0: harika bir şey. Sanki çukura düşer gibi olursun. 15 metre derinliğindedir. Hayaların şu kadarcık kalır. Her şey kükremeye başlar ve seni ileri doğru iter. Sanki dursana. Sanki hız trenindeymişsin gibi.
1: Evet, ve eğer kaybedersen balık seni mercandan çıkarır.
2: Büyük dalgalar bu maçolar için bir nevi ölüm.
1: Hayır, değil. Bu bir zirvedir. Hiçbir şey ona yaklaşamaz. Hatta seks bile.
2: Belki de seksi doğru yapamadığın içindir, George.
3: Büyük bir sörfle kaymak bile yeter.
0: İşlerin gidişatını beğenmedin de hemen mola alıp plaja çıkamazsın dostum, tamam mı?
3: Peki en büyüğü hangisi? Waimea mı?
1: Dalga mı?
3: Makaha.
1: Dana burnu. Bass Beach, Avustralya.
0: Hayır. Bass kesinlikle Waimea'dan daha büyük olamaz dostum.
1: Seneye öyle olacak.
2: Bodhi seneye 50 yılın fırtınasının geleceğini düşünüyor.
3: 50 yılın fırtınası mı? O da ne? Bir çeşit efsane.
1: Hayır, gerçek. Kesinlikle gerçek. Her şey bir döngüdür. 100 yılda iki kere okyanus bize aslında ne kadar küçük olduğumuzu hatırlatır. Antarktika'dan bir fırtına gelir, Pasifik'i tarar ve 35 bin kilometre boyunca devasa bir rüzgar gönderir. Ve o rüzgar Bass Beach'i vurduğunda evrenin gördüğü en müthiş sörf dalgaları ortaya çıkacak. Ben de orada olacağım.
3: İşte bu.
1: Evet.
0: Evet, işte bu.
3: Bu harika.
1: En büyüğü istiyorsan en büyük bedeli ödemelisin. Sevdiğin şeyi yaparken ölmek trajik değildir.
3: Ben gitmek istiyorum.
0: 30 yaşımı görene kadar yaşamayacağım.
2: Burada çok fazla testosteron var.

0: Lanet olası adrenalin bağımlıları. Umarım sen de kanıp Bodin'in müritlerine ortak olmazsın.
1: Ne demek istiyorsun?
0: Gözlerinde kamikaze bakışı var Johnny. Biliyorum Bodin bunu 1 kilometre uzaktan fark eder. Seni sınıra götürecek. Merhaba Bodin.
2: Johnny'nin kendi şeytanı var. Değil mi Johnny?
3: Harika.
4: Regen,
2: bu süper bir tahtadır. Var mısın?
3: Hadi. Hadi dostum.
4: Hadi toparla şunları.
3: Acele et.
4: Bunu gündüz zor yapıyorum.
0: Yapma. En azından kimse ne kadar kötü olduğunu görmeyecek.

0: Buna hazır olduğunu sanmıyorum.
1: Merak etme, başaracak.
2: Evet, hazır.
3: Şuna bakın.

0: Sonra iyice düşün ve dalgayla harekete geç. Görmen gerekmez.
1: Evet, görmeyi önemseme ha.
0: Tamam canım, bu senin dalgan. Hadi başla bakalım.
2: Kulaçlamaya başla.
3: Şimdi öleceğim. Geberip gideceğim.

0: yapıyorum. Dostum bu gerçekten harika. Evet. Bu dünyadaki en müthiş duygu değil mi?
1: Evet.
0: Harikasın Johnny.
1: İşte bu.
2: Harikaydı dostum.
3: Yerini kaybettik galiba.
0: Evet.
3: Acıktın mı?
0: Ateşi onlara bırak.
3: Hey, evet, çok acıktı. Elbiselerimi gördün mü?
0: Evet, iyi olur. Evet. Açlıktan ölüyorum.
2: Bir de bekleyin, ben de acıktım. Hepsini yemeyin sakın.
4: Yeter mi?
3: Evet. Sadece bir dakika oturmak istiyorum.
4: Haline bak.
3: Neden?
4: Genellikle yüzünde bu gergin, düşünceli bir ifade var. Sanki bütün bunları ödev olarak yapıyormuşsun gibi. Ya da biri seni zorluyormuş gibi. Şuna bak. Yok oldu. Eğer bilmesem Johnny, mutlu olduğunu düşünürdüm.
3: Duygularımı tarif edemiyorum.
4: Etmen gerekmez.
3: Buz gibi.
4: Evet. Soğuk.
3: Evet.

0: Lanet olsun.
1: Ne?
0: Lanet olsun. Çok geç kaldım. Çok geç kaldım. Lanet olsun. Lanet olsun. Hayır.

0: Yardıma ihtiyaç var mı?
1: Kendi baskınına geç kaldığına inanamıyorum. Senin işe yaramaz.
2: İşe yaramaz serseri oyun kurucu ortağım hala gelmedi.
0: Buradayım.
2: Heh, demek sonunda gelebildin Ukayla. Ha, dikkat et. Derimi yırtacaksın lanet olası.
0: Ben hazırım Angelo. Ne yapmamı istersin?
2: Pekala, işte planımız. Babit ve Alvarez arka kapıya gidecekler. Julian da beni koruyacak.
3: Senin yan pencerede durmanı istiyorum. İyice kur. Sakın postu deldir. Anladın mı?
0: Tamam.
3: Güzel.
2: Herkes yerine. Gösteri zamanı.
1: Hadi lanet herif.
2: Sukubi. Hadi.

Sökübi. Gel hadi.

0: Ne oluyor?
1: Silahını al, ön kapıda biri var, çabuk.
2: Ne var?
0: Köpeğimi gördünüz mü acaba? Bir kokkapo.
2: Lanet hani köpeğin nerede bilmiyorum.
0: Bekle, bekle.
3: Kalın, ben Yuta. Angelo'yu hemen çıkar oradan. İçeride lanet olası bir cephanelik var.
4: Yuta, tekrar et. Seni duyamadım.
3: Kalın, duyuyor musun? Kalın. Alvarez. Sakın rozetini göstermesin.
4: Lanet olsun. Çim biçme makinesi yüzünden hiçbir şey duyamıyorum tanrım. Kapıda biri var. Bir şeyler ters gidiyor.
1: Sakin ol dostum. Her şey yolunda.
4: Çeneni kapasana sen. Pencereleri kolla. Acele et.
2: Sana söyledim. Lanet köpeğini görmedim.
4: Malları sakla.
5: Bir kere bu bahçede iki adam var.
1: Lanet olsun. İşimiz bitti.
2: Sana söyledim. Burada
4: kapıdan
2: değil.
4: Kapıdan girmeye çalışıyor. Girdiği an delik deşik edeceğim.
0: Lütfen. Git kimse buradan. Onu görmedi mi acaba?
2: Yeter, vaktim yok.
0: FBI.
3: FBI, at silahını.
4: Canın cehenneme.
5: Aşağılık herifler.
4: Bekle, tamam. Canınız cehenneme.
3: Kapa çeneni.
4: Aşağılık herifler.
3: Kapa çeneni dedim.
4: Canınız cehenneme.
2: Bırak beni.
3: Dışarıya çıkacağım. Hemen bırak silahını. Geri çekil.
2: Bırak beni.
3: Geri çekil dedim. Bir şey yaparsan onu gebertirim, anladın mı? Çekil.

0: pislik herifler.
1: Mikrofona konuş kuş beyinli.
2: Lanet olsun.
1: Elini ver. Öbürünü de çabuk. Pekala, nasıl geldi bakalım? İyi misin?

0: La honnête. Sacre de combat.
1: Tahta hedeflerden farklı, öyle değil mi? Hiçbir fark yok Johnny. Sürekli yenileri çıkacak karşına. Bugün gayet iyiydin. İyi iş yaptın.
2: Lanet olası işe yaramaz herifler. Gerçek kovboylarsınız değil mi? Batman ve Robin. Bu ne biliyor musunuz? Ha? Bu ne biliyor musun serseri? 2 kilo işlenmemiş saf mal.
1: Lanet.
3: Özel ajan Yuta. Ajan Diaz ile tanışın. İç işleri için çalışıyor. Siz her şeyi berbat edene kadar...
2: Bu saçı seviyor muyum sence ha? Ha? Bu elbiselerden hoşlanıyor muyum? Karım Ramada'da kalmamı istiyor. Tam 3 aydır bu serseriler üstüne çalışıyorum. 3 aydır! Tam 3 aydır! Nihayet malı nereden aldıklarını öğrenmek üzereydim ki siz lanet olası kovboylar ortaya çıktınız.
1: Güzel dövme Diaz.
2: Beğendin mi papaz? Canın cehennem.
3: Şüphelilerinizin son 3 ayki hareketlerinden hepsinin kaydı var.
2: Tek bilmek istediğim gerizekalılar, tek bilmek istediğim Ağustos'un 2'sinde hem banka soyup hem benimle birlikte Fort Lauderdale'de nasıl oldular? Bu nasıl olur, bana açıklar mısın?
3: Bu kolay sayılmaz değil mi Yuta?
2: Seni gerizekalı.
4: Lanet olsun. Lanet olsun.

0: tabii havalar bozuldu. İnanılmaz dalgalar yakalayacağız. Çok
1: harika dalga olacak. Merhaba.
0: İnan bana.
1: Dalgalar zirveye çıkıyor.
0: Burası nasıl olmuş?
1: Merhaba Tyler.
0: İyi mi?
2: Merhaba Budi.
1: Ha? Hadi gidelim. Hadi. Zaman kaybediyoruz. Hadi.
2: Bunu hep yapıyor.

0: ki.
1: İyi misin? Hayalet görmüş gibisin.
2: Unut gitsin evlat. Onlar hayalet.
0: Gitmem lazım.
1: Ne dedin?
2: Yeni bir müşteriyle sabah toplantım vardı. Unutmuşum. Gitmek zorundayım. Üzgünüm gerçekten. Seni sonra ararım. Onu takip ettim.
3: Surf ustası herifi mi?
2: Evet Body. Bütün gün peşindeyim. Tower Records'a gitti. CD aldı. Patrick's Roadhouse'da yemek yedi. Sonra da bankaya gitti diyorum sana.
3: Soydu mu peki?
2: Çok komik. İçeride 20 dakika kaldı. Öbür adam Roche arabada bekledi. Etrafı kolaçan ediyor olabilirler.
3: Ya etrafı kolaçan ediyorlardı ya da çek bozduruyorlardı.
2: Bekle bekle. Sonra sahildeki evlerine gidip her şeyi paketlediler. Çünkü yaz bitiyor. Her şeyi Body'nin arabasına yüklediler ve bir depoya götürdüler. Daha sonra onları kaybettim. Ama ev boş. Kesinlikle gittiler.
3: Lanet olsun. Beni niye aramadın? Mavi yolunu yaralamışlar.
2: Hayır. Onlara seyahat için para lazım.

0: Yarın o bankayı soyacaklar. En geç öbür gün soyacaklar. Bunu hissediyorum, tamam mı?
1: Hissettin demek. Bunu son hissettiğinde birini öldürmek zorunda kalmıştım. Bundan nefret ediyorum.
0: Angelo, bu kez haklıyım. Bu işi hala çözebiliriz.
1: Tamam. Yarın sabah erkenden bankada olacağız. Umarım haklı çıkarsın. Bu kalbin ve hoves çok komik.
2: Pardon beyim, portakal. Portakal alır mısınız beyim?
1: Hayır, bizde çok var, teşekkür ederim.
2: Emin misiniz?
1: Evet. İyi şanslar. Ah tanrım. İndi mezarlığıma. Oh. Yemek zamanı.
0: Angelo, saat daha 10:30.
1: Köşede bir sandviççi var. Köfteli sandviç satıyorlar. İnan bana çok lezzetli. Bana 2 tane alır mısın? Hadi ortak, 2. Teşekkür ederim. Yuta, bana 2 tane.
3: Merhaba, nasılsınız?
0: Merhaba. 2 köfteli, 1 ton balıklı sandviç, 2 de limonata lütfen.
3: Tamam, 2 köfte, 1 ton balıklı, 2 limonata. 7.84 tutuyor efendim.
0: Teşekkür ederim.
3: İyi günler.
1: Aman tanrım. Beni korkuttun.
0: İşte şu ölümcül olan seninki.
1: Ölümcül mü?
0: Afiyet olsun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ve işte limonatan.
1: Teşekkür ederim.
0: Şu duran Lincoln'u gördün mü?
1: O kadar açım ki bir koyunu yiyebilirim. Keşke 3 tane isteseydim senden. Hangi Lincoln? Hadi. FBI, kıpırdamayın.
4: Onu haklarım.
1: Hayır, hadi gidelim.
4: Durun. Hadi bin.
1: Gazla. Aman tanrım.
4: Hadi gazla. Bas şu gaza.
1: Biraz sabret, gazlıyorum işte.
4: Buraya inanamıyorum.
1: Sağa dön.
4: Dikkat et. Onları kaybediyoruz.
1: Hayır, kaybetmiyoruz. Dikkat et.
4: Lanet olsun.
1: Hala arkamızda. Acele et dostum, arkamızdalar.
4: Hadi.

0: yapamaz.
1: Nerede olduğunu söyle. Dikkat et.
2: Yakaladık.
1: Dikkat et. Hadi çabuk ol.
0: Bence onları atlattık.
2: Tamam öyle. Acil.
1: Geri çekil.
2: Dene papadi. Hadi dene bakalım.
3: Eski araba
2: hadi. Adamı kontrol ediyorum.
0: Hadi dostum. Çekil çekil çekil.
3: Arabadan uzaklaşın. Kıpırda.
2: Bekle bekle.
0: Çekil çekil çekil.
2: Yapma abi, yapma. Sakın yapma. Aptal olma. Koş.
3: Niye bu kadar uzun?
2: Ne gerek? Bunun derdi ne?

0: Hemen gidiyorum.
1: Lanet olsun.

Hayır.

0: Tekrar edin 41. Anlaşıldı. Kaliforniya plakası 562. Tamam.
1: Bir şey yok mu?
0: Hiçbir şey.
1: Johnny, ofisime gelmeni istiyorum hem de hemen.
0: Ekip 23, ekip 23. Hemen merkezi ara. 4650 Wilshire, ekip 23. 4650 Wilshire, ekip 23.
1: Bir şeyi bilmeni istiyorum. Ateş etsen ıskalamazdın.
2: Iskaladım.
1: Hayır. Hayır. Bence ya korktun ya da bu sörf arkadaşlarına çok bağlandın. Ve korktuğuna inanmıyorum. Hey. Eve git ve dinlen. Çünkü berbat görünüyorsun. Senin adama benzeyen birilerini görürsem seni ararım. Eve git hadi. Durma.
3: Diğer adam ne durumda?
2: Onu görmedim. Vurup kaçtı işte.
3: Tren kazasından çıkmış gibisin. Lanet olası herif devam mı etti? Aa, özür dilerim bebeğim. Johnny, neyin var senin? İşte yine o bakış. Bir şey söylemek istiyor da söylemiyor gibisin. Veya söyleyemiyorsun.
2: Sana söylemek istediğim bir şey var. Önemli. İlişkimizi etkileyecek bir şey. Aman Tanrım. Bu düşündüğümden de zormuş.
3: Tanrım. Erkekler bu konuda çok kötü. Şşt. Başka zaman.
4: Hiçbir şey olmamış gibi davranıyorsun.
5: Sakin ol Nathan'ı.
4: Bana sakin olmamı söyleme Bodhi. O lanet olası bir federal ajan.
6: Fırsatım olduğunda onu vurmalıydım.
7: O polisin hakkından ben geleceğim.
5: Hayır Rossi. 3 yılda 30 banka soyduk ve bizi yakalayamadılar. Farkında mısınız? Bu iş sadece oyunu heyecanlandırıyor o kadar.
4: Heyecanı boş ver Bodhi. Nedense bu sadece sana oyun gibi geliyor. Ama bu gerçek. Bu iş ciddi ve ben korkuyorum, tamam mı? Ben korkuyorum. Bu akşam burayı terk edelim diyorum. Anlaşıldı mı dostum? Lütfen.
7: Kaçarsan ölürsün.
5: Hadi bir düşün. Bu iş para için değildi, sisteme karşı çıkmak içindi. İnsan ruhunu öldüren sistem. Bir şeye karşı çıkıyoruz. Metal tabutlarda gezen ölü ruhlar için onlara insan ruhunun hala yaşadığını gösteriyoruz. Bana güveniyor musunuz? Tamam. Bu adama kafanızı takmayın. Ona ne yapacağımı biliyorum.

0: söyledin.
1: Tyler, hemen silahı bırak lütfen.
0: Her söylediğinin yalan olduğuna bahse girerim. Ailen hakkında yalan söylediğine bahse girerim. Lütfen bana gerçeği söyle Johnny. Ailen araba kazasında mı öldü? Söyle!
1: Columbus'ta yaşıyorlar. Ohio'da. Banka hırsızlığı bölümünde çalışıyorum. Sörfçülerin peşindeyim. Önce sana ihtiyacım var.
0: Canın cehenneme! Senin ruhun yok mu? Cehenneme git.
1: Bak. Tyler! Her şeyi mahvettim biliyorum. Sana söylemek istedim ama yapamadım. Bırakıp gideceğinden korktum. İyi tahmin değil mi? Lanet olsun. Neden ne demek istediğimi söyleyemiyorum. Sana yalan söyledim. Ben bir pisliğim. Ama sana ihtiyacım var Tyler. Hayatımda senin gibi biri asla olmadı. Bunu bilmeni istiyorum. Ve umarım fikrini değiştirirsin. Tyler bekle, geliyorum.
2: Ne haber dostum? Hazırlan, gidiyoruz.
1: Neler oluyor Buddy?
2: Ne oldu, tıraş olurken mi kestin?
1: Şu anda sörf yapmak istemiyorum.
2: Sörf mü? Hayır, bu başka bir şey Johnny. Bunu seveceksin. Eşyalarını alıp buradan gideceğiz. Tamam, çorap. Gömlek. Aa, botlar. Evet. Eşyaları arabaya koy. Gitmemiz gerek, hadi. Hayat kısa. Buna bayılacaksın.

0: hastalık. Al bunu.
1: Bunu da al.
0: Bunu da al.
1: Hadi.
0: Hadi acele edin.
1: Hadi. Al bakalım.
0: Ver bakalım.
1: Tamam, al şunu da.

0: Evet. Al bakalım. Bunu daha önce yapmış mıydın?
1: Hayır. Ama televizyonda izlemiştim.
0: Bu %100 saf adrenalin. Başkaları bunun için dalıyor, zıplıyor ama senin tek yapman gereken atlamak.
1: Çok eğlencelidir eminim ama dün dizimi burktum.
0: Aa evet evet, topalladığını fark ettim ama dert etme dostum. Tekla ayak basmayacağız.
1: Ya, tamam o zaman. Şimdi daha iyi hissediyorum.
0: Tamam mı, hadi uçalım.
2: Dakika.
0: Bu her yaz sonu yaptığımız bir tür törendir. Son bir çılgın eğlence.
2: Evet.
0: Ha bu arada belki o portakal rengi şeyi çekmen gerekebilir.
2: Kurtardığın hayat kendininki olabilir.
1: Şey ya. Paraşütümü kim hazırladı?
0: Ben. Neden? Bana güvenmiyor musun?
1: Güveni kazanmalısın.
0: Tamam, beraber kazanacağız. Benimkini al.
2: Ey Johnny, bu iyi bir fikir değil. Bodin'in hazırladığı paraşütlerin sadece yarısı açılır.
1: Daha azı.
0: Saçmalama.
2: Neden grometten almıyorsun? Bu nasıl?
3: Hayır, bunu istemezsin dostum. Bunun ayarları boynunu kırabilir. Böyle bir şeyle daha iyi atlarsın. Al bakalım, işte.
1: Atlayacak mıyız, geyik mi yapacağız?
0: Evet, işte başlıyoruz.
2: Tamam.
3: Hadi atlayalım.
2: Yani bir uçaktan atlamak üzeresin. Ne hissediyorsun bakalım?

lanet olsun!

0: Hey!
1: Hoşuna gitti mi?

0: Hadi Johnny, buraya gel!
1: Hadi Johnny, hadi! Gel!
2: Hadi!
1: Hadi!
2: Kollarını kullan!
3: İşte olacak!
2: Martal gibi uç bebeğim!
1: Yaklaşmaya devam edin!
0: Başardın Johnny! Yıldız gibi kaynağı! Harikasın dostum. Her
1: zaman gibiyiz.
2: Bu iş her zaman sevdi. Hoşlandın mı bakalım Cani?
1: Muhteşem. Gerçekten muhteşem. Bu gerçekten harika bir şey. Bu işi çok sevdim.

0: sen Alfonso. Israr ediyorum.
1: Şimdi ipi çek.
0: Önce sen.
1: Tamam.
0: Aşağılık herif.

0: Tanrım. Onu kaybediyorum.
1: Bu Tanrı'ya en yakın olacağını.
2: Elinin gölgesi gibi dostum, sana doğru geliyor.
0: İnanılmaz. Kesinlikle
1: çok alçaklaştık.
2: Sana iyi olacak demedim mi Johnny?
3: Hiç eskisi gibi
1: olmayacak. Sana iyi olacak demedim mi Johnny?
0: Evet. Muhteşemdi.
3: Yani paraşütü şuraya koy.
0: Tamam, koydum.
3: Omuzlarını topla. Geri çekil, işte böyle.
4: Tamam. Senin için toplayacağım.
1: Evet. Teşekkür ederim. Johnny buraya gel. Görmen gereken bir şey var. Atla. Pekala.
0: Bu ne?
1: Bu bir sigorta kuralı. Biraz sıkıcı ama izlemen gerek. Oynat bakalım.

0: Vahşi bir kadın değil mi Özen Ajan Yuta?
1: Sen artık ölüsün.
0: Hey, sakin ol, bekle, düşün bakalım. Onun nerede olduğunu tek plan benim. Tek plan. Bırak konuşayım, izin ver konuşayım.
1: Konuş.
0: Ona şey olmayacak. Eğer Rosie ile tam 6 saat sonra belirli bir noktada buluşursam ona hiçbir şey yapmayacaklar.
1: Onları ara ve hemen kızı bırakmalarını söyle.
0: Kusura bakma ama bunu yapamam dostum. Şu anda yoldalar ve gittikleri yerde telefon yok. Şansına küs. Tanrım. Bundan nefret ediyorum Johnny. Gerçekten şiddetten nefret ediyorum. Bu yüzden Rosie'ye ihtiyacım vardı. Bunu Tyler'a asla yapamazdım. Boğazına bir bıçak dayayamazdım. Benim kadınımdı. Birlikteydik. Ama Rosie bir... O bir makine. Harekete geçirdin mi bir daha durmaz. Başladığı işi asla yarım bırakmaz. Saat 3 olduğunda... Onu bir domuz gibi parçalamaya ve ayakkabılarına kan sıçratmamaya çalışır. Elbette oraya gidersen böyle bir şey olmaz. Bu da bizi ortak yapıyor. İkimizin de hedefi aynı. Gitmem gereken yere ulaşmamız, değil mi?
2: Zaman kaybediyoruz.
0: Sen de bunu seviyorum Johnny, gerçekten. Çok zeki bir adamsın.
3: Murphy!
0: Uçağı Santa Monica'ya indir. Depoları
3: tamam.
0: Üzere. Pekala baylar, parti zamanı.
4: Tamam, toparlanıyoruz.
0: Kaldın.

0: Senden sadece 90 saniye istiyorum Johnny. Gördün mü? Ne kadar basit. Onları korkutan atlarına ettirirsen istediklerini verirler. Zayıflık gösterirsen saldırganlık alırsın. Böylece insanlar yaralanır. Gördün mü? Korku tereddüt getirir. Tereddütse en kötü korkularını gerçekleştirir. Çok basit. Güç gösterisi çelişkiyi önler.
1: Üstün ateş gücü barışı getirir.
0: Evet. Al bakalım. Elinde bunlardan biri olmazsa içeri girmenin anlamı yok değil mi?
2: Bunu yapamam.
0: Elbette yaparsın. Kim bilir, belki de hoşuna gider.
3: Body, bu senin hayata bakış açın, tamam mı? Ama ben FBI ajanıyım, tamam mı dostum?
0: Biliyorum dostum, garip değil mi? Durumu müthiş yapan da bu Johnny. Başka dünyalarda olabiliriz ama kendi kurallarımızı koyabiliriz. Neden yasaların efendisi olacakken uşağı olalım?
3: Haklısın.
4: Bu lanet işi seviyorum.
0: Tamam. Giriş çıkış 90 saniye. Seni seven biri için ufak bir bedel. Evet, seni seviyor. Çünkü bu onun tarzı değil. Benimle öyle yaptığını sanmam. Tamam, Bay Carter. LBJ. Bay Dixon. Üzgünüm Johnny. Başkan olamayacakmışsın gibi görünüyor.
1: Ben hazırım.

0: eğlence zamanı. Kimse kıpırdamasın.
1: Yere yatın.
0: Herkes yere yatın. Yere yatın.
2: Beni duymuyor musun?
0: Duymuyor musun?
1: Sana yere yat dedim.
0: Herkes yere yatın. İş başına.
1: Geç lafa.
3: Yere yat baş belası. Senin derdin nedir ha? Şimdi dizinden vuracağım, o zaman yatarsın.
0: Bir tekme bassaydın ya. Eyvah, televizyondasın. Gülümse, FBI'cılık oynamak biraz zor değil mi?
3: Nasıl parayı alıp buradan çıkabilir miyiz artık?
0: Kimse kıpırdamasın. Başlar aşağı, gözler aşağı. İyi günler bayanlar baylar. Beni dinler misiniz lütfen? Biz eski başkanlarız ve göreceğiniz gibi bankanızı soyuyoruz. Bizimle işbirliği yaparsanız kafanızı uçurmayız. Sadece birkaç dakikanızı ayırın, sonra gideceğiz. Dick, kasaya git. Bayan Jennings. Lütfen bana kapıyı açar mısınız?
4: Anahtarlar Bay Dugan'da.
3: Neden kasaya gidiyoruz? Hiç kasaya gitmezdik.
0: Söyleneni yap. Onlarla git hadi. Kasaya gidin. Hadi.
3: Bay Dugan da kim?
0: Bay Dugan. Kasayı siz mi açarsınız yoksa ben mi açayım?
5: İstediklerini yap Terry.
3: Lanet anahtarları al. Kıpırda. Aç şu lanet kapıyı. Yoksa beynini havaya uçuracağım. Hadi. Soldan çekil.
5: Tamam.
3: Büyük çantayı aç. Burası kasa. Ne yapıyoruz burada? Bu çok kötü bir fikir.
0: Yat! Bana bakma!
3: Kendi kurallarını çiğniyorsun dostum. Çok fazla zaman kaybediyoruz. Hadi gidelim.
0: Jimmy, ne durumdayız?
6: 65 neler oluyor?
0: Dert etme. İyi gidiyoruz. Durum harika.
3: Lanet olsun.
7: Hey. Ben polisim.
5: Yani... Oh.

0: Ben polisim.
1: Hayır, yapma.
0: Silah dolu mu?
1: Evet.
0: Ben hareket ettikçe beni takip et, tamam mı?
1: Yapmam. Buna gerek yok.
0: Beni korumalısın.
1: Yapma. Hiçbir şey yapma. Hayır, yapma. Kaldır onu. Lütfen kaldır onu.
2: Çabuk. Gidelim hadi. Tamam, çıkıyoruz.
3: Tamam.

0: kıpırdamasın!
1: Dayan! Hadi.
0: Biraz daha dayan, dayan dostum. Hadi, hadi buradan dışarı çıkalım. Hadi, hadi çıkıyoruz buradan, buradan dışarı çıkıyoruz.
1: Hadi.
0: Dayan. Hayır kardeş. Hadi. Hayır lütfen, lütfen yapma.
1: Hadi.

0: Aklını mı kaçırdın sen? Neyin var? İstediğin bu muydu? İstediğin oldu mu? Hadi onu götüremezsin, gidelim.
1: Hadi onu götüremezsin, gidelim buradan.

0: Lanet olsun. Bu kamerada ne böyle? Burası suç bölgesi. Onları buradan çıkarın.
1: Lütfen boşaltın burayı.
2: Sessiz kalma hakkım var. Söyleyeceğin her şey mahkemede aleyhine delil olarak kullanılabilir. İstediğin takdirde ücretsiz bir avukat atanacaktır. Okuduğum hakları anladın mı? Utah, anlıyor musun? Anladın mı? Utah, sen okuduğum hakları anladın mı?
3: Haklarını anladı, tamam mı? Aman Tanrım, iyi misin? Ayağa kalk. Şu kelepçeleri çıkarın.
2: Çıkarın
0: kelepçeler
2: dedim.
0: Kelepçeler kalacak, kelepçeler kalacak. Arkadaşım bir cinayetin suç ortağı, anlıyor musun? 3 kişi öldü Utah. Biri polis memuruydu. Sana bir şey göstereceğim. Miden bunu kaldırıyor mu?
4: Hemen ellerini üstünden çek.
3: Dinle. Bana bak. Bana bak. Siyahlarla beyazları birlikte bırakma. Bırak ben içeri alayım.
0: Elbette Angelo. Neden olmasın? Bu nedenle ikinizi beraber görevlendirdim. Birbirinizi hak ediyorsunuz. En az onun kadar kötüsün. Sadece daha şişman, daha yavaş ve daha zavallısın. Tanrı aşkına, körün köre yol göstermesi gibi.
3: Harp. Şimdi beni iyi dinle. Sen kısa pantolonla gezerken ben bu bölümde çalışıyordum. Sen iç çamaşırı kataloğuna bakıp kendine tatmin ederken ben suçluların
0: peşindeyim. Bu doğru mu Pappas?
3: Evet, bu doğru. Ve bunca yıldır senin hala önlemediğin bir şeyi öğrenmeyi başardım sonunda.
0: Öyle mi? Neden beni şaşırtmıyorsun lanet herif?
3: Kıdemlilere saygı.
1: Lanet olsun.
3: Kısa ve basit. Hadi evlat, gidelim.
2: Nereye gittiklerini biliyorum.
3: Bunu tahmin ediyordum.
2: Santa Monica Havaalanı. Hızlı. Ama küçük bir sorun var.
3: Nedir?
2: Onları tutuklayamayız. Rehineleri var.
3: Ne?

0: Değil. Değil ne? Dedim. Donanımı kontrol et. Silahım yok. Ama yalnız değilsin. İyi tahmin. Sana doğrultulmuş bir silah var. Roche nerede?
1: Buralarda bir yerde. Dinle Johnny. Acelemiz var. Ne istiyorsun?
0: Onun nerede olduğunu söyle.
1: Sigortamı yakayım mı? İyi fikir.
0: Bak Bodhi, insanlar öldü ve bu iş bitti artık.
1: Hayır, hayır, hayır. Ne zaman bittiğini ben söylerim.
0: Öldürdüğün adam bir polisti. Nerede olsan seni zımbalarla. Radar diye bir şey var. Belki duymuşsundur ha?
1: Senin derdin ne? İçeriyi kontrol et.
2: Kokpite dön. Kıpırda.
0: Seni biliyorum dostum. Üstüne düştüklerinde geri çekilmemelisin. Yoksa seni yere sererler.
1: Aha. Olur böyle şeyler.
0: Dinle. Ölüm fermanını imzaladın. Kendin gitmek istiyorsan git ama Tyler'ı sakın götürme. Sana yalvarıyorum. Nerede olduğunu söyle. Sonra gideceğim lütfen.
1: Gidecek misin?
0: Evet gideceğim.
1: Bu çok güzel Johnny.

0: Angelo, ateş etme. Dur, onu öldürme. Hayır.
1: Önümden çekil evlat. Evlat, lanet olsun. Lanet olsun.

0: dayan biraz. İyileşeceksin. İyileşeceksin.
1: Sizi San Felipe'ye götürmüyorum dostum.
0: Hemen uçağa bin ve motorları çalıştır.
2: Harika. Nereye gittiğinizi söyledi. Gidelim dostum. Birlikte gideceğiz Johnny. Sen ve ben. Hadi gidelim. Azıcık.
3: Hiç. Tyler bekliyor.
2: Hadi. Hadi yürü.
3: Motoru çalıştır. Hemen.

0: Rosie. Rosie, burası hava kuvvetleri bir. Beni duyuyor musun? Beni duyuyor musun? Tamam.
1: Dinle dostum. Yarım saattir Meksika'nın üzerinde dolanıyoruz. Artık inebilir miyiz? Alçaktan uçuş hiç alışık olduğum bir şey değil.
2: Kapa çeneni ve bu güzergahta 4000 fite çık. Tamam mı?
1: Tamam.
3: Bunun iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum. Radarda görülürüz.
0: Önemli değil. Neredeyse geldik. Atlayabilecek bir yükseklik olsun yeter.
2: Şimdi şu paraşütünü takalım.

0: Üşüyorum dostum. Çok soğuk.
1: Ceketi vereyim. İşte ceketi. Yavaş. Biliyorum. Yavaş. Tamam, kollarını teker teker sok. Evet, kollar. Hayır dostum, hayır. Tamam. Johnny! Para çantasını bana at. Şimdi!
2: Üşüyorsun çünkü bütün kanın çekildi Roş. Yakında öleceksin. Umarım buna değerdir.
1: Sakın onu dinleme. Sadece kızları ve Margaritaları düşün. Onlar seni iyileştirecek, tamam mı?
0: Neye bakıyorsun öyle?
1: Evet işte böyle. Tamam oluyor.
3: Rosie, burası hava kuvvetleri bir. Duyuyor musun? Tamam.
4: Evet, şu anda sizi görüyoruz. Tamam.
2: Tyler'ı bırakmasını söyle. Hadi söyle, bunu yapabilirsin. Kazandın, istediğini elde ettin. Ya paraşütün açılmazsa? Emri iptal et, hadi. Amacına ulaştın, hadi dostum. Bana bu kadarını borçlusun.
1: Hazır mısın?
3: Pekala. Üçte. Bir, iki, üç.
1: Yavaş. Tamam, biraz daha.
3: Oldu, tamam mı?
1: Evet.
3: Bir yerde görüşürüz. Anlaştık mı?
0: Cehennemde görüşürüz yani.
3: Senin için zor olduğunu biliyorum Johnny. Beni gerçekten çok istiyorsun. Ama bu kez değil.

0: kadar body.
1: Hayır, elbet çek buraya kadar değil.
0: Tamam, hemen ipi çek.
1: Sen niye çekmiyorsun?
2: Artık oyun yok. Çek şu lanet olası ipi.
1: Hadi Johnny, çek. Çekersen silahı düşüreceksin değil mi? Diğer elini kullanırsan para neyle tutunacaksın?
0: Çek, yoksa önce kafanı uçurup sonra ben çekerim dostum.
1: Ancak öyle olabilir zaten. Hadi yap.
0: İnan bana, bunu yapma.
1: Yap o zaman. Yap hadi. Yapmazsan öleceksin Johnny. 6 saniye sonra pestil olacağız. 5, 4,
0: sen kafayı yemişsin.
1: 3,
0: çek şunu.
1: 2, 1.
0: Lanet olsun. Lanet olsun.

0: Lanet olsun Bodhi.
1: Sen gerçekten aşağılık herifin tekisin.

0: Buradan gidiyorum Johnny.
1: Ayağın değil mi?
0: Çok kötü. Bu sefer başaramayacaksın gibi görünüyor. İkimiz de kaybettik.

0: başka zaman.
1: Hadi gidelim buradan.
2: Tamam.

Hobart Cape Otway sahillerinde siklon uyarısı. Uzmanlar bunun Avustralya tarihindeki en şiddetli fırtına olabileceğini söylüyorlar. Bütün gece sağanak yağış sürecek ve saatte 150 kilometreyi bulan rüzgarlarla birlikte sahile ulaşarak sabah Bellsbeach'i vurması bekleniyor. Bellsbeach'te yaşayan bütün vatandaşlarımızın dikkatli olması öneriliyor. Eğer mümkünse bugün hiç dışarıya çıkmamaları ve korunaklı yerlerde kalmaları öneriliyor.

0: Sahilde kimse var mı?
1: Kimse yok ve olmayacak. Oraya gitmek için zır deli olmak gerek. Orada geberip gidersin dostum.

0: İşimi kaybettin dostum.
1: Özel ajan Yuta. Sana güvenebileceğimi biliyordum.
0: Meksiko'nun her şehrini gördüm. Boydan boya bütün bacayı geçtim. Rosie'yi görmek için daha güçlü biriyle bıçakla savaştım. Sumatra'da sana ait bir pasaport buldum. Fiji'de seni kaybettim. Ama 50 yılın fırtınasını kaçırmayacağını biliyordum Bodhi.
1: Evet.

0: Zamanı bekliyorum. Artık durman gerekiyor. Çizgiyi aştın. Sana güvenen insanlar öldü.
1: Evet, kötü gitti. Gerçekten kötü. Hayatın tuhaf bir espri anlayışı var, değil mi? Hala sörf yapıyor musun?
0: Her gün. Hadi Bodhi. Gitme vakti geldi. Benimle gelmen gerektiğini biliyorsun.
1: Üzgünüm arkadaşım.

0: Lanet olsun.
1: Hayır!
2: Buraya geleceğini polis de biliyordu Bodhi.
1: Hücrede yaşayamayacağımı biliyorsun dostum.
2: Umurumda bile değil. Hapse girmen gerekiyor. Böyle olmak zorunda.

İşim bitti. Hapse girip bedelini ödeyeceğim ve Johnny Utah kahraman olacak, öyle mi? Senin için iyi. Oldukça iyi. Kahraman olacaksın. Ama bak Johnny, şuna bak. Böyle bir fırsat hayatta bir kere olur. İzin ver gitmeden önce bir dalga yakalayayım. Bir tek dalga. Nereye gideceğim ki? İki taraf sarp kayalık. Yeni Zelanda'ya kadar sörf yapamam ki. Tüm yaşamımda bu anı düşledim Johnny. Hadi lütfen. Hadi Johnny.

0: Sahile dönünce tutuklayacaksınız.
1: Sahile dönemeyecek.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.

0: Al bunu da yüzüne tutarsın da şey şişmesin. Tut yüzüne. Sağ ol kızım.
1: İnanamıyorum ya. İnanamıyorum ya. Nasıl yapar bunu sana bu adam? Nasıl yapar ya? Yok, bunun hesabını verecek o bana. Bunun hesabını verecek o.
2: Oğlum ölümü gör yapma. Ölümü gör. Bak sizin de huzurunuzu kaçırır. Ne olur her şey daha kötü bir duruma gelmesin. Ne olur arama.
1: Ya anneciğim hiçbir şey olmamış gibi durayım mı burada böyle? O da bir şey yapmamış gibi dolaşsın mı elini kolunu sallaya sallaya ya?
2: Esat ne olur benim burada olduğumu bilmesin.
1: Bilse ne olacak anneciğim, ne olacak, ne yapacak bilse?
2: Ya oğlum kapıya dayanır. Sizin de huzurunuzu kaçırır. Ne olur Esat, benim artık yeni bir kavgaya gücüm yok yavrum.
0: Esat tamam çok kötü görüyorsun şimdi değil, yapma.
1: Tamam anneciğim tamam. Tamam gel.
3: Tamam ya üzülme. Tamam.
1: Tamam hadi üzülme. Bak burada güvendesin sen bizim yerimize. Bundan sonra yanına bile yaklaşamaz o senin. İzin vermem ben. Burada güvendesin artık.
2: Ben size de rahatsızlık verdim. Huzurunuzu kaçırdım. Çok özür dilerim.
1: Ya anneciğim ne diyorsun sen? Duymayın bir daha öyle şeylere. Benim huzurum sensin. Tamam burada kalacaksın artık. Hiçbir yere gitmiyorsun.
2: Tamam bu gece geçsin. Ben yarın giderim zaten.
1: Anneciğim, tamam bu konu kapandı. Bırakmam ben seni.
0: Bırakmayız, evet.

0: Uyur gezer misin?
1: Ay, ödümü kopardın be. Nereden çıktın gece vakti? Bağırıyorsun, duruyorsun.
0: İyi, ben bağırıyorum. Ya başkası bağırsaydı iyi, bak yabancıya gitmez.
1: Nereden çıktın ya sen?
0: Otelden, sen de evden. De neden? Sen de mi küçük ayı selamlamak istedin?
1: Ne küçük ayısı? Canım burnumda, hadi yürü git ne olur.
0: Of. Yalnız o zaman benim sana yardım etmem gerekir. Çünkü eğer canın burnundaysa aklın yerinde değil demektir. Nereye? Öbür canına mı? Ha.

0: Aa, ne çabuk be. Ne oldu? İyi misin? Her şey yolunda mı?
1: Bir daha seni dinlemez, ona dönmeye çalışırsan bana engel olur musun?

0: Giriş buradan.
1: Biliyoruz herhalde.
0: Ama giremiyorsun.
1: Özür dilemem lazım.
0: Dilin mi varmıyor? Şey yap o zaman, şarkı söyle içinden. Daha kolay olur öyle. Ya da ben açayım. Ha, kilitli. Kilit. Güvenlik sebebiyle herhalde kilitlemiştir yani. Sana girme demiyor. Hırsıza diyor onu.
1: Cama vursana.
0: Ha.
1: Yavaş be. Camı pencereyi indireceksin. Yavaş tıklat.
0: Ha.

0: Ben uyuyamadım. Sen uyuyabildin mi? Kızgınsın biliyorum ama gel en azından evinde kal. Tamam, istiyorsan sırtını dönüp yat. Ama daha ilk kavgamızda yani böyle çekip gidemezsin.
1: Daha bir özür bile dilemedim ki Safiye.
0: Sen de benden dilemedin Naci. O yazdıkların için bir özür dilemedin.
1: Onları okumaman gerekiyordu Safiye. Onlar benim özelim. Tepem atar yazarım. Mutlu hissederim yazarım. Yazdıklarımın hesabını vermeyi düşünmeden yazarım. Tamam mı? Aklıma eser yazarım ben. Anladın mı beni?
0: Naci, ben kapımın önüne bile çıkamazken gecenin kör vakti kalktım ben senin ayağına geldim. Gururumu arkamda bırakıp geldim hem de. İkimizin de hataları var. O yüzden ikimiz de birbirimizden özür dileriz, olur biter.
1: Safiye, günlüğüme yazdıklarım için senden özür filan dilemeyeceğim. İçinden gelmiyor, madem sen de özür dileme. Bence eve dön, konuyu kapatalım.
0: Pişmansın değil mi? Ama cesaretin yok söylemeye. O yüzden günlüğüne yazıyorsun. Gitmek istiyorsun ama gidemiyorsun. Değil mi? Yoksa benim günlüğünü okumam falan hepsi bahane aslında. Sen vicdanından gidemiyorsun. Kızdığın için de böyle yapıyorsun değil mi?
1: Sen kiminle konuşuyorsun Safiye? Ha? Sen beni hiç mi tanıyamadın? Hiç tanıyamadın mı beni Safiye? Benim senin ne kadar çok... Neyse ne ya. Ben sana kendimi anlatmaktan yoruldum. Sen sormaktan yorulmadın Safiye. Nasıl istersen öyle düşün. Tamam mı?
0: Ha, umurumda değil yani. Sabrın kalmadı. Ha? Değil mi? O yüzden kaçıp geldim buraya. Benden uzak olmak için. Yalan mı? Söyle. Naci, arkanı dönme bana. Bunlarla, bu tozlu kitaplarla olmak benim yanımda olmaktan daha iyi geliyor sana değil mi? İyi tamam, o zaman kal burada bir güzel. Bunlarla birlikte huzur içinde kal, uyu.
1: Ben anladım seni Safiye. Severken dokunmak zor geliyor sana. Nefretle dokunurken zorlanmıyorsun. Bak bir çırpıda yapıverdin oğlum.

0: Ona ne ya? Ona ne?
1: Saçmalıyorsun artık. Al şu kapıyı.
0: Üzgünüm ama orada kalacaksın.
1: Ya kendi sergime gitmeme engel olacaksın sen beni. Bak sonra çok üzülürsün ha. Pişman olursun.
2: Adamı kazan dairesine kapatmak ne demek? Karını banyoya kilitlemek ne demek? Neden yapıyorsun bunu insanlara?
3: İnsanlara bunu ben neden yapıyorum, öyle mi? Ha? Bunu insanlara niye yapıyorum ha? Ben bunu insanlara niye yapıyorum ha? Niye? Bunu niye?
4: Ah!

Bu gördüklerim var ya... hiçbiri... benim kadar pis değil. Bunların hiçbiri... bunun kadar iğrenç değil abla.

Abla sence ben temizlenebilir miyim? Ha? Umut var mı? Belki bir gün... Mümkün mü abla?

Sen de git abla. Sen de git. Sevme artık beni. Sen de.

0: kaybettim ben küçük kardeşimi? Ha? Yarın bu adama dönüştün sen.
1: İçimi gördü sonunda. Artık hiçbir şey eski. Dizinin dibinde olayım istemeyecek.

Beni istemeyecek artık. Ben onun en korktuğu şeyim. Pisliğin, kirin kendisiyim ben. İlk attığı çöp ben olacağım ama. Belki de tek. Benimle başaracak kurtulmayı. Herkes gidebilir. Yaşar herkes. Ama eğer o bırakıp giderse beni, vazgeçerse benden,

0: yıkanıyor.
1: Kabusu görmedin mi?
0: Kabusu gerçek bir bu.
2: Gördü sonunda. O da bırakıp gidecek beni. O da terk edecek beni.

Kimsenin beni cezalandırmasına gerek kalmadı. Daha kötüsü olamaz. Anlıyor musun? Bu defa da sen kazandın. Bedduan tuttu. Bir yas daha kazındı ömrüme.

0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Ay. Şenur anne, uyuyamadın mı? Uyuyamazsın ki tabii burada. Çok rahatsız. Keşke bizim onu da yatsaydın. Söyledim bak ben sana ya. Hırsız çok rahatsız biliyorum ben. Yani biliyorum yani Neriman'dan biliyorum. O kaldı burada. Koltuk ağrıtıyor, rahatsız dedi yani.
1: Sorun keşke koltuk olsa. Sorun canımın yanması da değil. Çok utanıyorum Gülben. Esat öğrendi. Çok gücüme gidiyor. Oğlum hep saygı duyardı bana. Beni hep çok güçlü bir kadın olarak görürdü. Şimdi diyecek ki benim annem ne ara bu kadar aciz oldu. Ben nasıl bu hale geldim Gülben? Şu kadar hissediyorum kendimi. Şu kadar. Un ufak etti beni. Aynalara bakamıyorum. Yüzünüze bakamıyorum.
0: Şenur anne, bana bak. Bak bana. Sen utanılacak hiçbir şey yapmadın. Asıl aciz olan o. Utanması gereken o. Anlıyor musun beni? Bak sen durmamışsın yanında bir dakika bile. Kalkıp geldin hemen. Kendine sahip çıktın.
1: Ben mi?
0: Evet.
1: Yıllar sürdü

0: yıllar sürdü.
1: Anlamadım. Yıllar mı?
0: İlk değildi bu. Kimse bilmiyor. Ne olur sen de kimseye söyleme, olur mu? Esat duyarsa mahvolur. Kendini suçlar sonra çocuk. Anladın mı şimdi kim daha aciz?
1: Ağlama ne olur.
0: Gülben. Oğlum duymasın beni. Hadi ne olur sen onun yanına git. Lütfen. Duymasın benim ağladım.
1: Sen utanılacak hiçbir şey yapmadın.
0: Tamam. Tamam ama artık ağlamak istemiyorum oğlumun evinde. Ne olur duymasın. Hadi git yanına.
1: İnsan sevdiğine dokunurmuş. Biliyor musun, ben de yeni öğreniyorum bunu.

0: Ben sana neler dedim. Neler ettim Gülben. Ne kadar çok çektirdim. Dilim kopsaydı keşke. Benim kocama dışarıdan bakanlar ne düzgün adam derler. Parmakla gösterirler. Görünüşe göre değerlendiriyoruz. Ben seni göremedim Gülben. Özür dilerim. Affet beni olur mu?
1: Sen bana hep çok güzel baktın. İlk andan beri hem de. Hiç kötü niyetli bir şey söylemedin. Hep doğruları söyledin. Ama iyi ki de söyledin.
0: Benim güzel kalpli yavrum.

0: Nezahat, hadi uyan artık. Ne oldu, iyi misin?
1: İyiyim, iyiyim. Yok bir şey. Geçer şimdi, birazdan geçer.
0: Ha tamam, şey diyecektim. Ben şimdi Şenur anneye çok güzel bir kahvaltı hazırlamak istiyorum da... ...sen de işe biraz geç gitsen olur mu?
1: Yok tamam, ben gitmeyeceğim zaten bugün işe.
0: Tamam, çok sevindim.
1: Gülven, şey yapsanıza... ...annemle birlikte dışarı çıksanıza, dışarıda yapın kahvaltınızı. Sen dışarıda kahvaltı yapamıyorsun ki. Tam o zaman şey yapsan... ...al onu da dışarı çıkar, biraz hava alsın. Hani iyi gelir belki. Benimle konuşmuyor da... ...senle konuşur belki.
0: Tamam, tabii ki. Elimden geleni yaparım ben. Ben kahvaltıyı götürürüm Şenur anneyi, merak etme. Üzülme sen. Esat... ...düzelecek her şey. Söz veriyorum. Bırak bırak Şenur anne. Ben yaparım, sen hiç zahmet etme. Ne diyeceğim sana? Hava çok güzel. Güneş pırıl pırıl. Diyorum ki acaba kahvaltımızı bugün dışarıda mı yapsak? Olur mu? Ha? Yok yok. Pudra var bende, onu kapatırız. Çok güzel, hiç belli olmaz. Hadi lütfen, ne olur ne olur. Tamam, ben getiriyorum pudrayı hemen. Hiçbir şey olmayacak. Ben şimdi onu hemen halledeceğim.
2: Asıl sen ne yapıyorsun gece vakti? Evinde yoksun, neredesin sen?
3: Hesap mı vereceğim size?
2: O ne be? Pislik içinde. O nasıl ayakkabı öyle? Çöp mü getiriyorsun eve ya? Çöptür bu artık.
0: Çok kötü.

Beni de yukarı koysana abla.

0: Uyan. Hans. Ne bu üstünün başında leş gibi kokuyorsun? Git bir duş al. Seni böyle görse hiç şansın yok.
1: Görmese de şansım yok.
0: E tamam. Bunu istemiyor muydum zaten? Sen kafayı yemişsin. Git hadi. Yine kızı alt üst edeceksin, dengesini bozacaksın.
1: Giderdim ama gidecek yerim yok.

0: Sakın alma içeri. Ceylan bak, sana söz verdim, sana engel olacağım diye.
1: Ablam gördü beni. Orada. O halde gördü.

0: Beni eve aldığın için sağ ol.
1: Önünde sonunda gideceksin evine. Yüzleşeceksin onunla, böyle olmaz.
0: Evime. Sence eve alır mı o beni? İnanıyor musun buna gerçekten? Bence aynı odada bile durmaz o benimle artık.
2: Bir dakika şimdi. Bak kapandı, hiç belli bile değil, biliyor musun? Hı. Bak çok güzel oldu.
3: Tamam, sağ ol.
2: Hiçbir şey olmadı.

0: Hazırsanız bırakayım hadi size. Hem deniz havası iyi gelir.
1: Tamam, biz hazırız zaten.
0: Tamam, sen de termosunu unutma, tamam?
1: Yok, almayacağım. Orada içerim. İçeceğim yani, orada.
0: İyi, ne güzel. Hadi o zaman.
1: Hadi gidelim. Geç sen Şenur anne.
2: Ömer'i ördekli göle götür. Ömer'e köpek al. Ömer'e piyano öğret. Sen Ömer değilsin. Benim oğlum öldü. Ömer öldü.

0: Yok bir şey baba. Acıktıysan bir şeyler hazırlayayım diyecektim.
1: Acıkmadım. Uzanacağım ben. Han geldi mi?
0: Gelmedi.
1: Bana küstü. Ondan gelmiyor.
0: Ondan değil. Yat uyu dinle.

0: Ay çocuklar, ben şalımı unutmuşum. Hemen bir alıp geleyim. Sen bizi bıraktıktan sonra ne yapacaksın?
1: Hiç. Eve gelirim herhalde.
0: Esat bak, lütfen söz ver bana. Babanı aramayacaksın, gitmeyeceksin yanına, tamam mı? Annen çok korkuyor.
1: Tamam.
0: Zaten onun yani intikamı değil, senin desteğine ihtiyacı var. Lütfen söz ver.
1: Tamam.
2: Oo! Yılın aşıkları. Ne yapıyorsunuz? Çifte kumrular, gezmeye mi gideceksiniz? Hediye mi alacaksın sen karına? Al tabii al. Hikmet amcam cimri diyor senin için. Al da şaşırt onu.
0: Sussun o, sus.
2: Ne kız?
0: Sus.
2: Aman tamam. Hadi tutmayın beni. İşim gücüm var zaten.
0: Hadi, hadi Allah aşkına işini yap.
2: Aa! Ay. Gül. Bayram almış. Ay çok çılgınca bir şey bu be. Sevgililer günü ya. Ah canım benim ya. Ay ben de bir şey yapayım ona. Bir şey yapayım ben, ne yapsam? Aa, mantı yapayım ben de ona. Heh. Vallahi.
0: Oh. Heh. Hadi, hadi Okşan mantı yapıver sen. Mantı. Hmm. Hadi. Kolay gelsin. Yap hadi.
2: Oo. Merhaba.
0: Merhaba.
2: Gül. Benimki almış. Sevgililer günü ya bugün. Valentin günü.
0: Ay ya madem böyle özel bir gün... Hadi çocuklar, siz baş başa gidin kahvaltıya.
1: Ya yok anneciğim ya. Bizim öyle özel gün kutlayacak halimiz var, hadi.
0: Ama olur mu ya? Siz daha yeni evlisiniz. Ben evde yaparım kahvaltımı.
1: Olmaz olmaz, hadi.
0: Yok. Biz zaten her gün baş başayız. Hem zaten ben çok heveslendim şimdi anne kız oturacağız diye. Olur mu? Hadi. Peki madem.
3: Okşan kızım, nerede kaldı bu ekmek? Şenur Hanım, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
3: Sürpriz ziyaret herhalde.

0: Sürpriz oldu.
1: Peki, iyi günler size. Hadi okşan.
2: Görüşürüz.
0: Görüşürüz.

0: Vah vah vah. Bu yaşta kadın hem de. Hiç acımıyorlar ya. Hiç fark etmiyor.
1: Çayı demledin mi kızım sen?
0: Yazık. Elleri kırılsın kim yaptıysa. Gerçi ben tahmin ediyorum kimin yaptığını da. Gördün değil mi kadının nasıl baktığını?
1: Nasıl bakıyordu?
0: Benim gibi bakıyordu. Bir zamanki halim gibi.
1: Bilmiyoruz Okşan. Belki bir kaza olmuştur.
0: Ya. Biz biliriz o kazaları. Kol kırılır. Yani hep bizim içimizde kalır. Şurada kalır o. Şurada. Kalır. Gitmez. Sen görsen de kalır. Görmesen de kalır. Kalır.

0: Kahveni iç. Kendini toparla. Konuş ablanla. Olmaz böyle.
1: Konuşamam. Ne diyeceğim ki zaten?
0: Bilmiyorum Han. Gerektiğinde kendini haklı çıkarmak için bir sürü laf buluyorsun. Bulursun gene bir şeyler.
1: Buraya hiç gelmemeliydim. Özür dilerim.
0: Ama geldim. Çünkü çok iyi biliyorsun ki ne yaparsan yap, ne kadar saçmalarsan saçmala, Ceylan sana kıyamaz.
1: Ben gideyim artık. Sağ ol.
0: Adın gibi biliyorsun ablanın seni affedeceğini. Ne yaparsan yap, ister çöpe gir, ister çamura bulan. Ya sen onun canısın. Doğursa ancak bu kadar sevebilirdi seni. Ya bu sevginin kıymetini bil. Vazgeçme hemen.
1: Ben ikinizi de hak etmiyorum. Ne ablamı ne seni.
0: Delireceğim ya, gerçekten delireceğim. Hala anlamadın değil mi Han? Yani mesele hak etme, hak etmeme değil ki. Ya sevginin böyle bir terazisi yok. Kaç defa konuştuk seninle. Hak etmesen de iyi ki diyebilmek, şükredebilmek. Ya yapman gereken sadece buydu. Ablan adına karar verme. Git sor. Affediyor mu, affetmiyor mu? Ama bal gibi biliyorsun ki affedecek. Mızmızlanıp duruyorsun.
2: Keşke bu kadar çok şey söylemeseydik. Ben israf olacak şimdi bunlar.
0: Niye öyle dedin Şenur anne?
2: Yavrum ne sen yiyebiliyorsun ne de bende iştah var.
3: Vallahi ben seni bilmem ama çok açım. Ben yiyeceğim yani.

0: Gülbence, bana hiçbir şey ispat etmek zorunda değilsin. Benim kimseyi yargılayacak halim yok artık.
1: Ama istiyorum. Sen olmadığından beri ben çok yol kat ettim Şenur anne. Gerçekten. Belki de bilmem bunu göstermek istiyorumdur. Yani benimle gurur duy diye belki bilmiyorum.
0: Gurur duyuyorum zaten.
1: O zaman afiyet olsun. Ben seni üzmek istemiyorum ama bir şey sorabilir miyim acaba? Benim yüzümden mi oldu? Yani bu seferki hani sen bize destek oldun, hep yanımızdasın diye mi?
0: Bana sebebini mi soruyorsun Gülbe? Sebeplerini ona, sonuçlarını bana sor.
1: Çok özür dilerim, haklısınız. Bunun hiçbir mazereti olamaz.
0: Üzülme diye söyledim. Senin yüzünden değil. Bu reçel ev yapımı mı acaba?
1: Bilmem, öyle yazıyordu.
0: İnsan reçeli bile güvenemiyor artık, değil mi? Aman neyse ne.
1: Nasıl? Anne reçeli gibi mi?
0: Kanyana reçeli gibi.
1: Demek ki daha güzel. Şenur anne, sadece şunu bilmeni isterim. Ben de çok dayak yedim. Dünyaya geldim geleli yani. Bir de böyle bunu normal, her evde böyle olan bir şey zannediyordum. Öyle olmadığını öğrendiğimde çok üzülmüştüm, biliyor musun? Demek ki bir tek biz hak etmişiz demiştim. Çünkü başka anneler çocuklarına dönmüyor. İnsan kusuru da tuhaflığı da kendinde arıyor, biliyorum. Ama bence bu dayaktan da ağır. İnsanın kendine yapabileceği en büyük kötülük bu. Ne benim annemin sebepleri vardı, ne senin kocanın. Dünyanın bütün sebepleri bir araya gelse, yine de biz bunu hak etmedik. Sen bunu hak etmedin.
0: Reçelin tadına bakmayacak mısın?
1: Bakmayacağım. Zorlamayacağım kendimi Şenur anne. Birlikte yapacağımız reçellerden yiyeceğim kavanoz kavanoz. Oh mis gibi anne reçeli.
2: Ne yapacağız?
3: Ya bir dur Allah aşkına Esat, ya bir dur. Ortalığı ayağa kaldırma şimdi.
2: Ben avukatı halledeyim. Sen de git eşyalarını al gel buraya. Ben o eve bundan sonra adımı bile atmam.
3: Ne avukatı oğlum? Ne avukatı?
2: Boşanma avukatı abi ya. Görmedin mi kadını? Eli ayağı titriyordu zaten. Siz de gıkınızı bile çıkarmıyorsunuz ha. Babamdan korktuğunuz için mi? Nedir artık?
3: Ben mi gıkımı çıkarmıyorum?
2: Evet.
3: Ha, sen Amerika'da sosisleri gömerken ben burada ne kadar cebelleştim annemle gıkını çıkarsın diye. Ama hiçbir şey değişmedi. Aynen geri döndü. Ben de hain evlat olarak kaldım yani.
2: Abi ne diyorsun sen ya? Daha önce de mi oldu bu olay?
3: Doğru soru o değil Esat. Doğru soru, bu ne zamandır olmuyor? Aslında sen bu kızla evlenene kadar bir şey olmuyordu artık. Yani babam anneme el kaldırmıyordu. Ya da annem bize söylemiyordu 10 yıldır. Yapar çünkü. Babamı terk etmektense hiçbir şey olmuyormuş gibi davranmayı tercih eder ya.
4: Ay. Oh, ne iyi yaptık da böyle deniz havası aldık değil mi?
5: Aha.
6: Hadi baba, hadi. Onu istiyorum, hadi. Hadi, onu istiyorum, hadi. Yaşasın, aslan babam.
7: Gel bakalım.
1: Ne tatlılar değil mi?
4: Ne kadar değişik bir makine. Böyle mutluluk makinesi gibi. Yani senin istediğin oyuncağı baban sana alıyor oradan falan. Çok güzelmiş.
1: Sen ilk kez mi görüyorsun gibi? Esat'la abisi çok severlerdi bunu. Babaları her hafta sonu onları alışveriş merkezine götürürdü. Kucak dolusu oyuncakla dönerlerdi. Oğlum kazık kadar oldunuz, ne yapacaksınız bunları derdim.

0: hiç bildiğim beceriz, şey değil.
1: Becerirsin, becerirsin. Bak, bak ne kadar güzel oyuncaklar var. Tam senin sevdiğin renklerde. Dur, dur. Bozuk para da var bende.
0: Yok, yok. Ben istemiyorum. Beceremem zaten.
1: Ama bak ne güzel. Rengarenk. Tam senin sevdiğin gibi oyuncaklar. Hadi, al bir dene.
0: Şenur anne, yapamam. Dokunamam ben onlara. Kim bilir kaç kişi elledi şimdi onları. Ben... Yani daha o kadar düzelmedim henüz.
1: İyi. Ben deneyeyim o zaman.
0: Sahi mi?
1: Evet. Hiç denemedim ama demek ki kısmet bugüneymiş.
0: Hadi. Hadi bakalım.
1: Hadi bakalım. Şöyle. Böyle bastık. Buna bastık.
0: Oradan. Aa! Hadi, ay, hadi. Ay. Hadi. Dur, dur ha. Şimdi.
1: Ha. Aa. Olmadı. Beceremedim. Neyse.
2: Sağ ol, olsun.
0: Ben deneyeceğim. Senin için yapacağım şimdi.
1: Sahi mi söylüyorsun?
0: Dur bakalım. Bir dakika. Sıkalım süslerimizi.
1: Al bak.
0: Şimdi bunu buraya atıyordum.
1: Evet.
0: Tamam. Sonrasını hatırlıyorum. Ben tamam. İzledim zaten. Hadi. Şuraya basıyorum.
1: Yardım et Allah'ım, sen beni mahcup etme. Yüzünü güldüreyim Şenur annenin Allah'ım, hadi inşallah.
0: Buraya gel bakayım. İn bakayım aşağı.
1: Hadi, hadi, hadi. Başardım. Oldu Gülben. Evet bak, gurur duyuyorum seninle.
0: Başardım.
1: Sana bak. Bak ne tatlı.
0: Şenur anne, ben şimdi ne yapacağım biliyor musun? Bunu da Esat için alacağım.
1: Sahi mi?
0: Evet. Ah, şey, bozuk bayan var mı?
1: Var var.
0: Heh, tamam. Bak şimdi burada neler olacak. Hazır mısın?
1: Hazırım. Hadi bakalım.
0: Atıyorum.
1: At.
0: Ay şimdi geliyor. Hadi. Ben bu işte çok iyiyim.

0: Hocam. Merhaba.
1: Merhaba Ege.
0: Hocam yardıma geldim ben.
1: Hoş geldin de ne yardım?
0: Hocam hem su basmış hem rüya yok dedim bir işe yarayayım bari. Ama ustalar halletmiş galiba.
1: Ustalar hallettiler.
0: Siz nasılsınız hocam, iyi misiniz? Her şey yolunda mı?
1: İyiyim Ege. Sen nasılsın?
0: İyiyim. Hediye aldınız mı Safiye Hanım'a?
1: Ne hediyesi?
0: Malum bugün 14 Şubat ya hocam.
1: Öyle mi? 14 Şubat. Ben çok anlamıyorum ya o günlerden. O yüzden...
0: Vallahi ben anlamak zorundayım hocam. Yoksa Neriman beni oyar. Ya kitap alayım diyorum hocam. Ne tavsiye edersiniz?
1: İyi fikir tabii Neriman'a kitap almak. Neriman yok. Anna Karenina'yı okumuş mudur sence?
0: Sanmıyorum.
1: Bak Dünya Edebiyatı yazıyor ya. İkinci rafı oradan al gel bakalım.
0: Hocam bu ne ya? Tuğla gibiymiş bu. Yuh çok pahalıymış.
1: Sen orasını düşünme yaparızmış.
0: Olmaz hocam yok. Ben almadıktan sonra ne anlamı var? Lütfen.
1: Ya tamam. Güzel bir indirim yaparım. Olur mu?
0: Olur.
1: Böylelikle sen almış olursun. Ne olacak?
0: Hocam. Hı? Hediye paketi de olabiliyor mu?
1: Yaparız tabii Ege.
2: Ne yaptın Ege? Gittin mi kitapçıya? Su falan basmış mı? Yoksa kavga mı etmişler? Ne olmuş?
0: Vallahi her şey yolunda dedi.
2: Sormadın mı? Neden orada kalmış?
0: Ya Neriman ben... Şimdi nasıl sorayım dünyanın en ketum insanına bunu?
2: Uf ya neden orada kaldı? Demek ki çok kötü işte araları. Ne yapsak ya, ne yapsak ki?
0: Bilmiyorum. Tamam hadi ben şimdi kapatıyorum.
2: Ama...
3: Merhaba.
4: Merhaba.

0: Ben?
1: Önce Türk Edebiyatı'na bakalım mı?
2: Olur, nasıl istersen.
1: Sabahattin Ali görüyor musun?
2: Hayır, yok ama bakıyorum.

0: İyi misin?
1: İyiyim, iyiyim.
0: Bayağı da ağırmış ya.
1: Evet, biraz ağırdı. Ama buna değdi.
0: Anlamadım, neye değdi?
1: Yarım saattir kitaplara bakışını izliyorum. Ve o kadar güzeldin ki buna değdi.
0: İyi olmuş o zaman. Bir dahakine inşallah başına ansiklopedi düşer.

0: Pardon Sena. Onu okudun mu?
1: Evet, bilmeni sevdiğim kitap. Sen okudun mu?
0: Ben de onu arıyordum. Şey çok pardon, annem arıyor. Efendim anne.
1: Çok pardon, bunu alabilir miyim?
2: Tabii alabilirsin.
1: Aa pardon, unuttum. Not yazacaktım. Alt tarafı sürpriz yapacaktım ya, hay Allah'ım.
2: Al bakalım kalem.
3: Sen yaz, o dışarıda bekle. Hediye paketi de ister misin?
1: Yok, vakit yok ona.
2: Al bakalım kitap ayracında. Ege.
3: Buyurun.
2: Sen koy onu cebine koy. Çay ısmarlarsın. Bu bizden olsun.
1: Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin.
3: Aa, yalnız güzel yazdı çocuk hocam.
4: Hı.
3: Aa. Hocam ben niye yazmıyorum? Niye hatırlatmıyorsunuz?
2: Çok özür dilerim Ege Bey. Çok özür dilerim. Buyurun yazın. Al kalemi.
3: Daha ne yazacağım hocam ben?
2: İçinden ne geliyorsa yaz işte Ege.
3: Neydi? Şeytan yok içimde, sadece seninle doluyum.
2: Dur onu yazma. Dur. Onu çocuk aldığı kitaba referans olarak yazdı. Senin aldığın kitapla ne ilgisi var onun?
3: Tamam. Da ne yazayım hocam ben? İçimde başka anne yok, bir tek sen varsın Neriman mı?
2: Yani öyle yazmasan daha iyi olabilir.
3: Hocam siz yazsanıza.
2: Ben mi yazayım?
3: Siz yazın ne olur.
2: Ama senin yazman daha doğru.
3: Vallahi ben beceremem hocam, kendimi biliyorum. Siz yazın.
2: Ama olur mu öyle? Sen yani...
3: Hocam sizin yazınız da güzel. Bu seferlik ya, bir şey olmaz.
2: İyi, bu seferlik.
3: Bu seferlik.
2: Ne yazsak şimdi? Dur.
3: Afilli bir şeyler olsun hocam.
2: Öyle mi? Tabii, tabii gibi.

0: İnek olmak zorundaydı. Bir köpek ya da 10.000 kilo olmayan bir şey olmaz.
1: Hadi yardım edebilirsin
0: burada
1: dostum.
0: Burada bütün işi ben yapıyorum.
1: İt, it, hadi.
0: Jason ayağıma bas.
1: Hadi kendine gel sen de hadi.
0: Onu sıraya bağla ve buradan gidelim lütfen.
1: İnek mutsuz görünüyor.
0: Mutsuz olamaz çünkü bu kızı şimdi sağdım.
1: Erkek. Erkeği sağdın.
0: Bu erkek mi?
1: Bir meme mi vardı?
0: Evet.
1: Evet o bir meme değil ama dostum.
0: Ben de o garipti diyecektim. Çünkü büyüktü ve iki elimi kullandım. Onu
1: sus
0: hiç...
1: ve bunu bir daha hiç konuşmayalım olur mu?
0: O harika olur.
2: Polis. Polisler geliyor.
1: Bir çek. Saklan.

0: özgür bir keyif. Evet.
1: Lanet olsun.
0: Tamam.
1: Hadi bakalım.

0: 3 hafta sonra.
1: Birbirimizi asla anlayamayacağımızı düşünüyorum. Tam yapılacak en aptalca şeyi yaptığını düşündüğümde daha da aptalca bir şey bulup yapıyorsun.
2: Teşekkür ederim.
1: Gerçekten bu ukala olacak zaman değil. Arkadaşlarını gammazlamamanın nasilce olduğunu düşünüyorsun.
2: Yalnız yaptım. Bir keyke bir bağım var.
1: Evet, bu komik. Ne komik değil biliyor musun? Bu senin sezonun olacaktı. Oyuncu avcıları her maça geliyor. Kendi biletini yazabilirdin. Şimdi hepsi gitti. Şimdi yılın geri kalanında her pazar buraya geleceksin. Sadece mezun olabilmek için. Bütün o garip tipler ve suçlularla birlikte.
2: Evet. Dediğin gibi birbirimizi hiç anlayamayacağız.
3: Maçın bitmesine bir oyun kaldı. Angel Grove başarabilecek mi? 5 sayı gerideler. Jason Scott oyun kurucu pozisyonunda. İşte top geliyor. Top tutucu Marty Brown açık gibi görünüyor. Pas için hazırlanıyor. Jason Scott şimdi... Hayır, pas vermiyor. Ne kötü bir fake. O topa koşuyor. O şimdi 20'de, 15'te, 10'da. Jason Scott başarıyor. Touchdown! Jason Scott takıma tek başına şampiyonluğu getiriyor.

0: Sen de kızarak.
1: Çok komik.
2: Hey, doğru odada olduğuna emin misin?
3: Ne, iyi sert çocuk.
4: Bak, burada duracak. Bu burada duracak. Asıl renkler... Üzgünüm. Dur, sana yardım edeyim. Sen bir ucubesin, biliyor musun? Haftalardır bunlarla oynamanı izliyorum. Sen deli misin?
5: Hayır.
4: Ha? Ya ekstra bir tane varsa?
3: Ucube.
4: Neden bir şey yapmıyorsun? Beni neden durdurmuyorsun, ha? Beni durduracak mısın?
3: Hey!
6: Kaç yaşındasın sen, 5 mi? Merhaba, ben Jason. Buraya ilk defa geldim. Heyecan verici. Ve sen de ceza sınıfının kabadayısı olmalısın.
4: Bana tokat mı attın?
6: Evet. Garip, öyle değil mi? Görünüşe göre hayatımın geri kalanında her gün burada olacağım ve eminim sen de öyle olacaksın. Bir anlaşma yapalım. Benim ya da onun yakınına oturma ve iyi olalım.
7: Tamam. Onaylı ev ödevi ya da daha iyi seçimler kitabı üstünde çalışma.
1: Tuvalete gitmem
7: lazım. Bunlar da dışarıda ve hazır olmalı. Tamam. Ve günaydın.
1: Tanrım. Mesajını aldım ve nerede bunlar dedim.
8: Yani her cumartesi antrenman yerine buraya geliyorsun.
9: Aman Tanrım, bu berbat olmalı.
1: Öyle.
8: O zaman Taya benim fotoğrafımı göndermemeliydin.
1: Tam olarak öyle olmadı. O bir yalancı.
9: Yumruk atıp dişini çıkarttın.
1: Yerine taktılar.
8: Köprünün altından çok su geçti. Hadi devam edelim.
1: Tanrı'ya şükür.
8: Biz devam ediyoruz. Sensiz.
9: Seni kesiyoruz. Gerçek anlamda. İstersen amigo kız antrenmanına gelebilirsin ama ben gelmezdim.

0: Aman tanrım, sen ne yaptın?
1: Kimberly, saçına ne yaptın?
0: Saçını mı kestin?
2: Hey, kapı. Hey, o şey için sağ ol.
3: Bir şey değil, onun gibileri sevmem.
2: Evet. Bir ara takılmalıyız ha? Zorunda değiliz elbette. Ama bence bu akşam takılabiliriz.
3: Adın neydi senin?
2: Billy. Billy Cranston. Ya da William Cranston. Tamam. Çocuklar bana üçüncü sınıf şakası olarak Cranston derlerdi. Billy Cranston'un poposunda tonlarca krem var ki yok. Ama insanın poposunda tonlarca krem olması imkansız. Hayır, affedersin, onu söylemeyeceğim.
3: Tamam Billy, seninle gerçekten takılırım ama her akşam Angel Grove Şerif Departmanı ile bir randevum var. Yani... Üzgünüm. Ne,
2: dur, hayır. Gitme. Hey, tamam. Gerçekten takılmamızı beklemiyordum. Doğrusu bu akşam bir yere gitmem gerekiyor ve sen bana yardım edebilirsin.
3: Billy, bak seni duydum ama söylediğim gibi ev hapsindeyim. O konuda bir şey yapamam. Üzgünüm.
2: Peki, ben onu hallederim. Simi kandırmayı biliyorum. Bende aletler var.
3: 7'den önce evde olmam gerekiyor.
2: Tamam, 7'den önce benim evime gelirsen onu hallederim. Ayrıca bir arabam ya da bir arabaya erişimim. Bana yardım etmeye karar verirsen arabayı birkaç saat alabilirsin.

0: Angel Grove'un altın çocuğu.
1: Hadi gel tatlım, gidelim. Ona çok sert davranma. Kasabada dolaştığı zaman nasıl hissettiğini zannediyorsun?
2: Kasabada dolaştığım zaman sence ben nasıl hissediyorum ha?
1: Bunu bu akşam yapmayalım.
2: Plan nedir ha? O ileride ne yapacak? Çok daha fazlası olabilirdi.
3: Aman tanrım, Jason Scott.
4: Billy?
5: Evet.
4: Billy?
5: Evet.
4: Saat 6.
5: 56 biliyorum, 4 dakikan var, şuraya otur.
4: Tüm bunlar da ne böyle?
5: Babamla bulduğum objeler, çoğu onun.
6: Hey, kafes nerede? Kafes nerede?
5: Tamam, işte burada. Ayağın içine koy, hadi.
4: Nedir bu?
5: Bu bir Faraday kafesi. Şanslıysak cep telefonu sinyalini durdurur.
4: Bu 3 dakika uyarısı, hadi dostum. Eğer sinyal giderse
5: babam
4: ben...
5: Babam öleli 7 sene... 4 ay ve 2 gün oldum. Evet, 2 gün.
4: Tamam.
5: Çok uzun bir zaman. O eskiden madende çalışırdı.
4: Billy, bunun için gerçekten hiç zaman...
5: Hala 4-4-5-5 oldu,
4: evet,
5: ortam oturuyorsun.
4: Evet, öyle.
5: Harika ev.
4: Tamam.
5: Yani, evet, babam demiştim. Eskiden gidip objeler bulurduk. Bazıları çok çok eskiydi.
4: Billy, başım derde girecek.
5: Ah, neredeyse o Amerikan koleksiyoncuları
4: Billy,
5: programı gibi.
4: Billy, sinyal ötmeye başlayacak.
5: Bizim de televizyon programı olmalıydı. O çok çılgınca.
4: Ne yapıyorsun sen?
5: Ay, nefis bir şey olurdu.
4: Hadi ama dostum, ciddiyim. Falan. O şimdi... Billy, hadi!
5: Ne?
4: Teşekkür ederim.
5: Bana dokunmayı keser misin? Gerçekten gelmen çok güzel.
4: Evet, bana vereceksin değil mi?
5: Ödünç vereceğim ama evet.
4: Ne kadar var?
5: Sadece 44 dakika 52 saniye.
4: Tamam.
5: Bana yardım ettiğin için sağ ol.
4: Bir şey değil Billy. Tamam. Burası altın madeninin girişi ve tabelada açıkça yazan da...
5: Devam et.
4: Peki.
5: Güzel bir şey bulursak yarısı sende kalabilir. Bu kuralı babamla ben koyduk.
4: Teşekkür ederim Billy.
5: Bütün burayı patlatacaklar. Bir hafta sonra gitmiş olacağım.
4: Billy, dürüst olabilir miyim? Anlaşma şöyleydi. Seni bir yere bırakacağım ve birkaç saatliğine vanı alacağım. Bu çok garip. Birbirimizi hiç tanımıyoruz bile. Burada ne yaptığımızı bilmiyorum. Ve görünüşe göre...
5: Sana bir şey söyleyeceğim, tamam mı? Bende otizm var.
4: O bir çeşit idman programı mı? Taibo gibi mi?
5: Hayır. O bir teşhis, affedersin.
4: Biliyorum. O bir şakaydı. Espri yaptım.
5: Bak, olay da o zaten. Şakaları anlamıyorum. Benim seninki gibi çalışmıyor.
4: Evet. Onu iyi bir şey olarak düşün.
5: Esprileri ya da alaycı sözleri anlayamıyorum ama...

0: Tamam.
1: Ama bir şeyleri hatırlıyorum. Her şeyi hatırlıyorum.
0: Tamam Billy. Billy seni durdurayım.
1: Tamam.
0: Bak bana bunları anlatmana gerek yok. Sorun yok.
1: Tamam. Neredeyse geldik ki. O iyi haber. Yani yedek fenerimi al çünkü geri döndüğümüzde karanlık olacak.
0: Hoşça kal Billy.
1: Tamam.

0: Olamaz.
1: Merhaba. Merhaba. Hey! Hayır. Kimberly! Kimberly!
0: Tamam.
2: İsmimi söylediğini duymak çok garip.
1: Ne dedin sen?
2: İsmimi söylediğini duymak garip. Birbirimizi tanıyormuş gibi.
1: Biz birbirimizi tanıyoruz.
2: Kim olduğumuzu biliyoruz ama aslında birbirimizi tanımıyoruz.
1: Eskiden Ty Fleming'le çıktığını biliyorum.
2: O zaman yumruk atıp dişini çıkarttığımı biliyorsun.
1: Yerine taktıklarını biliyorum.
3: Baba, umarım izliyorsundur. Benimle gurur duyacaksın. Baba, söylemeyi unuttum. Bana annemin izni olmadan aldım. Sana söylüyorum. Yani bence tamamdır. Her neyse, odaklanmam gerek. Tamam.
2: Peki burada ne arıyorsun? Beni mi takip ettin?
1: Ben Billy'yi getirdim.
2: Billy Cranston. Garip. Ama onu burada daha önce de gördüm. Evim dağın diğer tarafında. Bazen buralarda yürürüm, kafamı boşaltırım. Angel Grove'a bakıp düşünürüm. Küçük, saçma bir kasaba bana nasıl bu kadar dert olabilir diye. Sana komik mi geldi?
1: Hayır, sadece ben de öyle düşünüyorum.
2: Evet, Jason Scott, yıldız oyun kurucu, çarpar ve yanar. Kariyerini yok eder, sezonumuzu yok eder. Buster Tigers.
1: Evet, şimdi kasabada geziyorum ve herkes bana köpeklerini ezmişim gibi bakıyor.
2: Peki neden gitmiyorsun? Sadece git, ben buradan gidebilirim.
1: Nereye?
2: Herhangi bir yere.
1: O zaman gidelim. Ne?
2: Sen asla yapmazsın.
1: Hadi dene.
2: Sen ve ben. Bir araban var mı?
1: Bir vanım var.
2: Oo, çok ürkütücü.
1: O tip bir van değil o.
2: Bütün vanlar o tip vandır.
1: Hadi gidelim.
2: Bana meydan mı okuyorsun? Çünkü giderim.
3: Hazır ol.
1: Bu çalışmadı.
4: Bu gerçekten mi?
2: Koş.
1: Başınla.
4: Hadi.
1: Ne yapıyorsun dostum?
4: Birkaç yıldır burada kazı yapıyorum.
1: Sakin ol. Tamam, şimdi çözeriz sorunu.
4: Onu burada daha önce gördüm.
1: Merhaba Jason.
4: Dostum, burada dolaşıp bir yerleri patlatamazsın, tamam mı?
1: Biraz daha derin kazmaya çalışıyordum. Belki çok derine kazdım.
4: Bir bağırman gerekmiyor. Seni duyuyoruz, tamam mı?
1: Tamam.
5: Hey!
1: Tamam, sakin.
5: Siz yakalanma peşinde falan mısınız? Burası yasak bölge.
4: Gerçekten mi Einstein? Yasak mı? Deli kayaların üstünde durup karate çocuk hareketleri yapmamız gibi mi? Evet.
1: Çocuklar.
4: Seni gördüm.
5: Evet, ya da eski trenlerde kamp yapmak. Ben de seni görüyorum dostum.
1: Ya çocuklar.
5: Bu akşam çok fazla güvenlik var.
2: Kız kim?
1: Bilmiyorum. Daha önce hiç görmedim onu. Hayır. İyi misin?
5: Evet, iyiyim.
1: Vay canına. Nedir o?

0: Hiç böyle bir cam görmemiştim.
1: Aman Tanrım.
2: Nedir bu? Nedir bu?
1: İçinde bir şey var.
2: Hey! Çekilin. Ha, tamam, dikkat edin. Çekilin, dikkat edin.
3: Ne yapıyorsun sen?
2: Dur, hayır.
1: Ciddi misin?
3: Sen ne yapıyorsun?
2: Ha, evet.
0: Babam doğru yerleri hep bilirdi.
2: Daha fazlası olmalı. Hadi alalım.
3: Çekilin lütfen. Gerekmiyor.
0: Nedir bu?
2: Nedir o?
0: Ne? Hayır.
3: Onu kırma. Hayır.
2: Onu kırma. Ya, tamam.
0: Onu kırdım. Tamam.
2: Vay be. Ne o?
1: Aman Tanrım. Nedir o?
2: Hey bak, bunları bulduk. Eğer para ederlerse...
3: Hayır, onları Billy buldu. Sakin ol.
1: Çocuklar sesi duydunuz mu?
2: Maden güvenliği. Hoşça kalın.
1: Biri onlara haber vermiş olmalı. Durun, ben verdim.
2: Billy!
0: Dur biraz.
2: Koş! Tamam. Billy, sadece şuraya.
3: Hadi
2: Billy, gidelim çabuk. Acele et biraz.
0: Geliyorum.
2: Şaka mı yapıyorsun sen? Jason.
3: Ne yapayım?
2: Kapıyı açman lazım.
3: Kapıyı aç.
2: Tamam, hadi gel içeri çabuk.
3: Ne yapıyorsun? Onları gördün mü? Aşağıdaki yoldalar.
2: Bakacağız.
3: Tamam peki ya, diğerleri onları bırakacak mısın? Sıkı tutun.
2: Jason.
3: Annem beni öldürecek.
2: Lanet olsun, emniyet kemerini tak çabuk.
3: Emniyet kemeri takılmış Jason, beni öldürecek.
2: İşte oradalar.
3: Tamam peki.
2: Yukarı doğru hadi.
3: Al onları.
2: Tamam sen kullan.
3: Hayır ben
2: tamam, kullanamam. Tamam öyleyse kullanma. Ben onları içeri çekerim.
3: Gerçekten kullanamam.
2: Tamam.
3: Ayağını çek.
2: Tamam lan.
3: Doğru, kapı açıldı yazıyor.
2: Açık olduğu için biri.
3: Bas. Tamam.
2: İşte oradalar. Tamam. Onlara yaklaş. İçeri gel çabuk. Hadi. Tuttum. Tamam tuttum.
1: Girdim.
3: Peki ya diğer adam?
2: Sadece bas.
1: Bas. Hadi. Hadi.
2: Aşağı doğru inelim, ışıkların olduğu yere.
3: Sen sürmek ister misin?
2: Devam et Billy, neredeyse
1: çocuklar,
2: geldik.
1: Çocuklar, bir tren var.
3: Sorun yok.
1: Aman Tanrım.
3: Hey, ne yapmamı istiyorsun?
2: Sen devam et, ben onu içeri çekerim.
3: Tamam.
2: Sen deli misin?
3: Evet, öyle.
2: Bak.
1: Hey, o yetişiyor.
2: Gördün mü? Hezebin geçit var. Oradan çıkacağız Billy.
3: Tamamsın.
1: Umarım tamam.
4: Kesinlikle tamam değil.
3: Tamam.

0: Fırtına döndü, kötüleşti. Buradan gidiyoruz. Hadi gidelim buradan. Hadi çabuk olun. İskele. Daha çekin. Hadi çocuklar çekin hadi. Biraz daha. Sancak tarafına dikkat. Hadi bakalım. Çabuk olun diyorum size. Ne oluyor hadi.
1: Bu da ne böyle?
0: Geri çekilin.

Blah!

0: versene.
1: Tamam, sorun değil.
0: Ah, beni çalıştırır mısın?
1: Şu an matematikle uğraşıyorum ha. Çıkışta mı çıkıyorum ben? Hadi.
0: Aa, harika.
1: Ödevleri yaptın mı?
0: Ah, izlemeye gelebilir miyim? Olur.
2: Koruman nerede?
0: Tamam.
3: Ne yapıyorsun?
2: Sessizce bileğini kıracağım seni küçük sersem.
1: Gördün mü? Hadi gel.
0: Evet.
1: Hayır, o ders sen nefret ediyorsun. Girmeyeyim.
0: Ben inanamıyorum.
1: Hayır, girmeyeyim.
0: Merhaba.
1: Hadi.
0: Tamam.
3: Hayır.
4: Şuna bak, Billy. Çoğutmalısın, kötü yere serdi. Vay canına Billy. Bu çok iyi.
0: Merhaba Billy.
3: Merhaba.
1: Hadi,
3: gel.
1: Hadi çocuklar.
3: Ben mi deliyim yoksa bu mu deli?
0: Tamam. Bu deli.
3: Bize bir tren çarptı ve burada duruyoruz. Bu nasıl olabilir sence?
5: Madenden eve geldiğimi hiç hatırlamıyorum. Dün bütün gün uyudum.
3: Billy'i bulmamız gerekiyor.
6: Bir sorun falan çıkartmaya çalışmıyordum. Ona şöyle dedim. Hey dostum, ben şiddetten yana değilim. Ama saldırmak zorundaysan... Hadi saldır dostum.
0: Evet.
4: Bu keriz yere serildi.
6: Yere serildi. Ben o kelimeyi Billy söyleyemem. Merhaba Kimberly. Kimberly Hart.
5: Konuşmamız lazım.
3: Hı? Nasıl? Ne? O Kimberly Hart'ı ne zamandır tanıyoruz?
4: Çok sıkı.
0: Saçlar güzel.
7: Evet, kesinlikle.
5: Bil, bana bak.
7: Evet, biliyorum.
5: Kendini garip hissediyor musun?
6: Normalden daha bir garip gibi mi?
5: Evet, daha farklı.
3: Ha. Dinle. Orada bir şey olduğunu biliyoruz. Ben aynı değilim.
6: Ben de güçlüyüm.
5: Ne kadar güçlü?
6: Deli gibi güçlü.
5: Oraya geri gitmemiz gerektiğini düşünüyorum.
7: Tamam.
3: Evet. Tezgah kaynıyor.
8: Geri çekil.
3: Bugün geri gidiyoruz.
5: Evet.
0: Çok kötü. Her yerim battı.
8: Bu da ne böyle?
9: Yukarı gel.

0: Kadın aşağıda.
1: Kadın olduğuna emin misin?
0: Çok güzel bir kadın değil. Gel kendine bak.
1: Aa, bu koku... bu çok yoğun.
0: Ha, bence bunu not almalısın. Tonlarca ölü balık depolayan eski bir balıkçı teknesinin içinde koku. O çok iyi değildir değil mi? Garip değil mi? Bize ihtiyacın var mı?
1: Hayır.
0: Tamam, çünkü uyumam gerekir. İşim bitince kilitli. Buzdolabında içecek bir şeyler var.
1: Ekip 3, ben Maynon. Bir ceset var, ölü bir kadın.
2: Kaza nasıl olmuş?
3: Bir gün gece 3 sularında araç terk edilmişti.
2: Şunun haline bak.
3: Bir şey bulabildiniz mi?
4: Devam edelim. Çocuklar bakın, bakın yine o çocuk.
5: İlginç bir şey buldun mu?
6: Bulursam benimdir.
4: Neden buradasın biliyoruz.
6: Ah öyle mi? Hayatta olduğunuz için şaşırarak uyandınız ve bir evin üstünden mi atladınız?
5: Evet gibi şey. Hayır. Bak Billy, biz farklıyız tamam mı? Her şey farklı.
4: Sen Zack'sin değil mi?
6: Evet.
5: Hala Angel Grove'a gidiyor musun?
6: Bazen. Diğer kız da buradaydı bir saat kadar önce.
5: Anne? Hey, şuradaki kızdan mı bahsediyorsun?
7: Hey aşağı gel. Bunu birlikte çözmeliyiz.
8: Vay canına.
6: Ya boş ver bunu.
4: Tamam bırak beni.
9: Gerçekten çok hızlı tırmandı.
7: Yo yo yo hayır hayır hayır.
4: Hey, hey, hey. Hadi yetiş. Dur. Hadi konuş benimle. Sende bir sikke var ve bizde de var. Bunu konuşmamız gerek. Yani onun o...
5: Ne oldu canına?
4: Senin sorunun ne?
6: Oh, sen delisin. Ama ben de öyleyim.
4: Hey Zack. Bekle,
6: hayır
4: bekle.
6: Hallederim.
4: Dur.
6: Hey,
4: hayır
6: hey,
4: hallederim.
5: Ya ne yapıyorsun? Dur dur dur dur.
6: Onu tuttum.
4: Bırak beni.
6: Hadi atlayın.
4: Hadi gidelim. Atla benimle.
5: Hayır hayır hayır. Atlamayın.
4: Tamam. Hadi.
5: Atlamayın.
7: Ben onu atlayacağım ve sonra sen atlayacaksın tamam mı?
4: Evet.
7: Çok basit.
5: Hayır hayır hayır hayır. Yapma yapma. Jason. Jason bu o kadar basit değil.
4: İyi misin?
5: Evet. Sorun yok. Halledersin Billy.
6: Hayır edemem.
5: Bu eğlenceli.
6: Bu çok uzun bir atlayış.
5: Hadi atla. Hepimiz atladık hadi.
4: Evet bir şey olmayacak söz veriyorum. Hadi atla.
5: Hadi Billy atla.
9: Bu uçur muhtemelen 30 metreden fazla. Yani ölüm kaçınılmaz. Tamam. Ölürsen Billy ne olacak?
5: Atladık.
9: O anne yalnız kalacak ama sorun değil. O başka birini bulabilir. Ama yapamaz çünkü sen anneni seviyorsun ve aslında.
4: Korkuyor.
5: Hayır buraya gelecek o iyi. Hadi.
9: Tamam.
5: Atlayışını gözünde canlandır ve sen de atla.
6: Hadi yapabilirsin hadi.
5: Vay canına. Billy yavaş. Başardım. İyi misin?
4: Sorun yok.
5: Hadi hadi yukarı tırman.
9: Başardım.
5: Gel tırman.
9: Başardım.
5: Hadi Billy başardın. Gördün mü bak.
4: Demiştim bak.
5: Evet. Başardın aferin sana.
6: Billy değil mi?
5: Evet. Billy.
4: Aman tanrım. Aman tanrım.
5: Billy. Billy. Billy. Billy.
6: O çocuğu öldürdük mü?
4: Ne yapacağız şimdi?
9: Yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo.
5: Hey çocuklar aşağı gelmelisiniz. Su var. Bunu görmeniz gerek.
4: O iyi.
6: Sen tamam. Tamam. Aşağıda görüşürüz. O deli kızı da getirin.
5: Hadi çocuklar gidelim.

0: Hey. Soyundan bir yudum alabilir miyim? Ölüyorum.
1: Tamam. Ama
0: teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ve çok özür dilerim.
1: Özür niçin?
2: Aa!

0: Evet, kulübe hoş geldiniz. Ne haber deli kız? Bunu tekrar yapmalıyız. Şükürler olsun. Şuna bak.
1: Harika. Hey çocuklar, çocuklar.
0: Ne?
1: Bakın nasıl parlıyoruz.
2: Güzel.
1: Bunu sevdim.
2: Ben maviyim.
1: En sevdiğim renk değil ama olsun.
0: Ben siyahım.
1: Ne?
0: Evet öyleyim.
1: Hayır değilsin.
0: Hey çocuklar. Aşağıda bir şey var. Beni izleyin.

0: Neredeyiz?
1: Jason, ben kayıyorum. Ne haber?
2: Yine mi?
1: Evet, bu olağanüstü. Bu daha da iyi olmaya başladı.
2: Bunu hissettiniz mi?
1: Burada bir şey var.
2: Duvarlar sallanıyor.
1: Gelin hadi. Bu imkansız.

0: Bu milyonlarca senedir burada olmalı. Yani bakın, etrafında kaya oluşmuş.
1: Burasını sevmedim.
2: Hey çocuklar. Şuna bakın.
1: Tamam.
2: Tamam.
0: Tamam.
2: Aman.
3: Ne?
2: Sence burada uzaylılar mı var?
3: Sessiz ol Zek.
1: Burası çok soğuk.

0: Jason, bu gerçek mi? Gerçekten bir uzay gemisinin içinde miyiz?
1: Galiba. Sadece nefes al, tamam mı?
0: Tamam.
2: Hey. Tamam. Yeterince gördük, değil mi? Şimdi gidelim mi?
3: Ne? Ünlü olacağız.
2: Senin sorunun
3: siz,
2: ne?
3: Siz.
1: Burada bir şey var. Vay canına. Hey. Neydi o? Gelin.
0: Neler oluyor? Merdivenler.
2: Aman tanrım. Çıkış yolu kapandı.
0: Hadi gidelim bu taraftan çabuk. Koşuyorum.
2: Koşun.
1: Hadi.
0: Seni öldüreceğiz.
4: Öldürmek mi? Nasıl?
2: Biz 5 kişiyiz.
4: Evet biliyorum. Sizi bekliyordum. Dur, diğer çocuk nerede? 1, 2, 3, 4. Ah, işte orada. Hepiniz.
0: Yer altında gömülü bir uzay gemisinde ne kadar zamandır bekliyoruz?
4: Bugün günlerden ne? Pazartesi mi? O zaman 65 milyon yıldır. Çok yalnızdım. Hepiniz çok genç görünüyorsunuz.
1: Bunun sikkelerle bir ilgisi var mı?
4: Evet sikkeler. Farklı renkler, farklı çocuklar. Burada olmanız için çok heyecanlıyım. Arkanızı dönün. Hadi.
1: Olamaz.
4: İlerleyin. Sanırım bu işe yarayacak. 1, 2, 3, 4, 5. Farklı renkler.
2: Çocuklar, buradan çıkmaya konsantre olalım. Birlikte kalalım ve bir şansını bulduğumuzda... Deli gibi koşalım.
1: Tamam, ya bir şansını bulamazsak?
3: O zaman onu öldürürüz.
4: Acıtmamalı ama göreceğiz. Lütfen ayak izlerine basın.
1: Hayır, bunu yapmayacağız.
0: Bir soru. Sen nesin?
4: Ben Alfa 5. Bir Alformic Lorcaid Persona Android.
1: Ne?
0: Bir Alfa 5 olduğunu
1: söylüyorum. Evet biliyorum.
4: Ben konuşan bir robotum. Bana güvenebilirsiniz.
1: Bir...

0: Ne olacak ki?
1: Tamam.
2: Neden devamlı birbirinize bakıyorsunuz? Bu bir insan özelliği mi? Çok ilginç.

0: Sordon, prendim jiwe arta.
1: Duach, den ast.
0: Don't drag, sportans gas.
2: Tamam.
0: Hadi,
2: hadi gidelim buradan çabuk. Hadi biri gidiyoruz çabuk. Hadi. Çabuk koşun. Koşun.
0: Gator, we feel like king of the dark.
2: Koşun, koşun, koşun.
1: Du a, se a, rum, ast.
3: Buraya gelin lütfen.
4: Seçeneğimiz var mı?
2: Hiç sanmıyorum.
0: Kana finay, şinat wutan tach English. Tiak sportans, gwintan brukano.
3: Bakın, bu Zordon.
2: Ne?
3: Zordon, kim olduğunu bilmiyorlar. Gelin, gelin.
5: Bunlar onlar mı? Çok küçükler.
3: Komik, ben de aslında aynısını söylemiştim.
5: Yani evrenin kaderinin bu çocukların elinde olduğunu mu söylüyorsun?
2: Evren mi? Orası büyük.
3: Hayır,
2: yer.
3: Onlar ergen. Çocuklukla yetişkinlik arasında. Açıklaması gerçekten zor. Bir şey, bence...
5: Sizceleri...

0: Dönüşme sistemi asla hata yapmaz. Güç sikkeleri gemiye bunlarla döndüyse...
1: Ergenler!
0: Bu ergenlerle... O zaman bu ergenler Power Rangers.
1: Power Rangers!
2: Ne?
3: Tamam, bir soru sorayım. Merhaba, kestiğim için üzgünüm. Az önce Power Rangers mı dedin acaba?
0: Evet, evet. Siz Power Rangers'ınız. Başka soru var mı?
3: Hayır, bence tamamdır.
0: Güzel.
4: Bir sorum var. Merhaba, nasılsın? Tamam. Benim adım Billy. Billy Cranston. Çocuklar eskiden bana Billy Crampton da...
5: Billy! Dur. Affedersin.
4: Bu küredeki görüntüler Power Rangers tarihini anlatıyor. Görünüşe göre Power Rangers yaşamı koruyan bir ekipmiş. Ve yaşam parlak bir ışık. Ya da bir parça ışık değil
0: evet,
4: mi?
0: Evet. Çok iyi bil. Onun adı Zeo Kristal.
1: Bu kısmı çok seviyorum.
0: Ve
1: çok güzel.
0: Evrende yaşam olan her gezegenin içinde o kristalden bir parça gömülüdür.
1: 65 milyon yıl önce Zordon'un ekibi şimdi Angel Grove olan bu yerde kristali savunurken öldü.
0: Sikkeler siz beşinizi seçtik.
1: Evet, biliyorum.
0: Şimdi Zeo kristalini ve dünyadaki yaşamı korumalısınız.
3: Çünkü biz Power Rangers'ız.
1: O akıllı.
2: Affedersin ha. Bu bir çeşit şaka mı? Isak çamaşırım sıkıştı. Çoraplarım sırılsıklam. Burada şıpır şıpır dolaşıyoruz. Bir duvara konuşuyoruz yani.

0: Kaz. Kaz kolda.
1: Efendim, yüksek kalp atışları saklıyorum onlar. Onlar çok korktu.
2: Ama anlamıyorum. Bize neden o kabusu gösterdin?
1: O bir kabus değil. O gelecek.
3: O gerçek miydi?
0: Öyle gibiydi.
2: Ve o kadın kimdi?
1: Onun adı Rita Repulsa. O Goldar'ı yaratacak. O büyük bir canavar. Kristali dünyadan çıkartacak ve gezegeninizdeki bütün yaşam ölecek. Kristalle Rita'nın dünyaları yaratıp yok etme gücü olacak.
0: Dur tahmin edeyim. Bizim o kadını öldürmemizi istiyorsun Rita.
1: Ay ay ay Rita. O durdurulmalı.
3: O ne zaman geliyor?
1: O zaten burada. Tahminime göre 11 ayımız var. Affedersin gün. Gün. 11 gün.
0: Biz Power Rangers'sak ve bu bizim gemimizse o benim için açılır mı?
1: Evet tabii.
0: Hadi gidelim.
1: Hey ne yapıyorsunuz? Hayır hayır hayır geri gelin. Hayır. Hayır lütfen. Jason, benim Ranger ekibim Kristali Rita'dan korurken öldü. O yüzden bu duvardayım.
2: Adımı nereden biliyorsun?
1: Çünkü bu sensin Jason Scott. Sen lidersin. Sen Kırmızı Ranger'sın. Rita da bir Ranger'dı. Ve arkadaşım. Ama o bize ihanet etti. Daha çok güç istedi. Yolunu kaybetti. O şimdi tam bir şeytan. Onları geri getirmelisin, bütün Ranger'ları. Ekibini Rita'yı durdurmak için eğitmelisin. Yoksa onun kristali bulacak gücü olur.
2: Tamam. Ben gidiyorum. Ve sadece kendi adıma konuşuyorum.
1: Hayır,
2: ki şunu...
1: hepsinin adına konuşuyorsun. Çok derininde söylediğimin doğru olduğunu biliyorsun. Sen bunun için doğdun.
2: Hepiniz beklemişsiniz. Hatta sen biri. Sen tam olarak kimsin?
0: Gerçekten mi? Şimdi kim olduğumu mu soruyorsun?
4: Bak onun adı Didi.
0: Trini.
3: O okulda yeni. Bir ay önce transfer oldu. Beraber İngilizce dersine girdik.
0: Bir senedir uzun süredir Angel Grove'dayım. Beraber biyolojiye girdik. İyi konuşma.
2: Dur dinle. Hiçbirimiz birbirimizi gerçekten tanımıyoruz, tamam mı? Ama bir şekilde aynı zamanda aynı yerdeydik. Billy o sikkeleri bulduğunda...
4: Dur. Bir soru sorabilir miyim? Biz gerçekten süper kahraman mıyız? Demir adam ya da örümcek adam gibi mi? Çünkü beni bir

0: yumuşak kısırmış gibi hissediyorum ama çok iyi hissediyorum.
1: Bak dostum gibi ama ana, sen bir süper kahraman değilsin.
2: Neden bizimle patron gibi konuşuyorsun hey, dostum?
3: O Rita şeyleri gerçek olabilir mi? Herhangi biri doğru olabilir mi?
4: Bilmiyorum. Ama bizdeki terslik ne ve bize ne oldu onların cevabının nerede olduğunu biliyorum. Burada.
3: Peki ne diyorsun?
4: Bence geri gelmeliyiz. Sizi buraya gelmeye

0: Ama yarın saat 4'te ben burada olacağım.
1: Hey Jason, biz de...
2: Ah.
1: Bu mantıklı, bilmiyorum. Evet. Onu ilk başta ben neden düşünmedim ki?

0: 今天回来太晚了，你还弄出那么多动静来。小心点啊！来来，帮你坐下。知道你回来，我就很高兴。你还在去上学对吧？嗯。Zack，你没有回答我。我知道。吃药好吗？
1: Bugün neredeydin? Arkadaşlarınla mıydın? Hiç arkadaşın var mı?
2: Problemci bu. Çok... Daha birincisine cevap vermeden ona 4 tane soru
1: Çünkü
2: soruyorsun.
1: Çünkü burada bir hayalet gibi. İletişim kurmaya başlamalı. Bir şey
2: June.
1: Söyle. Hadi ama. Konuş sadece!
2: Sakin ol.
1: Tamam. Sakin.
2: Tamam Trini. Baştan başlayalım. Lütfen bugün yaptığın her şeyi anlat bana.
3: Ben ve Angel Grove'dan 4 çocuk gömülü bir uzay gemisi bulduk.
1: Ne?
3: Bir süper kahraman olduğuma eminim.
4: Havalı.
1: Havalı değil. Bu kaba işe.
5: Bu başarısızlığımı hatırlatmak için mi?
6: Hayır. Hurdacı ona sadece $300 verdi. Şoförün düz olduğunu ve motorun çalıştığını biliyorum. Tahmin edip etmemeye sen karar ver dedim ben de. Lanet olsun.
7: Başkat, teknenize bir kaza oldu. O korkunç bir durum. Benimle gelmeniz gerekiyor.
8: Bir seri korkunç suç sakin balıkçı kasabası Angel Grove'u sarstı. Cesetler bulundu. Bu şiddet sesleri kasabayı diken üstünde tutuyor.
9: Evet.
8: Herkes oldukça gergin.
9: Goldar geliyor. Goldar geliyor. Goldar geliyor.
10: Sen ne yapıyorsun?
9: Altına ihtiyacım var. Güzel Goldar'ımı yapacağım. Goldar Zeo kristalini alacak. Ben evreni alacağım.
10: Ben de.

0: Ne haber deli kız?
1: Merhaba.
0: Yapalım mı?
1: Evet.
2: Power Rangers'ın 3 kuralını uygulamalısınız. Güçlerinizi kişisel çıkarınız için asla kullanmamalısınız. Asla bir kavga çıkartmamalısınız. Düşmanınız zorlamadıkça. Ve kimliğinizi asla belli etmemelisiniz. Asla. Ranger kimliğini edinmek için dönüşmelisiniz. Herhangi biriniz daha önce dönüştü mü?
0: Evet. Ama sadece duşta.
3: Tamam. Hadi ayak izlerine basın lütfen. Hadi deneyelim.
2: Bir ekip olarak daire oldunuz. Dönüşüm sistemine kolaylıkla bağlanabilirsiniz. Onu hissediyor musunuz?
3: Evet, hissediyorlar.
0: Hayır, hissetmiyorum.
2: Zırhınızı almak için dönüşmelisiniz.
4: Oh, biliyordum. Zırhımız olacak. Jason, zırhımız olacak. Oh, bir zırhımız olacak.
0: Güzel. Zırhı ne zaman vereceksin?
2: O hala hazırda içinizde. Onu birbirinize ve dönüşüm sistemine bağlanarak ortaya çıkartacaksınız. Zihninizi boşaltın ve odaklanın. Power Ranger yaşamı korumak için yemin etmiş bir savaşçı birliğiydi.
3: Evet.
2: O savaşçılar olmak zorundasınız.
3: Savaşçılar olun.
5: Ne? Yani işe yaradı mı?
2: Alfa 5 neden dönüşmediler?
3: Evet, bilmiyorum efendim. Bu rahatsız edici. Çok...

0: rahatsız edici. Biraz zaman alabilir.
1: Zamanımız yok.
0: Onlar dönüşmezse ne yapacağız peki?
1: O zaman zırhsız eğitim alacaklar. Hazırlanmaları lazım.
0: Zırhsız mı? Efendim, o çok acı verici olur.
1: Onları çukura götür.
0: Tamam, beni izleyin. Çukura gidiyoruz.
2: Jason, çukurun ne olduğunu görmek istemiyorum. Orası da ne?
0: Çukur işte burası. Güzel değil mi?
1: Alfa 5, eğitime başla.
0: Üzgünüm çocuklar.
3: Ne eğitimi şimdi?
4: Sakin ol dostum.
1: Önünüzdeki bu yaratıklar Rita'nın ordusunun simülasyonu. Onların adı Patiz. Rita'ya ulaşmak için onları geçmelisiniz.
2: Hayır Jason, hayır.
4: Güzel. Sakin olun çocuklar. O bir hologram. Video oyunu gibi. Bakın. Oh!
5: Oh! Çok güçlü bir hologrammış.
4: Video oyunu değilmiş.
1: Bu yüzden dönüşüp zırhınızı almalısınız. Rita ordusunu kuracak kadar güçlenirse o sonun başlangıcı olur. Rangerlar, eğitime hoş geldiniz.
0: Döndüğünüz için çok heyecanlıyım. Kütle merkezine hedef al. Bir kere daha. Hadi yumruk atınca eğil. Zayıf tarafını bul.
2: Hadi birkaç yumruk yapalım. Hadi bakalım. Hadi bir daha.
0: İşte bu heyecanı. Evet, dedi.

0: Hadi tekrar yapalım.
1: Tamam Bilal, ayakların daha hareketli olsun. Eller yukarıda.
2: Şimdi biraz enerjiyle oynayın. Hadi bakalım. Hadi. Odaklan. Odaklan. Herkes odaklansın.
3: Şanslı vuruş.
1: Öldürülmebileceğini biliyorsunuz değil mi?

0: Hayır.
1: Bu sırrı giymek için maskelerinizi dökmelisiniz.
2: Bir şey hissetmiyorum.
1: Onları çukura götür.
3: Şimdi beni izleyin. Süzün, tut. Kaldır. Evet. Süzün, tut. Kaldır.

0: Sadece birbirinizi düşünün ve dönüşüm sistemi size açılsın.
1: Oluyor mu? Hayır, olmuyor. Hadi daha çok deneyin.
2: Hadi konsantre olalım.
1: Ama konsantre devam edin.
3: Çünkü konsantre olmazsak yapmamız gereken tek şey
2: konsantre olmamız olacak. Söyleme.
3: Sadece beni izleyin.
2: Birbirimize kavga ettirelim.
1: Şimdi zamanı değil.
0: Hadi gidip çalışalım. Kristal'in yerini bulmamız gerekiyor. O bilgi savaşta kayboldu. Yani Billy, beni dinliyor musun? Billy, ne yapıyorsun? Billy!
4: Kristal nerede? Bul onu Billy, bul onu. Kristal nerede? Burada. 1-2 tamam. 17 derece kuzey.
5: Hey sersem, gittiğin yere bir bak. Uyansana.
6: İki balıkçı bugün St. Andrews mezarlığına gömüldü. Angel Grove sakinleri şoku hissediyor. Korku kasabayı ele geçirdi. Bu seri cinayetler polisi şaşırttı çünkü her suç mahallinde kayıp olan altınlar var. Şu anda Angel Grove altın katili olarak adlandırılan kişi hala kayıp.
0: Rita Golder'ı yaratmayı başarırsa, beni dinliyor musunuz? Ve o kristali topraktan çıkartırsa 10.000 tane nükleer bomba dünyaya düşmüş gibi olur.
3: Bu bizi kızdırmalı mıydı?
2: Bunu devamlı zorlaştırıyorsun. Bir yerimizi yırtıyoruz. Bir noktada bize bir kemik atabilirsin.
0: Evet, bir yerlerinizi yırttığınızı biliyorum. O yüzden size biraz moral vermeye karar verdim. Bu duvarın arkasında göreceğiniz şey hayatınızı değiştirecek. Hadi gelin.
7: Bu harika.
0: Zordlar. Çok güzeller değil mi?
3: Evet.
0: Gezegendeki en güçlü organizmalardan yapıldılar. Zordlar oluştuğunda dinozorlar hüküm sürüyordu. Onlar sizin uzantınız olacak. Ve güçleri sınırsızdır. Ama bu güç için hazır değilsiniz. Dönüştüğünüz zaman zırhınız sizi zordlarla bir yapacak. Hadi gidip çalışalım. Bugün Ranger olacağınız gün. Onu hissedebiliyorum.
1: Tamam.
2: Hadi gidelim.
3: Evet. Hadi gidelim.
2: O kötü geldi. Tamam ha. Sinyaller, frenler, frene ihtiyacı var. Manuel, frenler nerede? Alfa 5. Olamaz. Çekil. Yolumdan çekilin.
0: Şunu unutmayın. Bugünkü eğitimde olan şey... Dur. Zack nerede?
2: Gerçekten nerede o?
1: Kaçın! İyi misin?
0: Ay ay ay.
3: Tamam, benim hatam. Suçu tamamen benim.
1: Senin sorunun ne?
2: Kendini öldürebilirdin. Ya da bizi.
3: Geri çekil patron adam.
2: Hey!
3: Dur. Ya hadi çocuklar.
1: Çocuklar hadi ama.
0: Ne yapıyorsunuz?
3: Kavgayı kesin lütfen.
2: Ne?
1: Bu şahane.
2: Ne, üstümde bir şey mi? Evet.
3: Tamam işte, bu güzel.
2: Kıpırdama. Evet. Dur. Ha, ona dokunma Zack. Ona dokunma Zack.
3: Nereye gittin? Geri getir. Onu geri getir dostum.
8: Dışarı çıkın. Eğitim bugünlük bitti. Eve gidin.
1: Affedersin, o az önce dönüştü, yaptı. Onu gördün değil mi?
8: Tekrar yap, hepiniz, herhangi biriniz.
2: Billy, bunu nasıl yaptın?
8: Hadi Billy,
2: ne
8: hadi
2: yap. Bir daha yap, hadi. Dene Billy, hadi onu nasıl yaptığını göster bize.
3: Odaklanamıyorum.
2: Billy, nasıl yaptın? Tamam, nasıl olduğunu bilmiyoruz.
8: Ben de öyle düşünmüştüm. Dönüşemezseniz Ranger değilsiniz. Eve gidin. Hepiniz.
7: Gerçekten mi?
3: Hadi. Çocuklar. Çocuklar, ben bu gece burada kalacağım. Bir ateş yakarım. Kalmak isterseniz biraz yemeğim var.
1: Ben varım.
3: Tamam. Güzel.
8: Jason'ın ekibi başaramıyor. Rita'yı ben yok etmeliyim. Beni bu duvardan çıkartmanın bir yolu olmalı.
0: Evet. Ama onun için de Ranger'ların dönüşmesi gerekiyor. Onlar dönüşürse o enerjiyi kullanıp vücudunu tekrar yaparsın ve geri gelebilirsin.
8: Başka bir yolu olmalı, yapamam.
9: Neyi zordan? Neyi yapamazsın? Sen hayata yeniden dön diye biz sersem çocukların dönüşmesini beklemek mi? Hepsi bunun için, öyle değil mi? Geri gelmen için.
8: Bu her zaman Kristal'i korumak içindi. Biz konuşurken Rita Golder'ı yapıyor olabilir.
9: Beni ya da ekibimi hafife alma.
8: Onu durduramazsın. Rita Golder'a Kristal'i çıkartacak ve dünyada yaşam bitecek.
9: Sana ihtiyacımız var. Çünkü son defasında onu durdurmada çok başarılıydı.
8: O sikkeleri gömerken öldüm. Gerçek Ranger'ları bulacaklarını umdum. Ona layık olanları.
9: Hayal kırıklığı yarattığım için üzgünüm. Burada durup bana neyi yanlış yaptığımı söylemene ihtiyacım yok. Onu eve gidip
8: Jason,
9: yapabilirim.
8: Beni bu duvardan çıkartmalısın. Ekibe liderlik yapmana yardım ederim.
9: Senin ekibin öldü. Ve sen de bizim kadar korkuyorsun.
10: Lütfen.
11: Bunların hepsi 24 ayar yüzükler. Merhaba, hemen geliyorum. Onlar bütçenizin en tepesinde.
4: Tamam.
11: Ama
4: ne
11: harikalar, öyle değil mi?
4: Onun için her şeyi yaparım.
10: Çok tatlısın.
4: Kurabiyemi ne istiyorsa onu alacağım.
11: Hemen geliyorum. Yardım edebilir miyim?
12: Altın. İlgimi çeken. Altın.
11: Evet. Burada çok güzel parçalarımız var işte.
12: Yakına gel.
11: Elbette.
12: Yakın. Bu.
13: Bunu bana ver.
11: Tabii. Buyurun.
12: Evet. Büyü. Büyü.
13: Daha fazla.
14: Polis, kıpırdama. Hadi at silahını ve ellerini kafanın üstüne koy. Hı-hı. Hemen şimdi. Dediğimi yap bayan.
12: Bayan. Bayanın kulağa gelişiniz.
14: Yere yat ve canın yanmasın.

0: Ekip 5 Phoenix Mücevher'e destek istiyorum. Ateş edildi, tekrar ediyorum. Ateş edildi. Yere yat.
1: Olamaz. Güzel yaratıklarımı yetiştirmeyeli çok zaman oldu. Beni özledin mi?
2: Aman tanrım.
1: Öldür onu.
3: Bu duvarın içinde olmasaydım o abur cuburu yerdim. Orada ne oldu?
4: Hiçbir şey. Merak etme. Billy, onu nasıl yaptın? Nasıl dönüştün?
5: Bilmiyorum.
4: Dönüşmeye çalıştığınız zaman ne düşünüyorsunuz?
6: Bu zırhı giymek için maskelerinizi dökmelisiniz.
2: Sadece birbirinizi düşünün ve dönüşüm sistemi size açılsın.
6: Evet, bu daha iyi.
3: Belki birbirimizi tanımadığımız içindir. Belki o yüzden dönüşemiyoruzdur.
6: Tamam.
3: Hayır, ciddiyim. Hadi bunu yapalım gerçekten. Ben Zack ve bir Power Ranger'ım.
5: Merhaba Zack.
6: Merhaba Zack.
3: Gerçek. Melody mobil ev parkında yaşıyorum. Sadece ben ve annem. Ve annem...
7: Annem en iyisidir.
3: Ama annem hasta. Elimden geleni yapıyorum ama... Ama korkuyorum. Bazen gece orada kalmaya korkuyorum çünkü... Geceyi çıkartamayacağından endişeleniyorum. Ve o giderse, o gittiğinde başka kimsem kalmayacak. Bakın, sanırım sizinle birlikte olmak bana iyi geldi.
5: Hadi yapalım, hadi sırlarımızı söyleyelim, onun yardımı olur. Tamam, bir sırrım var. Country müzikten hoşlanıyorum. Hayır, aslında country müziği seviyorum. Ve babamı o kadar çok özlemiyorum. Onunla madene gelmek benim her şeyimdi ama sizinle madene gelmek de o kadar güzel. Evet.
4: Daha büyük bir sır. Neden ceza sınıfındasın?
5: Yemek kutumu patlattım.
6: Ne?
5: Ne, o bir kazaydı, tamam mı?
6: Aa, tabii.
5: Yemek kutum dolabımdaydı. Yemek kutusu patladı, ceza sınıfı Billy'e patladı. Ama unutmayın, Kimberly Hart da ceza sınıfındaydı. Yani...
6: Bu akşam değil. Beni atlayın.
3: Peki ya sen dostum? Neden gerçekten kim olduğunu anlatmıyorsun?
4: Çünkü herkes tam olarak kim olduğumu biliyor.
3: Tamam. Peki ya sen deli kız?
8: Size herhangi bir şey anlatabilir ve ona inanmak zorundasınız. Tamam. Ben yeni kızım. Her zaman. 3 senede 3 okul. Çok çılgınca olsa da onu seviyorum. Daha kolay oluyor. Kimse beni tanımıyor ve ebeveynlerim ilişkilerim için endişelenmek zorunda kalmıyor.
3: Erkek arkadaş sorunları mı?
8: Evet. Erkek arkadaş sorunları.
3: Kız arkadaş sorunları mı?
8: Ailem çok normal insanlar. Fazla normaller. Etiketlere inanıyorlar. Yapmamı istedikleri farklı giyinmem. Daha çok konuşmam. Onların istedikleriyle arkadaşlık etmem. Ben de neler olduğunu onlara nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Ve bunların hiçbirini yüksek sesle söylememiştim.
5: Bu güzel. Şimdi bizimlesin.
8: Öyle mi? Ne demek o? Bunların hepsi bitince biz Power Rangers miyiz? Yoksa arkadaş mı?

0: Kim olduğumu biliyor musun?
1: Evet.
0: Bir zamanlar aynı senin gibiydim. Çok güzel. Masum. Zordan'ın yeni ekibindeki bütün Ranger'lar senin kadar genç mi? Nefis. Daha dönüşmedin mi? Aldatıcı soru. Dönüşebilseydin çok farklı bir sohbetimiz olurdu. Sir Ranger.
2: Seni öldüreyim mi?
0: Sarı Ranger'ı öldürmüştüm. Öncekini.
2: Ve o hoşuma gitmişti.
0: Zırhını istiyorsun. Seninkini gösterirsen ben de benimkini gösteririm.
1: Hayır lütfen. Canımı yakıyorsun. Çok güçlüsün.
0: Şaka yapıyordum.
2: Yüreklisin küçük sarı.
0: Sen de kendimi görüyorum. Zordan'ın ekibinde senin gibi biraz farklıydım. Sadece Zeo kristali nerede bilmem lazım.
1: Bilmiyorum.
0: Üzücü, sana inanıyorum.
2: Yarın Angel Grove'u yok edeceğim.
0: Ama senin hayatının karşılığında
2: kristalin nerede olduğunu bulacaksın ve bana geleceksin.
0: Küçük bir anlaşma yapabiliriz arkadaşım.

0: Benim.
1: Buraya nasıl girdin?
0: Ben bir süper kahramanım ve camını açık bırakmışsın.
1: Her şey yolunda mı?
0: Bence dönüşemememizin sebebi benim. Aslında dürüst değildim. Tamam. Tay Fleming'in yüzüne yumruk attım çünkü herkese tanıdığı en kötü insanın ben olduğumu söyledi. Ve o haklıydı.
1: Vay be, o doğru olamaz.
0: Tamam.
1: Oo, bu fotoğrafı sen mi çektin?
0: Hayır, o fotoğrafı Amanda Clark çekti. Kendinin. Ama benimle paylaştı. Özel olarak. Bana güvendi.
1: Ve sen fotoğrafı Tay'a mı gönderdin?
0: Şöyle bir mesajla annene götürmek istediğin kız bu mu?
1: Of.
0: Ne kadar kötü olduğunu Amanda'nın yüzünü görünce anladım.
1: Kim? Şişt. Okulda gerçekten binlerce fotoğraf dolaşıyor.
0: Onlar umurumda bile değil ama bu umurumda. Bunu ben yaptım. Bay Detmer'ın odasında Amanda'nın babasıyla oturdum ve ona kızının fotoğrafını gösterirken onları izledim. Babasının gözlerinde ilk defa neye dönüştüğümü gördüm. O yüzden de yalan söyledim. Herkesi suçladım. Ölmek istedim. O yüzden kaçalım. Kaçalım dediğinde hazırdım.
1: Tamam, peki. Baştan başla. O fotoğrafı şimdi sil.
0: Jason, o silinemez.
1: Öyleyse onunla yaşa. Korkunç bir şey yaptım. Bu seni korkunç biri yapmaz. Sadece olmak istediğin kişi ol yeter.
0: Yani hepimize aynı mesaj gelmiş. Peki o nerede?
2: Buradayım. Dinleyin. Rita bu akşam evime geldi.
0: Ne?
2: Evet, o gerçekten deli.
0: Ah.
2: Beni öldürüyordu. Ona katılmamı sağlamaya çalıştı. Bir sırrı saklarsam hayatımı bağışlayacağını söyledi.
3: Ne sırrı?
2: Şafak'ta Angel Grove'un yok edilmesi başlayacak.
0: Bu gerçek, bu son.
1: Hayır değil. Nerede o?
2: Onunla ölü gemilerin yaşadığı yerde buluşmalıymışız.
1: Tamam, orası limanın yanındaki gemi hurdalığı. Hadi, gidiyoruz.
2: Ne?
1: Siz ciddi misiniz? Kimse mi gelmiyor?
2: Jason, daha Power Ranger bile değiliz.
1: Zordan'a gidelim derim. Tamam. Zordan'ın Power Rangers olmamızı istemesinin tek sebebi onun hayata dönebilecek olması.
3: Niye böyle dedin?
1: Çünkü o bana öyle söyledi.
3: Dur, bunların hepsi yalan mı?
1: Tabii ki yalan, Billy. Başaramadık. Süper kahramanlar ekibi olduğumuz hayalini bırakalım. Hepimiz sorunluyuz. Bu küçük, kötü kasabadan nefret etsem de oturup onun ölmesini seyretmek istemiyorum, tamam mı? Hadi gidelim ve bizden istenen tek şeyi yapalım. Rita'yı öldürelim.
0: Bunun kötü bir fikir olduğunu biliyorsun, öyle değil mi?
1: En kötü. Hadi oylayalım. Ellerinizi kaldırın.

0: Tamam. Hadi. Gidiyoruz. Sen sola git, ben de sağa.
1: Tamam, anladım.
2: No! Çözelim onu, tut şunu.
1: Hayır, hayır. Onu bir düşünelim, tamam mı? Lanet olsun.
3: Tam zamanında. Ölü gemilerin yaşadığı yeri bilmeyecek kadar aptal olduğunuzu düşünmeye başlamıştım. Hadi oynayalım.

0: 5 küçük ranger balık gibi bağlanmış. Lider. Ah. Merhaba kırmızı. Tamamen hayal kırıklığı değil. Ha, şuna bak. Planımı çözmeye çalışıyor, sana söyleyeyim. Sarı sizi ölümünüze getirdi. Çünkü sizi öldüreceğim. Birer birer. Kristalimin nerede olduğunu söyleyene kadar.
1: Bilmiyoruz.
0: Hayır kırmızı. Sen bilmiyorsun. Ama tahmin et. Biriniz biliyor. O kim olabilir? Yaşındadır ya bunda. Mavi. Mavi çok sadık. Saf bir kalp. Sınıfa bildiğin şeyi söyle. Kristalim nerede? Bana şimdi söyleyebilirsin Mavi ya da bütün arkadaşlarını öldürdükten sonra. Hadi siyahla başlayalım.
1: Hayır dur! Dur!
0: Hayır! O ölecek. 3, 2...
1: Tamam, tamam. Arkadaşlarımı incitme, tamam mı? O bir yemek tesisinde.
0: Nerede? O ne demek? Adı ne?
1: O bir Krispy Kreme.
2: Krispy Kreme mi?
0: Krispy Kreme? Orası özel bir yer mi?
1: Çok özel.
0: Öyle olmalı. Yaşamın kaynağı orada gömülü. Teşekkür ederim Mavi. Bu kadar zayıf olduğun için. Sizi öldürmezsem Zordan'ın bana olan saygısını kaybederim. En azından biriniz.
1: Hayır! Hayır! Hayır.
3: Billy!
1: Billy!
0: Beni öldürmek için hazır değilsiniz. Ha, siz layık değilsiniz.
4: Çabuk, halatı tutun. Hadi. Hadi. Billy. Hey. İyi olacak değil mi?
5: O iyi mi?
1: Hayır. Hey, hey. Hadi, hadi başaracaksın koca adam, hadi.
4: O öldü. O öldü.

0: Kaldırın onu. Onu kaldırmama yardım edin.
1: Hadi.

0: Onu tamam. Yere koyalım.
1: Yavaş yavaş yavaş.
2: Usta Billy.
0: Bir şey yap. Onun için yapabileceğim bir şey olmalı.
2: Sana hazır olmadığınızı söylemiştim.
0: Zordan, lütfen bize yardım et. Tamam mı? Lütfen.
2: Onun için yapabileceğim hiçbir şey yok. İkimiz de ekiplerimizde pervasızdık. Hayır.
0: Üzgünüm. Üzgünüm arkadaşlar. O benim yüzümden öldü.
3: Hayır Jason, hepimiz oradaydık.
0: Hayır, ben zorladım. Ve her zamanki gibi yanlış karar verdim. Öfke ve sinir yüzünden. Neden o kadar kızgındım bilmiyorum. O harika bir çocuktu. Ve bizi seviyordu. Bizi ve Ranger olmayı seviyordu. Üzgünüm Billy. Elimde olsa senin hayatınla kendiminkini değiştirirdim.
3: Belki de o bizim için kendininkini değiştirdi.
4: Evet, muhtemelen öyle. Ben yapardım.
3: Ben de. Evet, ben de.
0: Ben de.
3: Şimdi sadece dördümüz kaldık. Gerçek şu. Birbirimize her ne dediysek bir önemi yok. Bu. Önemli olan tek şey bu. O haklı.
5: Zordan! Zordan! Sisteme bak! Bu senin zamanın. Bunu görüyor musun? Sistem açıldı. İçinden geç.
2: Görüyorum.
5: İçinden geç Zordan.
3: Hey!
4: Neler oluyor?
5: Dönüşüm sistemi açıldı.
2: Zordan. Efendim?
3: Nerede o?
2: Sistemin içine geçmiş olmalı.
1: Alfa, o nereye gitti?
2: Nerede olduğunu bilmiyorum.
5: Zordan. Neden içinden geçmedin? Tek şansın oydu.
2: Biliyorum. Ama sadece biri geri gelebilir.
5: Billy.
3: Aman Tanrım Billy. İyi misin? Ha? Tamam, iyi misin? İyi misin?
4: Ha? Öldün mü?
3: Evet. Hayır.
4: Birazcık.
0: Niye siz beni geri getirdiniz? Süper kahramanlar olduğunuzu söylemiştim.
2: Sadece bir tane kırmızı Ranger olabilir. Jason, bu senin zamanın. Bu senin ekibin.
0: Teşekkür ederim.
4: Dostum, delirmiştin.
0: Ne?
4: Babamı gördüm.

0: Tekrar hoş geldin dostum. Crispy Kreme'e gitmeliyiz Jason.
1: Ne?
0: Doğru ateşin değil. Tamam. Hadi deneyelim şunu.
2: Teşekkür ederim Zordan.

0: Kim bu?
1: Bana geri gel, Goldar. Geri gel.

Bakın. Tamam. Hadi bunu yapalım.

0: Zırhla çok daha iyi oluyor.
1: Hadi! Gel bakalım.
0: Kafaya dikkat. Çocuklar, bunlar devamlı geliyor. Ve çok fazlalar. Siz onları tutun.
1: Nereye gidiyorsun?
2: Canavarımı büt. Seni özledim arkadaşım.
1: Bizi aşağı itiyorlar.
3: Geliyorum.
2: Hadi herkesi öldürelim.
3: Onu gördünüz mü?
1: Harika.
0: Çok iyiydi.
4: Çok iyiydin dostum.
1: Harika, çok iyiydin değil mi?
0: Çocuklar.
1: Ne oldu?
0: Çok geç kaldık.
3: Olamaz. Bu çok fazla altın.
4: Kristali koruyacağız değil mi?
5: Angel Grove'a gidiyoruz. Hadi zordları alalım.
0: Bu benim külüstürden çok farklı. Wow! Yaşasın seni. Seni iyi çocuk, iyi çocuk.
6: Hadi, hadi Power Rangers.
0: Doğru tarafa gitmiyorum. Ne Jason? Ben geri gidiyorum.
5: Çocuklar, kasabamız Rita onu yok ediyor.
2: Krispy Kreme. Burada değil.
5: Rita ve altın çocuğu Krispy Kreme'i daha bulamadı.
0: Pekala kim? Sen onları orada tut. Zack, Billy, Krispy Kreme'in etrafında olun ve onu koruyun. Ben Golden'a doğru gidiyorum.
5: Anlaşıldı. Rita'yı tutuyorum.
4: Kim? Seninle geliyorum.
0: Hadi gidelim çocuklar.
3: Billy, sadece ikimiziz.
0: Hemen arkandayım.
3: Eyvah.
5: Sürpriz.

0: Ne şeker. Rangerler kostümlerini ve Dino arabalarını bulmuş. Peki onlara oynayacak başka bir şey verelim. Ezin onları.
1: Ona kaç tane lazım?
0: Bu delilik. Al bakalım.
1: Tamam. Hadi deneyelim şunu. Üzgünüm yaban arısı. Hey, onları üstünden atamıyorum.
0: Kafanı çevir. Bana güven. Tamam.
1: Teşekkür ederim Kim.
0: Bir şey değil. İşte bunu alırsınız.

0: kristal. Rita kristali buldum.
1: Tamam, hadi harekete geçelim. Goldar'a sağından saldıracağım.
0: Jerry, tam arkandayım.
1: Hadi.
2: Jason benim baban. Seni arayıp duruyorum. Kasaba merkezindeyim. Mariner Bay ve Riverside'da. Mesajım alır almaz beni aratma.
1: Bu nasıldı?
0: Hallediyorum. Haydi.
1: Hayır.
0: Hayır. Geliyorum.
2: Oh,

0: İmdat!
1: Bana elini ver.
0: İmdat!
1: Sam! Bana bak. Sorun yok. Bana elini ver.
2: Kaz Goldar.
1: Ben ve Zek Goldar'ı suya iteceğiz.
0: Biz iyiyiz. Yani ben iyiyim. Sen git.
1: Yardım edin.
3: Beni bir fikrim var. Hazır.
1: Evet de tam olarak ne için? Neye basacağımı bilmiyorum, tamam mı? Dur.
3: Hadi açıl Rita.
1: Şunu deneyeyim bari.

0: Deli, iyi misin?
1: Evet, iyiyim.
0: Delice ve cesurcaydı dostum.
2: Başardık mı?
1: Biz mi kazandık?
0: Evet.

0: kristali hissediyorum.
1: O döndü. Bu inanılmaz.
0: Aman Tanrım.
1: Hadi gidelim. Pekala arkadaşlar. Hattı tutun.

0: Tamam. Başaracağız.
1: Hadi!
2: Ez onları!
1: Pekala, ateş!
3: Haydi çocuklar!
1: Bana saldırmak zorundaysan... Hadi saldır dostum!
2: Dikkat et Billy!
3: Evet! Jason! Geliyorum! Kim? Seni koruyorum!
0: Sen tuttun! Yanıyorum. Nefes alamıyorum.
3: Beni eziyor.
2: Onları çukura it.
1: Çocuklar, kayıyoruz. Hadi çocuklar, hattı tutun. Karşılık verin.
3: Çok sıcak oluyor çocuklar. Ne kadar dayanabilirim bilmiyorum.
1: Kimse yalnız ölmeyecek.
4: Ona ben varım.

0: Arkadaşlarım olduğunuz için sağ olun.
1: Birbirinize tutunun.

0: página.
1: Ne?
0: Lanet olsun.
1: Gel bakalım.
2: Arkadaşlar hadi gidelim.
3: Bu benim suçum olabilir. Herkesten özür dilerim.
2: Sanırım bacağımızı Kimberly'nin hareket ettirmesi gerekiyor.
1: Hayır, kol bende.
3: Hayır, bende. Bacak bende.
2: Sen de mi bacaksın?
1: Kol bende.
2: Hepimiz beraber hareket etmeliyiz.
1: Bizi kaldıracağım.
2: Hep beraber. Üçte. Bir, iki, üç.
1: Başaracağız. Hadi.
2: Zek, yetiş bize. Hadi tekrar. Kimberly, bir kroşe vur. Şimdi.
1: İşte geliyor. Vay canına.
2: Keşke ben de yumruklatabilsem. Çok iyiydi beni.
3: Jason, bunun için bir şeyimiz var mı?
2: Çukuru hatırladın mı?
3: Evet.
2: Hey, çukurdan nefret ediyorum. Hazır mısın?
3: Hazır.
1: Hazır.
2: Hazır.
1: Hazır.
2: Şimdi.
3: Süzül.
4: Tut.
1: Hey.
4: Kaldır.
2: Jim, three, kolları açın.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
6: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
9: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
12: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
13: Atıştırmalık?
12: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
13: Bir şey diyeyim mi?
14: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
13: Abi bu adam ne yiyor ya?
15: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

Hayal aşka. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. Temizliğin geleceğine hoş geldin.

0: Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
11: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
12: Tombank, hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm giyim alışverişlerini vade parksız 2 kat, tam 6 taksitle yapıyor. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tombank,

0: Bu otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir.

0: hissedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey de yemiyor.
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
11: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
12: Sizin! Turgut!
13: Hey!
12: Kaldır!
13: Ha!
14: Jim, Dri, kolları açın. Kılıçlarımız var.

0: Çocuklar!
1: Bana bak! Kazandığını mı sanıyorsun? Kristal için geldim. Diğerleri gelecek. Sahip olduğunuz kalıcı değil. Haklı olduğumu biliyorsunuz.
2: Hayır.
3: Hayır.
4: Bilmiyorum. Ama şimdilik malzemelerini ve sikkeni bize vermeni istiyoruz.
3: Seni Zordan'a götüreceğiz. Yargıç o olacak.
1: Zordan. Beni yargılayacak. Asla. Zordan ne derse desin biliyorum. Ben layığım. Ben layığım!
3: Trilli, şimdi!

0: Jason, ona tokat mı attın sen?
1: Evet. Garip, öyle değil mi?
0: Bu iyiydi. Sanırım kabada... Siz an... Bu... Anladım dostum. Bu korkutucuydu.
2: Başardık.

0: Ünlü olacağımızı söylemiştim. O müdür F mi? Hayır hayır, bizi görebildiğini sanmıyorum. Bu da ne böyle?
1: Bizi kurtardın.
0: Oh, hadi dans edelim Jason. Bunun adını Cebir koydum.
2: Onu nasıl yaptın?
3: O sende kalmalı. Onu hak ettin.
0: Onun için geri gelirim.
4: O korkunçtu. Görüşürüz dostum.
3: Maskeli kahramanlar Angel Grove'u kurtardı.

0: Jeremy Franklin okulda herkese anlattı.
1: En iyisi mavi olandı. Ben o olmak istiyorum.
0: Hey, hayır, ben mavi olmak istiyorum.
2: Hey, peki ya biriniz sarı olmayı denese?
0: Aa, evet, sarı olan o adam çok iyiydi.
2: Adam olduğunu ne?

0: 他们五个人就像战士一样拯救了天使格列佛城。讲
1: 五个战士你也帅呆了吧。
2: 沙马斯
3: Billy, Jason Scott burada. Ve Kimberly Hart, Zack Taylor ve Didi adında bir kız.
4: Anne, o Trini. Geliyorum, geliyorum.
5: Hadi çocuklar. Buraya gelsene, şuna bak.
6: Bu Ranger ekibi benim ekibimin yapamadığını yaptı. Arkadaşlarınızın yanında mütevazı bir şekilde yürüyeceksiniz ama hepiniz kahraman olacaksınız.
7: Dikkat, dikkat ceza sınıfı.
6: Her birinizin ismi sizden önceki büyük Ranger ekiplerinin yanına kazınacak.
7: Ceza sınıfı öğrencimiz var.
6: Size her zaman bir şükran borcum olacak.
7: Tommy Oliver. Tommy Oliver. Tommy Oliver. Tommy Oliver. Tommy Oliver. Cranston.
4: O benim suçum olabilir. O benim suçum olabilir. Çok üzgünüm.
8: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Merhaba, ben Johnny Utah.
1: 9 randevunuz geldi.
2: Özel ajan John Utah, Los Angeles'ta ilk gününüz. Aramıza hoş geldiniz. Kayıtlarını inceledim, etkileyici.
0: Teşekkür ederim.
2: Quantico'da sınıfının en iyi %2'si içinde olabilirsin ama burada, yani görev başında, ne yazık ki hiç deneyimin yok. Hiçbir şey bilmiyorsun. Hatta hiçbir şeyden bile az biliyorsun. Hiçbir şey bilmediğini bilmek de bir şey.
0: Evet efendim.
2: Kahvaltı ettin mi Utah?
0: Efendim?
2: Tüm yiyecek gruplarından kafein.

0: Zeytinsiz, şekersiz. Adamlarımın iyi beslenmelerini isterim.
1: Kalp sağlığınız için sigara ve içki yok.
2: Efendim, tavuğun derisini çıkarayım.
0: Bu biziz. Banka hırsızlığı. Şu anda dünya banka hırsızlığı başkentindesin.
2: Geçen sene Los Angeles'ta 1322 olay. Bir önceki yıldan %26 daha fazla.
0: Doğru. 1000 taneden fazlasını zımbaladık. Bayan Dir, şuna benim için bakar mısınız? Teşekkür ederim. Utah, kötü adamları nasıl zımbaladığımızı biliyor musun? Bunu biliyor musun? Bilgi taramak, iyi suç senaryoları incelemek, iyi laboratuvar çalışması ve en önemlisi iyi veri tabanı analizi. Özel ajan Utah, söylediklerimi dinliyor musunuz?
2: Eksiksiz şekilde efendim. Bunları seviyorum.
0: Kendini çok akıllı sanıyorsun değil mi? Kendinden eminsin, eksiksiz. Biliyor. Tek bilmediğim, kendini Los Angeles'a nasıl tayin ettirdiğin. Demek istediğim, burada ukala kadromuzda boşluk vardı ve...
2: Artık yok.
3: Papaz.
2: Evet.
3: Gözlerini bağla. Dikten en az iki tuğla çıkarmanı istiyorum. Bir. İki.
4: 22 yıldır bu işteyim. Görev uğruna 19 kez kendimi ateşe attım. Gözü bağlı şekilde havuzun dibinden tuğla çıkarmanın özel ajanlıkların ilgisi olduğunu hala anlamış değil. Üstelik de mavi bayraklı Quantico'nun peşindeyken futbolcu serseri Johnny Unitas veya her neyse.
2: Berbat bir iş değil mi?
4: Evet.
3: Hey Angie, işte adamın.
4: Ne? Papaz. Angelo Papaz.
2: Serseri, futbolcu serseri.
4: Su dünyasına hoş geldin evlat.
3: İyi şanslar papaz.
4: İki tuğla hemen geliyor. Hey!
5: Küçük el rock'n'roll zamanı geldi diyor.
6: Olduğunuz yerde kalın.
5: Kimse kıpırdamasın, eller yukarı. Gözler aşağı.
6: Ankolardan uzaklaşın.
7: Elleri kimse kıpırdamasın.
5: Yere yatın.
7: Yere yat. Hemen yere yat.
5: Hadi acele edin, çabuk olun.
6: Sizin duyunuz var.
5: Herkes yere yatsın.
6: Kapıdan çık.
5: Yere yatın.
6: Oğlundan çekil. Geri çekilin. Ellerinizi kaldırın.
8: Hey, kulaklarım duymuyor mu? Neyiniz var?
6: Ellerinizi göreyim. Eller yukarı.
5: Merhaba. Merhaba bayanlar baylar. Biz eski başkanlarız. Sadece birkaç dakikanızı alacağız. Sizi yıllardır kandırıyoruz. Sadece birkaç dakikanızı alacağız. Yere yat lanet olası. Para sigortalı, bunun için ölmeye değmez. Nasıl gidiyor Dick?
9: Yeniden düzenleme planımızı değiştiriyoruz sayın başkan.
5: Süleyman Carter.
9: 60.
5: Elbicey.
9: Uzuyoruz. Ron. Bana Nancy'yi bağlar. Hava kuvvetleri bir bekliyor sayın başkan.
5: Gidelim, gidelim, gidelim.
9: Kahrolası ellerinizi görmek istiyorum.
5: Teşekkür ederiz bayanlar baylar. Ve lütfen oy vermeyi unutmayın.
9: Ben ütkahçı değilim.
4: Giriş çıkış sadece 90 saniye. Kimse vurulmaz. Burada neden söz ediyoruz ha? Mükemmel profesyonellerden söz ediyoruz.
2: İyi hamleler.
4: Evet. Ortamı iyi kontrol ediyorlar. Ve doğrudan para çekmecelerine yapışıyorlar.
2: Kasaya gitmiyorlar mı?
4: Hayır, hiç kasaya gitmiyorlar. Hiç aç gözlük etmiyorlar.
2: Akıllıca. Kasada zaman kaybedersin.
4: Bu doğru. Arabayı genellikle Reagan kullanır. Arabalar çalıntıdır. Çalışır vaziyette bırakıyorlar. Uzaktan park etmiş sanılıyor. Kaçınca arabayı boşaltıp kayboluyorlar. Tıpkı bir hayalet gibi. Yok oluyorlar işte. Piş.
2: Bakın. Sürekli iletişim halindeler. Dick ve Ronnie işlerini biliyor.
4: Onlar eski başkanlar arasında gördüklerimin en iyisi. hem de çok
10: müzik iyiydi. Kanalı seyretme geyiğiniz bittiğine göre görüntüleri izlememiz lazım.
11: Hey papaz, çocuğa başkanlarla ilgili teorini söyledin mi?
4: Kasetleri al ve git Babit.
10: Takıl bana papaz, bu gerçekten muhteşem.

0: yap. Bak ne diyeceğim. Herkes ona bayılıyor dostum.
1: Ne diyor bu Angelo?
2: Arabayı mı onun çantasında bulmuşlar?
3: Üzerinde çalışırız.
4: Aa, hayır.
2: Angelo.
5: Raporlar bu akşam masanızda olacak efendim.
1: Hadi ama.
4: Teşekkür ederim. Çözeceğiz.
2: İyi tamam.
4: Affedersin. Lanet olası bir araba. İnanmıyorum. Terk edilmiş bir arabayı çalacağız.
2: Zavallı adam.
4: Buradan uzaklaş. Tamam.
5: Biraz daha yanaştır şunu.
6: Arabanın kliması yok. Ve hava çok sıcaktı.
7: Koltuklarda terletmeyen sistem var.
4: Bitti mi Bay Sihirbaz? Jimmy Hoffa'yı koltuğun altında bulursan mutlaka haber ver. Ha, şuna bak. Saat 7.30. Yani gece yeni başlıyor. Bu hızla gidersen bunu çözüp yeni bir olaya başlayabilirsin ha. Terk edilmiş araba.
6: 22 yıldır banka hırsızlıklarını araştırıyorsun, öyle değil mi?
4: Evet, 22 yıl. Ve bu sürede Los Angeles çok değişti. Hava kirlendi ve seks temizlendi.
6: Aha. Bu işe bunca zamanını vermiş birinin bu adamlar hakkında bir teorisi olmalı.
4: Unut gitsin Johnny.
6: Tamam öyle olsun, sen unut. Ama ben de unutacağım anlamına gelmez.
4: Hey hey, dinle. Unut gitsin evlat. Onlar hayalet.
6: Evet, elbette. Bana ne oluyor? Bunca yıllık tecrübeyle çözemedinizse benim bir önerimin olması imkansızdır, öyle değil mi? Ha? Belki de ben bunlar hayalet demekten daha fazlasını yaparım, ne dersin?
4: Laflarına dikkat et.
6: Belki de artık emekli olmalısın. Bir gece bekçiliği işi bulmalı ve etrafındakilere hatıralarını anlatmalısın ha. Bu iyi mi?
4: Beni dinle, seni işe yaramaz serseri. Sen altına derken ben Vietnam'da şarapnel yiyordum, anladın mı beni? Anladın mı?
6: Kızdın mı?
4: Evet kızdım.
6: Kızdın mı?
4: Çok kızdım. Ne
6: Hayır,
4: yapacaksın?
6: Kızmak iyi geliyor. Hala hayatta olduğunu hissettiriyor.
4: Evet.
6: Hala hayatta olduğuna göre, henüz lanet tabuta girmediğine göre neden bana bu adamlarla ilgili teorini anlatmıyorsun artık?
4: Tamam. Bay Ukala. Bank hırsızlarını zımbalayıp kahraman mı olmak istiyorsun?
6: Kesinlikle.
4: Kesinlikle. Öyleyse dinle. Eski başkanlar sörfçüler.
6: Sörfçü mü?
4: Sörfçü. Tam karşımızda. Şu adamın vücudundaki güneş yanığına bak.
6: Evet, bir sörfçü olmalı.
4: Evet. Geçen yıl Nixon giderken ayaklarını yere sürmüştü. Bu nedenle toprak örneği var. Özelliksiz çamur. Asfalt parçası, yağ parçası, kum taneleri, Çernobil cilası. Böylece mum uzmanı oldum. Bu malzemenin tam 80 çeşit kullanımı var. 500 civarı ürün.
6: Mum cilası, araba cilası, bıyık cilası. Her şey olabilir. Adam sahilde bıyığını cilalıyor. İçine kum kaçıyor. Onu papucuyla çıkarıyor. Papuç paspasa sürünüyor.
4: Bir dakika susar mısın? Sadece beni dinle. Belki bir şey öğrenirsin. Laboratuvar bize tam 3 olasılık verdi. Biri bu.
6: Seks cilası.
4: Evet.
6: Geyik yapmıyorsun değil mi Angelo?
4: Henüz değil. Sürtünmeyi azalsın diye tahtalarına sürüyorlar bunu.
6: İpucu için sağ ol.
4: Bir şey değil. Bir şey daha var. Hırsızlık günlerini kontrol et. Kesinlikle bunlar yazın çalışıyorlar.
6: 4 ay. Haziran'dan Ekim'e. Geçen yıl da aynı.
4: Bu doğru. Bir ay daha var. Gelecek yaza kadar onları görmeyeceğiz.
6: Parayla dalgaların olduğu başka yerlere gidiyorlar.
4: Evet öyle. Hey, eski başkanlar banko soyarak bitmeyen bir tatil yapıyorlar, öyle değil mi? Wow!
8: Sizin yaşınızdaki birçok kişi sörf öğreniyor. Bence bunun hiçbir sakıncası yok.
6: 25 yaşındayım.
8: Hiçbir zaman geç değildir işte. Umarım bırakmazsın. Sörf hayat verir. Yaşamını değiştirir.
6: Söyler misin neden bu şeyi kolumun altına takıp etrafta gezip sorular soramıyorum?
4: Şunlara bak. Sanki bir kabile gibiler. Kendi dilleri var. Birdenbire gidip onlara karışamazsın. İçlerine girmen. Davranışlarını öğrenmen. Onlar gibi düşünüp onlar gibi konuşman gerekiyor.

0: Beni anlıyor musun?
1: Yani FBI bana sörf yapmayı öğreneyim diye para mı ödeyecek?
0: Ya sen ya da ben gidip bunu yapacağız. Anlatabildim mi?
1: Angelo, bu iş daha tıraş olmaya başlamamış sportif tiplerin
0: yapma.
1: İşi.
0: Sen oyun kurucusun. Sadece denge işi değil mi? Ve uyu. Ne kadar zor olabilir?

0: serseri. Eğer intihar etmek istiyorsan gidip başka yerde et. Bu tahta işe yaramaz. Senin burada işin yok, anladın mı?
1: Hey! Adım Johnny Utah.
0: Kimin o?

0: Sörf kontağın bu mu yani? Bayan, mavi gözlü, siyah saçlı, 1.70 boyunda, 60 kilo. Tanrım yuta.
1: Fena değil Uta.
2: Tyler N. Endicott, 27 Ekim 1964 doğumlu. Aşırı hız cezaları. Hareket halindeki araçta uygunsuz davranışlar.
1: Ateşli, çok ateşli.
2: Başka ne buldun? Hala kullanabileceğim bir şey bulamadın. Bir şeyler bulmalıyım, ona ulaşabileceğim bir şey. İşte bu. Her iki ebeveyn de ölüymüş. Uçak kazası. San Diego 1984. Aman tanrım, evet. Kesinlikle.

0: İyi günler.
1: Görüşürüz dostum.
0: Sıradaki. Ne istiyorsun?
1: Karides ve patates.
0: Amacın ne demek istiyorum? Neden etrafında dolanıyorsun?
1: Bana öğretmen gerekiyor.
0: Git işine. Karides ve patates. Paket olacak. Yanına içecek ister misiniz efendim?
1: Bak ben ciddiyim.
0: Ciddi olduğunu görüyorum.

0: unut gitsin. Tenisi denesene. Bilmiyorum hangisini iyi yapıyorsan. Minyatür golf falan olabilir.
1: Anlamıyorsun. Ya sörf yapmayı öğreneceğim ya da boynumu kıracağım.
0: Derdin nedir? Aniden sörf yapman gerektiğine mi karar verdin? Bu bir amaç olamaz.
1: Hayır. Hayır. Bak. Bütün yaşamımda başkaları için bir şeyler yaptım. Lisede babam istediği için futbol oynadım. Benden bunu bekliyordu. Hı hı. Daha sonra annemle babam hukuk okumamı istediler. Ben de okudum. Futbol bursuyla ve sonra da...
0: Bu çok uzun sürecek mi acaba?
1: Bekle. Böylece annemle babamın kahramanı oldum. Hı hı. Ama 2 yıl önce bir araba kazasında öldüler. Tahmin edemezsin. Bütün hayatın değişir. Birden fark ettim ki bütün hedeflerim onların hedefleriymiş. Kendi hayatımı hiç yaşamamışım. Böylece kendim için bir şeyler yapmak istedim. Bir ay önce Ohio'dan buraya geldim. Daha önce hiç okyanus görmemiştim. Beni bu kadar etkileyeceğini hiç düşünmemiştim. Beni çekti. Beni içine çekti. Ve bir şey daha. Ben senin yaptığını yapmak istiyorum. İşte gerçek bu.
0: Tamam. Pekala. Yarın burada. Sabah 6'da. 1 dakika bile geç kalırsan giderim ve seninle uğraşamam. Yani birkaç şey öğreteceğim. Sonra da başının çaresine sen bakacaksın. Tamam mı? Tanrım. Burada dur. Her söylediğimi aynen yapacaksın, değil mi?
1: Elbette.
0: Kalk. Kalk. Dimdik dur. Düşeceksin. Tekrar deneyelim. Yeniden yap.
2: Hey. Ne yapıyorsun orada?
0: Tekrar yap. Kalk hadi. Hadi yavaş kalk. Dikkatli ol. Dizini sürttün, sil. Ayağını sürtüyorsun. Balıklara yem olacaksın. 2 ayağın birden tahtaya basmalı. Hem de aynı zamanda. İşte böyle. Tamam işte. Yapıyorsun.

Başşehir çocuğu.

yapıyorsun?

0: modern bir yabani. Gerçek bir takipçi.
1: Neyi takip ediyor?
0: Dalgaları. En büyük dalgayı. Senden bile delidir Johnny.

0: Ne haber?
1: Hadi dostum.
2: İndir beni. Biz önceden...
0: Bu bir sörf tahtası, evet. Eski 57 Chevrolet'ime benziyor. Tyler, buraya gel. Pekala. Kim o? Yerime mi geçecek?
2: Saçmalama lütfen, neredeydin?
0: Çok iyi sörf yapıyor.
2: Kansas falan gibi bir yerden
0: geliyorum. Kansas'tan
3: mı? Evet. Başınızı kaldırın.
0: Evet. İyi yakaladın. Hazır?
4: Evet.
0: Tamam. Evet. Başla.
4: Tamam.
0: Hadi koş koş koş koş.
4: Hadi
0: koş.
4: Hadi hadi.
0: Hadi.
4: Harika.
0: At. Hadi hadi. At. At şunu.
3: At at at.
0: At. Tamam, yakaladım.
2: Hadi.
0: Yakala yakala. Hadi tutsun. Hadi.
2: Top bende.
0: İşte
2: evet.
0: Böyle.
2: Bu kimin topu? Kim istiyor? Hadi.
0: Hadi hadi hadi hadi. Hadi.
3: Hadi, hadi koş koş koş. Harikaydın be.
0: Hazır. Tamam. At.
4: Hadi.
2: Koş.
0: Yakalayın şunu.
4: Koş koş koş koş. Devam et dostum.
0: Hadi. Hadi dostum.
4: Hey, ne yapıyorsun?
5: Derdi nedir?
6: Sınırları aşmadın mı sence?
0: Sakin ol biraz. Roach, evet. Onun kim olduğunu
6: bilmiyorum.
0: Bu Johnny Utah. Ohio State Buckeyes'ten en iyi oyuncu seçilmiş.
4: 9 numara. Ne haber dostum? Nasılsın?
6: Sorun değil. Tanrım, Johnny Utah. Üzgünüm dostum, seni tanıyamadım.
0: Seni tanıyorum. Harika toplar atarsın. 3 yıl önce finalde harika toplar atmıştın.
2: Sen miydin?
0: Evet, evet o.
6: Gerçekten harika bir maçtı.
0: Evet ama son çeyrekte sakatlanmıştın,
6: evet,
0: galiba.
6: Evet, dizim 90 derece geriye doğru bükülmüştü.
0: Vay canına. Bu nedenle mi profesyonel olamadın?
6: 2 yıl tedavi gördüm, uzak kaldım. Onun yerine hukuk okudum.
0: Hukuk mu? Avukat mısın? Vay canına. Hayat devam ediyor ve sörf yapıyorsun.
6: Avukatlar sörf yapmaz.
0: Ama evet, bu yapıyor.
3: Hadi futbol oynayalım.
0: Evet. Hadi futbol oynayalım. Tamam, başlayalım.
7: Özel ajan Utah. Bu iş arabaya serviste hamburger satmaya benzemez. Evet, sörf tahtası beni rahatsız ediyor. Evet, senin de bu baş belası odaya yaklaşımın beni rahatsız ediyor. Evet, beni rahatsız ediyorsun. Ve papaz. Ha, Tanrı rızası için bu aptal fikre beni de katmana nasıl müsaade ettim acaba?
6: Harp, gizli görevde çalışıyoruz. Bu zaman alıyor. Ürettiğimiz şeyler
7: hayır,
6: var.
7: Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Sana ne ürettiğinizi söyleyeyim. Son 2 hafta boyunca ürettiğiniz tek şey bir hiç, bir hiç, hiç. Bu arada eski başkanlar 2 banka daha soydular. Şimdi Tanrı aşkına içinizden birinin bana verecek az da olsa bir bilgisi var mı acaba?
6: Bu sabah ilk büyük dalgamı yakaladım.
8: Efendim.
6: Lanet olsun. Neden o şeyi arabada bırakmadın?
8: Camdan çıktığı için arabayı kilitleyemedim. Neyse, onun derdi nedir? Davayla ilgileniyoruz. Çalışmadığım zamanlar sörf yapıyorum.
6: Biliyorum. Yeter ki harp burnunu sokmasın.
8: Dinle Angelo. FBI'ye sörf öğrenmek için mi katıldığımı düşünüyorsun? Bu fikir başından beri sana ait. Bu konuda bana arka çıkmalıydın.
6: Yani, bir an önce bir şeyler bulmalıyız.
8: Dostum.
9: Angelo Tasarruf ve Yatırım Muhafız İBJ'nin peruğunu çekmiş.
6: 28 soygun ve elimizde ne var? Lanet olası bir saç teli.
8: Angelo, Dikkatli dinle. Daha sonra sınav yapacağım. Laboratuvar saçta toksin olduğunu söylüyor. Selenyum, titanyum ve arsenik. Sahiller her zaman atık dökülmesi yüzünden kapatılıyor, öyle değil mi? Sörfçüler bölgesel takılır. Belli bölgelerde bulunurlar. Saç örnekleri alıp belli bir sahile ulaşırsak eski başkanların nerede sörf yaptığını buluruz. İkna oldun mu?
0: Hayır.
8: Hayırmış.
0: Ama yine de yapalım. Bu harpi biraz olsun sakinleştirir.
8: Dostum.
0: Evet.

0: Merhaba. Sevişmeyi bırakın, sizinle konuşacağım.
1: Ne bu? Narkotik tuzağı falan mı dostum?
0: Tam olarak değil dostum.
1: Lanet olsun.
0: Lanet olsun. Kız arkadaşıma trip yapıyorum. Teşekkür ederim.
2: Kahrolası adam narkotikte.
1: Hey adam, saçımı kesti dostum.
2: Ne fark eder, bizi enselemedi.
1: Herif saçımı kesti.
2: Boş ver dostum.
0: Hey. Hey dostum, sakın kıpırdama. Şu anda tam kulağının üstünde bir arı var, tamam mı?
3: Ya.
0: Evet.
3: Biraz saç bıraksaydın bari.
0: Hayatını kurtardım dostum. Ucuz atlattın. PCB, selenyum, titanyum, arsenik. Yüzdeler de doğru. Bu uyuyor.
4: Uyuyor mu?
5: Latigo sahili. İyi bir yer. Harika dalgaları vardır.
0: Sörf tahtasına çıkma zamanı.

0: mı zedeledin? Gittiğin yere bir baksana. İşi bilmiyorsan burada ne işin var?
1: Seni aşağı alacağım.

0: Celo, 47 kez devrildim ve bazı manyaklar tarafından resmen taciz edildim. Burada bütün sahil sörf yapıyor.
1: Sabırlı ol Lukala. Sabır. Mutlaka buraya geleceklerdir. Grup içinde grup olacaklar. Bu adamlar çok sıkı. Görünce anlayacaksın onları.

0: adam mı?
1: Evet. Tamam tamam. Biliyorum. Bundan söz etmişlerdi. Yerel kurallar hakkında ben de bilgi sahibiyim. Benim gibi böcekler sizin sörf alanınıza girmemeli, değil mi?
2: Hayır.
3: Bence bu sadece zaman kaybı olur.
0: Seni bir güzel benzeteceğiz.
4: Ha?

0: Çocuğum orada mısın?
1: Umarım kız tavlamaya çalışmıyorsun.
2: Hadi, hadi, hadi.
3: Bırakın onu, o benimle.
4: Defol buradan.
1: Bırak onu evlat, çok ciddiyim. Teşekkür ederim.
5: Sen bu işe karışma Bodhi.
6: Adın ne?
5: Bunker.
6: Bunker. Dinle Bunker. Seni bulduğuma gerçekten sevindim dostum.
5: Öyle mi? Neden?
6: Hey!
1: Hey, geri çekil. Lanet olsun.
5: Hadi, hadi.

0: Ah, ah.
1: Çok eğlendik ama gitmeliyiz. Hadi bakalım.
0: Ah.
1: Ah.
0: Ah. Ah.
1: Ah. Yürümeye devam et.
0: Ah.
2: Şey. Araba teybiyle kaçan bir çocuk gördünüz mü? Arabamı soydular da.
1: Hayır ama şurada dört adam var. Belki onlara sorarsın.
2: Teşekkür ederim abla.
1: Umarım bulursunuz.
2: Merak etme, bulacağım.
1: Adamların başlarına kötü sardım.
3: Kimdi o adamlar?
1: Nazi pislikleri. Senin düşündüğün Bunker Weiss tam bir savaş çocuğu. Diğer adı Lupton Pittman. Diğer ikisini hiç tanımıyorum. Kendilerini bir çeşit ölüm mangası sayıyor.
3: Peki amaçları ne?
1: Beyinleri sulanmış. O tür şeyleri bilirsin.
3: Nasıl yani? Hapla falan mı?
1: Belki, bilmiyorum. Ama ben ondan bahsetmiyorum. Sadece radikal olmak için yaşıyorlar. Denizi anlamıyorlar. Bu nedenle işin ruhani tarafını asla anlamayacaklar.
3: Hey, felsefi şeyler anlatmayacaksın değil mi?
1: Olabilir.
3: Benim arabam.
1: Pekala. Hala dalgalarda gezmek ne demektir anlamadın değil mi? Bu bir ruh halidir. Orada kendini kaybediyor, sonra da buluyorsun. Henüz bilmiyorsun ama içinde var, hissediyorum. Seni o adamlarla gördüm, bir pitbull gibisin. Bir adım bile geri atmadın. Bu gerçekten çok nadir olur.
3: Araya girdiğin için sağ ol.
1: Ne demek? Görüşürüz. Gelmek istersen bu akşam arkadaşlarım gelecek.
3: Elbette. Nerede?
1: Tyler'le geldi, o bilir.
3: Tamam.
2: Bir daha eşyalarını arabada bıraktığında etrafta ol, tamam mı?
3: Tamam baba. Dinle, bir plaka araştırmanı istiyorum. 2D4S905 70 model bir jip. Jip Bunkers Bey'se ait. Tanıyorum. Sabıka dosyası kabarı. Pekala. Geç bunları. En önemli olanı söyle. Kokain bulundurma. Güzel. Silahlı soygun. 3 ay ıslah evi. Ayrıca saldırı. Çayno'da yatmış demek. Müthiş. Bu işi sevdim. Bu adamlar tanıma uyuyor.
4: Tamam, dikkat et. Aldım. Peki.
3: Bunu harpun üzerine yıkalım. Gece var diyesi geldi.
2: Bu saçmalık. Bundan bir şey çıkmaz ki. Bu kesinlikle saçmalık. Harp sizleri dinliyorsa gerçekten çok çaresiz olmalı.
3: Sabah erkenden görüşürüz çocuklar.
2: Evet, elbette. Soğuk pizza getirdim. Kahvaltı da iyidir.
3: Harp izni ne zaman alacağını söyledi.
2: Yarın sabah ilk iş. Önce biraz uyu. Yarın sabah çok ilginç olacak.
5: Hoşuma gitti.
1: Ona dikkat et. O tam bir vahşi. Ve altına bak. Her şeyim senindir.
6: Dostum. Bu inanılmaz bir şey. Harika bir şey. Sanki çukura düşer gibi olursun. 15 metre derinliğindedir. Hayaların şu kadarcık kalır. Her şey kükremeye başlar ve seni ileri doğru iter. Sanki dursana. Sanki hız trenindeymişsin gibi.
7: Evet, ve eğer kaybedersen balık seni mercandan çıkarır.
5: Büyük dalgalar bu maçolar için bir nevi ölüm.
7: Hayır, değil. Bu bir zirvedir. Hiçbir şey ona yaklaşamaz. Hatta seks bile.
5: Belki de seksi doğru yapamadığın içindir George.
6: Büyük bir sörfle kaymak bile yeter. İşlerin gidişatını beğenmediğinde hemen mola alıp plaja çıkamazsın dostum, tamam mı?
3: Peki en büyüğü hangisi? Vaymaya mı?
7: Dalga mı?
8: Makaha.
7: Dana burnu.
1: Bells Beach, Avustralya.
6: Hayır hayır. Bells kesinlikle Waimea'dan daha büyük olamaz dostum.
1: Seneye öyle olacak.
5: Modi seneye 50 yılın fırtınasının geleceğini düşünüyor.
7: 50 yılın fırtınası mı? O da ne? Bir çeşit efsane.
1: Hayır, gerçek. Kesinlikle gerçek. Her şey bir döngüdür. 100 yılda iki kere okyanus bize aslında ne kadar küçük olduğumuzu hatırlatır. Antarktika'dan bir fırtına gelir, Pasifik'i tarar ve 35 bin kilometre boyunca devasa bir rüzgar gönderir. Ve o rüzgar Bells Beach'i vurduğunda evrenin gördüğü en müthiş sörf dalgaları ortaya çıkacak. Ben de orada olacağım.
7: Ve işte bu.
6: Evet. Evet işte bu.
7: Bu harika.
1: En büyüğü istiyorsan en büyük bedeli ödemelisin. Sevdiğin şeyi yaparken ölmek trajik değildir.
7: Ben gitmek istiyorum.
6: 30 yaşımı görene kadar yaşamayacağım.
5: Burada çok fazla testosteron var.

0: Lanet olası adrenalin bağımlıları. Umarım sen de kanıp Bodin'in müritlerine ortak olmazsın.
1: Ne demek istiyorsun?
0: Gözlerinde kamikaze bakışı var Johnny. Biliyorum Bodin bunu 1 kilometre uzaktan fark eder. Seni sınıra götürecek. Merhaba Bodin.
2: Johnny'nin kendi şeytanı var. Değil mi Johnny?
3: Harika.
4: Rejen,
2: bu süper bir tahtadır. Var mısın?
3: Hadi.
4: Hadi.
3: Hadi dostum.
4: Hadi toparla şunları.
3: Acele et.
4: Bunu gündüz zor yapıyorum.
0: Yapma. En azından kimse ne kadar kötü olduğunu görmeyecek.

0: buna hazır olduğunu sanmıyorum.
1: Merak etme, başaracak.

0: Hiçbir şey göremiyorum. Sanırım öleceğim.
1: Dalgayı hisset ve enerjisini al. Sonra iyice düşün ve dalgayla harekete geç. Görmen gerekmez.
0: Evet, görmeyi önemseme ha.
1: Tamam canım, bu senin dalgan. Hadi başla bakalım.
2: Kulaçlamaya başla.
0: Şimdi öleceğim. Geberip gideceğim.

0: yapıyorum.
1: Dostum bu gerçekten harika.
0: Evet.
1: Bu dünyadaki en müthiş duygu değil mi?
0: Evet.
1: Harikasın Johnny.
0: İşte bu.
2: Harikaydı dostum.
3: Yerini kaybettik galiba.
1: Evet.
3: Acıktın mı?
1: Ateşi onlara bırak.
3: Hey, evet, çok acıktı. Elbiselerimi gördün mü?
1: Evet, iyi olur. Evet. Açlıktan ölüyorum.
2: Bir de bekleyin, ben de acıktım. Hepsini yemeyin sakın.
4: Yeter mi?
3: Evet. Sadece bir dakika oturmak istiyorum.
4: Haline bak.
3: Neden?
4: Genellikle yüzünde bu gergin, düşünceli bir ifade var. Sanki bütün bunları ödev olarak yapıyormuşsun gibi. Ya da biri seni zorluyormuş gibi. Şuna bak. Yok oldu. Eğer bilmesem Johnny, mutlu olduğunu düşünürdüm.
3: Duygularımı tarif edemiyorum.
4: Etmen gerekmez.
3: Buz gibi.
4: Evet. Soğuk.
3: Evet.

0: Lanet olsun.
1: Ne?
0: Lanet olsun. Çok geç kaldım. Çok geç kaldım. Lanet olsun. Lanet olsun. Hayır.

0: Yardıma ihtiyaç var mı?
1: Kendi baskınına geç kaldığına inanamıyorum. Seni işe yaramaz.
2: İşe yaramaz serseri oyun kurucu ortağım hala gelmedi mi?
0: Buradayım.
2: Heh, demek sonunda gelebildin Ukayla. Ha, dikkat et, derimi yırtacaksın lanet olası.
0: Ben hazırım Angelo, ne yapmamı istersin?
2: Pekala, işte planımız. Babit ve Alvarez arka kapıya gidecekler. Julian da beni koruyacak.
3: Senin yan pencerede durmanı istiyorum. İyice kur, sakın postu deldirme. Anladın mı?
0: Tamam.
3: Güzel.
2: Herkes yerine.

Sökübi. Gel hadi.

0: Ne oluyor?
1: Silahını al. Ön kapıda biri var. Çabuk.
2: Ne var?
0: Köpeğimi gördünüz mü acaba? Bir kokkapo.
2: Lanet hani köpeğin nerede bilmiyorum.
0: Bekle, bekle.
3: Kalın, ben Yuta. Angelo'yu hemen çıkar oradan. İçeride lanet olası bir cephanelik var.
4: Yuta, tekrar et. Seni duyamadım.
3: Kalın, duyuyor musun? Kalın. Alvarez. Sakın rozetini göstermesin.
4: Lanet olsun. Çim biçme makinesi yüzünden hiçbir şey duyamıyorum tanrım. Kapıda biri var. Bir şeyler ters gidiyor.
1: Sakin ol dostum. Her şey yolunda.
4: Çeneni kapasana sen. Pencereleri kolla. Acele et.
2: Sana söyledim. Lanet köpeğini görmedim.
4: Malları sakla.
5: Bir kere arka bahçede iki adam var.
1: Lanet olsun. İşimiz bitti.
2: Sana söyledim, burada
4: kapıdan
2: değil.
4: Kapıdan girmeye çalışıyor. Girdiği an delik deşik edeceğim.
0: Lütfen. Git buradan. Kimse onu görmedi mi acaba?
2: Yeter, vaktim yok.
4: FBI.
0: FBI, at silahını.
4: Canın cehenneme.
5: Aşağılık herifler.
4: Hey, bekle. Tamam. Canınız cehenneme.
0: Kapa çeneni.
4: Aşağılık herifler.
0: Kapa çeneni dedim.
4: Canınız cehenneme.
2: Bırak beni.
0: Dışarıya çıkacağım. Hemen bırak silahını. Geri çekil. Geri çekil dedim. Bir şey yaparsan onu gebertirim, anladın mı? Çekil.

0: pislik herifler.
1: Ah!

0: Geber pislik.
1: Mikrofona konuş kuş beyinli.
2: Lanet olsun.
1: Elini ver. Öbürünü de çabuk. Pekala, nasıl geldi bakalım? İyi misin?
0: Lanet! Sakın dokunma!
1: Tahta hedeflerden farklı, öyle değil mi? Hiçbir fark yok Johnny. Sürekli yenileri çıkacak karşına. Bugün gayet iyiydin. İyi iş yaptın.
3: Lanet olası işe yaramaz herifler. Gerçek kovboylarsınız değil mi? Batman ve Robin. Bunu biliyor musunuz? Ha? Bunu biliyor musun serseri? 2 kilo işlenmemiş saf mal.
1: Lanet.
4: Özel ajan Yuta. Ajan Diaz ile tanışın. İç işleri için çalışıyor. Siz her şeyi berbat edene kadar...
3: Bu saçı seviyor muyum sence ha? Ha? Bu elbiselerden hoşlanıyor muyum? Karım Ramada'da kalmamı istiyor. Tam 3 aydır bu serseriler üstüne çalışıyorum. 3 aydır! Tam 3 aydır! Nihayet malı nereden aldıklarını öğrenmek üzereydim ki siz lanet olası kovboylar ortaya çıktınız.
1: Güzel dövme diyet.
3: Beğendin mi papaz? Canın cehennem.
4: Şüphelilerinizin son 3 ayki hareketlerinden hepsinin kaydı var.
3: Tek bilmek istediğim gerizekalılar, tek bilmek istediğim Ağustos'un 2'sinde hem banka soyup hem benimle birlikte Fort Lauderdale'de nasıl oldular? Bu nasıl olur, bana açıklar mısın?
4: Bu kolay sayılmaz değil mi Yuta?
3: Seni gerizekalı.
2: Lanet olsun. Lanet olsun.

0: harika bir hava var. İnanılmaz dalgalar yakalayacağız.
1: Ya çok harika dalgalar olacak.
2: Merhaba.
0: İnan bana.
2: Dalgalar zirveye evet. çıkıyor.
0: Burası nasıl olmuş?
2: Merhaba Tyler.
0: İyi mi?
3: Merhaba Budi.
2: Hadi gidelim.
1: Hadi. Zaman kaybediyoruz.
2: Hadi.
3: Bunu hep yapıyor.

0: ki.
1: İyi misin? Hayalet görmüş gibisin.
2: Unut gitsin evlat. Onlar hayalet.
0: Gitmem lazım.
1: Ne dedin?
2: Yeni bir müşteriyle sabah toplantım vardı. Unutmuşum. Gitmek zorundayım. Üzgünüm gerçekten. Seni sonra ararım. Onu takip ettim.
3: Sörf ustası herifi mi?
2: Evet Body. Bütün gün peşindeyim.

0: Tower Records'a gitti, CD aldı, Patrick's Roadhouse'da yemek yedi. Sonra da bankaya gitti diyorum sana.
1: Soydu mu peki?
0: Çok komik, içeride 20 dakika kaldı. Öbür adam Roche arabada bekledi, etrafı kolaçan ediyor olabilirler.
1: Ya etrafı kolaçan ediyorlardı ya da çek bozduruyorlardı.
0: Bekle, bekle. Sonra sahildeki evlerine gidip her şeyi paketlediler. Çünkü yaz bitiyor. Her şeyi Bodin'in arabasına yüklediler ve bir depoya götürdüler. Daha sonra onları kaybettim. Ama ev boş. Kesinlikle gittiler.
1: Lanet olsun. Beni niye aramadın? Maui yolunu yaralamışlar.
0: Ha, hayır. Onlara seyahat için para lazım. Yarın o bankayı soyacaklar. En geç öbür gün soyacaklar. Bunu hissediyorum, tamam mı?
1: Hissettin demek. Bunu son hissettiğinde birini öldürmek zorunda kalmıştım. Bundan nefret ediyorum.
0: Angelo, bu kez haklıyım. Bu işi hala çözebiliriz.
1: Tamam. Yarın sabah erkenden bankada olacağız. Umarım haklı çıkarsın. Bu kalbin ve hoves çok komik.
2: Pardon beyim, portakal. Portakal hayır, alır mısınız
1: hayır,
2: beyim?
1: Hayır, portakal. Hayır, bizde çok var, teşekkür ederim.
2: Emin misiniz?
1: Evet, evet. İyi şanslar. Ah tanrım. İndi mezarlığıma. Oh. Yemek zamanı.
0: Angelo, saat daha 10:30.
1: Köşede bir sandviççi var. Köfteli sandviç satıyorlar. İnan bana çok lezzetli. Bana iki tane alır mısın? Hadi ortak, iki. Teşekkür ederim. Yuta, bana iki tane.
3: Merhaba, nasılsınız?
0: Merhaba. İki köfteli, bir ton balıklı sandviç, iki de limonata lütfen.
3: Tamam, iki köfte, bir ton balıklı, iki limonata. 7.84 tutuyor efendim.
0: Teşekkür ederim.
3: İyi günler.
1: Aman tanrım. Beni korkuttun.
0: İşte şu ölümcül olan seninki.
1: Ölümcül mü?
0: Afiyet olsun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ve işte limonatan.
1: Heh, teşekkür ederim.
0: Oo. Şu duran Lincoln'u gördün mü?
1: O kadar açım ki bir koyunu yiyebilirim. Keşke üç tane isteseydim senden. Hangi Lincoln? Hadi hadi hadi. FBI. Kıpırdamayın.
4: Onu haklarım.
1: Hayır. Hadi gidelim.
4: Yürün. Hadi. Hadi bin. Hadi bin hadi.
1: Gazla. Aman tanrım.
4: Hadi gazla. Bas şu gaza.
1: Biraz sabret, gazlıyorum işte. Sağa dön.
4: Sağa dön. Dikkat et. Onları kaybediyoruz.
1: Hayır, kaybetmiyoruz. Dikkat et.
4: Lanet olsun.
1: Hala arkamızda. Acele et dostum. Arkamızdalar.
4: Hadi, hadi, hadi.
1: Bu araba işe yarar.

0: Dikkat et.
1: Yakaladık.
0: Dikkat et. Hadi çabuk ol.
2: Bence onları atlattık.
1: Tamam öyle. Acil.

0: Dene hap hadi. Hadi dene bakalım.
1: Eski araba olmadı.
2: Adamı kontrol ediyorum.
1: Hadi dostum. Çekin çekin çekin.
2: Arabadan uzaklaşın. Kıpırda.
1: Bekle bekle. Çekin çekin çekin.
0: Yapma abi, yapma, sakın yapma. Aptal olma, koş.
2: Niye bu kadar uzun?
0: Ne gerek, bunun derdi ne?

Hayır! Hayır!

0: Tekrar edin 41. Anlaşıldı. Kaliforniya plakası 562. Tamam.
1: Bir şey yok mu?
2: Hiçbir şey.
1: Johnny, ofisime gelmeni istiyorum, hem de hemen.
0: Ekip 23, ekip 23, hemen merkezi ara. 4650 Wilshire, ekip 23. 4650 Wilshire, ekip 23.
1: Bir şeyi bilmeni istiyorum. Ateş etsen ıskalamazdın.
2: Iskaladım.
1: Hayır. Hayır. Bence ya korktun ya da bu sörf arkadaşlarına çok bağlandın. Ve korktuğuna inanmıyorum. Hey. Eve git ve dinlen. Çünkü berbat görünüyorsun. Senin adama benzeyen birilerini görürsem seni ararım. Eve git hadi. Durma.
3: Diğer adam ne durumda?
2: Onu görmedim. Vurup kaçtı işte.
3: Tren kazasından çıkmış gibisin. Lanet olası herif devam mı etti? Aa, özür dilerim bebeğim. Johnny, neyin var senin? İşte yine o bakış. Bir şey söylemek istiyor da söylemiyor gibisin. Veya söyleyemiyorsun.
2: Sana söylemek istediğim bir şey var. Önemli. İlişkimizi etkileyecek bir şey. Aman tanrım. Bu düşündüğümden de zormuş.
3: Tanrım. Erkekler bu konuda çok kötü. Şşt. Başka zaman.
4: Hiçbir şey olmamış gibi davranıyorsun.
5: Sakin ol Nathan'ı.
4: Bana sakin olmamı söyleme Bodhi. O lanet olası bir federal ajan.
6: Fırsatım olduğunda onu vurmalıydım.
7: O polisin hakkından ben geleceğim.
5: Hayır Rosie. 3 yılda 30 banka soyduk ve bizi yakalayamadılar. Farkında mısınız? Bu iş sadece oyunu heyecanlandırıyor o kadar.
4: Heyecanı boş ver Bodhi. Nedense bu sadece sana oyun gibi geliyor. Ama bu gerçek. Bu iş ciddi ve ben korkuyorum, tamam mı? Ben korkuyorum. Bu akşam burayı terk edelim diyorum. Anlaşıldı mı dostum? Lütfen.
7: Kaçarsan ölürsün.
5: Hadi bir düşün. Bu iş para için değildi, sisteme karşı çıkmak içindi. İnsan ruhunu öldüren sistem. Bir şeye karşı çıkıyoruz. Metal tabutlarda gezen ölü ruhlar için onlara insan ruhunun hala yaşadığını gösteriyoruz. Bana güveniyor musunuz? Tamam. Bu adama kafanızı takmayın. Ona ne yapacağımı biliyorum.

0: söyledin.
1: Tyler, hemen silahı bırak lütfen.
0: Her söylediğinin yalan olduğuna bahse girerim. Ailen hakkında yalan söylediğine bahse girerim. Lütfen bana gerçeği söyle Johnny. Ailen araba kazasında mı öldü? Söyle!
1: Columbus'ta yaşıyorlar. Ohio'da. Banka hırsızlığı bölümünde çalışıyorum. Sörfçülerin peşindeyim. Önce sana ihtiyacım var.
0: Johnny, cehenneme! Senin ruhun yok mu? Cehenneme git.
1: Bak. Tyler! Her şeyi mahvettim, biliyorum. Sana söylemek istedim ama yapamadım. Bırakıp gideceğinden korktum. İyi tahmin değil mi? Lanet olsun. Neden ne demek istediğimi söyleyemiyorum. Sana yalan söyledim. Ben bir pisliğim. Ama sana ihtiyacım var Tyler. Hayatımda senin gibi biri asla olmadı. Bunu bilmeni istiyorum. Ve umarım fikrini değiştirirsin. Tyler, bekle, geliyorum.
2: Ne haber dostum? Hazırlan, gidiyoruz.
1: Neler oluyor Buddy?
2: Ne oldu, tıraş olurken mi kestin?
1: Şu anda sörf yapmak istemiyorum.
2: Sörf mü? Hayır, bu başka bir şey Johnny. Bunu seveceksin. Eşyalarını alıp buradan gideceğiz. Tamam, çorap. Gömlek.

Aa, botlar. Evet. Eşyaları arabaya koy. Gitmemiz gerek, hadi. Hayat kısa. Buna bayılacaksın.

0: hastalık. Al bunu.
1: Bunu da al.
0: Bunu da al.
1: Hadi.
0: Hadi acele edin.
1: Hadi. Al bakalım.
0: Ver bakalım.
1: Tamam, al şunu da.
0: Uzat. Evet. Al bakalım. Bunu daha önce yapmış mıydın?
2: Hayır. Ama televizyonda izlemiştim.
0: Bu %100 saf adrenalin. Başkaları bunun için dalıyor, zıplıyor ama senin tek yapman gereken atlamak.
2: Çok eğlencelidir eminim ama dün dizimi burktum.
0: Aa evet evet, topalladığını fark ettim ama dert etme dostum. Toprağa ayak basmayacağız.
2: Tamam o zaman. Şimdi daha iyi hissediyorum.
0: Tamam mı, hadi uçalım.
3: Dakika.
0: Bu her yaz sonu yaptığımız bir tür törendir. Son bir çılgın eğlence.
3: Evet.
0: Ha bu arada belki o portakal rengi şeyi çekmen gerekebilir.
3: Kurtardığın hayat kendininki olabilir.
2: Şey ya. Paraşütümü kim hazırladı?
0: Ben. Neden? Bana güvenmiyor musun?
2: Güveni kazanmalısın.
0: Tamam, beraber kazanacağız. Benimkini al.
3: Hey Johnny, bu iyi bir fikir değil. Bodin'in hazırladığı paraşütlerin sadece yarısı açılır.
2: Daha azı.
0: Saçmalama.
3: Neden grometten almıyorsun? Bu nasıl?
1: Hayır, bunu istemezsin dostum. Bunun ayarları boynunu kırabilir. Böyle bir şeyle daha iyi atlarsın. Al bakalım, işte.
2: Atlayacak mıyız, geyik mi yapacağız?
0: Evet, işte başlıyoruz.
3: Tamam, hadi atlayalım. Yani bir uçaktan atlamak üzeresin. Ne hissediyorsun bakalım?

lanet olsun.

Hoşuna gitti mi?

Ay, Johnny Friedel!

0: Başarılı Johnny. Yıldız gibi kaynar. Harikasın dostum. Hayattaki
1: yarasalar gibiyiz. Bu işi her zaman sevdim. Hoşlandın mı bakalım Johnny?
2: Muhteşem. Gerçekten muhteşem. Bu gerçekten harika bir şey. Bu işi çok sevdim.
3: Tamam. Dağılıyoruz. Müthiş değil mi? İyi yapıyorsun. Çekeceksin.
2: Önce sen Alfonso. Israr ediyorum.
3: Şimdi ipi çek.
2: Önce sen.
3: Tamam.
2: Aşağılık herif.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Abi motor komple gitmiş.
3: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap. Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100 bin TL'ye varan faiz...

0: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
2: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
1: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
0: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Debişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
6: Gün boyu çamaşırını koru. Günlük pedin.
7: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
8: Mol Ped'den kız sözü.
9: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
10: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
11: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
12: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
13: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
1: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
3: Bakın

0: İnanamıyorum ya. Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
1: Bingo Jetrel'le. 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetrel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo Jetrel akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetrel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
2: Bu var ya bu.
3: Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
8: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
7: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
8: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
9: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
10: İkisi birlikte çok iyi.
11: Tıpkı bizim gibi.
9: Pepsi ile hepsi güzel. Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
12: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
13: Hasret bitiyor.
14: Doğrunun bulunması tarafındayız.
13: Güllü davasını herkes konuştu. O kanıtları ortaya koydu.
15: Aracı binerken ya da inerken dedi, öldürürsen dedi.
16: Abla ben yaptım böyle. Çok bir şey var mı? Keşke yapmasaydım.
17: Çok korkunç bir ifade bu.
18: Birinin oraya girip oynaması çok zor ihtimal demek.
19: Sultan'la Tuğyan gözaltına alındı.
13: Çağla Doğaltay cinayetinde taşlar yerinden oynadı.
20: Çağla'yı babası öldürdü.
21: Neyi kapatacağım ya?
22: Bir süs vermeye çalışmamış.
23: Elimizde 3 ayrı DNA var.
24: Olayı saptıran kişiler bir kenara çekilecek.
25: Hızlıca bir fethi kabir işlemleri yapılacak.
13: Türkiye'nin en sevilen sunucusu psikolog Esra Ezbeci yeni sezonda da Beyaz TV'de sizlerle.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Vay, baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
8: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
9: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
8: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
9: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
10: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
11: Bir şey diyeyim mi?
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
14: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
15: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
16: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
15: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
17: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinksat.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
5: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
4: Bir şey diyemiyorum.
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Siparişiniz.
9: Ve pepsiniz.
10: Siparişin yanında.

0: Da tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Vay, baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
4: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Tanrım. Onu kaybediyorum.
1: Bu Tanrı'ya en yakın olacağını.
2: Elinin gölgesi gibi dostum, sana doğru geliyor.
0: İnanılmaz. Kesinlikle
1: çok alçaklaştık.
2: Sana iyi olacak demedim mi Johnny?
3: Hiç eskisi gibi
1: olmayacak. Sana iyi olacak demedim mi
0: evet,
1: Johnny?
0: Evet. Muhteşemdi.
3: Johnny, parasütü şuraya koy.
0: Tamam, koydum.
3: Omuzlarını topla. Geri çekil, işte böyle.
4: Tamam. Senin için toplayacağım.
1: Evet. Teşekkür ederim. Johnny, buraya gel. Görmen gereken bir şey var. Atla. Pekala.
0: Bu ne?
1: Bu bir sigorta kuralı. Biraz sıkıcı ama izlemen gerek. Oynat bakalım.

0: Vahşi bir kadın değil mi Özen Ajan Utah?
1: Sen artık ölüsün.
0: Hey, sakin ol, bekle. Düşün bakalım onun nerede olduğunu. Tek plan benim, tek plan. Bırak konuşayım, izin ver konuşayım.
1: Konuş.
0: Ona bir şey olmayacak. Eğer Rosie ile tam 6 saat sonra belirli bir noktada buluşursam ona hiçbir şey yapmayacaklar.
1: Onları ara ve hemen kızı bırakmalarını söyle.
0: Kusura bakma ama bunu yapamam dostum. Şu anda yoldalar ve gittikleri yerde telefonu yok. Şansına küs. Tanrım. Bundan nefret ediyorum Johnny. Gerçekten şiddetten nefret ediyorum. Bu yüzden Rosie'ye ihtiyacım vardı. Bunu Tyler'a asla yapamazdım. Boğazına bir bıçak dayayamazdım. Benim kadınımdı. Birlikteydik. Ama Rosie bir... O bir makine. Harekete geçirdin mi bir daha durmaz. Başladığı işi asla yarım bırakmaz. Saat 3 olduğunda... Onu bir domuz gibi parçalamaya ve ayakkabılarına kan sıçratmamaya çalışın. Elbette oraya gidersen böyle bir şey olmaz. Bu da bizi ortak yapıyor. İkimizin de hedefi aynı. Gitmem gereken yere ulaşmamız, değil mi?
2: Zaman kaybediyoruz.
0: Ha, sen de bunu seviyorum Johnny, gerçekten. Çok zeki bir adamsın. Murphy! Uçağı Santa Monica'ya indir. Depoları
3: tamam.
0: Üzerine. Pekala baylar, parti zamanı.
4: Tamam, toparlanıyoruz.
0: Odayın.

0: Senden sadece 90 saniye istiyorum Johnny. Gördün mü? Ne kadar basit. Onları korkutan altlarına ettirirsen istediklerini verirler. Zayıflık gösterirsen saldırganlık alırsın. Böylece insanlar yaralanır. Gördün mü? Korku tereddüt getirir. Tereddütse en kötü korkularını gerçekleştirir. Çok basit. Güç gösterisi çelişkiyi önler.
1: Üstün ateş gücü barışı getirir.
0: Evet. Al bakalım. Elinde bunlardan biri olmazsa içeri girmenin anlamı yok değil mi?
2: Bunu yapamam.
0: Elbette yaparsın. Kim bilir, belki de hoşuna gider.
3: Modi, bu senin hayata bakış açın, tamam mı? Ama ben FBI ajanıyım, tamam mı dostum?
0: Biliyorum dostum, garip değil mi? Durumu müthiş yapan da bu Johnny. Başka dünyalarda olabiliriz ama kendi kurallarımızı koyabiliriz. Neden yasaların efendisi olacakken uşağı olalım?
3: Haklısın.
2: Bu lanet işi seviyorum.
0: Tamam. Giriş çıkış 90 saniye. Seni seven biri için ufak bir bedel. Evet, seni seviyor. Çünkü bu onun tarzı değil. Benimle öyle yaptığını sanmam. Tamam, Bay Carter. LBJ. Bay Dixon. Üzgünüm Johnny. Başkan olamayacakmışsın gibi görünüyor.
1: Ben hazırım.

0: dilenci zamanı. Kimse kapatamaz.
1: Yere yatın. Yere yatın.
0: Yere yatın. Herkes yere yatın.
2: Yere yatın.
0: Yere yatın.
2: Beni duymuyor musun?
0: Duymuyor musun?
1: Sana yere yat dedim.
0: Yere yatın. İş başına.
1: Geç tarafa. Geç tarafa.
3: Yere yat baş belası. Senin derdin nedir ha? Şimdi dizinden vuracağım, o zaman yatarsın.
0: Bir tekme bassaydın ya. Hayır, televizyondasın. Gülümse, FBI'cılık oynamak biraz zor değil mi?
3: Nasıl parayı alıp buradan çıkabilir miyiz artık?
0: Kimse kıpırdamasın. Başlar aşağı, gözler aşağı. İyi günler bayanlar baylar. Beni dinler misiniz lütfen? Biz eski başkanlarız ve göreceğiniz gibi bankanızı soyuyoruz. Bizimle işbirliği yaparsanız kafanızı uçurmayız. Sadece birkaç dakikanızı ayırın, sonra gideceğiz. Dik, dik, kasaya git. Bayan Jennings. Lütfen bana kapıyı açar mısınız?
4: Anahtarlar Bay Dugan'da.
3: Neden kasaya gidiyoruz? Hiç kasaya gitmezdik.
0: Söyleneni yap. Onlarla git hadi. Kasaya gidin. Hadi, hadi.
3: Bay Dugan'da kim?
0: Bay Dugan. Kasayı siz mi açarsınız yoksa ben mi açayım?
5: İstediklerini yap Terry.
3: Lanet anahtarları al. Kıpırda. Aç şu lanet kapıyı. Yoksa beynini havaya uçuracağım. Hadi hadi. Soldan çekil.
5: Tamam.
3: Büyük çantayı aç. Burası kasa. Ne yapıyoruz burada? Bu çok kötü bir fikir.
0: Yap! Bana bakma!
3: Kendi kurallarını çiğniyorsun dostum. Çok fazla zaman kaybediyoruz. Hadi gidelim.
0: Jimmy, ne durumdayız?
6: 65 neler oluyor?
0: Dert etme. İyi gidiyoruz. Durum harika.
3: Lanet. Lanet olsun.
7: Hey. Ben polisim.
8: Yani...
7: Ben polisim.
8: Hayır yapma.
7: Silah dolu mu?
8: Evet.
7: Ben hareket ettikçe beni takip et, tamam mı?
8: Yapma, buna gerek yok.
7: Beni korumalısın.
8: Yapma. Hiçbir şey yapma. Hayır yapma.

0: Kaldır onu. Lütfen kaldır onu.
1: Çabuk. Gidelim hadi. Tamam, çıkıyoruz.
0: Tamam.

0: Kıpırdamasın!
1: Dayan! Hadi! Biraz daha dayan, dayan dostum. Hadi, hadi buradan dışarı çıkalım. Hadi, hadi çıkıyoruz buradan, buradan dışarı çıkıyoruz. Dayan. Hayır kardeşim. Hayır, lütfen, lütfen yapma.
2: Hadi.

0: Aklını mı kaçırdın sen? Neyin var? İstediğin bu muydu? İstediğin oldu mu? Hadi onu götüremezsin, gidelim.
1: Hadi onu götüremezsin, gidelim buradan.

0: Lanet olsun. Bu kamerada ne böyle? Burası suç bölgesi. Onları buradan çıkarın.
1: Lütfen boşaltın burayı.
2: Sessiz kalma hakkım var. Söyleyeceğin her şey mahkemede aleyhine delil olarak kullanılabilir. İstediğin takdirde ücretsiz bir avukat atanacaktır. Okuduğum hakları anladın mı? Utah, anlıyor musun? Anladın mı? Utah, sen okuduğum hakları anladın mı?
3: Haklarını anladı, tamam mı? Aman Tanrım, iyi misin? Ayağa kalk. Şu kelepçeleri çıkarın. Çıkarın
0: dedim. Kelepçeler kalacak. Kelepçeler kalacak. Arkadaşın bir cinayetin suç ortağı, anlıyor musun? 3 kişi öldü Utah. Biri polis memuruydu. Sana bir şey göstereceğim. Miden bunu kaldırıyor mu?
4: Hemen ellerini üstünden çek.
3: Dinle. Bana bak. Bana bak. Siyahlarla beyazları birlikte bırakma. Bırak ben içeri alayım.
0: Elbette Angelo, neden olmasın? Bu nedenle ikinizi beraber görevlendirdim. Birbirinizi hak ediyorsunuz. En az onun kadar kötüsün. Sadece daha şişman, daha yavaş ve daha zavallısın. Tanrı aşkına, körün köre yol göstermesi gibi.
3: Harp, şimdi beni iyi dinle. Sen kısa pantolonla gezerken ben bu bölümde çalışıyordum. Sen iç çamaşırı kataloğuna bakıp kendini tatmin ederken ben suçluların...
0: Bu doğru mu Pappas?
3: Evet, bu doğru. Ve bunca yıldır senin hala önlemediğin bir şeyi öğrenmeyi başardım sonunda.
0: Öyle mi? Neden beni şaşırtmıyorsun lanet herif?
3: Kıdemlilere saygı.
1: Lanet olsun.
3: Kısa ve basit. Hadi evlat, gidelim.
5: Tamam, nereye gittiklerini biliyorum.
3: Bunu tahmin ediyordum.
5: Santa Monica Havaalanı. Hızlı. Ama küçük bir sorun var.
3: Nedir?
5: Onları tutuklayamayız. Rehineleri var.
3: Ne?

0: Altimetreyi çalıştırdın mı?
1: Değil. Değil ne? Dedim.
0: Zoranımı kontrol et.

Ya. Silahım yok. Ama yalnız değilsin. İyi tabii. Sana doğrultulmuş bir silah var.

0: Ne istiyorsun?
1: Onun nerede olduğunu söyle.
0: Sigortamı yakayım mı? İyi fikir.
1: Bak Bodhi, insanlar öldü ve bu iş bitti artık.
0: Hayır, hayır, hayır. Ne zaman bittiğini ben söylerim.
1: Öldürdüğün adam bir polisti. Nerede olsan seni zımbalarlar. Radar diye bir şey var. Belki duymuşsundur ha?
0: Senin derdin ne? İçeri kontrol et.
2: Kokpite dön. Kıpırda.
1: Seni biliyorum dostum. Üstüne düştüklerinde geri çekilmemelisin. Yoksa seni yere sererler.
0: Aha. Olur böyle şeyler.
1: Dinle. Ölüm fermanını imzaladın. Kendin gitmek istiyorsan git ama Tyler'ı sakın götürme. Sana yalvarıyorum. Nerede olduğunu söyle. Sonra gideceğim lütfen.
0: Gidecek misin?
1: Evet gideceğim.
0: Bu çok güzel Johnny.

0: Angelo, ateş etme. Dur, onu öldürme. Hayır.
1: Önümden çekil evlat. Evlat, lanet olsun. Lanet olsun. Ah.

0: dayan biraz. İyileşeceksin. İyileşeceksin.
1: Sizi San Felipe'ye götürmüyorum dostum.
0: Hemen uçağa bin ve motorları çalıştır.
2: Ha, harika. Nereye gittiğinizi söyledi. Gidelim dostum. Birlikte gideceğiz Johnny. Sen ve ben. Hadi gidelim. Azıcık.
3: Hiç. Tyler bekliyor.
2: Hadi. Hadi yürü.
3: Motoru çalıştır. Hemen. Hemen.

0: Rosie, burası hava kuvvetleri bir. Beni duyuyor musun? Beni duyuyor musun? Tamam.
1: Dinle dostum. Yarım saattir Meksika'nın üzerinde dolanıyoruz. Artık inebilir miyiz? Alçaktan uçuş hiç alışık olduğum bir şey değil.
2: Kapa çeneni ve bu güzergahta 4000 fite çık. Tamam mı?
1: Tamam.
3: Bunun iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum. Radarda görülürüz.
0: Önemli değil. Neredeyse geldik. Atlayabilecek bir yükseklik olsun yeter.
2: Şimdi şu paraşütünü takalım.
3: Üşüyorum dostum. Çok soğuk.
2: Ceketi vereyim. İşte ceketi. Yavaş.
0: Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Yavaş,
2: yavaş.
0: Tamam, kollarını teker teker sok. Evet, kollar. Hayır dostum, hayır, hayır, hayır.
2: Tamam.
0: Johnny! Para çantasını bana at. Şimdi!
4: Üşüyorsun çünkü bütün kanın çekildi Roche. Yakında öleceksin. Umarım bura değerdir.
0: Sakın onu dinleme. Sadece kızları ve Margaritaları düşün. Onlar seni iyileştirir.

0: Tamam mı?
1: Neye bakıyorsun öyle?
0: Evet işte böyle. Tamam oluyor.
2: Rossi, burası hava kuvvetleri bir. Duyuyor musun? Tamam.
3: Evet, şu anda sizi görüyoruz. Tamam.
1: Tyler'ı bırakmasını söyle. Hadi söyle, bunu yapabilirsin. Kazandın, istediğini elde ettin. Ya paraşütün açılmazsa? Emri iptal et, hadi. Amacına ulaştın, hadi dostum. Bana bu kadarını borçlusun.
2: Hazır mısın?
0: Pekala.
2: Üçte. Bir, iki, üç.
0: Yavaş, yavaş, yavaş. Tamam, biraz daha.
2: Oldu, tamam mı?
0: Evet.
2: Bir yerde görüşürüz. Anlaştık mı?
1: Cehennemde görüşürüz yani.
2: Senin için zor olduğunu biliyorum Johnny. Beni gerçekten çok istiyorsun. Ama bu kez değil. Adios amigo.

0: Bodi.
1: Hayır, vermeyeceğim buraya kadar değil.
0: Tamam, hemen ipi çek.
1: Sen niye çekmiyorsun?
2: Artık oyun yok. Çek şu lanet olası ipi.
1: Hadi Johnny, çek. Çekersen silahı düşüreceksin değil mi? Diğer elini kullanırsan bana neyle tutturacaksın?
0: Çek, yoksa önce kafanı uçurup sonra ben çekerim dostum.
1: Ancak öyle olabilir zaten. Hadi yap.
0: İnan bana, bunu yaparım.
1: Yap o zaman. Yap hadi. Yapmazsan öleceksin Johnny. 6 saniye sonra pestil olacağız. 5, 4,
0: sen kafayı yemişsin.
1: 3,
0: çek şunu.
1: 2, 1.
0: Lanet olsun.

0: Lanet olsun Bodhi.
1: Sen gerçekten aşağılık herifin tekisin.

0: Buradan gidiyorum Jory.
1: Ayağın değil mi? Çok kötü. Bu sefer başaramayacaksın gibi görünüyor. İkimiz de kaybettik.

0: Başka zaman.
1: Hadi gidelim buradan.
2: Tamam.

Cape Otway sahillerinde siklon uyarısı. Uzmanlar bunun Avustralya tarihindeki en şiddetli fırtına olabileceğini söylüyorlar. Bütün gece sağanak yağış sürecek ve saatte 150 kilometreyi bulan rüzgarlarla birlikte sahile ulaşarak sabah Bassbeach'in vurması bekleniyor. Bassbeach'te yaşayan bütün vatandaşlarımızın dikkatli olması öneriliyor. Eğer mümkünse bugün hiç dışarıya çıkmamaları ve korunaklı yerlerde kalmaları öneriliyor.

0: Sahilde kimse var mı?
1: Kimse yok ve olmayacak. Oraya gitmek için zır deli olmak gerek. Orada geberip gidersin dostum.
2: Anca böyle ya.

0: İşimi kaybettin dostum.
1: Özel ajan Yuta. Sana güvenebileceğimi biliyordum.
0: Meksiko'nun her şehrini gördüm. Boydan boya bütün bacayı geçtim. Rosie'yi görmek için daha güçlü biriyle bıçakla savaştım. Sumatra'da sana ait bir pasaport buldum. Fiji'de seni kaybettim. Ama 50 yılın fırtınasını kaçırmayacağını biliyordum Bodhi.
1: Evet.
0: Çok kötü değil mi? Sonunda dalgalarını buldun ama artık bitti.
1: Zamanı bekliyorum.
0: Artık durman gerekiyor. Çizgiyi aştın. Sana güvenen insanlar öldü.
1: Evet, kötü gitti. Gerçekten kötü. Hayatın tuhaf bir espri anlayışı var, değil mi? Hala sörf yapıyor musun?
0: Her gün. Hadi Bodhi. Gitme vakti geldi. Benimle gelmen gerektiğini biliyorsun.
1: Üzgünüm arkadaşım.

olsun.

0: Lanet olsun. Hayır!
1: Buraya geleceğini polis de biliyordu Bodhi.
0: Hayır!
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: İndirimin makbulü 1 kilo kabuklu ceviz sadece 169 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
5: Abi motor komple gitmiş.
6: Beklenmedik bir masraf çıktıysa. Kartların yeni müşterileri özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
7: kurdu. 1-7 Ağustos arasında BİM'de efsane buğday unu 135 lira yerine 119 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.

0: indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
1: A101'de haftanın yıldızları. Magnum karamel badem dörtlü mini sandviç 175 lira. Bingo 10 kilogram toz deterjan 449 lira.
2: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da. Paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
3: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
4: Abi ne yapıyoruz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri prizsiz bırakmıyoruz.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor. Frenlere geç basıyor. Ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
10: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
9: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.

0: Heyecan deyince dibine kadar.
1: 1 litre Halk yarım yağlı süt 44.90 lira yerine 39.90 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: Otomobil piyasası durgun.
4: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
5: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsat.
6: Söylemezsem olmaz, artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
7: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
8: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı.
9: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
10: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
11: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
12: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
13: Atıştırmalık?
12: Yok, ben doymalık takılıyorum.
13: Bir şey diyeyim mi?
14: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
13: Abi bu adam ne yiyor ya?
15: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
16: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
17: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
18: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
19: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
20: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
21: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Abi ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: İnanamıyorum ya. Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
5: Bingo Jet Jelly. 15 dakika.

0: yetişti. Bingo Jetjel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız. Gün boyu çamaşırını
1: koru. Günlük pedin olayı bu.
2: Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
3: Mol Ped'den kız sözü.
4: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyemiyorum.
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde 1 kilogram karlı dağ tereyağı 450 lira.
11: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling, minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
3: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
2: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
5: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
6: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
11: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
12: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
13: Benim bankam iş bankası.
14: İş bankası Murat'la sunar.
15: Murat mı? Sıra bende mi? İş cepteki hesap başka. Başka bankalardaki diğer hesap. Bütün hesapların topluyorum.
14: Tamam. Topla bakalım.
15: İş cebi açıyorsun. Farklı bankalardaki hesapları ve kartları ekleyip hepsini iş cepte topluyorsun. Tüm finansal durumunu tek bir yerden güzel güzel takip ediyorsun.
14: Güzel topladın.
15: Yani bir kıvanç değilim ama.
14: Aa, hayır. İyisin.
15: Ben isterim. İş cebim yapar.
13: Benim bankam İş Bankası.
16: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
17: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
18: Hücrede yaşayamayacağımı biliyorsun dostum.
19: Umurumda bile değil. Hapse girmen gerekiyor. Böyle olmak zorunda.

İşim bitti. Hapse girip bedelini ödeyeceğim ve Johnny Utah kahraman olacak, öyle mi? Senin için iyi. Oldukça iyi. Kahraman olacaksın. Ama bak Johnny, şuna bak. Böyle bir fırsat hayatta bir kere olur. İzin ver gitmeden önce bir dalga yakalayayım. Bir tek dalga. Nereye gideceğim ki? İki taraf sarp kayalık. Yeni Zelanda'ya kadar sörf yapamam ki. Tüm yaşamımda bu anı düşledim Johnny. Hadi lütfen. Hadi Johnny.

0: önce tutuklayacaksınız.
1: Sahile dönemeyecek.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel Angels Marmaris.

0: Bugünkü durağımız Mutluşehir Kocaeli. Efendim programımız içerisinde güzel ilimiz Kocaeli. Elimizden geldiğince her yönüyle sizlere tanıtmaya çalışacağız.
1: Kocaeli'de en çok turist çeken yerlerin başında gelen Ormanya'dayız.
0: Efendim şu anda Kocaeli'de çok ama çok güzel bir yerdeyiz. Burası Ormanya. Ormanya 2000 metrekare alan üzerine kurulu. Avrupa'nın en büyük, dünyanın üçüncü büyük doğal yaşam parkı olma özelliği.

0: yine sahip. Efendim Ormanya 2018 yılında ziyarete açıldı ve o günden bugüne tam 10 milyon kişi Ormanya'yı ziyaret etti. Efendim buraya yerli turist geliyor, yabancı turist geliyor. Kocaeli'nin turizmi için çok ama çok önemli bir yer. Efendim Ormanya her zaman çok kalabalık oluyor. Özellikle hafta sonları burada iğne atsanız yere düşmüyor. Burası özellikle çocuklu ailelerin ilgi odağı durumunda. Çocuklar burayı çok seviyor, yetişkinler burayı çok seviyor. Efendim Ormanya'nın dışında ücretsiz kamp, karavan, çadır alanı var. Ormanya 13 bölümden oluşuyor. Efendim alan çok büyük. Yani yürüyerek Ormanya'yı gezmek sizi bayağı bir yorabilir, bayağı bir zamanınızı alabilir ancak son derece keyifli bir yer. Efendim 13 bölüm var. Var olmasına ama içlerinde 3 bölüm var ki ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor. Hobbit evlerinin bulunduğu orman köyü, Kocaeli'nin asırlık çınar ağaçlarıyla inşa edilen orman kütüphanesi ve ormanın sesi bölümleri. Evet, ziyaretçiler tarafından en sevilen bölümler bunlar. Efendim içeride çok sayıda gölet var. Kısacası Ormanya son derece renkli bir yer. Efendim Ormanya'yı sizlerle birlikte keşfetmeye, gezmeye hemen başlıyoruz. Buyurun.
1: Ormanya çoluk çocuk ailece gelebileceğiniz çok ama çok eğlenceli bir yer.
0: Ve değerli izleyenler şu anda Hobbit evlerindeyiz. Evet, orman köyünün içinde bulunan Hobbit evleri o kadar güzel, o kadar şirin ki. Efendim hatırlayacaksınız 3-4 yıl önce çekilen Gamonya çocuk filmi, yani Hayaller Ülkesi, işte burada çekilmiş. Hobbit evleri de o filmin dekorları. Filmin çekimi bittikten sonra bu evler burada bırakılmış ve şu anda Ormanya'da, Orman Köyü'nün içinde turizme açılmış. Evet, Ormanya'nın en çok ilgi gören bölümlerinden biri de burası. Orman Köyü'nün içindeki Hobbit evleri. Burayı çocuklar, gençler, yetişkinler, herkes ama herkes çok seviyor. Çünkü burada fotoğraf almak için, video almak için çok fazla malzeme var. Evet, buradan bir su akıyor. Her yerde yemyeşil meşe ağaçları var ve şirin şirin rengarenk Hobbit evleri var. Gerçekten çok güzel. Şu anda adeta filmdeyiz. Adeta masaldayız. Adeta bir çizgi filmin içindeyiz. Evet, Gamonya filminden miras kalmış değerli izleyenler. Hobbit evleri. Dekor olduğu gibi burada bırakılmış. Vallahi masal gibi. Çok güzel. Yani şu anda bir çizgi filmin içindeyim. Bildiğiniz. Ağaçların altında şirin bir yerleşim yerindeyiz. Burası da hayal fabrikası.
1: Ormanya çok büyük. Dikkat edin, gezerken sakın kaybolmayın.
0: Değerli izleyenler, Ormanya'yı geze geze sizlere tanıta tanıta bitiremiyoruz. Çünkü Ormanya çok büyük. Çünkü Ormanya son derece keyifli ve güzel bir yer. Şu anda Türkiye'nin ilk orman kütüphanesinin önündeyiz. Değerli izleyenler, bakın. Ağaçtan yapılmış sevimli bir maskot var kütüphanenin hemen önünde. Dikkatimizi çekti. Gelir gelmez hemen onun önünde fotoğraf aldım. İçeride neler var neler. Efendim buyurun, Türkiye'nin ilk orman kütüphanesini sizlerle birlikte gezelim. Bakalım neler varmış.

Değerli izleyenler, Orman Kütüphanesi gerçekten çok enteresan bir yer. Efendim, ormanlık bir alanın içinde oluşturulan mükemmel bir kütüphane. Çok doğal bir kütüphane. Burada dikkat ederseniz tam 23 tane dolap var ve bu dolaplarda okunmaya hazır 1200 adet kitap var. Efendim, buraya gelen ziyaretçiler kitapları alıp götüremiyor. Burada minderlerin üzerinde, hamakların üzerinde tertemiz havada gürgen, meşin, kayın ağaçlarının arasında keyifli keyifli kitaplarını okuma imkanına sahip oluyor. Evet efendim, şu bilgiyi de vermek istiyorum. Orman kütüphanesi oluşturulurken Kocaeli'de bulunan çürümüş çınar ağaçları kullanılmış. Evet, yani burada bir dönüşüm söz konusu. Asla ağaçlar kesilmemiş ve çürümeye yüz tutmuş ağaçlar bir dönüşüme imza atmış, değerlendirilmiş ve Orman Kütüphanesi

oluşturulmuş. Burası Türkiye'de bir ilk ama daha sonra tabii ki örnek alınmış. Değerli izleyenler, Orman Kütüphanesi'nde 3 tane okuma salonu var. Şu anda onlardan birindeyiz. Efendim ben de ağaçtan yapılmış dolabımdan kitabımı seçtim. Aldım, buraya geldim okuma salonuna. Bakın burada minderler var. Böyle ağların üzerinde, ağaçların içindeyiz. Şu anda bildiğiniz ormanın içindeyiz. Vallahi burada kitap okumanın keyfi başka. Ben buraya nasıl çıkacağım, nasıl uzanacağım bilmiyorum. Ay! Efendim kuş seslerinin arasında huzur dolu bir ortamda şöyle uzanıp nasıl kitap okunur, kendine nasıl zaman ayrılır, şöyle bir onu doyasıya yaşamak istedim, hissetmek istedim. Malum çok yoğun bir tempoda çalışıyoruz, sürekli geziyoruz, çekimdeyiz, şöyle kendimize ayırabildiğimiz çok fazla zaman yok. Vallahi dinlenmek için, stres atmak için mükemmel bir ortam, şöyle bizzat sizlere yaşayarak göstermek istedim. Oh be, dünya varmış.

Değerli izleyenler, orman yağı ziyaretçilerine mükemmel manzaralar, eşsiz güzellikler sunuyor. Efendim burada iki tane doğal göl var. Yeşil Göl ve Saklı Göl. Şu anda Yeşil Göl'deyiz. Karşımızda da Saklı Göl var. Yani iki tane doğal göl karşılıklı. Bunun dışında da çok sayıda gölet var. Efendim orman yağı çok sayıda bitkiye ve canlıya ev sahipliği yapıyor. Bakar mısınız, her yerde yemyeşil ağaçlar var, sazlıklar var ve gölün içerisinde de çeşitli canlılar var. İşte burada da bilgilendirme panoları bulunuyor. Küçük semender, kertenkele gibi sanırım, suda koşan böcek, tatlı su salyangozu, ova kurbağası, kızıl kanat balığı. Efendim şu anda bulunduğumuz Yeşil Göl'de bulunuyormuş. Burası doğal bir göl. Efendim gelenler orman yağının her tarafında, hobbit evlerinde, orman kütüphanesinde ve göllerde, göletlerde bol bol fotoğraf alıyor, video alıyor. Çünkü gerçekten burası cennet. Fotoğraf çektirmek için o kadar ideal bir yer ki. Buraya geldiğinizde kendinizi doğayla baş başa bir ortamda, huzur dolu bir ortamda bulabilirsiniz. Gerçekten orman yağında olmak adeta terapi gibi.

Efendim birçok canlıya, birçok bitkiye ev sahipliği yapıyor içinde bulunduğumuz muhteşem Ormanya. Peki şu anda neredeyiz? Şu anda ormanın sesindeyiz. Arkamızda ağaçtan yapılmış dev bir heykel var. Gerçekten çok sevimli, mükemmel bir ağaç heykel. Elinde acaba ne yazıyor? Ormanda internet yok ama söz veriyorum daha iyi bir bağlantı bulacaksın. Şimdi efendim şuradan ara yoldan yemyeşil ağaçların arasından içeri giriyorsunuz ve orada her yerde dev megafonlar var. Ormanya'nın sesini, ormanın sesini o megafonlar sayesinde duyabiliyorsunuz. Gerçekten terapi gibi doğayla baş başa mükemmel bir alan. Evet, buraya geldiğinizde, yani ormanın sesine geldiğinizde bu sevimli dev ağaçtan yapılmış heykel sizi karşılıyor. Kısacası burada gezilecek çok fazla yer var, keşfedilecek çok fazla güzellik var. Burası Kocaeli, Kartepe, Ormanya.

Değerli izleyenler, orman yeri çok büyük. Dile kolay 2000 metrekare alan üzerine kurulu. Çekim yapmak zaten yorucu. Ormanya'da yürüyerek çekim yapsak işimiz zor, halimiz harap. Efendim Ormanya'nın görevlilerine ben çok teşekkür etmek istiyorum. Asena sağ olsun Golf'ü aldı, bize eşlik ediyor ve Ormanya'yı onun sayesinde keşfediyoruz. Asena el sallar mısın? Çok çıkmak istemedi. Efendim arkada da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin görevlisi, rehberimiz, benim çok değerli kardeşim Ömer var. Ömer sen de el sallar mısın? Ömer'e de teşekkür ediyorum. Efendim onun rehberliğinde Kocaeli çekimlerimizi yapıyoruz. Valla Ormanya'yı golfle gezmek keyifli hem de rahat. Değerli izleyenler, şu anda içinde bulunduğumuz Ormanya'da gerçekten yapılabilecek çok fazla aktivite var. Şu bilgiyi de vermek istiyorum. Ormanya Sapanca Gölü'ne ve Seka Kamp Alanı'na 5 dakika mesafede bulunuyor. Buraya geldiğinizde oraları da ziyaret etme şansınız var. Efendim, yaban hayvan hayatı ve çocuk hayvan çiftliği yine Ormanya'nın içerisinde mevcut olan yerler. Şu anda yaban hayvanlarının bulunduğu bölümdeyiz. Efendim işte tellerin arkasında tamamen doğal bir ortamda kızıl geyikler salına salına geziyorlar. İleride de böyle çocukları cezbedecek, eğlendirecek çocuk hayvan çiftliği bulunuyor. Burada 73 türde tam 573 canlı bulunuyor.

izleyenler, programımız Kocaeli'nde tüm hızıyla keyifli keyifli devam ediyor. Efendim, güzel ilimiz Kocaeli'nde gezilmeye, görülmeye değer çok fazla yer var. İşte şu anda onlardan birindeyiz. Burası SEKA Kültür Havzası. Aslında burası SEKA Kağıt Fabrikası. Evet evet efendim, SEKA Kağıt Fabrikası Kocaeli için son derece önemli bir sembol. Efendim, SEKA Kültür Havzası 1 milyon metrekarelik alanı kapsıyor. 2005 yılında SEKA Kağıt Fabrikası büyük bir dönüşüme imza atmış ve SEKA Kültür Havzası'na dönüştürülmüş. Aslında burası Türkiye'nin en büyük endüstriyel dönüşüm projesi olma özelliğine sahip. Peki günümüzde SEKA Kültür Havzası'nda neler var? Efendim, burada sosyal yaşam alanları bulunuyor. Şu anda içinde bulunduğumuz bilim merkezi bulunuyor ve bir de SEKA Kağıt Müzesi bulunuyor. Evet, bunların hepsi gezilmeye, görülmeye değer yerler ve gerçekten ziyaretçi akınına uğruyor. Şu anda SEKA Kağıt Fabrikası'ndayız. Aslında SEKA Kültür Havzası'ndayız. Efendim, zaten fabrikada olduğumuz o kadar belli ki burada zamanında 10 bin kişi çalışmış. Efendim, işte SEKA Kağıt Fabrikası'nda üretilen kağıtlar buraylar vasıtasıyla vagonlarla taşınıyordu. Evet, kağıt fabrikası olarak üretim yaptığı yıllara dair izleri rahatlıkla görebiliyoruz. Efendim, şu anda Bilimin Sultanları sergisindeyiz. Bilim merkezinde iki ayrı bölüm daha var. Yukarıda da atölyeler bulunuyor. 7'den 70'e herkese bilimsel anlamda atölyede eğitimler veriliyor. Değerli izleyenler, aslında müzelerde hiçbir şeye dokunamazsınız. Ama bilim merkezinin şöyle bir özelliği var. Burada bizzat her şeye dokunabiliyorsunuz. Her şeyi deneyimliyorsunuz. Evet, gerçekten eğitici, son derece enteresan bir merkez. Türkiye'nin en büyük bilim merkezlerinden biri. Aynı zamanda şu anda içinde bulunduğumuz bilim merkezi. İşte efendim, Hazerfen kanatlarıyla Galata Kulesi'nden Üsküdar'a uçmuş. Evet, burada 600 ve 1600 yılları arasında Müslüman bilim adamlarının yaptığı çalışmalar anlatılıyor. Ve her alanda bilime sağladıkları katkılar gözler önüne seriliyor.

Değerli izleyenler, SEKA Kültür Havzası'nın içinde. Bilim merkezi var, kütüphane var ve SEKA Kağıt Müzesi var. Peki şu anda neredeyiz? Şu anda SEKA Kağıt Müzesi'ndeyiz. Efendim burası tam 12.345 metrekarelik alana sahip. Gerçekten çok büyük. 4 katlı, 18 salonu var. Ve burayı gezmek bayağı zamanınızı alabilir. Sizi bayağı yorabilir. Bilim merkezini, kütüphaneyi ve SEKA Kağıt Müzesi'ni gezmek için saatlerinizi ayırmanız lazım. Evet değerli izleyenler, aslında SEKA Kültür Havzası'nda tek bir kağıt fabrikası yoktu. 5 tane kağıt fabrikası vardı ve burada büyük bir dönüşüme imza atıldı. Türkiye'nin en büyük endüstriyel dönüşüm projesinin içindeyiz. Gerçekten bu son derece etkileyici. Efendim sadece bir tane kağıt fabrikası işte müzeye dönüştürülmüş. Ve biz şu anda SEKA Kağıt Müzesi'nin içindeyiz. Efendim hemen yanımızda çok önemli bir makine var. Bu dev makina Türkiye'nin ilk kağıt makinesi olma özelliğine sahip. Evet efendim, yıllarca burada içinde bulunduğumuz SEKA Kağıt Fabrikası'nda kağıt üretimi yapıldı.

0: Değerli izleyenler, hem Bilim Merkezi hem de SEKA Kağıt Müzesi eğitici, aynı zamanda eğlenceli yerler. Efendim, SEKA Kağıt Müzesi'ne gelenler kendi kağıdını, kendi kağıt hamurunu kendileri yapıyor. İşte ben de deneyimlemek istedim. Gerçekten enteresan. Ağacı alıyorsunuz. Efendim, burası yongalama bölümü. Buradan ağaçlar işte küçük küçük parçalar halinde dökülüyor. Burada pişirme kazanı var. İşte bakın değerli izleyenler, ben ilk defa görüyorum. Eminim çoğunuz görmediniz. Kağıt nasıl yapılıyor? Kağıt hamuru nasıl elde ediliyor? İşte ağaç küçük küçük parçalara ayrıldı. Burada pişirme kazanında bir güzel pişiriliyor. Ve daha sonra saçaklandırma işlemi işte bu bölümde yapılıyor. Efendim, ağacın içindeki sıvı madde, selüloz maddesi. Şöyle görevlimizden rica edelim. Aman midemiz bulanmasın, bana öyle söyledi Hüseyin Bey. Evet, işte selüloz maddesi, kağıdın ham maddesi. Kağıt selülozdan yapılıyor. Bu da sanırım kurutulmuş olan selüloz. Efendim, buradan alıyoruz şimdi saçaklandırdığımız selülozu. Ondan sonra kağıt hamurumuzu yapmak üzere bir diğer bölüme geçiyoruz. Gerçekten keyifli, çok eğlenceli. Buyurun buyurun. Evet değerli izleyenler, kağıt yapıyoruz. Gerçekten heyecanlıyım. Hayatımda ilk defa kağıt yapıyorum. Nasıl yapıldığını gözlemliyorum. İşte selüloz maddesi suyla karıştırıldı. Ve böyle ahşapların arasına sıkıştırıldı. İnce bir tabaka halinde bu bölüme alınıyor. Ondan sonra sanırım kurutma işlemine tabi tutuluyor. Ve şu anda yaptığım kağıdı SEKA Kağıt Fabrikası'nda yapıyorum. SEKA Kültür Havzası'nda yapıyorum. Gerçekten çok keyifli, çok özel. Evet, suyunu alıyoruz. İşte kağıt bu şekilde yapılıyor. Efendim, sizin gibi ben de ilk kez görüyorum, deneyimliyorum. Evet, budur. Şimdi ne yapıyoruz şimdi?
1: Beze düşürüyoruz.
0: Beze, selüloz maddesini bir güzel seriyoruz.
1: Beze düşüreceğiz.
0: Aa, çok enteresan.
1: Kurutmaya,
0: bu herhalde saman kağıdı, sarı,
1: evet,
0: kağıt.
1: Evet,
0: tamam.
1: Geri dönüşümden elde ettik saman kağıdımız. Şimdi hızlı kurutucumuz içerisine atacağız.
0: Evet, burada da kurutucumuz var. Artık son aşama. Kağıdımı yaptım. Ondan sonra da kuruyacak ve alacağım, yazmaya başlayacağım. Hayatımda ilk defa kendi kağıdımı kendim yapıyorum. SEKA Kültür Havzası'nda, SEKA Kağıt Müzesi'nde. Tamam mıdır?
1: Evet, tamamdır.
0: Tamamdır. Bakın şimdi tarihi bir an, Belma Belen Kocaeli'nde SEKA Kağıt Müzesi'nde kendi kağıdını kendi yaptı. Bakın aşama aşama gösterdik. Enteresan görüntüler gerçekten ulusal kanallarda çok nadir rastlayabileceğiniz görüntüler. Efendim, bu bir kağıt, ben yaptım, vallahi ben yaptım gözlerinizin önünde, yalan yok. Evet, çok ilginç bir deneyimdi. Burası SEKA Kağıt Müzesi. Kağıda dair her şey, ama her şey burada.

0: Yöresel yemek olmadan olmaz. Masamız çok ama çok güzel görünüyor.
1: Efendim, Belma Belen'le geziyoruz. Kocaeli'de devam ediyor. Ortamımızın güzelliğine bakar mısınız? Tarihi bir köyde yöresel bir masanın başındayız. Her şey çok lezzetli. Sevgi Hanım'ın ellerine emeğine sağlık. Şöyle masamızda neler var hemen bir konuşalım. Ondan sonra programımız Kocaeli'nde akıp gitmeye devam etsin. Evet Sevgi Hanım, ellerine emeğine sağlık. Şimdi yumurta dolması, onun tarifini vereceğiz. Çok enteresan bir yöresel lezzet. Yumurta dolması çok değişik. İlerleyen dakikalarda yapılışını Sevgi Hanım bizlere gösterecek. Ekranlarınızın başından sakın ayrılmayın. Evet, masamızda ne var? Şimdi burada Karadenizli çok. Bu nedir? Kuymak mı?
2: Kuymağımız.
1: Tamam. Ne var onda? Oo, kuymak sünecek. Evet. Sünmeden olmaz. Sünmeden olmaz. Vallahi sünüyor. Çok güzel. Onda ne var? Yumurta var.
2: Tereyağı, un, su.
1: Yumurta yok mu?
2: Yok.

0: şeyde var, mıhlamada var yumurta. Tamam, ben ona hep karıştırıyorum. Bu kadar çekimini yapıyorum. Mıhlamayla kuymağı hep karıştırıyorum. Tereyağı, un ve mısır unu, Karadeniz mısır unu olacak. Evet, beyaz un değil. Karadeniz'in olmazsa olmazı burada.
1: Acukamız var.
0: Of, ekmeğin üzerine sür. Evet, içinde ne var onun?
1: Baharatı var, özel baharatı tamam. var. Biber salçası var. Bol cevizi var. Zeytinyağı var.
0: Ceviz
1: sarımsak.
0: Evet, o yani kokar. Fena kokar ama fena lezzetlidir. Ben bayılırım. Doğal ekmeğin işte üzerine sürün, çayla şahane olur. Ve zerde tatlısı çok güzel yapıyor Sevgi Hanım.
1: Zerdede kırık pirinç var.
0: Evet.
1: Pirinci özdeşene kadar pişiriyoruz.
0: Tamam.
1: Ondan safranı var içinde.
0: Evet, ondan sarı.
1: Evet.
0: Tamam.
1: Ondan sonra
0: bunlar ne?
1: Karanfil.
0: Karanfil.
1: Karanfili kaynatıyorum.
0: Evet.
1: Suyunu içine koyuyorum. Bir iki tane de içine atıyoruz.
0: Evet.
1: Ondan sonra şekeri var.
0: Evet.
1: Özdeşene kadar pişiriyoruz. Böyle bir tatlı. Düğünlerimizde bu olmazsa olmaz.
0: Ha, yarasal bir tatlı.
1: Evet.
0: Sünnette mi yoksa normal
1: düğünlerde
0: de oluyor mu?
1: Normal düğünlerde de mutlaka bu tatlıyı yaparız.
0: Çok lezzetli. Ben biraz daha böyle fırın sütlaççıyım ama zerdeni de seveni çok fazla. Ama inanılmaz lezzetli olmuş. Ben çok beğendim. Böyle sarı sarı görüntüsü de güzel. Mücver çok severim. Mantı biliyorsunuz en sevdiğim yemek. Ev mantısı.
1: Evet.
0: Kadın elinin yaptığı, kapattığı, pişirdiği mantı yenmez mi? Vallahi şahane. Ve mancarlı pide. Efendim hepsi şahane ama benim gözüm mantıda ve mücverde. Çünkü çok severim. Şöyle mücverden de hatırı kalmasın bir parça alacağım. Bayağı kızartmışsın böyle çıtır çıtır mücveri.
1: Patates mücver.
0: Ha, ondan mı böyle?
1: Evet, değişik.
0: Diyorum, bir değişiklik var. Niye söylemiyorsun sen patatesle yaptığını? Patatesli börek gibi. Bu da çok güzel. Yani evde ne varsa patates varsa patates.
1: Patates.
0: Kabak varsa kabak.
1: Var.
0: Havuç varsa havuç.
1: Evet.
0: Mücver yapabilirsiniz bunlarla. Mantı bana bakıyor, ben mantıya bakıyorum. Aman Allah'ım, benim en sevdiğim şeyler. Evet yani Sevgi Hanım, benim öyle ette mette gözüm yok. Etler, kebaplar bana göre değil ama bunlar tam benlik. Hepsi benim çok sevdiğim yemekler, yöresel lezzetler ve yanında da doğal erik suyu. Ellerine sağlık. Programımız devam ediyor değerli izleyenler Kocaeli'nde. Unutmayın, biraz önce de söyledim. İlerleyen dakikalarda bu nefis yumurta dolmasının yapılışını sizlere göstereceğiz. Çok enteresan ama çok lezzetli bir tarif. Evet, Kocaeli programımız keyifli keyifli devam ediyor. Daha neler var neler efendim, hepsi sizler için. O halde ne diyoruz? İzlemeye devam diyoruz.

0: Değerli izleyenler, programımız Mutlu Şehir Kocaeli'de tüm hızıyla devam ediyor. Efendim, Kocaeli'de şimdi lezzet zamanı. Peki neredeyiz? Şu anda Kocaeli'nin Gölcük ilçesine bağlı tarihi Saraylı Mahallesi'ndeyiz. Şimdi burası özel bir mahalle. Ben de ilk defa geldim ve çok beğendim. Tarihi Saraylı Mahallesi koruma altında. Aslında burası bir köy. Büyükşehir yasasından sonra mahalle denilmeye başlandı. Efendim, çok sayıda tarihi ev var ve hepsi birbirinden güzel. Ancak bütün köy ve bu tarihi evler tamamen koruma altında. Hatta köyün mezarlığı bile birinci derece sit alanı. Mezarlık bile koruma altında. Sevgi Hanım'ın misafiriyiz. Onun evindeyiz. Daha doğrusu evinin balkonundayız. Ben burayı çok beğendim. Sessiz, sakin, huzur dolu bir yer. Her yerde yemyeşil ağaçlar var. Ve Sevgi Hanım buraya gelen misafirlere elleriyle nefis yöresel kahvaltılar hazırlıyor, yöresel yemekler yapıyor. Tarihi Saraylı köyünü turizm anlamında eminim çok yakında daha da fazla duymaya başlayacaksınız. Aslında burası için turizmin parlayan yıldızı diyebiliriz. Evet Sevgi Hanım, merhabalar.
1: Hoş geldiniz
0: köyümüze. Hoş bulduk, teşekkürler. Güzel anlattık mı köyünüzü?
1: Çok güzel anlattık.
0: Ya ben çok beğendim.

0: efendim. Gerçekten anlatılmaya değer. Şimdi mancarlı pide yapacağız. Mancar nedir?
1: Mancar yenilebilir ot, ot demek.
0: Evet.
1: Onları temizliyoruz, yıkıyoruz, hafif kurutuyoruz. Hı-hı. Karamelize soğanla karıştırıp baharatlandırıyorum. Bir tarafta da hamurum hazır, mayalı hamurum var.
0: Efendim doğal ortam aramız sineğimiz oluyor haliyle. Şimdi mancarlı pidede tek bir çeşit ot mu oluyor yoksa çeşit çeşit ot mu koyuluyor?
1: Çeşit ot olması gerekiyor.

0: Başlayalım o zaman.
1: Başlayalım, tamam.
0: Mancarlı pide, ben bayılırım böyle ıspanaklı otlu pidelere, böreklere. Yalnız şimdi soğan da karamelize etmiş Sevgi, evet. Hanım o kadar güzel
1: benim
0: kokmuş ki.
1: Benim usulüm bu. Bunu çiğden de doğrayabilirler.
0: Evet.
1: Genelde öyle yapılır ama ben bu tarz yapıyorum.
0: Nerede pişireceğiz?
1: Biz bunu taş fırında pişireceğiz. Taş fırında, odun
0: ateşinde. Köyümüzün
1: fırında, odun ateşinde.
0: Oo. Efendim malzeme zaten doğal, lezzetli. İşte hamurumuz gerçekten lokum gibi bir güzel mayalamış Sevgi Hanım. Taş fırında, odun ateşinde pişince de tabii mancarlı pidemiz daha bir lezzetli olacak. Tadından yenmeyecek.
1: Bu şekilde hazırlayıp bırakıyoruz.
0: Evet değerli izleyenler, mükemmel bir ortamda, tertemiz havada, yemyeşil ağaçların arasında mancarlı pidemizi yapmaya devam ediyoruz. Şimdi tepsimiz sanırım 2 tane 3 tane mancarlı pideyi alır. Tepsimizi dolduralım. Efendim daha sonra taş fırında, odun ateşinde mancarlı pidelerimizi bir güzel pişirelim. Afiyetle tadına bakalım. Bakalım nasıl oluyormuş. Bakalım bakalım. Bakalım nasıl oluyormuş Sevgi Hanım'ın elleriyle yaptığı mancarlı pide. Evet, buradaki ağaçlar meyve ağacı mı? Onu da gösterelim.
1: Dutumuz
0: izleyenlere
1: var,
0: bakın.
1: İncirimiz var, narımız var.
0: Bakın ortamın doğallığına. Efendim bu işsiz manzara eşliğinde buraya geldiğinizde kahvaltınızı yapabilirsiniz. Gözlerden uzak bir şekilde, sessiz sakin bir şekilde, huzur dolu bir ortamda yemeğinizi yiyebilirsiniz. Daha ne olsun. Değerli izleyenler, mancarlı pidelerimiz taş fırında, odun ateşinde misler gibi kızardı, pişti. Artık afiyetle yenmeye hazır. Efendim içinin malzemelerini de görüyorsunuz. Tamamen karamelize edilmiş soğan. Kuru soğan ve pazı var.
1: Pazı var.
0: Pazı var. Tamam, artık yiyebiliriz herhalde. Tadım yapabiliriz. Bu nedir Sevgi Hanım?
1: Bu benim meşhur erik suyu.
0: Doğal.
1: Herkes
0: içecek.
1: Çok seviyor.
0: Öyle asitli içecek falan
1: yok,
0: değil.
1: Burada yok.
0: Katkı maddesi yok. Erikler nereden?
1: Köylerden topluyorum ben.
0: Ne güzel.
1: Kadın girişimcilerden ama.
0: Oo süper. Ağaçlardan topluyorsun, evet, böyle doğal doğal, evet, mis gibi. Erik suyunu kendin yapıyorsun.
1: Yaz kış var bu erik.
0: Bunun içerisinde asit yok, katkı maddesi yok, hiçbir şey yok. Efendim sıcak sıcak yaz aylarında böyle nasıl güzel gider. Şöyle afiyetle ben bir yudum almak istiyorum müsaadenizle. Erik tadı var. Direkt. Çok güzel, biraz boğazımı yaktı. Efendim mis gibi mancarlı pide. Evet. Sevgi Hanım şöyle ikram edersen. Bir parça tadına bakayım. Böyle son yıllarda mutfakta bıçak yerine böyle makas kullanıldığında Türkiye'nin birçok şehrinde görüyoruz. Aslında daha rahat değil mi? İyi
1: evet,
0: fikir.
1: Evet,
0: yani
1: evet.
0: Bu herhalde dikiş makası falan değil.
1: Değil.
0: Direkt
1: bu
0: böyle mutfakta
1: makası.
0: Kullan. Paslanmıyor mu bunlar?
1: Güzel kullanırsak.
0: Ya son yıllarda çok görüyorum. Ustalarımız kullanıyor,
1: evet,
0: kadınlarımız kullanıyor. Eskiden görmezdik. Her şeyi bıçakla kesilirdi ama şimdi böyle makasla kesmeler çoğaldı.
1: Evet.
0: Ya şimdi et, balık, kelle, bunlar yenir elle. Her zaman söylüyorum efendim. Bunu öyle çatalla, bıçakla falan yiyemezsiniz. Şöyle alacaksınız. Efendim şöyle kızaran tarafını çevireyim. Evet, gerçekten çok severim ben ıspanaklı böreği, ıspanaklı gözlemeyi. Şunu da sormak istiyorum Sevgi Hanım. Tarihi Saraylı Mahallesi'nde, Gölcük'te. Aslında hem burada yapılıyor hem de Gölcük'te
1: yapılıyor.
0: Mancarlı pide. Daha çok ne zaman yapılır? Yani özel günlerde mi yapılır? Her zaman mı yaparsınız? Kahvaltılarda mı olur?
1: Bizim için bayramlarda mutlaka yapılır. Düğünlerde yapılır.
0: Hı-hı.
1: Misafirlerimiz geldiği zaman mutlaka yapılır. Çünkü başka yerdeki insanlar bilmiyor. Tatsın, görsün istiyoruz.
0: Hı-hı. Efendim hamurumuz lokum gibi, mayalı hamur. İçi zaten efsane. Bayıldım. Gerçekten mükemmel olmuş. Ellerine emeğine sağlık Sevgi Hanım. Şimdi benim elim çaya gitti tabii, bir çay sever olarak, ama erik suyu da gerçekten inanılmaz lezzetli. Efendim Gölcük'e gelirseniz Tarihi Saraylı Mahallesi'nde Sevgi Hanım'ı mutlaka bulun. Gerçekten lezzetleri şahane. Kahvaltısı şahane. Mancarlı pide olağanüstü. Bayıldım.
1: Afiyet
0: çok olsun. Teşekkürler.
1: Ben
0: ellerine
1: teşekkür
0: sağlık
1: ederim geldiğiniz için. Ne demek?
0: Erik suyu da harika. Bayıldım. Müthiş.

Değerli izleyenler, Kocaeli'ni keşfetmeye, gezmeye, görmeye devam ediyoruz. Efendim şu anda Kocaeli'nin merkez ilçesi İzmit'teyiz ve tarih koridorundayız. Aslında Kocaeli'nin İzmit'in tarihine tanıklık etmek istiyorsanız tarih koridorunu mutlaka görmelisiniz. Efendim burası gerçekten de buram buram tarih kokuyor. Tarih koridorunu kapsayan alanda Orhan Camii, Gazi Süleyman Paşa Hamamı, Akçakoca Bey Anıtı ki Akçakoca Bey Kocaeli'ne ismini veren komutandır. Selim Sırrı Paşa Konağı ve değerli izleyenler şu anda içinde bulunduğumuz Kapanca Sokağı var. Burası Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilmiş, kamulaştırılmış ve turizme açılmış. Gerçekten mükemmel bir sokak. Restore edilen tarihi konaklar hayranlık uyandırıyor ve bunlar günümüzde kafe, restoran, otel, dernek ve vakıf olarak hizmet veriyor. Ayrıca müzeler var. Efendim bu tarihi konakların ev sahipliği yaptığı. Gerçekten ahşaptan ve kerpiçten yapılan konaklar inanılmaz güzeller ve buraya gelenler, tarihi Kapanca Sokağı'na gelenler konakların önünde bol bol fotoğraf, video alıyor. Evet, çok sayıda tarihi yapıya, Kocaeli'nin, İzmit'in tarihine şu anda bulunduğumuz tarih koridorunda tanıklık etmeniz mümkün. O halde gezmeye devam.

0: Orhan Camii, Türkiye'de kılıçla hutbe verme geleneğinin yaşatıldığı birkaç camiden biridir.
1: Değerli izleyenler, Kocaeli sanayi şehri, ticaret şehri, kültür sanat şehri ama aynı zamanda tarih şehri. Efendim tarihsel anlamda Kocaeli'de gezilecek, görülecek çok fazla yer var. İşte şu anda onlardan birindeyiz. Kocaeli'nin merkez ilçesi İzmit'te Bağçeşme'deyiz ve Orhan Camii'ndeyiz. Orhan Camii tarihsel anlamda Kocaeli halkı için, İzmit halkı için son derece önemli bir sembol. Efendim caminin mimarisine gerçekten hayran kaldık. Aynı zamanda buradan gördüğümüz Kocaeli manzarasına da şu anda hayranlıkla bakıyoruz. Efendim cami 1332 yılında Gazi Süleyman Paşa tarafından babası Orhan Gazi'nin adına yaptırılmış. Yanımızda caminin hocası Kenan hocamız var. Hocam merhabalar.
2: Merhaba efendim. Hoş
1: geldiniz. Nasılsınız?
2: Geldin.
1: Hoş bulduk.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Elhamdülillah bizler iyiyiz. Sizleri gördük, daha iyi olduk. Bu güzel camimizin sizlerin vesilesiyle daha çok kişiye tanıtılmasından da ayrıca mutluyuz efendim.
1: Evet hocam, arkamızda mükemmel bir tarihsel güzellik, tarihsel zenginlik, karşımızda da mükemmel bir doğa var. Gerçekten efendim huzur dolu, şahane bir yerdeyiz. Şimdi Orhan Camii çok önemli bir sembol, ancak tarih boyunca caminin farklı isimleri olmuş. Kılıçlı Camii, evet. Gazi Süleyman Paşa Camii ve Fetih Camii.
2: Fetih Camii. Evet. Şimdi Orhan Camimiz yapıldığı zaman, o döneme geri döndüğümüzde kale surları içerisinde zaten önemli bir alan burası. Ve şehrin dört bir yanını gören en geniş açılı tepesidir aynı zamanda. Onun için biraz evvel siz de cümlenizde zikretmiştiniz. Şöyle baktığımızda İstanbul'a doğru bir yakasını, İzmit'in Sakarya'ya doğru diğer yakasını tüm açıklığıyla görebiliyoruz. Hamdü senalar olsun. Ama camimiz yapıldığı zaman 1330'lu yıllarda Sultan Orhan döneminde yapıldığından Sultan Orhan ismiyle, Orhan Camii ismiyle anılır. Yaptıran Gazi Süleyman Paşa olduğu için şehzadesi oğlu Gazi Süleyman Paşa ismiyle cami anılır. Fetih'in sembolü olarak, İslam'ın nişanesi olarak inşa edildiğinden Fetih Camii
1: anılır. Tüm ve bunlarla en birlikte Kılıçlı, evet, Camii olarak neden anılır?
2: Neden anılır? Şöyle ki burada hemen yanı başımızda komşumuz İstanbul'da Ayasofya Camii Kebir ile birlikte Orhan Camii'nde de hutbeler, cuma ve bayram namazı hutbeleri kılıçla irade edilir.
1: Hala öyle mi?
2: Hala öyledir ve burada halkımız, milletimiz bilirler ki Orhan Camii'de hutbeler kılıçla okunur. Birbirlerine hitaben diğer camilerden farklı bir özellik olduğunu ve işte camiyi tarif etmekte kullanılan bir özellik olarak ön plana çıkartmak için bu ismi kullanırlar. Kılıçlı Cami derler.
1: Kılıçlı Cami, tabii hepsinin bir anlamı var. Cuma ve bayram namazları yıllardır ama yıllardır burada kılıçla okutuluyor. Evet. Hocamız hutbeye kılıçla çıkıyor.
2: Evet.
1: Hocam amaç ne?
2: Şöyle ki öncelikle kılıçla hutbe okunması peygamberimizin aleyhissalatü vesselam efendimizin sünnetidir. Bununla birlikte ecdadımız bu sünneti, bu geleneği böyle özel camilerde devam ettirmeyi tercih etmişler. Bir nevi dosta güven, düşmana korku. Başka bir ifadeyle buranın artık devlet sistemine geçtiğinin bir nişanesi. Yani burayı biz fethettik. Evet, fethin sembolü bir camidir burası. Ama biz burayı fethettiğimiz andan itibaren Osmanlı'nın o muhakkak geçerli olan kuralı, biz burayı fethettiğimiz andan itibaren buranın can ve mal güvenliği bize emanettir. Hiç kimse bir başkasının hakkına, hukukuna zarar verme yetkisine sahip değildir yani mesajını veriyor, hutbeden veriyor. Aynı zamanda
1: halka emin, evet, ellerdesiniz mesajı,
2: aynen,
1: veriyor.
2: O güveni evet, veriyor. Bununla hutbeyle birlikte orada hutbeyi okuyan imam efendinin, tabii bütün camilerimizde bütün din görevlilerimiz için aynı durum geçerlidir. Ama orada hutbeyi okuyan hoca efendinin kendi nefsinden bir şey söylemediğini, konuştuğu sözlerin İslam adına söylenen sözler olduğunu da vurgulayan bir nişanedir diyebilirim.

0: Kocaeli Meslek Edindirme Kursu'nu ziyaret ediyoruz.
1: Değerli izleyenler, programımız Kocaeli'de tüm hızıyla devam ediyor. Peki şu anda neredeyiz? Şu anda Kocaeli'nin turizm anlamında en popüler ilçesindeyiz. Burası Kandıra. Efendim, Kandıra deyince eminim hepinizin aklına Kandıra bezi ve nefis mi nefis Kandıra yoğurdu gelmiştir. Kandıra bezinin coğrafi işaret belgesi var. Şu anda Komek'teyiz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı meslek edindirme kurslarındayız. Burada birçok atölye bulunuyor ve biz şu anda Kandıra bezi dokuma atölyesindeyiz. Efendim, burada kursiyerlerimiz, kadınlarımız birçok alanda eğitim görüyor ve üretiyor. Kocaeli'nin Kandıra ilçesi için de Kandıra bezi önemli bir sembol. Günümüzde de modernize edilmiş, kadınlarımız burada Kandıra bezinden çok güzel ürünler yapıyorlar, kıyafetler yapıyorlar, aksesuarlar yapıyorlar, hediyelik eşyalar yapıyorlar, yapıyorlar da yapıyorlar. Kadınlarımız isterse her şeyi yapar. Evet, şimdi dokuma tezgahının başında Kandıra'nın coğrafi işaret belgeli bezi, özel dokuması ilmek ilmek işleniyor ve kadınlarımız tarafından dokunuyor. Bakalım burada kim varmış?
2: Ben Kevser Kurt.
1: Efendim, Kevser son derece medyatik. Tabii buraya televizyoncu geliyor bizim gibi. Daha önce de çekim yapmış, birazcık sohbet ettik kendisiyle. Ya Kevser işte, ben böyle açığa çıkarım. Kevser, kursiyer misin?
2: Evet, kursiyerim.
1: Kaç yıl oldu?
2: Yani yaklaşık 4-5 yıldır evet. Kandıra bezi kursiyerim.
1: Uzmanlaştın artık evet, bu işte. Aynen. Şimdi zor mu peki dokuma tezgahında Kandıra bezine dokuma?
2: Zor değil ve çok zevkli bir iş. Yani biz severek yapıyoruz. Gerçekten çok zevkli. Hem stres atıyoruz hem dokuyoruz işte.
1: Hem de burada kadınlarla sosyalleşiyorsunuz. Evet. Sohbet, muhabbet, dedikodu, ortamınız aynen. Şahane değil mi?
2: Çok
1: böyle
2: güzel,
1: gül oynaya Kandıra bezine dokuyor kadınlarımız. Şimdi Kevser, burada hem elini kullanıyorsun, hem ayağını kullanıyorsun, hem gözünü kullanıyorsun.
2: Evet.
1: Zor mu?
2: Yok, yani ilk öğrenenler için tabii ki başta zor, alışana kadar, ama alıştıktan sonra gerçekten yani çok zevkli bir iş.
1: Evet.
2: Yani biz severek yapıyoruz.
1: Evet, orada da hocamız bekliyor bizi. Kandıra bezi aslında unutulmaya yüz tutmuş bir el sanatı. Ancak Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Komek tarafından Kandıra bezi burada yaşatılıyor. Evet, kadınlarımız gerçekten Komek bezinden harika işler yapmış. Şöyle mi geçelim Bekir? Evet, şöyle geçelim. Hocam, isim nedir?
3: İsmim Zülbiye Soylu.
1: Zülbiye hocam, buralısın.
3: Kırıkkale'liyim.
1: Kırıkkale'sin. Ne işin var burada?
3: Yıldır Kandıra'dayım.
1: Buralı olmuşsun artık.
3: Çok seviyorum.
1: Evet.
3: Kandıra'mızın değerli mirası, Kandıra bezimizi büyük bir gururla
1: kaç yıllık bir dokuma?
3: 6 yıllık bir dokumamız.
1: Tarihi
3: yani geçmiş yıllara belki 1000 yıllık, 500 bin yıllık
1: çok

0: çok eski.
1: Çok eski tarihi.
0: Osmanlı döneminde falan dokunan bir
1: tabii
0: kumaş.
1: Tabii ki Romalılar döneminde dokunuyormuş. Evet. Hatta çalı yırtmaz diye geçermiş. Yelken yapımında kullanırlarmış yani.
0: Roma döneminde yelken yapımında kullanılıyormuş.
1: Tabii ki
0: dayanıklı. O kadar dayanıklı.
1: Çok dayanıklı. Zaten tamamen keten, pamuk evet. Çok az kullanıyoruz.
0: Evet.
1: Ketene dayanıklı.
0: Keten nereden elde ediliyor? Şimdi burada bir bitki var. Evet. Nedir bu?
1: Bu keten bitkimizin ham hali, bu tohumu.
0: Keten bitkisi budur.
1: Evet, keten bitkisi budur. Bu tohumu, bunu tarlaya ekiyoruz.
0: Tamam.
1: Sonra bu keten bitki haline, büyüyor. Keten evet. Bitkisi haline geliyor.
0: Sonra?
1: Daha sonra bu derelerde ıslatılarak işte saplarından ipler derelerde ıslatılıyor. 2-3 gün. Ondan sonra yollara seriliyor, kurutuluyor.
0: Oo, bayağı
1: yani
0: eziyetli.
1: Süreci çok uzun bunun. Aynen öyle.
0: Şimdi, keten bitkisinin saplarından evet, ıslatılarak ipler elde ediliyor. Ve aynen. O iplerden de kandıra bezi dokunuyor. Evet. Gerçekten zahmetli, emek istiyor. Zaten evet. Güzel olan her şey emek istiyor. Öyle kolay ortaya çıkmıyor.
1: Belma Hanım, bir de hatta çok eski tarihe dayalı bir çezme dediğimiz kumaştan bir hırka diktik. Evet. Giymenizi isterim.
0: Kandıra bezi
1: mi? Kandıra bezi.
0: Tamam, çeşme.
1: Çezme.
0: Tamam, şöyle. Çezme, kumaş. Şöyle giyeyim hemen. Efendim, kandıradayım. Aa, çok şık.
1: Çok şık.
0: Çok şık. Hocam, ellerinize, emeğinize sağlık. Kenarında da danteller var.
1: Anneannelerimizin kim bilir hangi emekle yaptıkları danteleri böyle geri dönüşüm olarak dönüştürdük. Kandıra bezimizle buluşturduk.
0: Ha, anneannelerimizi, babaannelerimizin ördüğü dantelleri de aldınız. Yani bunlar da yeni değil.
1: Değil. Kandıra bezimiz de tarihi çok eski. Sandıklardan çıkardığımız dantelleri de aynı öyle. Bu erkeklerimizin giydiği göynek dediğimiz.
0: Geçmiş yıllarda giyilen göynek.
1: Dayanıklı. Kadınlarınkinde yakalarında ve kol ağızlarında danteleri, iğnoyalar olur. İşte dantelleri olur. Bu erkeklerin giydiği bir göynek.
0: Tamamen evet. Keten mi?
1: Tamamen keten değil. %30'u pamuk, %70'i keten bunun.
0: Evet, ağırlıklı olarak keten yani buradaki ürünler.
1: Keten olarak kullanıyoruz.
0: Şimdi başka neler var? Burada çok güzel bunlar, keseler var. Aynen, böyle bunlar, dekoratif ürünler var. Evet. Bakın bal kabağı. Yine kandıra bezinden yapılmış. Çok güzel olmuş. Evet değerli izleyenler, kandıranın güzel, üretken, başarılı kadınlarıyla birlikte sizlere Comek'ten veda etmek istiyoruz. Efendim, Comek sorumlumuz Kübra Hanım'a ve kursiyerimiz Sinem'i, onu da gösterelim. Şöyle alalım, size hep birlikte el sallayarak veda edelim. Kevser, sen de gel. Çok ünlüsün ama gel. Tuğba, gel. Kızıyor bana Kevser.
2: Belma Hanım, geldiğin...
0: Kübra Hanım, ellerinize, emeğinize sağlık.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Değer verip geldiğiniz için biz çok memnun olduk. Bu el emeklerimizi tanıttığınız için ayrıca çok teşekkür ederim. Kendi adıma ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adına çok mutlu olduk.
0: Kandıra bezi tanıtılmaya değer. O evet. Yüzden buradayız. Hepinizin ellerine, emeğine sağlık. Hepinize teker teker teşekkür etmek istiyorum. Hadi şöyle bir el sallayalım. Efendim, programımız Kocaeli'de tüm hızıyla devam ediyor.
3: Taptaze ürünlerin satıldığı Kandıra Köylü Pazarı'nı mutlaka görmelisiniz.
0: Değerli izleyenler, şu anda Kandıra'nın Köylü Pazarı'ndayız. Efendim, yöresel ürün adına burada yok yok. Kandıra'nın yoğurdu bu kadar ünlü olunca, bu kadar lezzetli olunca Kandıra'nın yoğurdunu Köylü Pazarı'nda yerinde sizlere göstermek istedik. Adettendir efendim, herkes Kandıra'ya yoğurt almaya gelir. Özel bir yoğurt, manda yoğurdu. Ve buraya gelenler de mutlaka manda yoğurdu yerler. Tezgahlarda zaten Kandıra yoğurdunu bol bol görebilirsiniz. Efendim, peynirler, sütler, yoğurtlar, her şey, ama her şey, tüm yöresel ürünler köylülerimiz tarafından yapılıyor. Ve misler gibi köylü pazarında satılıyor ve inanılmaz kalabalık oluyor pazar. Merhabalar İsmail.
4: Merhabalar Yüksel.
0: Nereden geldin Yüksel Hanım?
4: Köylerden geldim.
0: Evet, bunlar nedir şimdi? Manda yoğurdu mu?
4: Bunlar manda yoğurdu.
0: Kandıra yoğurdu.
4: Kandıra yoğurdu, evet.
0: Mandalar senin mi?
4: Kendimin.
0: Kendin yetiştiriyorsun, bakıyorsun, ondan sonra sütünü sağıyorsun
4: evet.
0: Ve yoğurt yapıyorsun.
4: Evet.
0: Peki, Kandıra'nın yoğurdu niye ünlü, niye lezzetli?
4: O hayvandan besbelli. Manda her yerde bulunmuyor.
0: Evet.
4: Manda tabii, mandanın yoğurdu başka oluyor. Yağlı olduğu için koyu oluyor. İneğe benzemez manda. Az süt verir ama... Yağlı olur.
0: Şimdi yoğurdun içinde sadece manda sütü mü var?
4: Evet. Ve şu inek manda karışık.
0: Zaten belli. Onun evet. Rengi sarı. Evet. Bakın bunlar beyaz.
4: Evet. Şimdi havasından mı suyundan mı Kandıra'nın yoğurdu çok ünlü, çok lezzetli. Hani bunun bir farkı olmalı.
0: Şimdi şöyle diyeyim, manda nazlı bir hayvan, kahırlı bir hayvan, yani çok eziyetli bir hayvan.
4: Eziyetli mi, zor mu bakması?
0: Çok.
4: Kaç tane var manda?
0: 3 tane var.
4: Aa, iyi, değerli mi manda?
0: Tabii
4: değerli,
0: canım, 100 milyar civarında tabii.
4: Zengin, bir tanesi 100 bin lira.
0: Evet.
4: 300 bin liralık manda mı?
0: Allah'a şükür.
4: Doğurmuyor mu bunlar?
0: Doğuruyorlar.
4: Doğuruyorlar, çoğalacak evet. Onlar.
0: Yavruları da var.
4: 100 bin, 100 bin, 100 bin daha da zenginleyecekler.
0: İnşallah,
4: onların
0: inşallah.
4: Onların sütünü sağacaksın, bol bol i̇nşallah. Kandıra yoğurdu yapacaksın.
0: İnşallah.
4: Satışlar nasıl satışlar?
0: İyi Allah'a şükür.
4: Evet, kaç tane sattın bugün?
0: 10 tane kadar satıldı herhalde.
4: Kaç tane var yanında?
0: Azaldı ya, 30 tane kadar vardı ama bitti bile, az kaldı.
4: Bu kadar talep var şimdi, sadece evet. Kandıra halkı almıyor. Kandıra
0: yok
4: dışından
0: canım,
4: gelenler
0: İstanbullular,
4: de
0: İzmitliler, Adapazarlı her yerden geliyorlar.
4: Ya tabii zaten boşuna ünlenmemiş Kandıra'nın evet. Yoğurdu. Bunda ne var?
0: Peynir.
4: Açar mısın?
0: Tabii ki de.
4: Sen mi yaptın onu?
0: Evet, bu da
4: ne
0: benim.
4: Ne peyniri?
0: İnek manda karışık.
4: İnek manda peyniri. Tuzlu mu tuzsuz mu?
0: Tuzlu da var, tuzsuz da var.
4: Efendim işte doğallık bu, doğal beslenme bu, mis gibi, herkese nasip olmaz. Vallahi şanslısınız. Gezmeye devam. Şimdi Kandıra'nın yoğurdu çok ünlü, çok lezzetli. Ancak Kandıra'nın karpuzu da çok ünlü. Ve kıl biberi, çileği, pidesi, ekmeği, lokumu. Ve Kandıra gerçekten gastronomi anlamında birçok unsurla anılıyor. Karpuzun, kıl biberin coğrafi işaret belgesi var. Onlar da çok lezzetli ve pazarda, tezgahlarda Kandıra'nın karpuzunu ve kıl biberini de bol bol görebilirsiniz. Bunlar her yerde var. Köylülerimizin elleriyle yetiştirdiği ürünler, kendi yaptıkları yöresel ürünler, misler gibi taze taze burada satışa sunuluyor. Bakalım karpuz ve kıl biber nasıl oluyormuş? Neden coğrafi işaret almış? Evet, burada Kandıra'nın karpuzu var ve Kandıra'nın kıl biberi var. Merhabalar, kolay
5: merhaba,
4: gelsin.
5: Sağ olun.
4: İsim nedir?
5: İsim Necdet.
4: Necdet Bey, şimdi Kandıra'nın karpuzu çok lezzetli. Aslında Kandıra deyince herkesin aklına yoğurt gelir ama
5: evet.
4: Karpuzun coğrafi işareti var, kıl biberin coğrafi işaret belgesi var. Nedir bunların özelliği?
5: Özellik.
4: Kendin mi yetiştirdin?
5: Kendimiz yetiştiriyoruz hepsini. Burada tezgahta olan mahsulü hepimiz.
4: Evet.
5: Hepsini kendimiz yetiştiriyoruz.
4: Kırmızı mı pembe mi, nasıl karpuzumuz?
5: Kırmızı. Kırmızı. Tabii kırmızı.
4: Kesebiliyor muyuz?
5: Keseriz tabii. Niye
4: vallahi
5: kesmeyeyim?
4: Vallahi keselim şöyle. Keselim. Ziyan edeceğiz ama yersin sen. Keselim. Öğle yemeğinde artık bir güzel yersin. Yanında peynir, ekmek. Evet efendim, bıçağını almaya gitti. Üreticimiz. Kendisi yetiştiriyor ve köylü pazarında evet. Satıyor. Bakalım nasıl oluyormuş Kandıra'nın coğrafi işaretli karpuzu. Keselim o zaman.
5: Keselim ablam.
4: Karpuzun zamanı bitti mi?
5: Karpuzun zamanı geçiyor artık tabii.
4: Artık yavaş yavaş evet. Bitiyor değil mi? Aslında evet. Şaşırdık.
5: Yavaş yavaş.
4: Tezgahlarda bu görünce.
5: İkinci şeyimizde, ikinci döküm.
4: Of, of,
5: İkinci döküm of. Bu.
4: Şöyle bir kez bir evet. Çatlasın. Vallahi çatladı. İyi karpuz nasıl olur?
5: İyi karpuz nasıl olur? İyi karpuz olur.
4: İyi karpuz olur. Böyle hani vurunca ses gelir ya.
5: Tabii,
4: çat
5: tabii,
4: çat
5: tabii,
4: çat.
5: Tabii tabii tabii.
4: Bakın bakın bakın. Kandıra'nın nefis karpuzuna bakın. Of of of. Valla kendi ellerine yetiştiriyorsun.
5: Evet,
4: burada satıyorsun.
5: Evet.
4: Bir dakika şimdi, ben bu karpuzun tadına bakmadan Kandıra'dan gitmiyorum.
5: Buyurun.
4: Tamam, şöyle alayım. Çok büyük kesin ayol. Ben bunu nasıl yiyeceğim? Sen bunu böyle ikiye kes şunu. Ben hemen tadına bakayım onun. Of, aç olan var. Aç evet, olan var. Evet. Vallahi aç olan var. Çok şanslıyım. Kandıra'nın karpuzunu burada tadıyorum. Yoğurdu bozamadım tabii ki. Onu açarsam ziyan olacak. Ama karpuzu sağ olsun kesti üreticimiz. Çok güzel, bal gibi, şeker evet. Gibi.
5: Afiyet olsun ablam, buyurun.
4: Kesene sağ bereket, bayıldım.
5: Sağ olun.
4: Efendim, kıl biber, coğrafi işaret belgesi var. Bakın, sesi duyun, çıtır çıtır. Bakın, taze taze, körpe körpe.
3: Sevgili izleyiciler, dikkat edin. Çok değişik bir dolma tarifi geliyor şimdi.
0: Değerli izleyenler, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tarihi Saraylı köyündeyiz. Efendim, yöresel lezzetleri teker teker sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Ekranlarınızın başından sakın ama sakın ayrılmayın. Son derece değişik, son derece lezzetli, son derece pratik bir tarif veriyoruz. Yumurta dolması yapacağız. Daha önce efendim çekmedim, görmedim, tatmadım. Çok değişik bir tarif ama metini duyduk. Sevgi Hanım'dan rica ettik. Şimdi bize yumurta dolması yapacak. Sevgi Hanım, yumurta dolması çok değişik.
6: Köyümüze özgü bir lezzet.
0: Şimdi duyunca acaba dedim yumurta dolması nedir? Ne zaman yapıyorsunuz peki? Akşam yemeğinde mi, kahvaltıda mı?
6: Kahvaltılarda da yapılıyor. Öğleden sonra da yapılıyor.
0: Çayın yanında.
6: Çayın yanında da yapılıyor.
0: Evet.
6: Haşlanmış yumurtamız var.
0: Tamam.
6: Yumurtamızı haşlıyoruz.
0: Tamam.
6: İkiye bölüyoruz. İçindeki sarıyı bu tarafa alıyoruz.
0: Evet. Bunda ne var?
6: Burada karamelize soğan var, taze soğan var, maydanoz var.
0: Evet.
6: Baharatlarımız var.
0: Evet.
6: Bunlarla bir karışım hazırlıyoruz.
0: Tamam. Bu nedir?
6: Bu karışımı yumurtanın içine koyacağız.
0: Tamam.
6: Daha sonra yumurtayı...
0: Yapalım o zaman. Yapalım. Direkt gösterelim. Efendim Saraylı Köyü'ndeyiz. Ambiyans çok güzel. Burası bir manav köyü. Ne demek manav köyü?
6: Türk köyü.
0: Türk köyü. Hanımlar bakın çok değişik bir tarif. Zamandan kazanmak için Sevgi Hanım yumurtalarımızı haşlamış. İkiye bölmüş. Sarılarını işte içimize eklemiş. Kuru soğan var, taze soğan var, maydanoz var. Karabiber, tuz, pul biber var. Zeytinyağı var mı?
6: Tabii. Zeytinyağıyla soğanı kavurdum.
0: Başka bir şey var mı?
6: Başka bir şey
0: Şeker
6: yok.
0: Falan var mı?
6: Hayır, hiçbir şey.
0: Hanımlar yapabilirsiniz. Lütfen deneyin. Sizin de evinizde yapabileceğiniz, tamamen evinizde bulunan malzemelerle ortaya çıkarabileceğiniz çok lezzetli, hem de böyle sunumu çok değişik olan bir tarif.
3: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
7: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
8: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
9: Araba şamanoz.
10: Oo.
9: Çayla şamanoz en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamanoz.
11: Çocuk ya da büyük ol, haribaya mutlu ol.
12: Abi motor komple gitmiş.
13: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
14: Hesap kurdum.
13: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
14: Hesap kurdu.
15: Budur.
16: Gelmiş geçmişin iyi kızı.
15: Şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
16: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
15: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
3: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Has peşindeysen.
17: Ey canım, halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
18: Sarık ola.
19: Fanta sarık ola canım o.
17: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
20: Bu var ya,
21: blok dersten çıkıyor.
20: Atıştırmalık?
21: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
20: Bir şey diyeyim mi?
22: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
20: Abi bu adam ne yiyor ya?
23: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
24: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
25: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
26: Orijinal Çamlıca gazoz.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
1: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı
2: tak. Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Aa, baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
5: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
4: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
7: Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
8: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
9: 600 gram Sütaş kaşar peyniri 319 lira yerine 259 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
10: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
11: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak yok geldi, yiyelim şöyle.
12: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
11: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
13: Hasret bitiyor.
14: Doğrunun bulunması tarafındayız.
13: Güllü davasını herkes konuştu. O kanıtları ortaya koydu.
15: Araca binerken ya da inerken dedi, öldürürsen dedi.
16: Ama ben yaptım dedi. Çok pişman, keşke yapmasaydım.
17: Çok korkunç bir ifade bu.
18: Birinin oraya girip oynaması çok zor ihtimal demek.
19: Sultan'la Tuğyan gözaltına alındı.
13: Zala Tuğaltay cinayetinde taşlar yerinden oynadı.
20: Kağıdı babası öldürdü.
21: Neyi kapatacağım ya?
22: Bir süs vermeye çalışmamış.
23: Elimizde 3 ayrı DNA var.
24: Olayı saptıran kişiler bir kenara çekildi.
25: Hızlıca bir fethi kabir işlemleri yapılacak.
13: Türkiye'nin en sevilen sunucusu psikolog Esra Ezbeci yeni sezonda da Beyaz TV'de sizlerle.

0: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.
4: Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
5: Bingo jetjelle. 15 dakikada.

0: yetişecek. Bingo Jetjel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo Jetjel akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
1: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
3: Abi ne yapıyoruz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
5: Bu da hala peşimde.
1: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: 600 gram Sütaş kaşar peyniri 319 lira yerine 259 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
7: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Gel aşkım.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel Angels Marmaris.
3: Çırpılmış

0: Yumurtamız var. Yumurtanın sarısı mı beyazı mı?
1: İkisi de.
0: İkisi birden bir güzel çırptı. Evet. Kaç tane yumurta var orada?
1: 3 yumurta.
0: 3 yumurtayı çırptık sarısıyla beyazıyla. Burada da 1, 2, 3, 4. Hani bunun yarısı? Yedin mi?
1: Biraz şeydi de bölüktü de attım.
0: O birazcık efendim. Şimdi bakın burada yarım yarım 4,5 4,5 yumurta var. Dedim ki bu yarım yumurta acaba nereye kayboldu? Onu ya yedi ya da yok etti. Bir şeyler yaptı. Neyse onu çok sorgulamayalım. Önemli de değil. Burada da şimdi izleyicilere tam böyle tarif vermeye vallahi çalışıyorum. Hiç. Miktar vermeye çalışıyorum. Evet burada da 3 tane çırpılmış yumurtamız. Evet tavamız hemen altını yakalım. Çakmağımız nerede? Alalım. Tarık ver. Ne varsa senden var. Efendim tavamıza yağımızı koyduk. Bir güzel kızdırdık. Burada da 4,5 adet yumurta dolmamız var. O geri kalan yarım dolmanın daha doğrusu yarım yumurtanın ne olduğunu çekimden sonra Sevgi Hanım'a soracağım. Konuşacağız. Onu bir anlamaya çalışacağız. Şimdi yumurtayı yumurtaya mı buluyorsun?
1: Evet.
0: Aa çok enteresan. Yani bildiğin yumurta dolması.
1: Elimle alıyorum.
0: Ayol dolma zaten yumurta. Bir de onu yumurtaya buluyoruz. Ona da bulanabilirdi aslında değil mi? Evet. 10 yumurta.
1: Evet.
0: O da olabilirdi.
1: O da olabilirdi. Bazı öyle de olabilir.
0: Kadınlarımız yapıyor mu burada günlerde falan?
1: Kahvaltı vardı.
0: Sıcak sıcak yemek lazım değil mi? Evet. Kahvaltı yemeği bu. Kahvaltı dolması. Ay mis gibi koktu. Şimdi içindeki otlar o kadar güzel koktu ki.
1: Güzelcini kızartıyor.
0: Ya şimdi markette satılan sebzeler, yumurtalar da tabii ki yumurta tavuktan alınıyor. Efendim sebzeler yine bahçeden, tarladan toplanıyor. Tarık gülme. Ama efendim bu...
1: Tarık.
0: Elimi sileyim bari orada. Tarık gülme. Sen gülünce ben gülüyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Evet devam ediyoruz. Krizi atlattık. Şimdi efendim tabii ki marketteki yumurta da tavuktan alınıyor. Marketteki sebzeler de tarlada, bahçede yetişiyor ama bunlar beklemiyor. Katkı maddesi yok. Hani direkt gözüyle görüyor. Kümesten, tavuktan yumurtayı alıyor. Direkt bahçesinden sebzeleri topluyor. Taze taze. Yumurta dolması. Müthiş bir kahvaltılık. Efendim yumurta dolmamız artık tadılmaya, afiyetle yenmeye hazır. Tüm güzelliğiyle, tüm lezzetiyle gözlerimizin önünde büyük bir istekle, büyük bir merakla sizler için hemen tadına bakacağım. Daha önce denemediğim bir dolma türü. Efendim çok değil, içini hazırladığınızı düşünürseniz en fazla yarım saat içinde yapabileceğiniz nefis bir kahvaltılık. Ben kahvaltılık diyorum. Hani çayın yanında yapın, 5 çayında. Misafiriniz geldiğinde yapın. Pratik bir dolma. Tamamen evinizde olan malzemelerle ortaya çıkarabileceğiniz bol yumurtalı, bol yeşillikli bir yöresel lezzet. Aa bayağı yumuşakmış. E tabii yumuşak yumurta. Yumuşak şöyle düştü. Aç olan var. Tamam. Evet bakalım nasıl olmuş. Çok iyi. Çok iyi. Samimi söylüyorum çok güzel. Yeşilliğin tadı, yumurtanın tadı. Bence bu kahvaltı için son derece ideal. İnanın çayla, kızarmış ekmekle, peynirle, ne bileyim domates salatalıkla bütünleşince yapabileceğiniz lezzetli bir kahvaltıya vesile olabilecek. Benim çok beğendiğim bir yemek oldu, kahvaltılık oldu. Efendim deneyin, mutlaka deneyin. Yarın sabah kahvaltıda ya da çayın yanında mutlaka yapın. Tarifini verdik. Tek tek anlattık. Aşamaları gösterdik. Pratik, kolay ve lezzetli. Şahane olmuş. Ellerine sağlık Sevgi Hanım. Ben çok beğendim. Samimi söylüyorum çok beğendim.

0: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadı.

0: o tarihlere dikkat. Astrolojik olarak şans kimlerin yüzünü güldürecek? Aşk, sağlık, para. Dikkat! Aşk hayatında büyük sürprizi yaşayacak burçlar kimler? Astrolojik olarak dolunay bizlere ne getirecek? Hangi burçlar için aşk? Hangi burçlar için para? Yeni başlangıçlar kapımızda mı? Gökyüzü değişim için kimleri hazırlıyor? Hepsi ve daha fazlasını astrolog Filiz Özkol Nilüfer zamanında anlatıyor. Şimdi...
1: Beyaz TV ekranlarımıza hoş geldiniz. Muhteşem bir gün olsun hepimiz için. Hep söylüyorum, sağlık olmadan hiçbir şey olmuyor. İnşallah çok sağlıklı bir gün olsun. Hasta olanlar şifa bekliyorsa buradan bütün güzel dualarımızı onlar için de gönderiyoruz. Bugün bütün yayın boyunca astroloji konuşacağız. Burçları uzun uzun uzun uzun konuşacağız. Çok sevdiğiniz, çok benim de sevdiğim bir astrolog burada. Sık sık da konuğumuz oluyor sevgili Filiz ablam, Filiz Özkol. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk canım. Seninle olmak bir ayrıcalık zaten. Her zaman söylüyorum yani, Nilüfer zamanıysa benim zamanım.
1: Ay ne kadar güzel. Çok yani. Teşekkür ederim. Çok onore ettin beni. İzleyicilerimiz de bugün çok soru sorsunlar değil mi? Hazır böyle çokça vaktimiz evet. var. Arkadaşlarım şu anda paylaşıyorlar. Nilüfer.batur'dan, Beyaz TV'den yazabilirsiniz. Arayabilirsiniz 0212 alan koduyla 333 33 70 ve 71'de. Telefon numaralarımız. O zaman gel şöyle genel bir gökyüzüne bakalım. Evet. Güneş tutulması yaklaşıyor değil mi? Önemli olaylar evet. var gökyüzünde. Sonra da tek tek burçlarımıza geçelim.
2: Şimdi güneş tutulmaları biliyorsunuz bizi level atlatır. Her zaman şunu söylüyorum. Ay tutulmaları genelde her bir hepimizin, bütün astrologları aynı kanıdalar zaten. Ay tutulmaları genel olarak duygusal etkileşimdir. Duygusallığımızda neler yaşıyoruz? Geçmişte hangi duygusal takıntılarımız vardı, hissi konular, annelerimizle, ablalarımızla, kadın figürleriyle yaşanan olaylardır. Erkeklerin astrolojik haritalarına baktığımız zaman onların ay genelde annesiyle, ablasıyla ve yakın ilişkileriyle, yani kadınlarla yaşadığı olayları anlatır. Bayanların da baktığımız zaman o Mars'tır aslında, o güneştir, baba ile ve erkeklerle olması. Ama bu ay tutulmaları kadınları çok fazla etkiliyor. Tabii ki ayın 28 Ağustos'ta daha ay tutulmasına çok var. Hı hı. Ondan önce hemen böyle yakın bir planda kimi görüyoruz? Hı hı. Ağustos ayında 12'sinde güneş tutulması. Şimdi güneş tutulması bazen korkutucu olayları da tetikler. Neden? Hele bu sene Aslan Burcu'nda ateş enerjisi taşıyor. Hı. Ateş patlamalardır.
1: Ha, belki bak, öncesinde de bak yangınlar falan oluyor ki. Değil mi? Tüm dünyada, sadece evet. ülkemizde de değil tabii ki.
2: Hani biz şey dedik, bu Uranüs'ün İkizler Burcu'na geçmesiyle, Nilüfer'cim Mars'ın da oraya geçmesiyle hava akımları değişti. Hı, bir anda doğru. yağmurlar başladı ya. Hani hep sordular işte astrologlar, yangın var, yangın var yakında falan, nasıl diye. Ben her zaman böyle düşünüyoruz, hepimiz düşünüyoruz. Ne zaman güneş tutulması Aslan Burcu'nda, Koç Burcu'nda ve Yay Burcu'nda olduğu zaman ister istemez zaten yangınları getiriyor. Neden getiriyor? Astroloji bir istatistik bilgidir. Background'ı çok kuvvetlidir. Tarihsel bir alandır. Hı hı. Yani siz baktığınız zaman astrolojiyi asla küçümsemek gerekmiyor. Çünkü astroloji bizim hayatımızda, varlığımızda, gökyüzünde ne varsa yeryüzünde de o var. Matematiksel verilerle ilerlediği için astroloji, astroloji bir kronoloji cetveli gibi düşünebiliriz. Hayatımız bu takvim üzerinde ilerliyor. Ama şu var, öngörüler vardır. Öngörülerde sizin seçenekleriniz de vardır. Her zaman için bir yüksek irade dediğimiz astrolojinin bir iradesi vardır. Şimdi her zaman için istatistik bilgilere baktığımız zaman ne zaman güneş tutulması Aslan Burcu'nda olmuş, bu Sümerlerden beri, kadim bilgilerden beri, hatta Kızılderili astrolojisi, Vedik astrolojisi de vardır. Biraz geniş kapsamlı anlatmayayım.

0: çalışıyorum. Zamanımız çok diye. Ona çok sağ ol, çok güzel bir
1: Ay ne güzel.
0: zaman
1: Bizim
0: armağan
1: için de
0: ettin.
1: çok keyifli.
0: Teşekkür ediyorum bu arada. Yani kadim bilgilerden yola çıktığımız zaman güneş tutulmalarında depremlerle, yangınlarla ilgili tetiklemeler söz konusu oluyor. Baktığınız zaman tabii ki bunu bir ne bileyim bir kehanet gibi söylemek istemiyorum. Çünkü astroloji bir kehanet değildir. Nostradamus'un kehanetleri bile 2000 senesinde bitmiş. Ondan sonra dünya yok olacak demiş. Biz 26 sene geçti. Hala çok güzel
1: Evet,
0: bir
1: değil mi?
0: şekilde
1: Maya takvimi,
0: yaşıyoruz.
1: takviminde de vardı.
0: Evet.
1: Herkes bir Şirince'ye gitti falan.
0: Evet.
1: Ama o da gerçekleşmedi gün sonunda.
0: Yani gerçekleşecek bir olayı yok. Yani var ama şöyle bir şey. Varsayımlarla, öngörülerle, sana sunulan seçeneklerle. Şimdi mesela bu masa benim masam, o masa senin masan diyelim. Buradaki seçeneklerden biz bir tane çiçeği seçerim, bardağı seçerim. Sen
1: Evet.
0: peçeteyi seçersin, çayı
1: Çayı
0: seçersin.
1: seçerim. Doğru.
0: Ama senin haritandaki seçeneklerin sana aittir. Benim haritamdaki seçenekler bana aittir. O yüzden
1: Ne
0: çoğu
1: güzel
0: zaman
1: anlattın aslında, evet.
0: bir restorana gidiyorsunuz, menüler geliyor, masalarınız biriniz şeyde köşededir, birisi pencere bakıyordur. Hepimizin onlar haritasını düşünelim. Hepimiz menülerimizde kendi seçeneklerimizi kullanıyoruz ama bir başkasının masasının seçeneklerini atlayamıyoruz. O yüzden bizim doğum anında matematiksel olarak haritalarımızı bilmemiz çok önemli. Ay burçlarımız çok önemli. Anne ilişkilerimiz, Venüs, hayatı nasıl tadını çıkaracağız? Merkür, seninle iletişim ya da bir başkasıyla arkadaşlarımızla, çevremizle iletişimimizi nasıl kuracağız? Mars hangi konuda çok savaşmamız gerekiyor? Jüpiter bize nerede şans getirecek? Satürn bizi nerede kısıtlayacak? Uranüs bize neyi alacak, neyi verecek? Plüton hayatımızdaki trajedik bir yıkımları nerede getirecek? O da çünkü hayatın içinde de acılar
1: Evet, bir
0: var.
1: de bize en çok yazılan şey yükselen de hep önemli diyoruz ya, hatta siz burçları verirken hep sık sık diyorsunuz ki yükselen burcu bu olanlar da can kulağıyla dinlesin diye. Ama onu da doğum saati belirliyor. Doğum saatini bilmeyen de nice insan var. Onların bir şekilde yükselen burcunu tahmin etmek, hesaplamak başka verilerle mümkün mü?
0: Tabii ki birkaç tane veri var. Hatta yani çoklu veriler var. Ama ona baktığımız zaman annemizin güneş burcu. Annemizin geçenlerde bir YouTube kanalında her çocuğun kaderi annesinin 5. evinde saklıdır demiştim. YouTube yığıldı. Yani belki de haftanın en fazla tıraj
1: Bir daha
0: yapan.
1: tekrar edebilir misin?
0: O çok, bak bunu tekrar
1: Evet.
0: söylemek istiyorum.
1: Bize yazalım hatta bunu da. Çünkü
0: Evet.
1: önemli bir
0: Evet,
1: cümle bu
0: viral
1: astrolojik
0: oldu.
1: olarak.
0: Bütün astroloji bilgilerinin önüne geçti YouTube'da. Hala o dönüyor. Her annenin 5. evinde çocuğu ile ilgili olaylar saklıdır. Biz şimdi şöyle düşünelim sevgili Nilüfer'cim. Aynı anda, aynı saatte, aynı dakikada, aynı hastanede birer masa var ve kadınlar aynı
1: Aynı
0: anda
1: anda doğum
0: bebekler
1: yapıyor.
0: doğuyor. Ve o bebeklerin haritaları aynı, aslında aynı. Saniye farkıyla bile aynı olabiliyor. O zaman diyorsunuz ki bu çocuk 40 yaşında vefat etti. Bu 90'a yaşadı. Bu iki
1: Biri çok
0: evlilik
1: zengin
0: yaptı.
1: oldu,
0: Bu
1: biri sıkıntı
0: evet.
1: çekti, değil mi? Aynı olmuyor ama.
0: O
1: Neden?
0: zaman astroloji çürümüş gibi oluyor. O zaman bakıyorlar ki astroloji safsata bir konu. Yani astrolojiye biz neden inanıyoruz? Geçenlerde bir oyuncu kızımız bana dedi, bir astrolog dedi, şu şu şu tarihte şu olacak, hiçbiri olmadı. Şimdi o zaman astroloji çürütülüyor ama öyle bir şey yok. Senin de seçenek hakkın vardır. Sen onları astrolojinin, mesela bir doktora gittiniz. Doktor sana dedi ki şu şu şu rahatsızlığın var. Bu seçeneğin senin rahatsızlığın. Şu şu ilaçları almak zorundasın. Ama gidip de başka bir hastanın ilacını size vermiyor.
1: Tabii
0: Sizin
1: doğru.
0: hastalığınıza uygun
1: Hatta orada
0: ilaç.
1: şöyle bir şey bile var. Sana bir
0: Evet.
1: tedavi protokolü veriyor ama sen bunu uygulatmak zorunda da değilsin.
0: Uygulamadığın zaman senin ömrün 90 yaşı, yani 20, 30 yaşında bitiyorsa öteki uyguladığı için 90 yaşına kadar
1: Evet.
0: yaşayabiliyor. Yani özel tercihlerimiz var. Mesela Allah bile insanı yaratırken bir kader vermiş ama onun içinde yüksek irade de
1: Tabii
0: vermiş.
1: ki.
0: Sen de yani biriniz atıyorum işte Ankara'ya gideceksin, birinin Konya üzerinden gidersin, biri İstanbul üzerinden, biri gider Kars'tan gelir ama hepsi geleceği yer Ankara'dır.
1: Doğru.
0: Yani astroloji de seçtiğimiz yolları belirler. Bu belirlediğimiz yollar bize aittir. Beşinci evini anlatacağım haritanın.
1: Evet.
0: Şimdi astrolojide beşinci ev anne karnında çocuğun şekillenmesi beşinci evle çok ilintilidir. O yüzden çünkü her aynı anda doğan çocuğun neden kaderi? Çünkü onların anneleri babaları farklı. Hı-hı. Üretim merkezi farklı doğru. diyelim. Ve o üretim merkezinin 5. evi annesinin kordonla, göbek bağıyla anneye bağlı. Çoğu zaman ben baktığım zaman mesela şöyle bir şey diyor. Ben benim yükselen burcum terazi. Hı-hı. Annemin güneş burcu terazi. Eğer annemin güneş burcu terazi olmasaydı ay burcu terazi olabilirdi. Hı-hı. Ya da Venüs'ü ya da annenizin 5. evindeki gezegenler sizi de etkiliyor. Baktığınız zaman anneniz...
1: Mutlaka ortak bir gezegen çatışması olur diyorsun.
0: Anne baba ile ilgisi yok anne çocuğun haritasının. Anne ile ilgisi var. Çoğu zaman bilirsin Musevi şeyinde cemiyetinde genelde çocuk anneye aittir diye bir şey taşır. Onun ne kadar doğru olup olmadığını tabii ki onlar kendileri daha iyi bilir. Hani biz Müslüman olarak bilemeyiz onların ilkelerini. Ama her zaman için şöyle derler. Anne çocuğa aittir. Biz mesela çocukluğumuzda çok giderdik. Annemize işte hocalarımız, değerli hocalarımız vardı. Hani bunun bir yıldıznamesine bakar mısın diye.
1: Evet.
0: Bakardı o hocalar anne adıyla. Hani Münevver doğru. kızı Kezban. İşte bilmem ne kızı ama
1: evet, anne
0: Hüseyin kızı
1: evet.
0: Kezban demezdi. Astrolojide de gizli bağlılıklar vardır. Her zaman için çocuğun nasıl olacak? Annenin haritasına baktığın zaman şey dersin. 5. evinde Jüpiter var. Senin çok şanslı çocukların olacak. Baktığınız zaman 2 tane veya 3 tane Merkür varsa çocuk sayısını arttırıyor. Venüs varsa veya Merkür varsa çocuğun biri kız biri erkek olabiliyor. Çocukların bir tanesi Merkür çok konuşkan olacak, hareketli olacak. Venüs'üne baktığım zaman birisi sanatçı olabilir ya da sanatçı ile ilgili.
1: Aslında mesleğine dair de ipucu veriyor.
0: Ben mesela danışmanlıklarımda kişilerin haritalarından çok annenizin de doğum tarihini ve saatini öğrenirseniz sizinle ikinizin arasındaki daha doğru, daha öngörüleri kuvvetli bilgiler verebilirim derim her zaman için. O yüzden bazen anneler çocuk yurdundan alınmış kızlar da vardı.
1: Tabii.
0: Çok danışmanlık verdim.
1: Evet.
0: Onlar da birazcık zorlanıyorsunuz. Ama onların haritasından da annenin haritasını çıkarabiliyorsunuz.
1: Evet ya onu bileceksin diğerini göreceksin ya da tam tersi.
0: Evet. Yani şeydir bu birbirine dönüşüm halindedir. Hani kum saatidir. Kum saatini çevirirsiniz tekrar dökülmeye var. Tekrar ters çevirirsiniz. İnsanın ailesi bir kaderidir. Yani aile kaderdir.
1: Evet o zaman şunda da yanlış yapıyoruz. Hani diyoruz ya özellikle eş seçimlerinde şu burçla şu burç asla uymaz gibi bir yoruma varıyoruz. Aslında orada da burcunun yanında birçok başka kriter de var değil mi çiftler arasında da?
0: Şimdi o kadar o evlilik haritaları o kadar ilginçtir ki ruhsal astroloji ve karmik astroloji denen kuzey ay düğümleri, güney ay düğümleri vardır. Bazen bakıyorsunuz 2 tane boğa evlenmiş ya da 2 tane yengeç. Ya da
1: normalde
0: yengeç,
1: çok zor değil mi? İkisinin
0: yengeç gitmiş evliliği. İkizleri almış alakası yok. Yani bakıyorsunuz yengeç ay insanı duygusal diplere gidebilen ikizler böyle havadar. Daha entelektüel, daha sosyal, daha dış dünyası eğlenceli. Yengeç'in iç dünyası zengin. Orada ikizleri yengeç iç dünyasına çekmeyi öğretir. Ama yengeç de ikizlere şey öğretir. İkizler de yengeçe renkli bir yaşamı öğretir. O öğretiler başkadır. Orada arkadaşlık öğretileri çok güzeldir. Ama evlilikler ya da birlikte yaşamak çok daha farklı konumlar ya da astrolojinin başka olgularını getirir. Hani yengeç ikizler çok çok iyi anlaşabilir dışarıda ama evlilikte yapamayabilir. Kadının Mars'ına bakacağız. Kadının kızlarımızın Mars'ları ve erkeğin Venüs'ü çok önemli. Bir de ruhsal dediğimiz katlar yani kuzey ay düğümü, güney ay düğümü. Kuzey ay düğümü bazı mesela senin kuzey ay düğümün neresi?
1: Bu benim yengeç galiba. Çok şimdi emin değilim yengeç. Ama unuttum şimdi evet olabilir.
0: Yengeç. Güney ay düğümün oğlak. Seninle birlikte olacak kişinin eğer güney ay düğümü senin güney ay düğümün onun kuzey ay düğümü ise senin kuzey ay düğümün onun güney ay düğümü ise muhteşem bir anlaşma. Ya da senin kuzey ay düğümünle topraksa onun güney ay düğümü veya kuzey ay düğümü suysa daha güzel birleşim. Yani evlilikleri tek olgu yürütmüyor. Hadi orada uymadınız. Ama baktığınız zaman Mars'ınızla Venüs'ünüz arasında çok güzel bir üçgen vardır.
1: O zaman
0: orada
1: yine
0: iyidir.
1: Anlaşma ihtimali
0: anlaşırsınız.
1: Doğar.
0: O yüzden işte biz astrologlar, klasik bir söz vardır ya. Oğlar akreplerle, başaklar oğlaklarla, ikizler işte terazi. Onlar nane şekeri gibi. Evet, insanlara ferahlık verebiliyor ama astrolojinin derin ve kadim bilgilerine ulaşmak için daha derin bir sondaj yapmamız gerekiyor.
1: Evet. Peki bu 12 Ağustos'taki güneş tutulmasında işte yapmamamızı önerdiğin bir takım şeyler var mı?
0: Tabii ki şimdi ritüeller deniyoruz.

0: insanları etkiliyor. Son yıllarda ritüelizm denilen böyle inanılmaz bir ekol ortaya çıktı ve bu ekolda herkes kendine göre bir ritüel geliştirmiştir. Ondan sonra ben bu konuda en güzel ritüel veren, inşallah sen de konuk edersin ona, Annette Insberg'i çok severim.
1: Evet, ben de takip ediyorum Annette
0: Çok
1: Hanım'ı,
0: iyi. Ben
1: tanışmıyorum
0: o
1: ama.
0: ilk haritasına ben bakmıştım yıllar önce, demiştim kız Annette sen bir isim, bir isimsin yani, haritası çok güzeldi. Ondan sonra ve şu anda o alanında çok önemli bir isim. Onun ritüelleri çok güzel. Aslında aslan ritüellerinde kendini güneşe hazır hissedeceksin. Güneş yani güneştir seni. En güzel güneşli yerlerde dolaşacaksın. O her zaman onu söyler. Ve güneşe bakarak, güneş çünkü tutulmalarda güneşe çok bakmayacaksınız. Eğer gündüz bir tutulma olduğu zaman güneş...
1: Acaba biz bu seferkini ülkemizden gözlemleyebilecek miyiz? Daha önce bir gözlemlediğimiz güneş tutulmaları olmuştu, değil mi? Net gözle gördüklerimiz.
0: 11.34 yarı biz gözlemleyemeyeceğiz, saate baktım. Biz daha çok İzlanda'da, Grönland'da, Kuzey Doğu, Batı Avrupa'da daha çok onlar gözleniyor. Ama bizim gözlemememiz daha bizim hayrımıza. Çünkü gözlendiğin zaman
1: Evet.
0: ya bir deprem ya bir yangın
1: Onu
0: çıkıyor.
1: söyleyecektim. Şöyle bir
0: Evet.
1: şey okumuştum. Ne kadar net bir ülkeden gözlemleniyorsa en çok etkisini olumlu olumsuz o gözlemlenen ülkeler alıyor diye. Doğru
0: Tabii
1: mu
0: ki.
1: bu?
0: Tabii ki. Bir de biliyorsun 2023 ve 22'den beri güneş tutulmaları Amerika'yı çok etkiliyor. Hani Trump'ın bu kadar böyle coşması bence o tutulmaların ve gözlemlemenin etkisi. Amerika çok
1: Olabilir.
0: etki aldı. Gerçekten etki aldı. Amerika'nın batısına gittiğiniz zaman böyle dönüyor ya dünya yuvarlak. Japonya'yı falan şeyleri alıyor, Çinleri. Orada da işte doğu ile batı arasındaki savaşı tetikledi. Bu çok normal. Şu anda Rusya, Çin artık bunlara girersek siyasi haritalara girmek gerekiyor. Şu anda gündemde olan ve gelecekte level'ı yükselecek olan Sovyetler Birliği diyorum. Gene dilim alışmış benim gençliğimden. Rusya ve Çin bu konuda çok fazla güçlü bir konumun içine giriyor. Avrupa birazcık karışacak. Amerika güç kuvvet kaybediyor. Yani siyasi haritalar birazcık karışık. Fakat şu güneş tutulması en çok Batı Avrupa'yı ve Büyük Okyanus'u ve Grönland'ı falan etkileyecek.
1: Etkileyecek o coğrafyayı.
0: Şimdi oralarda etkileşim tabii bize de düşecektir. Çünkü ben her zaman dünya yuvarlak, orasını çok etkiliyor, meridyenler, paraleller oradan geçiyor diye sadece orada sınırlı ve donmuş olarak kalmayacak. Bizim ülkemizi de etkileyecek tabii. Özellikle güneş tutulmaları dünya üzerindeki liderlerle ilgili konumları yeniden belirliyor. Bu
1: Lider değişiklikleri mi
0: evet, bu
1: olabilir?
0: belirleme yeni bir düzene ayak uydurmak zorunda kalacaklar liderler. Kalıcı olsunlar, geçici olsunlar. Hiç fark etmiyor. Sadece yeni düzen onlar için yeni oyunlar, yeni o alanları açıyor. Bu alanlarda bakalım dünya liderleri nasıl bir şekilde kendisini gösterecekler. Hepimiz bekliyoruz. Çünkü Aslan Burcu bir sahnedir. Dünya bir sahne. Çok güzel tiyatrolar oynanıyor sahnede. Liderlerin de oyunlarını ben merakla bekliyorum.
1: Evet, yavaş yavaş burçlara geçelim. Birçok insan bizi takip ediyor. Selamlar gelmeye başladı sevgili Fizz ablacığım sana. Rahmetli Osman Yağmur Dereli'nin eşi Esin Yağmur
0: Aa.
1: Dereli diyor ki bütün randevularımı bugünkü
0: Evet.
1: erteledim Filiz Özkol'u izlemek için. Ona da çok çok selam olsun buradan.
0: Esin.
1: Burcunu bilmiyorum Esin Hanım'ın, unuttum daha doğrusu, tabii ki biliyordum ama yazarsa onun burcunda da böyle bir daha onun adına da dinlemiş oluruz.
0: Esin'cimle çok güzel bir sohbetlerimiz var. Çok iyi bir dosttur, çok iyi bir insandır. Dünya tatlısıdır. Buradan sevgili
1: Evet, bizim de
0: Osman Yağmur
1: kıymetlimizdir
0: Dereli'ye
1: kendisi.
0: rahmet rahmet diyoruz. O da
1: Evet.
0: çok değerli bir kişiliği
1: Gerçekten öyle.
0: vardı.
1: Yani bilinen bütün o en ünlü
0: Evet.
1: dizilerin ilk yapımcısıydı, değil mi
0: Tabii
1: Osman Bey?
0: ki.
1: Onu da tanıma fırsatım olmuştu. Buradan rahmetle
0: Evet.
1: analım. Ölüm yıldönümü müydü de yakında da bildiğim kadarıyla.
0: Evet
1: Biz
0: evet
1: böyle bütün
0: inşallah
1: kalbimizle anmış
0: beraber
1: olalım.
0: anarız, hep birlikte gideriz. Acılardan geçmiş bir kadın ve hala dimdik ayakta.
1: Evet.
0: Ayakta alkışlanması gereken özel isimlerden biri. Buradan ona
1: Evet,
0: öpücükler,
1: bütün
0: sevgiler diyorum.
1: sevgilerimizi yolluyoruz. Koç burcunun o zaman
0: Evet.
1: tablosunu görelim önce. Yıldızları merak ediyorum
0: Evet.
1: efendim koçlar için.
0: Hadi bakalım.
1: Bakalım.
0: Şimdi
1: Aşk, iş, sağlık, her şey harika görünüyor valla.
0: koçlar Satürn'ün etkisinde retrolar, Neptün retroları var. Biz retroları çok sevmiyoruz sevgili Nilüfer'cim.
1: Evet.
0: Diyoruz ki ay
1: Onu
0: retro
1: öğrendik
0: geldi.
1: artık.
0: Fakat retrolar olmasa bizim ne kalbimiz ne yüreğimiz bu kadar hayatın hızına dayanmazdı. Benim mesela çok iş yaptığını düşünüyorum.

0: yorulduğunu düşün ve dinlenmek ister. Ben de şurada bir dinleneyim de bir kahvemi içeyim, bir çayımı içeyim, bir rahatlayayım dersiniz ya.
1: Evet.
0: Retrolar böyle bizi dinlenme fasılları getirir. Bazen biz bunları duraksama diyoruz. Duraksamalarda hatalarımızı görmemiz için bizi duraksar. Hiçbir gezegen geri gitmez. Geri gitmek yoktur. Sadece duraksar, yavaş gitmeye başlar. Diğer gezegenler onun önüne geçtiği zaman biz buna retro olarak
1: Geride kalmış oluyor.
0: Evet.
1: Oysa ki hareket etmeye devam ediyor.
0: Mesela retro kıyafetler, retro giyimler vardır. Hani bir 70 yılların retrosu yeniden çıktı, bol paçalar falan. Ama 70 yılları yok sayamıyoruz. Orada kaldı. Yani biz Merkür, Venüs, retro. Bu arada sonbaharda çok güzel, 4 Ekim ile 6 Aralık arası Terazi Burcu'nda ve Akrep Burcu'nda bir Venüs retrosu var. O zaman inşallah konuşuruz. Ayrılıklar, ayrılıklar. Evet, ayrılıklar gündemde. Özellikle hava burçları ve su burçları için dikkat
1: Ay,
0: etmek
1: Allah
0: gerekiyor.
1: korusun.
0: Hava burcu benim terazi. Ondan terazi. Ya. Şimdi koçlar bu retrolardan çok güzel etki alacaklar. Neden? İş seslerini dinliyorlar, kendilerini dinliyorlar. Bu arada Esin'cim tekrar doğum gününü
1: 10 Ocak'mış,
0: hatırlatırsa.
1: Oğlak burcuymuş.
0: Oğlak burcu. Aa, çok güzel. Ona gelince bir yükselen burcu bulmuş muyduk acaba?
1: Bilmiyorum ama yükseleni de
0: Evet.
1: söylerse onu da gene aktarırım.
0: Evet. Şimdi koç burçları geçmiş hayatındaki anılarını, güzel günlerini, yapamadıklarını, yapmak istediklerini, askıda kalan, havada kalan duygular, aynı zamanda yaşanmış ve yaşanmamışlıklar. Bir böyle anekdot gibi önlerine çıkacak. Bir çıkmaya da devam ediyor retrodan beri. Sonbahar sonuna kadar devam edecek zaten bu. Fakat bu devam etmek koçlara yarayacak. Güneş tutulmaları aşk evlerinde, sosyal evlerinde. Yani şöyle diyor koçlar. Eski hatalarımı yapmak istemiyorum artık. Aşkta yeter bu kadar. Evlenmeler, boşanmalar, yaşanmışlıklar, geride kalmışlar, aile kavgaları. Bütün bunları veda etmek ve hayatını daha düzenli bir hale getirmek istiyor. Ve Satürn ona disiplin veriyor. Satürn disiplindir, öğretidir, baş öğretmendir. Hani elinde sopası olan görünmeyen
1: Evet.
0: bir öğretmendir. Ve koçu birazcık sınırlandırıp şartlarını değiştirmeye ve onu öğretmen yapmaya geldi. Ve koç artık bunu kabullendi. Diyeceksiniz ki koçlar da nesil nesil jenerasyondur. Genç jenerasyonlar daha çalışkan olacaklar, daha bilgili. Orta yaş jenerasyonlar eski hatalarını yapmayacaklar.
1: Ders
0: Yaşlılık
1: alacak.
0: jenerasyonlarında da biraz diz ağrıları, boyun ve kas ağrıları olacaktır. Satürn aynı zamanda sağlıkla ilgili konuları da gündeme getirebiliyor. Özellikle yükselen burcu koç olanlar için. Fakat ille de aşk, ille de aşk diyor. Ve sevgili koçlar, aşk konusunda muhteşemler. Bu arada ayın 11'inden sonra Mars tabii ki Yengeç burcuna geçiyor. Koç'un yöneticisi, daha duygusal olacaklar. Ama bunun yanı sıra aileyle ilgili konularda gündeme gelecek. Taşınmalar söz konusu olabilir Mars Yengeç'e geçtiği zaman. Venüs de şu ara Terazi burcunda, karşıt evinde Cuma'dan beri Cuma günü geçiyor. Yani koçların aşk hayatları biraz daha parlak olacak. Evlerini taşıyacaklar. Belki de çok sevdiği partnerleriyle aynı evi paylaşmak için evi taşıyacaklar. Oturup birlikte yaşayacaklar. Yani sonuç olarak koçların yeni iş dönemleri, sosyal ilişkileri çok çok iyi. Artık sen de astrolog kadar, astrolog
1: Evet,
0: örneği
1: dinleye dinleye
0: örneği.
1: tabii ki asla size
0: Evet.
1: yanaşamam bile ama en azından bir
0: Evet.
1: fikrim
0: Çok
1: olmaya
0: iyi.
1: başladı. Bir de
0: Evet.
1: Filiz ablacığım, şu uyarıyı da hep yapalım. Yani caklı cümleler kullanıyoruz ama bu tabii ki astrolojik veriler doğrultusunda bunu
0: Tabii ki
1: kullanıyoruz.
0: veriler
1: Yani bunların
0: doğrusunda.
1: hepsi bir astrolojik veri, bir kesinlikle içermiyor. Başında da zaten sen çok
0: Tabii
1: güzel
0: ki, tabii
1: ifade
0: ki bu.
1: ettin. Bunlar bir matematiksel şey ve bunu belirleyen de birçok aslında done
0: Tabii
1: var.
0: ki. Yani aşk hayatları canlanıyor. İster seçerler, ister seçmezler. Taşınma durumları var. İster taşınırlar, ister
1: Evet, yani
0: taşınmazlar.
1: astroloji aslında potansiyelleri
0: Tabii ki
1: gösteriyor.
0: öngörülerdir. Bunlar seçenektir. Baştan bunu anlattık zaten. Masaları anlattık, menüleri anlattık. Bunun gibi bir şey. Yani şey gibi değil, kehanet gibi değil. Parmak sallayarak bu olacak. Ben zaten oldum olası bu cümleleri çok sinirleniyorum. Çoğu
1: Doğru.
0: zaman zamanımızda çok yapan, şu anda iyi de oldu bu kuralların gelmesi. Ben bu arada yönetimi alkışlıyorum. Böyle
1: Evet,
0: bir kuralla
1: kesinlikle.
0: geldikleri için teşekkür
1: Evet,
0: ediyorum.
1: tabii ki yasalar her zaman belli suistimallerin önünü kesmek
0: Evet,
1: için
0: evet.
1: aslında çoğu zaman da gerekli oluyor. Yine bu alanda da sizin gibi işte değerli işini hakkaniyetle yapanların yanında hiç hakkaniyetle yapmayanlar da vardı ve bunların da sayısı arttı.

0: çıktı. Bence bu yüzden bir regülasyon belki de şarttı ve o yüzden de yasalar değişti.
1: Şimdi Nilüfer'cim, eskiden astroloji öğrenirken bizler hep böyle varsayım üzerinde öğrenilirdi. Ama şimdi astroloji okulları o kadar çoğaldı ki yanlış yapıldı. Biz astrolog olurken 5 senede 6 senede öğrenirdik ve biz bir öğrenci olarak gittiğimiz zaman seçilirdik. Sadece haritamız bakılırdı ve siz astroloji öğrenimine çok yakın bir karakter yapınız var. Şimdi online sistemle burada da astroloji dersi veren hocaların da çok fazla şeyleri, zararları oldu. Buna hiç kırılmasınlar, kızmasınlar. 700-800 kişiye online ders verirseniz ve o kişi sadece meslek olsun diye değil de hayatımı kurtarayım, para kazanayım diye ortaya çıkarsa.
0: Bu şey gibi değil mi aslında biraz? Herkes oyunculuk okuluna gidiyor ama çok
1: aynen.
0: azı gerçekten yeteneği,
1: aynen.
0: potansiyeli varsa oyuncu olabiliyor. Bu da bunun gibi.
1: Bunun gibi
0: aman
1: bir şey.
0: Koç'ta atladığımız bir şey olmasın. Araya bu sohbeti girdik gerekli olduğu için ama Koçlar yarım kalmasınlar, sonra sistem ediyorlar
1: daha
0: haklı
1: iyi,
0: olarak.
1: Aynen Nilüfer'cim, kendilerini daha iyi ifade edecek bir alan içinde kendilerini bulabilecekler. Ama yapabilecekleri en güzel nokta atış yapsınlar. Kendilerini çok iyi irdelesinler. Aslında astroloji biraz da psikolojisidir. Psikolojidir, neyim, neredeyim, ne yapmam gerekiyor. Hani bir psikoloğa gider gibi bir astroloğa giderseniz sonucu daha iyi alırsınız. Yol göstericidir. Şunu yapacağım, bunu yapacağım, 3 tane ev alacağım, 2 koca alacağım, 5 tane çocuklu. Bunlar böyle bir şey yok astrolojide. Ama bunu anlayacaklar, zamanla anlayacaklardır.
0: Evet. Var mı ekleyeceğim bir şey koçlara?
1: Koçlar bir tek geçmişteki hatalarını tekrar tekrar gözden çıkararak biraz dikkatli olsunlar. Önlerindeki seçenekleri seçerken eğer doğru seçenekler üzerinde daha çok yoğunlaşsınlar.
0: Sağlıkla ilgili bir şey söylemek
1: Sağlıklar
0: ister
1: her
0: misin?
1: zaman için Satürn birinci evlerinde olduğu için astrolojinin Satürn'e kemikler, dişler, boyun ve omurgaları olduğu için onlara çok dikkat etsinler. Hani hepsinin omurgası kemiği olacak diye bir
0: Evet,
1: şey de yok.
0: sadece hassasiyet
1: Hassas.
0: potansiyeli
1: Evet,
0: var diyebiliriz.
1: evet.
0: Evet, o zaman gelsin bakalım boğaların tablosu ekrana. Yıldızlarına şöyle bir göz atalım. Tabii koça göre biraz az gözüküyor ama yine aşk birazcık az. İş ve sağlık gayet potansiyelin ortalamanın üzerinde.
1: Şimdi boğaların özellikle boğalar Venüsyen insanlardır. Venüs'ün idare ettiği iki tane burç vardır. Terazi ve boğa. Yani boğanın güzelliği, havası, ne istediğini bilmesi, gamzeleri, güzel bakışları. Tabii ki aldığı annenin babadan gelen genetik yapıları olmadığı müddetçe. Tipik boğalar genelde çok güzel yüzlü insanlardır. Güzel gözleri vardır. Boğalar bu ara Venüs'ü teraziye kaptırmış durumdalar. Dengeler çok önemli. Denge ile dengesizlik arasında boğaların biraz geliş gidişleri var. Bu arada tabii ki Jüpiter Aslan Burcu'nda, aynı zamanda oraya şimdi Mars da geçiyor. Böyle oluyor boğalar. Mars'la Jüpiter'in etkisi bu. Kehanet değil. Mars'la Jüpiter orada birazcık çalışıyor. Evle ilgili konuları gündeme getiriyor. Ev taşımak, yeni ev almak, kiracılar, bunlar çok önemli. Ayrıca dikkat etmesi gereken boğaların bir özelliği de var. Kariyer evleri dediğimiz astrolojinin hesaplama döneminde tepe evlerinde bir Pliton retrosu var. Pliton retroları genelde zorlu bir etkileşme verir. Çünkü çok derinlere gidersin, çok fazla birazcık depresyonik düşünmeye başlarsın, konuları biraz derinleştirirsin. Tam şimdi orada da geçtiğimiz haftalarda Kuzey Ay düğümü var. Kuzey Ay düğümü 18 yıl sonra bir burca tekrar gelir ve
0: Ne kadar
1: 18 ay
0: uzun bir
1: kalır.
0: döngü.
1: 18 gibi onların bir takıntıları, 18 sayısı çok önemli Kuzey Ay düğümlerinde. Bazen 19 yılı retrolarla bir kalabilir. Şu anda tepe ve kariyer evlerinde. Astrolojinin kariyer evlerinde eğer bir Pliton retrosu varsa orada şöyle diyor. Eskiden yaptığınız işler vardı. Çok hatalarınız oldu. Bu hataları düzeltmek için size tekrar imkan veriyoruz. Bak 18 yıl sonra Kuzey Ay düğümü sizin 10. evinize geldi. Burada güzel şeyler olacak. Ama bunun olması için inisiyatif size kalmış bir şey. Doğru yolu bulmak istiyorsanız aile ile kariyer arasındaki dengelerinizi korumaya çalışın. Bu arada boğa Uranüs para evlerinde. Astrolojide değil, matematiksel olarak yine para evlerinde daima boğanın ikinci evidir. Yükselen burcu özellikle boğaya yerleştirdiğimiz zaman para evine Uranüs giriyor. Uranüs ne yapıyor orada? Dalgalı bir para şey konusu getiriyor ortaya. Para ile ilgili konular gündemde. Yani şöyle bir şey, para iniş çıkışı olabilir, harcamaları olabilir, para gelişi olabilir. Uranüs bir astrolojide

0: şey verir alır. Sürprizlerle gelir, sürprizlerle gider. Çünkü bir dili vardır, sayısal bir dili vardır o resim. Bir de o sayısalın karşısında cümlelerle ifade edeceğimiz konuları vardır. Uranüs verir alır, verir alır. Boğalar bu ara parayı görür gibi olabilirler. Ellerinden gidebilir. Aynı anda masraflar çıkabilir. Onlara dikkat etsin çünkü taşınma olasılıkları var. Bu olasılıklar
1: Taşınma
0: içinde.
1: zaten başlı başına bir maliyet,
0: Evet,
1: doğru.
0: parayla ilgili konular. Sadece eski işleriyle ilgili konulara çok dikkat etsinler. Özellikle sağlık konusuna geldiğimiz zaman yine astrolojik haritanın 6. evi terazi. Orada bir Venüs var. Venüs güzelliklere düşkün olduğu kadar iştahı açar. İştahı açıldığı zaman siz daha çok yemeği içmeye düşkün olursunuz. Orada işte sofralar, günlük hayat temposudur. Orada da arkadaş ve gruplarıyla gidebileceği yerlerde kilo alma problemleri olabilir. Dikkatli olsunlar.
1: Evet, bu anı zaten
0: Evet.
1: birazcık iştahı da
0: Evet.
1: açık değil mi? Dikkat etmekte fayda var. Gelsin o zaman İkizler Burcu efendim. Bakalım biz burcumuzda neler var?
0: İkizlerimize.
1: Tablomuzu görelim. Oh, aşk hayatı,
0: Ele de
1: şükür şükür tam
0: aşk.
1: not almış. İşte fena değil. Sağlıkta bakalım neye dikkat edeceğiz?
0: Şimdi ille de aşk diyoruz. Aşk güzel bir kelime, güzel bir duygu. Dünya sevgi üzerine kurulmuştur. İnsanlar bol bol aşık olup sevgiyi hissettikleri zaman enerjileri daha yüksek oluyor. Bakın son yıllarda baktığımız zaman yalnız yaşayan ve yalnızlıktan şikayet eden ve hayatını yalnız bir şekilde sonlandıran o kadar çok insan var ki.
1: Evet, maalesef.
0: Evet, baktığımız zaman danışanlarıma çoğu zaman şunları soruyorlar. Fis Hanımcığım, aşk var mı? Bu cümleye o kadar alıştım ki açar açmaz dur bakalım senin şu aşk
1: Yaş
0: hayatı.
1: da fark etmiyor değil mi? İlla böyle çok genç olmasına gerek yok yani. Eğer yalnızsa aşk 50'de, 60'da, 70'de her yaşta insan arzu ediyor.
0: Aşk şeylerle, hormonlarla ilgili bir şey. Her devirde hormonların yapısına göre aşkın şekli değişiyor. Aşk çok uzun süre olsa zaten insanın biyolojik yapısı buna müsaade
1: Evet.
0: etmez. Aşkın yanında eşittir sevgi çok önemli. Alışkanlık önemli. Biz alışkanlıklarımızı sevmiyoruz ama aşktaki alışkanlıklardan da kopamayız. Baktığınız zaman ilişkilerde en çok hangi özellikler sizi aşka bağlıyor? O ilk metabolik enerjilerin kalp çarpıntılarından sonra sizin duygularınıza yerleşen nedir? Alışkanlık. Ayrıldığınız zaman özellikle ölüm sonuçlarında işte şuraya giderdik, şurada
1: Evet,
0: kahvemizi
1: insan o
0: içerdik, çift
1: rutinini arıyor.
0: fincanlı
1: Çok doğru.
0: içerdi. Bu ne kadar güzel. Yani Selami Şahin'in bir şarkısı vardır. Alış sevmek, alışmak sevmekten daha beter gelir.
1: Evet.
0: Yani alışmak çok özel bir duygu. O yüzden bize alışkanlık sağlayacak insanlarla hayat omuz omuza yürütme şansı versin diye düşünüyorum ben. Ve tekrar sevgili boğalara, ikizlere
1: İkizlerine.
0: bakıyoruz. İkizler sosyalleşme alanlarında çok önemliler. O kadar çok yere gidip gezmek isteyecekler ki öyle bir duygu geliştiriyor. Hani gezegen şey yutmuyor. Geçen gün yine birisi boğa burcu çok geziyor. Hatta dalga geçtim. Senin içine ikizler ya da yay mı kaçtı falan dedim. Yani her burcun bir özelliği var ve o
1: Doğru.
0: özelliğini size taşıyor. Göz renginiz gibi, saç renginiz gibi burçların da sizin üzerinizde etkileri var. Fiziksel özellikleri, duygusal özellikleri var. O duygusal ve fiziksel özelliklere göre hareket ediyorsunuz. Yoksa bir kehanet değil.
1: Tabii ki.
0: Tamamen onların özellikleriyle karşı tarafa yansımalar yapıyorsunuz. Şimdi ikizler özellikle gezmek istiyorlar. Çok gezmek istiyorlar. Gezsinler. Eğer böyle bir imkanları çıkarsa bol bol gezsinler. Jüpiter onlar üçüncü iletişim evlerinde. Güneş orada. Şimdi Merkür de oraya geçiyor. Artık Merkür sırf harekettir. Jüpiter meraktır. Felsefedir. Öğrenme içgüdüsüdür. Bilgi genişlemesidir. Şimdi bu bilgi genişlemesi. Yollar, kısa yollar. Dokuzuncu evde Plüton. Uzun yıllar gitmek istediği olaylar, gitmek istediği, varmak istediği konular. Orada kendi aralarında bir entegre kuruluyor, bir şey kuruluyor. Ve astroloji burada devreye girmeye başlıyor, çalıştırmaya başlıyor o alanı. Hani o tünelin içine girdiler. Bakalım nereye gidecekler. Çok
1: Evet.
0: konuşabilirler. Çok etrafları kalabalık olabilir. Bunlar onların çok istedikleri şeyler. Çünkü ikizler yani enerjileri çok güzel. Benim en sevdiğim burçlarım benim küçük oğlum ikizler. Muazzam anlaşırız onunla yay olduğum için. Ben ikizlerle kurduğum kontağı hiç kimseyle net olarak kuramıyorum ki. Çoğu zaman ikizler için şöyle diyorlar. Ay o mu ya? Bir öyle bir böyle. Hayır, bir öyle bir böyle değil. Onu da düşünüyor, onu da düşünüyor, onu da.

0: sizin düşünmediğiniz her şeyi o düşündüğü için niye suçlu olsun ki diyorum.
1: Telefonlar gibi değil mi? Multifonksiyonel. Evet. Aşağıda bir sürü program eş zamanlı çalışabiliyor. Evet.
0: Aynen. O yüzden ikizlerin süper zekasına hayranımdır. Ayakta alkışlarım onları. Gerçekten çok zekiler. Bir de ölmek gibi olmasın. Yayları çok seviyorum kendimi. Yayların egosunu seviyorum. Yani onlar da aynı ikizler gibi hiperaktif insanlardır. Hani biz burçları aslında böyle ders verir gibi anlatsak astroloji daha çok güzel yerine oturacak ama böyle bir ara sıra bir karma geri veriyor araya. Değişik konular da giriyor. Sevgili ikizlerin özellikle parasal konularla ilgili Merkür artık Aslan Burcu'na geçmek üzere.
1: Para yarım kalmasın. Reklama gitmemiz evet, gerekiyormuş. Tamam. Parayla devam edeceğiz. İkizler Burcu bitmedi efendim. Ben de sizin gibi meraklıyım bir ikizler olarak. Ve tabii ki kalan burçlarımızla ve dağısıyla yeniden burada olacağız.
2: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Bu otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: İndirimin makbulü 1 kilo kabuklu ceviz sadece 169 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
9: Oh, Milo Puff!

0: Abi motor komple gitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap. Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap kurdu.
2: 1-7 Ağustos arasında Bim'de efsane buğday unu 135 lira yerine 119 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.
3: Abi ne oluyor ya?
4: Açlık basıyor, bir şey yok.
3: Ay.

0: indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
1: A101'de haftanın yıldızları. Magnum karamel badem dörtlü mini sandviç 175 lira. Bingo 10 kilogram toz deterjan 449 lira.
2: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
3: Sen seversin diye aldım.
2: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
4: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
5: Otomobil piyasası durgun.
6: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
7: Arabanı arabamla takoman.
8: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinksat.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
1: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
11: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Migros'tan alacağınız her Oral-B IO çocuk ürünü çocukların sağlıklı gülümsemesi için desteğe dönüşüyor.
12: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
13: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
14: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
15: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10... Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tonbank, kartıma din.
16: Hasret bitiyor.
17: Doğrunun bulunması tarafındayız.
16: Güllü davasını herkes konuştu. O kanıtları ortaya koydu.
18: Aracı binerken ya da inerken dedi, öldürürsen dedi.
19: Ama ben yaptım dedi. Çok bir şey varmış, keşke yapmasaydım.
20: Çok korkunç bir ifade bu.
21: Birinin oraya girip oynaması çok zor ihtimal demek.
22: Sultan'la Tuğyan gözaltına alındı.
16: Çağla Doğaltay cinayetinde taşlar yerinden oynadı.
23: Çağla'yı babası öldürdü.
24: Neyi kapatacağım ya?
25: Bir süs vermeye çalışmamış.
26: Elimizde 3 ayrı DNA var.
27: Olayı saptıran kişiler bir kenara çekilecek.
28: Hızlıca bir fethi kabir işlemleri yapılacak.
16: Türkiye'nin en sevilen sunucusu psikolog Esra Ezbeci yeni sezonda da Beyaz TV'de sizlerle.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
9: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Haz ve hız

0: yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Schwarzkopf Liss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Havalar güzel, yaz uzun, nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni?
3: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
7: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
10: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel Angels Marmaris.
11: Evet, sevgili Filiz Özkol'la burçları konuşmaya devam ediyoruz. Reklam öncesi İkizler Burcu'nun para evinde kalmıştık. Hemen oradan devam edelim.
12: Şimdi ikizlerin para evinde yengeç vardır. Astrolojik haritalarına baktığımız zaman yengecin de yönetici gezegeni aydır. Aydır şu ara özellikle ay sonunda 28'inden sonra ikizlerin daha güzel para evleri hareketlenecek. Ama şöyle biraz dikkatli olmak zorundalar. Çünkü ayın 11'inde Merkür çıkıyor artık. Aslan Burcu'na geçtiği için de

0: İkizlerin para evinde bir boşluk var. Borçları, harçları varsa onlar tekrar gündeme gelebilir. Onları birazcık takip etmelerinde fayda var diyoruz. Borç yapmamaya çalışsınlar. Ya zaten hiçbirimiz borç yapmamaya
1: Evet,
0: çalışmalıyız
1: aynen.
0: yani.
1: Ama ikizler biraz alışveriş falan da
0: Evet
1: seviyor
0: evet
1: tabii.
0: aynı anda birkaç şey alabiliyor. İkizlerin bir özelliği vardır. Ben çok dikkat ederim. Yaylarda da vardır. Bir şeyin siyahını beğenmişse diğer rengi de alır. Yedekler.
1: Çok beğendiğim tabii böyle fiyatı da yüksek değil, uygun ve fırsat bir ürünse öyle çok beğendiğim şeyin bir de zamansız bir parçaysa
0: Çift
1: alırım evet.
0: alıyorlar her
1: Evet
0: şeyleri.
1: doğru.
0: Ondan, çünkü onlar şey, seneye bu olmaz. Klasik bir şeydir. Çok
1: Evet.
0: hoştur. Bunu yapıyorlar. Yaylar yapıyorlar. Balıklar yapıyorlar. Başaklar çok yapmaz ama değişken burçlarda böyle çift alma özelliği var. Öncü burçlardan da bir de teraziler çok yapıyor.
1: Evet,
0: Bir gün
1: onlar da
0: bunları da
1: ikili.
0: konuşuruz böyle
1: Tamam tabii ki
0: özellikleriyle.
1: de.
0: Şimdi geldik sevgili
1: Sağlığı
0: yengeç.
1: da sorayım.
0: İkizlerin özellikle Merkür o akışkan bir gezegen olduğu için dikkatli olsun, kol bacak onlar çok önemli. Çok şeyler ikizler genelde dikkatsiz insanlar. Hızlı koşturuyorlar, hızlı koyuyorlar. Bu arada Merkürleri yengeçte olduğu için, yengeç de mideyi gösterdiği için ayın 11'ine kadar mide ile ilgili konular henüz daha pek uzaklaşmış değiller onlardan.
1: Evet,
0: Dikkatlice
1: yaşıyoruz da
0: kullansınlar.
1: zaten birçoğumuz bunu.
0: Evet.
1: Evet, o zaman gelsin bakalım sıradaki burcumuz. Yengeçlerle devam edelim.
0: Şimdi yengeçlerin alınganlıkları ve
1: Önce tabloya bakalım
0: kırılganlıkları,
1: da.
0: duygusallıkları had safhada. Çünkü ben yengeçleri seviyorum. Neden? Derinlikleri var. Empat tarafları var. Senin ne anlamı? Sen o yengeçe bir şey anlatmana gerek yok. Gözlerinden seni anlar. Bir şey konuşmak istediğiniz zaman niye canın sıkkın? Neden böyle oldu?
1: Hemen
0: Hemen
1: empati
0: şey, çok iyi psikologlar, psikiyatrlar çıkar. O yüzden her hayatımızın her köşesinin sağımızda solumuzda bir tane yengeç sizi duygusal anlamda besler. Duygusal bir besleyiciliği vardır yengeçlerin. O yüzden ailemizin, evimizin direği çoğu zaman yengeç olduğu zaman sırtınız yere gelmez. Yemeğiniz tam yapılır, uykunuz üstünüz örtülür,
1: diyor.
0: planlarınızı sizi yapar, sizi kollar. O yüzden yengeçlerin
1: O
0: birazcık...
1: zaman kadınların da bir anaç, erkeklerin de bir
0: Tabii.
1: babacan tavır var diyebiliriz değil mi
0: Tabii
1: yengeçlerin?
0: ki şöyle bir şeyiniz canım Nilüfer'im. Sezen Aksu'yu biliyorsun, yıllardır bir sürü sanatçıyı kendinde toparladı.
1: Evet.
0: Hepsine şey albüm yaptırdı, bestelerini verdi. Yani Türkan Şoray desen öyle. Çok güzel yengeçler var hayatımızda. Yengeç olmazsa olmazlarımızın başında. Yengeçler Merkür'den yavaş yavaş ayın 11'inde kurtuluyorlar. Parasal hareketlenme söz konusu yengeçlerde. Özellikle Aslan Burcu'nda para evlerinde, bakın bu harita, bu matematik bir harita. Yengeç'in birinci evinden ikinci evine, para evine geçiyor. Orada ne yapıyor? Büyük bir hareketlenme. Jüpiter de orada. Jüpiter bir şeyi çok abartıyor. Maddi konularda abartılı şeylere lütfen el atmasınlar. Çünkü kafalarında bin bir tane konular geçebilir. Şunu da mı yapsam, bunu da mı yapsam, onu da. Biraz relax diyoruz sevgili yengeçlere. Finans konularıyla ilgili karışık bir dönemin içine girebilirler. Ama bunun yanı sıra çok da kazançlı işler yapabilirler.
1: Ne güzelmiş.
0: Bu arada Venüs terazide olduğu için de aile içindeki güzel iş toplantılar, ofis toplantıları, evden çalışmalar, bütün bunlar. Yengeçler zaten ev hayatını o kadar seviyorlar ki online sistem çalışma tam yengeçlere göre. Evinin yastığını düzeltecek, kahvesini yapacak, tekrar bilgisayarının başına geçip çalışacak. Yani en güzel ev çalışmalarını yengeçler yapıyor. Sağlıklarını onlar da çok dikkat etsinler sevgili Nilüfer'ciğim. Özellikle onların mide sorunları, bağırsak problemleri ve depresyonik tarafları çok fazla. Uykularına çok dikkat etsinler.
1: Tablosunda aşkla yani ilişkileriyle ilgili evinde biraz eksik yıldız var.
0: Çünkü kafaları karışık, kendilerine yönelmiş durumda. Aşkları ihmal ediyorlar. Onları iş konusunda başarılılar. Evden online çalışacaklar. Sağlık konuları da güzel. Depresyonikler ama uykularını, ama aşk konusunda aşktan biraz uzaklaşmış durumda sevgili yengeçler. Evi ve evle ilgili konular onun için daha ön plana çıkıyor. Ama o çıkarken de dikkatli olsunlar. Çünkü kendi tabii ki tercihleri de vardır. Bir sürü öngörü var. Ama aşk konusunu azıcık böyle şeyde olsun, yani var olan aşkını korumaya çalışsın.
1: Muhafaza etsinler.
0: Evet.
1: Evet, ekleyecek bir şeyin yoksa sıradaki burçta devam edelim.

0: ediyoruz. Aslan burçları değil mi?
1: Evet, evet, evet. Aslan burçları. Ben aslanları seviyorum. Gerçi ben astrolog olarak bütün burçların artı ve eksileriyle
0: Biliyorsun tabii, evet.
1: evlatları gibidir. Bütün burçlar astrologların evladıdır.
0: Evet.
1: Hiçbirini birbirinden ayıramaz. Şimdi aslanlar aşkta biraz dikkatli olsunlar.
0: Evet,
1: Evet,
0: üç
1: Jüpiter
0: yıldız
1: var.
0: var zaten.
1: Çok güzel. Jüpiter iyi geliyor ona. Fakat Jüpiter'in tam karşıtında Plüton retrosu var. Plüton retrosu Jüpiter'in enerjisiyle çarpışıyor. Şimdi şey gibi düşünün. İki tane güç kuvvet birbirlerine karşı silahlarını doğrultmuşlar. Sen mi güçlüsün, ben mi
0: Ben mi
1: güçlüsün modu içindeler. Evet, aslanların gözü böyle hani şeydir. Aşkın gözü kör. Aslanlar bu konuya çok uygundur. Ama karşısındaki diyor ki, aslan da diyor ki, geçmiş hayatımda aşktan yana çok canım yandı benim. Plüton tek tek retro olarak bunları karşısına çıkarıyor. Bu sefer seçimlerimde daha güçlü, daha kuvvetli olmak zorundayım duygusu içinde hareket etmeyi özellikle düstur haline getirsinler. Çünkü bu ara Jüpiter onları çok coşturup koşturduğu için yanlış ilişkiler üzerinde durmaz şeyleri var. İkaz ediyoruz. Birazcık dikkatli olsunlar. O yüzden ama çok beğeniliyorlar, çok seviliyorlar. Hele ayın 11'inden sonra daha da sevilecekler. Mars'ın da
0: Zaten
1: özellikle
0: sahnede parlayan bir
1: Merkür'ün de
0: burç.
1: ona geçmesiyle güzel konuşmalar. Sahne onların kendi ışıltılarından aşkı unutabilirler. Öyle
0: Aynen.
1: bir özellikleri var.
0: Kendi ışığında boğulmaktan bu, değil
1: Evet,
0: mi?
1: aynı en güzel benim. Şunu mu yapsam, bunu mu yapsam? Öyle sevgilisi diyecek ki, ama sen beni unuttun. Ay dur, şu
0: Kendine
1: anda
0: daldın.
1: kendimi seviyorum. Kendimle meşgulüm. Bütün ritüeller bana ait. Seni ben unutmadım. Kıyıda dur be diye. O moda geçebilirler. Ama tabii bu işin esprisi. Ama sonuç olarak aslanların Jüpiter tarafından ışıklandırılmış bir dönem yaşıyorlar. Ama bunu yaşarken de Merkür'ün dillerine birazcık dikkat etsinler. Merkür çünkü akışkan, konuşkan bir dil. İkizlerin bütün özelliklerini aslana taşıyabilir. Aslan da kendini ben göstereceğim havalarında olabilirler. Dikkatli olsunlar.
0: Evet, sağlık evlerinde iki tane yıldız var. Onun
1: Evet,
0: sebebi nedir?
1: tam karşılarında Plüton olduğu için Plüton tam fiziksel özelliğinin tam zıt açısını gösteriyor. Orada birazcık dikkatli ayak, kol, bacak, hızlı hızlı merdivenlerden spor yapmak. Aslanlar gerçi biraz tembellikleri vardır. Böyle yatıp böyle spora mı gideceğim, sırası mı şimdi falan diyebilirler. Ama bunun yanı sıra da aslanların en güzel şu ara çok hareketli olacakları için ve her yerde kendilerini göstermeye çalışırlarken sakarlıklar yapabilirler. Dikkatli olsunlar.
0: Evet, tüm aslanların da doğum günlerini kutlayalım, değil mi?
1: Evet,
0: Bir
1: yengeç ve
0: kısmının
1: aslan.
0: geçti
1: Evet.
0: ama daha çokça aslan burcunun önümüzdeki günlerde doğum günleri var. Çok güzel, sağlıklı, nice uzun sevdiklerinizle ömrünüz olsun sevgili aslanlar.
1: Nilüfer'cim bir de güneş tutulması onlar da olacakları için onu da hatırlatmak istiyorum. Önemli kararlar arifesindeler. Her konuyu çok fazla düşünmek zorundalar. Ani kararlar vermesinler. Hayatlarıyla ilgili yeni bir dönem aşaması içinde olabilirler. Bunlara dikkat etsinler. Şu anda ani kararlar onlara zarar verebilir.
0: Biraz
1: Evet.
0: kararlarda
1: Evet.
0: rölantiye almakta fayda var. O zaman Başak burçlarına geçelim, eğer
1: Evet.
0: ekleyecek bir şeyin
1: Şimdi
0: yoksa.
1: sevgili Başakları nasıl tanırsınız? Ben çok seviyorum Başakları. Benim ay burcum Başak.
0: Benim
1: Siz...
0: sevmemem mümkün değil. Annem ve zaten eşim
1: Evet.
0: Başak Burcu.
1: Evet, Başakların 12 burç içinde ayrı bir özellikleri vardı. Tabii bütün burçlar çok güzeldir ama her burcunun kendi sistemleri var. Kendi öngörüleri var, kendileriyle ilgili. Kendilerini tanıtma bir kart vizitleri var. Başakları nasıl tanırsınız cümlesinde? Detaycı, takıntılı, mükemmeliyetçi, sonuç odaklı, çalışkan, iş bitirici, insanları çok iyi bağlayıcı, akıllı, interaktif zekası. İkizlerle Başaklar arasında ortak bir özellik vardır zaten. İkisini de Merkür yönetir. Yani ben bir Başak'la ikizlerin aşk hayatları her zaman için ilgimi çekmiştir. Bunlar savaşıyorlar mı? Yani
0: Sana bir gün anlatayım.
1: sen
0: Nasıl geçiyor bir
1: İnan.
0: günümüz?
1: Esin'le buluştuğumuz gün bol bol dedikodu yaparız. Yani şey vardır, zekası, akıl oyunları. Akıl oyunları diye bir film vardır, bilir
0: Evet, çok
1: misin?
0: da severim.
1: İkizlerle Başak arasında bir akıl oyunları vardır. O benim aklım senin aklını döver, senin aklın benim, böyle tabii işin komedisi ama çok güzel ortak noktalarda buluşabilirler. Başak ikizlere hayrandır, ikizler Başak'a. hayrandır. Gizli bir hayranlıkları vardır. O yüzden Başakların ayrı bir özellikleri vardır. Severim Başakları. Fakat bu arada iş konusunda kafaları karışık olabilir. Çünkü kariyer evlerinde Uranüs olduğu için Mars'la birlikte biraz kafa karıştırıcı konuları gündeme getirebilir. Ama onun üstesinden gelebilecek yine o kıvrak zekası var. Çok güzel. Bilinçaltları çok güzel. Güneş tutulması bilinçaltlarında olduğu için uzun süredir sürümcede olup sonuç alamadığı noktaları son noktayı koyabilecek bir duruma gelebilirler. Özellikle son nokta söz konusu onlarda. İş ve günlük hayat tempolarının şekli değişiyor. Bu şekil değişikliği tabii ki öngörülen neler çıkacak, hangi fırsatlar onların kendi haritasına göre karşısına çıkacak fırsatları değerlendirebilirler. Ama özellikle sevgili Başakların günlük hayat tempoları ve iş tempoları ile yeni bir senkron oluşturabilecek bir gündemin içindeler. Bunu nasıl kullanırlar, nasıl yaparlar? Herkesin çünkü bir hayat felsefesi ve yaşam analizi vardır. Bu analizlerden yola çıkarak sonuç alabilecek konulara ilerlesinler.
0: İlişki evi biraz az yıldızlı.
1: Aşk, o kadar şu ara Başaklar işte çok meşgul oldukları için
0: aşka vakit ayıramıyorlar.
1: Aşka vakit ayırıyor. Yoksa aşka karşı tutkusuz falan değiller. Gayet güzel aşkları. Aşkları ön plana çıkarmıyorlar. Hani sevdiğim şurada dursun. O nasıl olsa onu biliyorum. İşle daha fazla çünkü iş oranında, sağlık konusunda da bu kadar çok fazla koşarlarsa sağlıklarını ihmal edebilirler. Dikkatli olsunlar. Özellikle onlar için de balık karşıt evleri ve tabii ki balığın bir öncesi kova, bunları dolaşım sistemlerine çok dikkat
0: normalde
1: etsinler.
0: Normalde Başak burçlarının hassas olduğu sağlıkla ilgili noktalar neler?
1: Bağırsaklar.
0: Bağırsaklar.
1: Bağırsaklar, sempatik sinir sistemi. Onlarda şey vardır, öfke kontrolü gidiverir. Çok dikkat etmek gerekir. Yani böyle şeydir onlar, sınırda yaşayan insanlar. Genel karakterlerini konuşuruz bir gün. Merkür onların delilik derecesinde akıllıdırlar. Ve bu akıl sağlıkları çok uç noktalarda gezdiği için sakin görünüşlerin altında bir anda patlamaları vardır. O öfke patlamalarının son noktasına Başakları getirmeyeceksin. O getirdiğin anda ondan sonraki çıkacak olan savaşlardan kimse
0: sosyal ödersin diyorsun.
1: O sorumlu değil. Yani ama dengelerini severim. Yani bir dünyada bir Başak'ın her zaman olması lazım. Çünkü şu anda şuraya gelse bütün kusurları görür ya da mükemmel olan şeyleri, bak bunu çok iyi yapmışsın, tebrik ederim diyebilir. Çünkü tebrik etmesini de çok iyi bilir, onere etmesini de çok iyi bilir, tenkit etmesini de çok iyi bilir. Dilleri çok acıdır, sivridir.
0: Evet. Anlattın. Hepsi böyle gözümde örnekleriyle geldi, iyisi de kötüsü
1: aynen.
0: de.
1: Özel hayatımızda da benim işimde sağlıklarını biraz ihmal
0: dikkat
1: ediyorlar. Sempatik
0: çok
1: sinir sistemleri çok önemli.
0: Evet, devam edelim efendim. Evet. Bir sonraki burcumuz gelsin. Terazide bakalım neler var. Yükselen burcu terazi olanlar da can kulağıyla dinleyebilirler bizi. Aşk gayet iyi gözüküyor. İş ve sağlık biraz ortalamada kalmış gibi.
1: Şimdi terazilerin Aslan burcundaki Jüpiter, aynı zamanda Güneş onların 11. ve 5. evlerini astrolojide çok güzel etkilediği için ve orası sosyal ilişkiler ve aşk hayatı ve ikili ilişkiler, duygusal ilişkiler kapsamında olduğu için oralarda çok güzel bir hareketlenme var. Hani terazilerin hayatlarında biri olsun olmasın yer gittiği yerde ilgi görüyor. Hani birazcık ilgi şımarığı olacak teraziler. Ya o da beni beğenir, o da beni sever, o da tabii ki birinci benim, ikinci kimsin havasına girebilirler. Şampiyon benim biliyorsun. Hülya Avşar bayağı bilinen bir terazi.
0: Evet, evet.
1: Her zamanki sözü
0: oldu. Doğru, o terazi
1: tabii
0: mi
1: ki,
0: hocam?
1: Tabii ki. Tarkan terazi. Ne kadar üst düzey. Sibel Can'ın yükseleni bu terazi.
0: Evet, hepsinde güzellik ve
1: evet, güzellik vardır.
0: Ne enteresan.
1: Hepsi güzeldir.
0: Cesaret değil işte.
1: Teraziler eğer yükselen burç, ay burcu, kendi burcu bulaşmışsa bu üçlü grubunun içinde kesin onlar çok güzeldir. Evet. Güzel olmak zorundadır. Evren onlara o konuda birazcık şey
0: torpili
1: veriyor,
0: davran.
1: Prim veriyor. Evet. Ona şeyli onlar, bonuslular. Ondan sonra teraziler aşk konusunda zaten alkış alıyorlar. Gittikleri her yerde bir kraliçe geliyor, ikinci nerede. Fakat iş konusunda biraz potansiyelleri düşük gibi. Biraz düşünüyorlar çünkü biraz kafaları karışık orada. Bazı çünkü tam zıt burçlarında Satürn var, Koç'ta. Satürn aynı zamanda Neptün retrosu var. Yedinci evlerinde. Yedinci ev orada şeydir, iş konusunda senin eskiden yapmış olduğun

0: olduğunu, hataları yapmaman gereken konusunda küçük
1: Uyarıyor.
0: hatırlatmalar. Dediğim ya, Satürn biraz retrolarda geçmişe götürür. Bazı iş bağlarını koparıp yeni bir iş bağlarına yükselen teraziler geçebilir. Yeni bir iş pozisyonları vardır. Uzun süredir Satürn bilgelikle, akıllılıkla ve sabırla hangi işi yapmışlarsa o iş onlar için çok önemli olacak ve o iş üzerinde onu daha böyle üst seviyelere, daha yukarılara çıkacak konulara yönelebilirler.
1: Hadi inşallah bir
0: Kendilerini
1: büyük sayım
0: geliştirme,
1: terazi. Evet.
0: yaptığı tecrübeler, gelişmiş olduğu alanlarda kendilerine bol bol fırsat çıkabilir. Bu fırsatları kullanırlarsa hiç fena olmaz diyoruz. Sağlık konusunda da fena değiller. Kendilerini çok iyi organize ettiler. Sağlıklarını çok güzel denetliyorlar. Hani biraz da abartmış olabilirler çünkü Venüs var terazide. Güzellikleri daha da ön plana çıkıyor Cuma'da. Yarından itibaren Venüs'ün etkisine giriyorlar. O teraziler daha da ışıldayacaklar. Jüpiter'le dedim ya, aşk hayatlara hayranlıklar, yani hep onları çalışmaya başlayacak. Venüs zaten terazinin yöneticisi, kendi evinde. Tabii bu sağlık konusunda da birazcık dikkat etsinler, kilo alma. İşte ben orada dedim onlara, sağlığında bir şey yok da Venüs'ten dolayı kilo alma durumları var.
1: Evet, o zaman
0: Evet.
1: ben de dikkat edeyim. Tüm
0: Evet.
1: güneş burcu ve
0: Yükselen
1: yükseleni
0: terazi olarak.
1: terazi olanlar da dikkat etsinler.
0: Şimdi akrep.
1: Bitti mi terazi?
0: Akrep. Teraziye devam mı? Akrebe mi devam?
1: Yok, yani söyleyecek bir şeyin varsa
0: Hayır.
1: tabii ki canlılarla dinleriz.
0: Terazilerin
1: Vaktimiz var.
0: dengelerini korumaya devam etsinler gerçekten. Dengelerini bozmasınlar. Çünkü teraziler çevresine kendilerini üstün dengeyle gösteriyorlar. Bazen onların da iş dengesizlikleri var. Ama bunu çok çevreye yansıtmayı sevmiyorlar. Çünkü her zaman onlar bir prenses gibi dolaştığı için her zaman söylüyorum ya, seni görünce sen bir
1: Ay,
0: prensessin diye.
1: teşekkür ederim.
0: Yani ben geldiğim zaman şu tabii şey gibi biraz magazinsel konuşmak istedim. Piyasada böyle bu sanat dünyasında üç tane ismi çok severim. Gülşen Bubikoğlu, Aydan Şener ve sen.
1: Ay, çok teşekkür ederim.
0: Evet, bu
1: Ben de seni
0: üçlü
1: çok seviyorum.
0: gruptan birindesiniz. Hep prenses havanız vardır sizin. O yüzden seviyorum. Yani terazilerin bu prenses havaları devam edecek.
1: Evet ve hatta daha da parlayacak dedi Jüpiter'in etkisiyle. Filiz
0: Evet.
1: ablacığım, hemen devam edelim. Bir sonraki
0: Şimdi
1: burcumuzla akrepler, değil mi?
0: evet, şimdi akreplerin zor bir
1: Namdeğer
0: dönemi.
1: akrepler.
0: Akreplere aşk güç. Akrepler şu ara aşkı ifade etmesini bilemiyorlar. Beceremiyorlar. Çünkü onların Mars onları birazcık yoruyor. Mars ikizler burcunda, oradan yengece geçecek. Ayın 11'inden sonra akreplerin biraz daha aşk hayatları daha iyi olabilecek. Mars yengeçe geçecek. Ama şu anda ikizler de olduğu için çok fazla şeye veremiyor, aşka veremiyor. İlle de iş diyor. Çünkü iş Jüpiter şeyde, tepe evlerinde, kariyer evlerinde. Çok konuşunca böyle
1: Arada
0: kariyer
1: su
0: evlerinde olduğu
1: içebilirsiniz. Lütfen rahat
0: için.
1: ol. Bir de klima da
0: Evet.
1: boğazımızı kurutuyor. Ben de izleyicilerimden özür dilerim. Ara ara ben de su içmek zorunda kalıyorum. Çünkü yaz
0: Evet.
1: olunca, sıcak olunca boğazımız kuruduğu için mecburen.
0: Zaten sunucular ve konuşanların hepsinin bir faranjit böyle bir şeysiz yani
1: Var değil mi?
0: hepsi
1: Evet.
0: var. Kronik bir faranjitleri var. Konuşurken çıkıyor bunlar
1: Evet,
0: ortaya
1: doğru.
0: Selim.
1: Ben de ara ara izleyicilerimizin
0: Evet,
1: yorumlarına da
0: sen
1: şöyle
0: de
1: göz
0: bakalım.
1: ucuyla bakıyorum.
0: Şimdi ev halleri var bir de onun. Pliton retrosu dördüncü evlerinde. Aileyle ilgili çözülmesi gereken problemler imgeliyor. Yani baktığınız zaman akrepler diyor ki ailede uzun yıllar yaşanmış, üstü örtülmüş sırlar ve konular var. Bu konuların ortaya çıkma ihtimali çok güçlü. Bunun için akrepler ne yapabilir? Ama akreplerin o kadar çok işle ilgili konumları daha üst seviyede, daha üst segment çalışmak istiyorlar ki aileyi ihmal edebilirler. Ama bu ihmal edilmişliğin altında da sırlar da ortaya çıkabilir. Pliton ne kadar hani şey gibi düşün, kazı gibi düşün. Astro şeyler vardır ya, kazı yaparlar
1: Evet.
0: bu şey, çıkarlardı ki kazı. Akrepler geçmiş hayatının kazısı içine girebilirler. Bunun için dikkatli olsunlar veya hiç umursamadıkları bir konuda sırlar yakalayabilirler ve onun ipucundan gittikten sonra ortaya bir sürü konular çıkabilir. İnşallah bu konulara rastlamazlar. Ama
1: İnşallah.
0: ille de 4-5 tane vermişiz. Kariyer çok çok önemli. Jüpiter tepe evlerinde büyük atılımlar yapacaklar. Ama bu atılımları yaparken egoları çok yüksek. Hiç kimseye bu konuda şey yapmayacaklar. Yani
1: Eyvallah.
0: birinci benim havasında, iş konusunda. İnşallah böyle güzel şeyler karşılarına

0: karşısına çıksın. Bu şeyleri değerlendirsinler.
1: İnşallah.
0: Çünkü kariyer evlerinde yüksek bir volüm var. Bu volümü nasıl her akrep kendine göre bir şeyi kullanacaktır. Ama bekledikleri özellikle dış işler, yani tepe işler. Hani uzun süredir hep üzerinde çalışıp da ihmal edip ya da çok çalışıp sonuç alamadıkları konular tekrar gündeme gelecek. Çünkü Satürn 6. evlerinde retroda geçmiş hayatında sabırla hangi konuda çalışmışlarsa o konularla ilgili çok güzel karşılarına fırsatlar çıkabiliyor. Onları da değerlendirsinler.
1: Evet, bir de sağlığına bir şey
0: Evet,
1: söylersen
0: sağlıkları,
1: çok
0: çünkü
1: sevinirim.
0: 6. evlerinde sevgili Nilüfer'cim şey var, Satürn var, Koç var. Baş bölgeleri çok önemlidir. Sağlık evlerinde her burcun 6. evi ve 1. evi önemlidir. Bakın, iki bir haritaya baktığınız zaman sağlık evi ne olacak diye. Tabii bu matematiksel bir işlev olduğu için 6. evi sağlık evidir. 1. ev sağlığını nasıl ifade ettidir. Akrep Marsyen bir sağlık evi vardır. Mars da ikizler burcunda olduğu için ikizler gibi böyle bir hareket halindedir. Ama 6. evinde de Satürn olduğu için omurga ve baş bölgesi çok önemlidir. Dikkatli olsun.
1: Evet, o bölgelere sevgili akrepler lütfen birazcık
0: Evet.
1: daha dikkatli olalım. Sıradaki burcumuzla devam
0: Yay bizim
1: ediyoruz.
0: benim burcum.
1: Evet, yay
0: Evet.
1: burcu. Bakalım tablosunda neler var sevgili yayların. Aşk hayatları harika, iş
0: Evet.
1: hayatları gayet güzel. Sağlıklarında birazcık dikkat edilmesi gereken belli ki bir şeyler var.
0: Şimdi yaylar çok hareketli insanlar. Aslında aşk hayatı derken biz aşk hayatını biraz daha açıp aşk ve sosyal hayatı
1: Demek
0: olarak
1: gerekiyor.
0: bakmamız
1: Öyle bakalım. Tamam.
0: gerekiyor. Çünkü herkesin hayatında bir aşk olması
1: Tabii ki
0: gerekmiyor.
1: hiç gerek yok.
0: Herkesin hayatında da bir sosyallik gerekmiyor ki bazı içine kapanıktır. Aşklar bu ara yaylar çok gezecekler. Çok sosyal ortamlarda bulunacaklar. Ve özellikle geçmiş hayatında ona zarar veren insanlardan kurtulma çabası ya da onları artık son noktayı koyma çabası içinde olabilirler. Dikkatli olsunlar bu konuda. Çünkü Pliton iletişim evi dediğimiz üçüncü evde. Üçüncü ev çok inandıkları insanlar. Hani böyle kanka oldukları ya da uzun süre içine döktükleri ve birlikte ortak iş yaptıkları insanlar. Bunlardan gelebilecek zararlara karşı biraz dikkatli
1: Ay, o da ne
0: olsunlar.
1: yürek yakan bir şeydir, değil mi? Çok
0: Aydınlanma
1: güvendiğin
0: zamanı.
1: birinin.
0: Evet, yaylar birçok şeyi aydınlanıyor. Hepimiz yaşamışızdır. Birçok yakınlarımızdan yaşadığımız hayal kırıklıkları. Yaylar bu ara bunlarla birazcık daha karşı karşıya yüzleşebilirler. Pliton. Fakat yaylar eğitim konusu. Gerçek konularla ilgili konular, zaman bitiyor galiba. Bir rejiye sor bakalım
1: Yok yok.
0: zamanımızı.
1: Daha var zaman. Çok zamanımız var.
0: Evet,
1: Gayet
0: daha
1: iyi.
0: var.
1: Evet.
0: Uzatalım diyoruz. Tamam canım bir tanem. Ondan sonra yayların en büyük özellikleri, en büyük özelliği gezme, eğlenme, kendini geliştirme, felsefe, psikoloji. Bunlar çok önemli yaylar için. Yaylar şöyle diyorlar. Ben öğrenmek için bu dünyaya gelmişim. Seyahat etmek için gelmişim. Yeni insanlar tanımak için. Bir yayın insan ortalaması ne kadardır? Hani Allah'ın bize ya verdiği bonuslarla birlikte 90 diyelim ki o çok az
1: Evet,
0: kişiye
1: galiba
0: nasip
1: TÜİK
0: olur.
1: verilerine göre kadınlarda 80 plus, erkeklerde de
0: Oralarda
1: 75
0: bitiyor.
1: üstü
0: Yani son.
1: 80 arası gibi en son veriler öyleydi ama bilmiyorum güncellendi mi ama o şekildeydi. Kadınların ömrü çünkü erkeklerden biraz daha uzun oluyor.
0: Onların işte hormon yapıları var ya, onları koruyorlar. Şimdi yaylar bir ömürde üç ömür yaşamış gibi seviyor, istiyorlar kendilerini. Yani baktığınız zaman sizin 80 senede yaşadığınız tecrübeleri yay sanki 3,80 yaşamış gibi bir tecrübe sahibiler. O yüzden yaylarla yaşadığınız zaman çok şey öğreniyorsunuz. Her konuda bilgisi vardır. Hani o bilgi dağarcığı gibidir. Hani düğmeye bas, kutuya bas, sana istediğin bilgi.
1: Yapay zeka
0: Evet,
1: arama motorları
0: evet
1: gibi.
0: arama motoru en güzel işte. Ya neyi sorarsan cevabını alırsın. Ama bu bilerek, isteyerek çok çalışayım, çok bileyim diye değil. Görselliği çok kuvvetli. Bir
1: Hafızası da öyle olmalı
0: hafızası
1: değil mi?
0: çok iyi.
1: Yoksa yani insan unuttu mu bilgi kalmıyor.
0: Yani ben de öyle çok şeyler yaşıyorum ki Nilüfer. Bakıyorum Kova burcu bir kızla biz bir danışmanlık alıyorum. Senin diyorum 2004 senesinde ikizler burcu bir sevgilim vardı, ne oldu? Ve kızı ben 4-5 sene önce sonra
1: Görmüyor.
0: gördüm.
1: Ama yay hafızası
0: O
1: tabii kendini
0: inanmıyor.
1: gösteriyor.
0: Şey diyor, dur bakayım o sevgilimin diyor burcu ikizler miydi? Ay vallahi
1: Kendi
0: biz abla. Kendi
1: unutmuş,
0: unutmuş, ben unutmuşum. Yaylarda böyle fil hafızası var. Fakat bu onlar için zararlı. Çünkü karşısındaki insan bir şey 3 versiyon yalan söylediği zaman şöyle diyor. Sen bunu geçen sene Eylül'de böyle anlatmıştın. Sonra Şubat'ta böyle anlattın. Şimdi de böyle anlatıyorsun. Hangisi doğru?
1: Evet, şu cümleyi çok seviyorum son günlerde. Doğrusunu bildiğimiz yalanları dinliyoruzdur diye.
0: Evet.
1: Gerçekten öyle yani. Ya, karşınızda yalan söyleyen bir arkadaşınız veya işte muhatap olmak zorunda olduğunuz biri varken hemen bu cümle aklımda böyle konuşuyor.
0: O çünkü ortama göre

0: anneler aile bölünmesin diye.
1: Pembe yalanlar onlar.
0: Pembe yalanlar ama söyleniyor yani. Yalanlar var. Hayatımız içinde var yalanlar. Siyaset tamamen zaten ucu bucağı olmayan doğrular ve yalanlar arasında gidip geliyoruz. Dünya böyle. Dünyaya gelişi nedenimiz de böyle. Şimdi yaylara geçelim yine. Yaylarda özellikle bu ara eksik olan bilgiler, yeni öğretiler, yeni öğrenmeler bunlar söz konusu. Bunun için yolculuklar yapabilirler. Tanıştıkları insanlarla yeni bir bilgi olayının içine girebilirler. Yeni organizasyonlar içinde kendilerini görmek isteyebilirler. Yayların böyle bir tek sorunları karşıt ilişkilerinde Uranüs var. Çok sürpriz aşklar da yaşayabilir.
1: Evet, Uranüs onları, var. Evet, bir aşk potansiyeli belli ki var.
0: Aynı zamanda Venüs de terazi burcuna geçiyor. Çok güzel bir 120 derecelik açı veriyor yaya. Bu yayı ya koçta da Satürn açısı var. Şimdi diyecekler ki ne anlatıyor bu filan Satürn açısı Venüs. Biz bunu anlamıyoruz ama astroloji böyle anlatmak lazım. Bu bilgidir. Öbür türlü fal ful gibi oluyor. O yüzden
1: hiç istemediğiniz bir forma bürünmesin.
0: Evet,
1: tabii
0: öyle anlat. O yüzden Satürn ve Venüs arasındaki çok güzel üçgen ve Uranüs açısında ve Jüpiter aslan yaya böyle şey böyle oluk oluk şans bereket getiriyor. İş konusunda da iyi, var olan işleri devam ediyor. Sağlık konusunda yaylar biraz dikkatli olsun. Çünkü ayak problemleri, mide problemleri, Jüpiter çünkü bazı şeyleri abartıyor. Jüpiter de yayın yöneticisi aslanda. Aslanda bel profili özellikle kolyozu olan yaylar çok dikkatli olsunlar. Diz problemleri olanlar dikkat etsinler. Bu arada Aslan burcunda olduğu için Jüpiter, aslan da kalbi çarpıntılar. Bu da çok önemli. Ve dolaşım sistemlerine dikkat etsinler. Tabii ki bunların bir de yaş ortalamaları var. İşte genç jenerasyon ayaklarına, dizlerine, orta jenerasyon omurgalarına, kolyozlarına, yaşlı jenerasyonda kalp çarpıntılarına ve dolaşımlarına dikkat etsinler.
1: Evet, dolayısıyla işte herhalde yüksek tansiyonda değil mi?
0: Tabii,
1: biz dün
0: tabii
1: yayınımızda ki. Yüksek tansiyonla ilgili evde çok pratik bir şey yaptık. YouTube yayınımızı da dün kaçıranlar izleyebilirler. Harika, böyle evde bir dakikanı almayacak bir kardiyolog hocamız bir egzersiz gösterdi Filiz ablacığım. Herkesin bunu bilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Bir sandalyeyle yapılan çok basit bir yöntem. YouTube yayınımızda da izleyebilirler onu.
0: Ay, o zaman ben de izleyeyim. Senin zaten evde çekimlerin var. Çok güzel çekimlerin
1: evet.
0: gibi. Bütün kış onları izledim.
1: Ay, teşekkür ederim.
0: Çok güzel
1: çok
0: editler yapılmış. Çok güzeldi.
1: Evet.
0: Eğer tabii ki aktif bir programın olmazsa onları muhakkak devam et. Onlar çok güzel
1: tabii
0: ses
1: ki, yaparım,
0: getiriyor.
1: Yaparım tabii ki
0: evet,
1: her zaman.
0: izlesinler yani. Çok güzeldi
1: Evet,
0: onlar.
1: teşekkür ediyorum. Yay eğer bittiyse ekleyecek bir şey
0: yaylar
1: yoksa.
0: Dikkatli.
1: Evet,
0: Bir
1: hemen
0: de
1: sıradaki
0: ağızlarına
1: grup.
0: çok dikkat etsen
1: Sağlık
0: yani
1: açısından.
0: laflarına
1: Sözlerine
0: aman
1: dikkat etsinler,
0: ok gibi
1: ağızlarından
0: çıkıyor
1: çıkanlara.
0: yani iyi ve kötü her şey tak diye söyleyebiliyor. Bak ne kadar güzel uslu uslu konuşuyorum burada.
1: Evet. Yok canım, senin öyle bir şeyin yok. Zaten uslubun çok yumuşak. Evet.
0: Şey yükselen terazi olunca dengeyi kurmaya
1: evet,
0: çalışıyorum.
1: Tabii canlı yayın aslında çok zor bir şey. Yani bazen ben de düşünüyorum yani
0: Evet.
1: Nilüfer nasıl yapıyorsun diye. Çünkü insanın birden ağzından istemediği bir şey çıkabilir. İnsanlık hali böyle sürekli bir otokontrolde
0: Evet.
1: olmak zorunda olduğumuz bir alan. Yani tabii ki samimiyetimizden bir miktar kaybediyoruz orada ama o da işin mecburiyeti tabii ki.
0: Yok, şimdi sen çok doğalsın. Her zaman seviyorum doğa. Prenses doğalardan.
1: Prenses doğal.
0: Doğa
1: Teşekkür ediyorum.
0: prenses.
1: Evet, sıradaki burcumuz gelsin efendim.
0: Şimdi oğlaklara geldik.
1: Oğlaklar gelsin. Çevremde de çok oğlak var. Onlar için de şöyle dinleyeyim, arkama yaslanıp. Oh, iş hayatları harika. Oğlaklar çalışmayı çok
0: Oğlaklar
1: seviyorlar.
0: iş adamı, iş kadını.
1: Çok
0: Oğlaklar
1: seviyorlar.
0: yürüyen beyin. Oğlaklara böyle basit konularla yaklaşmayacaksın. Çok sinirleniyorlar. Oğlakların en büyük özellikleri bana bu soruyla mı geldin? Yani şöyle sen bunu nasıl çözemezsin? Oğlaklar yüksek sekmenli zekalı insanlar. O yüzden oğlakları ben bir şey sorarken şimdi benimle dalga geçer ben bu soruyu hiç sormayayım
1: Bilmeyeyim daha iyi
0: diyebiliyorum.
1: diyorsun.
0: Hiç bilmeyeyim daha iyi diyorsun. Oğlakların zekasına gerçekten hayranım. Oğlaklar şu ara Satürn yani insanlar ve Satürn Koç burcunda. Oğlaklar yeni bir yapılanma içine girebilirler şu ara. Çünkü Koç başlangıçlardır. Yenilenme, yapılanma öncü bir burç. Şimdi Oğlak da öncü bir burç, Koç da. Fakat sert bir değişim de var. Özellikle dikkat etmesi gereken Oğlaklar yeni bir yapılanma içine girerken eski yaptığı hataları tekrar
1: Tekrar
0: yapmasınlar ki
1: yapmasınlar, doğru.
0: sıfır atık sıfır hatadır onlar. Yani toksik hiçbir ilişkisi yoktur Oğlakların. Her zaman diyorum ya mükemmeliyetçi oldukları için başaklarla oğlaklarda bu mükemmel.

0: Yeşillik çok var. Kardeş burçlardır zaten. Bir de boğaları ekliyoruz ona ama oğlaklar bu konuda başı çeker. Hep böyle dersin, niye konuşmuyorsun, niye anlatmıyorsun? Düşünüyorum der, halledeceğim der. Ve o arada sürekli beyinleri bilgiden bilgiye akış yapar. İkizleri
1: Analiz de yapıyor
0: tabii
1: belki
0: ki, tabii
1: arada, değil
0: ki.
1: mi?
0: İkizler daha böyle işlek, akışkandır. Oğlaklar daha içinde akışkanlığı vardır. Çok dışarıya belli etmezler. O yüzden oğlaklar şöyle çok dikkat etmesi gereken konularından birinde de özellikle parasal, finans konuları. Çünkü para evleri dediğimiz astrolojinin finans evlerinde Plüton retrosu var, Kuzey Ay düğümü var. Geçtiğimiz hafta Dolunay gerçek. Yani öyle bir şey oldu ki oğlaklarda. Ben başarılı olmak zorundayım. Başarılı olmak için eski yöntemlerimi lav etmek zorundayım. Yeni bir şeye geçmek zorundayım. Ama oğlaklar klasik oldukları için yeni bir şeye geçemiyorlar. Sevmiyorlar geçmeyi. Ama evrende onlara diyor ki yeni bir şeye artık geçmek zorundasın.
1: Doğru.
0: Bunun için para kazanma yöntemleri daha farklılaşıyor. Ama para da onlara bir yerde gelecek. Yani bir şekilde gelmeye devam edecek. Öyle bir evren onlara bir sunum yapıyor.
1: Oğlakların değişik bir bereketi olduğuna ben inanıyorum ama ya da
0: Tabii ki.
1: bilmiyorum, benim çevremdeki oğlaklar genellikle böyleler.
0: Gayrimenkul zenginleri oluyor. Bakın oğlakları sanatçılarımız arasından isim vermek istemiyorum ama 20-30 tane oğlak burcu sanatçılarımız var. Yatırımlarını tamamen emlak üzerine yapıyorlar. Yani bir dedeniz, bir anneanneniz, bir babaanneniz oğlaksa kirli çıkıdır o. Kesin bir yerlerde parası
1: Arsası,
0: vardır.
1: eve,
0: Evet.
1: arazisi, dükkanı vardır
0: Evet,
1: diyorsun.
0: evet. De. Ve onlar torunlarını çok iyi düşünürler. Şimdi normal günümüzde yaşayan insanlar ev alırlar, emlak alırlar.
1: Evet.
0: Torunlarını düşünenler arazi alırlar,
1: Ne güzel
0: arsa alırlar.
1: söyledin, evet.
0: Derler ki benden sonra burası çok değer
1: Değerlensin.
0: kazanır, çocuklarımın, torunlarım iyi gelir.
1: Doğru.
0: O yüzden her zaman diyorum, torunlarınız varsa arazi alın. Kendiniz tek başınıza ya da bir teki çocuğunuz
1: Oturmalık ev
0: varsa
1: alın, yoksa
0: oturmalık ev alın,
1: evde.
0: kiralık bir ev alın. İkinci bir eviniz olsun ama asla arsa varsa almayın diyorum. Yani şimdi oğlakların böyle bir nereden konuya geldi? Arsa alma, arsa verme.
1: Bereketliler dedik ya, oradan
0: Bereketliler.
1: geldi
0: Evet.
1: aslında, evet.
0: Bu
1: Gayrimenkul
0: arada
1: zengini olurlar dedin. Sağlıklarında neye dikkat etmeleri
0: kemikler
1: lazım?
0: ve bu tabii ki Satürn akrepte koçta olduğu için diş problemleri, konular bunlar gündeme gelecek. Başla ilgili konular. Birazcık hafıza, özellikle ilerlemiş oğlakların demans oran konularına
1: Yaşı
0: lütfen
1: ilerlemiş
0: dikkat
1: oğlaklar
0: etsinler.
1: için söylüyorsun.
0: Onun dışında güzel.
1: Aşk hayatları?
0: Aşk hayatları ortalama. Dört tane kötü değil. Var olan aşklarını korumaya çalışır sevgili oğlaklar genelde. Neden Nilüfer'cim? Onlar klasik insanlar. Klasik, yani öyle flörtöz tipler değildir. Hani baktığınız zaman hayatında insanlar 2-3 tane eş değiştirebilirler. Herkesin belli bir yaşlarında belli bir duygu akışı vardır. O duygu yön
1: Evet,
0: değiştirebilir.
1: doğru.
0: İlişki bozulabilir. İkinci, ama oğlaklar öyle değil. Yön değiştirse de şey gider onlar böyle ne der ne de şeydir
1: Muhafazakar
0: klasik
1: mı?
0: antika vardır ya, ondan sonra öyledir. Yani var olan piyanosunun yerini değiştirmez, koltuğunun yerini
1: Daha
0: değiştirmez, onun eşinin de
1: konservatifler,
0: yerini değiştirmez, öyle bir şey vardır. O yüzden oğlaklarla evliyseniz kolay kolay sizden ayrılmayacaktır. Ama yükseleni yaydır, ikizlerdir, terazidir, kovadır, o
1: evet.
0: koçtur.
1: Varsa bir hava darlık diyorsun.
0: O zaman gidebilirler. Ama tipik oğlaklar maalesef iyi midir, kötü müdür bilmiyorum. Ama bazen insanlar hayatı renkli bir şekilde yaşamak ya da hayatı daha farklı görmek için eş değiştirme nasibinde varsa olabiliyor. Ama onun dışında oğlakların öyle bir problemi yok. Safsa, saf oğlaksa olduğu yerde kalır. Ailesine çok düşkündür. Evinde
1: Evet,
0: yaşlıları
1: öyleler
0: çok
1: gerçekten.
0: barındırır. Hani babaanne, anneanne hep onun
1: Evet.
0: evinde yaşar. Güzeldir. Kemiklerine çok dikkat etsin özellikle. Bir de bir kan sayımlarını yaptırsınlar. Çok etebur değiller oğlaklar. Evet, eti seviyorlar yerine
1: Ama
0: geldiği için.
1: bazı vitaminleri ve
0: Evet,
1: mineralleri eksik
0: onları
1: olabiliyor mu?
0: aynen.
1: O zaman evet,
0: Şimdi.
1: bir kan sayımı oğlaklar için de
0: Evet.
1: belki de tavsiye edilebilir. Bittiyse sıradaki burcumuzla,
0: Olur.
1: kovayla devam edelim. Bakalım kovanın tablosunda neler var? Hangi alanlar biraz daha yıldızlı? Sağlık
0: Eşitle.
1: evleri bayağı düşük. İş fena değil, aşk da fena değil. Zaten kovalar da çalışmayı da
0: Şimdi
1: seviyorlar.
0: sağlık evlerinin düşük olması şeydir. Yengeç burcunda sağlık evleri yengeçte. Birinci evlerinde de Plüton var, kova. Kova dediğim gibi biraz önce geçmişle ilgili konular, sağlık evi. insanın, yükselen kovaların

0: Pliton birinci evlerinde. Birinci ev bunlara diyor ki sizin eskiden unuttuğunuz, hemen sağlıkla girdik iki yıldız dedim de, kronik rahatsızlıklarınız varsa lütfen bunların sağlık kontrollerini yaptırın.
1: Yaptırın.
0: Sonuca gidin.
1: Başınıza iş açmış.
0: Özellikle kan tahlilleri ve kadınların varisle, özellikle pıhtı atmaları çok dikkat
1: Embolü
0: etmeleri gerekiyor. Emboliye çok dikkat etsinler. Yani kovalar bu arada dolaşım sistemleriyle ilgili problemler, çinko, magnezyum eksikliklerine ve demir eksikliklerine baktırsınlar. Çünkü kovalar çok hareketli insanlar. Bazen sağlıklarını ihmal edebiliyorlar. Yeni bir diyet programına girebilirler. Hemen sağlıktan girdik. Aşk konusu çok ilginç. Çünkü çok güzel. Ama bir tık da eksik. Çünkü tam 7. evlerinde bir güneş tutulması var. Ona yeni aşklar, yeni konular gündeme getirebiliyor. Yeni projelerle karşısına çıkabiliyor. 7. ev aynı zamanda aşk, evlilikler, ortaklıklar evi olduğu için orada bir güneş tutulmasıyla birlikte yeni konular gündeme gelebilir. Ve o yeni konuların içinde aşk da olabilir, iş de olabilir. Onları kendileri seçecek. Ama var olan bir aşkı varsa daha bir enerjisi yükselebilir. Ama Pliton da şöyle diyor birinci evinde. Evet, aşk çok güzel, çok iyi de çok hataları var bu ilişkinin. Ben bu ilişkiyi seçmek istemiyorum diyebilir.
1: Ha,
0: Pliton
1: eksikleri
0: onlara
1: gösterecek o zaman.
0: yüzleşme getiriyor. Ben bu duyguları daha önce tanımıştım. Bu duygular bana çok iyi gelmiyor. Ben bu duyguyu değiştirmem lazım deyip kendinin aşka bakış açısını değiştiriyor. Çünkü hani böyle klasik astrolojide 7. ev. O ne güzel işte, Jüpiter geldi. Aşklar gelecek. Yok öyle bir şey. Diğer gezegenlerin de etkisi var.
1: Tabii ki.
0: O etkiler diyor ki evet, sen bu güzel aşka kendini çok kaptırma. Pliton retrosu var. Aynı kıskançlıklar, aynı duygular, aynı karma, aynı karmaşık duygularla tekrar yüzleşmek istemiyorsan bu aşkı birazcık daha irdeleyerek git diyor. Sana sarı ışık veriyor. Yani kırmızı yok. Yeşilde de geç yok. Sarı, dur, dikkatli ol ve düşün diyor. Böyle bir konum.
1: Biraz
0: Ama
1: daha arafta oldukları bir süreç
0: evet.
1: belki, değil mi?
0: Ama sonuçta çok güzel bir 4 yıldız verdiğim için sınıfta geçiyor galiba.
1: Evet,
0: Geçiyor ama
1: evet.
0: soru işaretleri hep var kovanın içinde. İş konusu çok güzel ama iş konusunda da aynı duygular. Çünkü 7. ev astrolojide aşkı da ve iş konusunda etkilediği için ortak kararlar, aşk ve iş. Sadece iş yaptığı insanlarla aşk, yani eşiyle birlikte ortak iş kurma ihtimalleri de var. Onları da bir düşünsünler
1: Evet,
0: bakalım.
1: böyle ihtimali olan
0: Evet.
1: bir evlilik varsa iyi mi olacak peki,
0: Çok.
1: böyle bir kuru olursa, yani potansiyel bir olumlu
0: Tabii ki
1: tablo var
0: 4
1: mı?
0: yılda sonuç güzel olacak. Çünkü karşısındaki kişinin de en az zekası onun zekasınınla örtüşecek kadar güçlü olabilir. Eğer güçlü bir zeka ile güçlü işler yapmak istiyorsa sonuç alacak. Hukuksal problemleri varsa da onlar da yüzmüş kuyruğuna gelmiş olabilir.
1: Çözülebilir.
0: Çünkü 7. ev aynı zamanda açık düşmanların ve hukuksal sorunların da ortaya çıkabileceğini gösteriyor.
1: Harika. Kovaları da sevgiyle uğurluyoruz efendim. Ve son burcumuz olan balıklar geliyor ekrana. Balıkların tablosuna da şöyle bir can kulağıyla dinleyelim ve bakalım. Neymiş bakalım? Aşk 3 yıldız. Hepsinde 3 yıldız var aslında. Diğerlerine göre biraz az dengeli bir tablo ama eksik yıldızlar var.
0: Şimdi şöyle bir şey, balıklar birazcık kendilerini geriye çektiler. Eskiyi çılgınlık demeyeyim, balıklar asla çılgın değillerdi ama hayal dünyasında çok fazla koşturuyorlardı. Çünkü Neptün yani insanlardı. Neptün her zaman için hayal dünyasıyla ilgili size geniş spektrumlu alanlar açar. Ve siz o alanların içinde neyi organize olacağınızı şaşırabilirsiniz. Çünkü size çok fazla bir teklif geldiği zaman, bereketli bir teklifler, işlerinden birini seçerken aklınız bir ötekinde kalabilir. Şimdi alanını daralttı özellikle. Gitti Satürn'de, Neptün'de Koç burcuna geçti. Uzun yıllar, 2,5 senedir Satürn balık burcundaydı. Neptün de oradaydı. Şimdi ikisi de oraya, para evine geçince balıklar kendilerini çok boşluk içinde hissettiler. Hani oh be dediler, Satürn'den kurtulduk ama Neptün'den de kurtuldular ki Neptün onların organı gibiydi. Çünkü Neptün aşağı yukarı bir haritada, bir burçta 14 yıl kalır. Bu
1: Çok uzun
0: 14
1: zaman.
0: yıl Neptün zaten balığın kendi gezegeniydi. Şey gibi düşünebilirsin, bir organını kaybetmek gibi. Hani protez bir el takmak ya da protez göz takmak gibi bir şey. O yüzden balıklar bir şaşkın vaziyetteler. Amacı ayın 11'inden sonra Mars'ın Yengeç Burcu'na geçmesiyle hareketlenecekler. Fakat dikkat etmeleri gereken tek şey biraz kendilerini ifade edecekleri konuları da doğru adapte olsunlar. Para evleri günlük hayatlarında Aslan Burcu var. Aslan'da da Jüpiter var. Orada balıklara çok güzel iş organizasyonları gelebilir. Hı hı. Ortak günlük hayatlarını renklendirecek, onlara yeni alan sağlayacak insanlar gelebilir. Ya da öyle bir ortam hazırlanabilir. Balıklar atlasınlar, düşünmesinler, birazcık daha cesur olsunlar. Çünkü Neptün onların cesaretini çok kırdı. Satürn onları çok zorladı. Şimdi para kazanmak için çok güzel bir amaçları var. Çünkü Satürn ile Jüpiter arasında çok güzel bir üçgen açı oluşuyor. Günlük hayatındaki organizasyonlara karşı kendilerini biraz daha ön plana çıkarırlarsa iyi olur. Biraz desteğe, biraz itelenmeye, birazcık da böyle onları yukarıya kaldıracak bir dışarıdan
1: sağlık
0: gelecek bir güce
1: ileri
0: ihtiyaçları var. O yüzden sağlık konuları iyi. Çünkü sağlıklarında uykuları düzenini aldıkları müddetçe, gıdalarını ya da beslenme diyetlerini uyguladıkları müddetçe ve ruhsal durumları dengede olduğu müddetçe iyiler. Çünkü Satürn çıktıkları beri rahatlar. Sağlık konusunda çok sorunları yok. Sadece Jüpiter 6. sağlık evlerinde onları birazcık böyle çok beslediği için kilo alabilirler. Minik balıkken balık eti, balık
1: Bir
0: etiyken
1: balığa
0: tombiş
1: dönüşelim.
0: balık
1: Evet, balon
0: olmasınlar.
1: balığı olmadığın müddetçe problem
0: Evet.
1: yok bence. Aslında bütün burçlar için aşağı yukarı aynı şeyi söyledin. O zaman birazcık böyle daha gırtlağımıza dikkat ettiğimiz bir süreçten geçiyoruz. Var mı başka balıkları eklemek istediğin şey?
0: Balıklara dikkat etmeyeyim, hafızalarını çok iyi kullansınlar. Bilgilerini bilgi dağarcıklarını çok iyi kullansınlar. Enerjileri çok güzel yükseliyor, gerçekten çok güzel. Fakat yapmak istedikleri, özellikle yapabilecekleri çok şey var. Onları çok dikkatli kullansınlar. Çünkü balıkların şöyle bir özellikleri var. Geçmiş hayatlarından ders alıyorlar ama yine aynı
1: Aynı
0: hatayı
1: hataları bir daha mı
0: yapıyorlar.
1: yapıyorlar?
0: Çünkü
1: İşte o
0: aşk
1: çok fena.
0: insanları, duygu insanları, duygudan çok uzaklaşamıyorlar. O yüzden ilişkilerine baktığın zaman dünyanın en büyük Elizabeth Taylor 7 kere 8 kere evlilik yaptı. Yani aynı adamla 3 kere evlendi. Yani o duygusallık şeyden kopmuyor. Nilgün Belgün aynı kocayla denedim de 2 kere evlendim.
1: Çok tatlı
0: Balıklarda
1: bir
0: bu
1: insan.
0: özellik var. Onları düşünürlerse lütfen hatalarına dikkat etsinler.
1: Evet, burçlarımız bittiğine göre sevgili izleyenler, sıra sizlerden gelen sorulara geldi. Bir izleyicimiz defalarca yazmış. Terazi burcu parasal açıdan ne zaman gülecek Filiz Hanım demiş.
0: Terazilerse 6. evleri yükselen terazilerse bunu söylüyoruz. Koçlar biraz dengeleri dikkatli olsunlar. Teraziler biraz daha 12 Ağustos'tan sonra özel haritalarına yine de bakmak lazım. Sanki biraz daha parasal konularda biraz daha dengelenecekler ama şimdi para evlerinde de Venüs retrosu başlayacağı için 4 Ekim'de sonbahar birazcık böyle dengeli dengesiz geçebilir. Azıcık sabırlı olsunlar. Hemen gelmiyor tabii ki para.
1: Evet, Başak Burcu'yum. Evlilik var mı Başak Burçlarına potansiyel olarak diye
0: Başaklar
1: sormuşlar.
0: mizmin bekardır genelde. Evliliklerini yanlış evlilik yapmamak için evlenmiyorlar zaten. Çünkü başaklar bir kere evlendikleri zaman yanlış evlilik yaptıkları zaman üzülüyorlar. Başaklar çünkü ömür boyu evlilik yapmak için geliyorlar. Ve geldikleri evlilikleri sürdürmek istiyorlar. Ama bazen böyle yanlış seçimlerden dolayı bitebiliyor. Başaklar 2027 senesinin Temmuz'undan sonra Jüpiter Başak Burcu'na geçtiği zaman şansları daha çok artabilir. Burada çok kesin sorular var da kesin konuşmak istemiyoruz. Öngörülü konuşmak istediğim için söylüyorum. 2027 senesinin Temmuz ayında daha bereketli olurlar.
1: Evet, aslan burçlarını kısa geçtiniz demiştiniz ama aslında en çok aslanları konuştuk.
0: En çok
1: Çünkü güneş
0: aslanları
1: tutulması
0: konuştuk.
1: onda diye ama bir minik bir şeyler eklersen izleyicimizi de kırmamış olalım.
0: Aslan burçları bayan mı erkek mi bilmiyorum ama çok
1: Kadın.
0: cazip, çok
1: Evet.
0: güzeldirler. Evet, eğer bir terazi prensesse aslanlar da bir kraliçedir. Kraliçenin prensesleri vardır. Prensesler terazilerdir. Aslanlar kraliçedir. O yüzden aslanlar 12 sene sonra ilk defa bu kadar kendilerini güçlü hissedebilirler. Çünkü yükselen burçları ve kendi Jüpiter aslana ve güneş tutulmasıyla birlikte hayatlarıyla ilgili yeni bir çığır, yeni bir dönem açılıyor. Bakalım bu dönemi nasıl kullanacaklar? Herkes kendi haritasını alacak. Aslan burcu nerede? Hangi konuda büyüyebilirim? Onların hesaplamalarını yapsınlar.
1: 12. ev astrolojide neden çok önemli diye sormuş bir izleyicimiz. Çok da güzel bir soru bence.
0: Evet, 12. ev uçakların kara kutusu gibidir. Kapalı
1: öyle
0: bir
1: mi?
0: evdir.
1: Aa.
0: Bizim alt benliğimizdir. Biz kendimizi şu andaki duygularımızla konuşuyoruz. Bir görünen beynimizle. Ama bir de alt beyin vardır. İçinde sakladığımız kırgınlıklarımız, kendimizin sakladığı, dile getiremediğimiz psikanalizlerin, psikiyatrların en çok uğraştığı bu 12 burcunun 12. evde sakladığı duygulardır. Hani siz kalktığınız zaman bir psikiyatrın karşısına oturduğunuz zaman ilk 5 seneyi çok ilk çocukluk çağı, ilk 5 yaşına kadar neleri kodlamışsanız orada 12. evde onlar kodludur.
1: Çok önemli.
0: Biz onları aşmamız çok zor. Hani aştığımızı zannederiz ama eğer çok derin bir takıntı varsa orada takıntıların saklı olduğu bir burçtur. Gizliliklerdir ve gizli düşmanlarınızdır. Düşmanlarınızı tanımak istiyorsanız 12. eve bakacaksınız. Eğer 12. evde Merkür varsa sizin düşmanlarınız havadar düşmanlardır. Sadece dedikodu yapar.
1: Ha.
0: Size zarar vermez. Ama orada bir Pliton varsa sizi derinden yaralar. Farkına bile varmazsınız. 80 yaşınıza geldiğinizde o düşmanınızın kim olduğunu belki o zaman anlarsınız.
1: Anlayabilirsiniz.
0: Evet.
1: Çok acı sonuçlar verecek.
0: Evet, acı
1: sonucunu
0: sonuçlar.
1: Da geç öğreneceğimiz düşmanlıklar
0: tabii.
1: Eğer 12. evde Plüton varsa.
0: Evet.
1: Şunu sormak istiyorum, artık bu yılın bitmesine aşağı yukarı 5 ay kaldı. Bu 5 ay boyunca yeni şeylere başlamak için doğru olmayan tarihleri rica edeceğiz senden. Evlenmek için, yeni bir işe başlamak veya işten ayrılmak için.
0: Şimdi bu güneş tutulması riskli bir tutulma. Bazılarına yarayacak, bazılarına yaramayacak. Yarayan burçlardan, özellikle bunlardan birazcık nem alınabilecek olan burçlar aslanlar, koçlar, yaylar, teraziler, kovalar, ikizler. Ateş ve havaların haritalarında güçlü bir güneş tutulması noktaları varsa yararlanacaklar. Ama buna rağmen biraz zorlanacak olan burçlar vardır. Boğalar, kovalar, akrepler, yine bunlar. Bazıları yarı yarıya zorlanıyor ve yarı yarıya, yani 50-50, %50. Ama dikkat etmeleri, sonbahar birazcık sert geçecek. Çünkü Venüs retrosu var. Terazide ve akrepte.
1: Ne kadar sürüyor?
0: 4 Ekim 6 Aralık. Bu uzun bir süre ve terazide ve akrepte. Ve yeni yıla biz akrep burcuyla gireceğiz. Yani baktığımız zaman sonbaharda sanat dünyası ile ilgili de çok şeyler olacak. Evlilikler, barışmalar, ayrılıklar, dizilerin gelmesi, gitmesi, iyi bir dizinin son anda bitmesi, dizilerle ilgili konular. Çünkü Venüs sanatı ve güzelliği temsil eder.
1: Ha, o yüzden.
0: O yüzden
1: sevdiklerimiz
0: onlarla
1: kalkmasın
0: ilgili
1: inşallah.
0: konular olur olmaz ama öyle bir öngörüler var ortada. O yüzden dikkatli olalım. Sonbaharda aşkımızı koruyalım. Kıskançlık kavgaları yapmayalım.
1: Yapmayalım.
0: Karşımızdaki insanları kırmayalım. Sonbaharı serin geçirmek istiyorsak ilişkilerimizde relaxta kalalım.
1: 2026 bir kez dünya içinde zor geçti, işte savaşlar, ekonomik krizler, doğal afetler. 2027'ye bilmiyorum, bakabilme şansı şimdiden oldu mu, ama daha mı kolay geçecek, biraz daha mı zorlayacak, yoksa 2026'nın benzer bir tablosunu mu izleyeceğiz?
0: 2027'nin ilk 6 ayı 2026'nın devamı olacak. Kova burcunda bir tutulma olacak ki Şubat ayı zorlu bir tutulma. Aslan burcundaki tutulmanın tam aksi olacak. Yani biz Aslan'da neyi başlatmışsak 2027'nin Şubat aylarında bunun sonucunu alacağız. Biraz dünya özgürlük duygularıyla hareket ediyor. Artık eski bağımlı, yani ülkeler arasında yaşanacak olan liderlerle ilgili problemler. Çünkü güneş tutulması liderleri çok etkileyecek bir burç. Hani biz gelecekte şöyle 2027'de bunun yansımalarını göreceğiz zaten. Bir şey tutulma 3 ay içinde, 6 ay içinde kendini gösterir. Dünyada çok sert rüzgarlar esiyor. Eğer siyasi bir astroloji haritalarına bakarsak her lider kendi kuyruğunu dik tutmak istiyor. Ve bir başkasının ülkesini tahakküm altına almak istiyor. O yüzden her ülke, her ülkenin lideri kendi ülkesinin sınırlarını korumak zorunda. Yani eli mahkum. Halkıyla anlaşır anlaşmaz, şunu yapar yapmaz ama dış politikaların, birbirlerimize davranışların çok güçlü olması gerekiyor. Dünyada iç politikadan çok dış politika daha çok gündeme gelecek. Aslan burçluğunun güneş tutulması ve kova da özgürlüktür. Yani dünyanın bütün ülkeleri özgürlük alanında yeni gelişmeler yapmak isteyecekler. Bakalım neler göreceğiz.
1: Mesela pandeminin olduğu yıl, ilk o yılın astrolojik haritasına baktığında dünyada çok değişik
0: Uranüs
1: yaşamadığımız
0: Boğa'daydı.
1: şeyler olacağını düşünmüş
0: Tabii
1: müydün?
0: ki.
1: Belki kimse böyle bir pandemi olmadı ama acaba ne olacak demiş miydin?
0: Uranüs 7 yıllığına Boğa'ya geçmişti. Boğa sert ve sabit bir gezegendir. Etkilidir. Boğa, Uranüs'le Boğa anlaşamaz. Uranüs daha çok kova burçlarıyla anlaşır. Biraz da kovayı da etkiler ama kovanın kendi yöneten Uranyen astrologların çoğu Uranüs'le hareket ederler. Fakat Boğa burcu sert bir burçtur, dik bir burçtur, sinirli bir burçtur, sağlam bir burçtur. Uranüs tam 7 yıl boyunca Boğa burcunda kaldı ve dünyanın seyrini değiştirdi. Asıl dünyayı
1: İlk
0: sev
1: 2020'de mi girmişti? 19'da mı?
0: 2019'da
1: 2019. O
0: girdi.
1: zaman bu yıl inşallah biter gider.
0: 2019 hemen zaten o anca yerleşmişti. İleri geri hareket ederken 2020'de de patladı. Covid patladı. Covid'in patlaması zaten şeydi biliyorsun. Yazılımdı. Çin'de yazılan bir programdı. Bu program şimdi hala programlar yazılıyor. Bakalım sonuç neler olacak, neler gelecek. Dünyanın
1: Peki
0: savaşları.
1: önümüzdeki süreçte o zamanki tabloya benzer bir tablo var mı mesela?
0: Hayır,
1: Yani
0: asla
1: Uranüs'le işte
0: yok.
1: Boğa'nın bir araya gelmesi gibi.
0: Asla yok. Uranüs 7 yıl yaşattığını bir daha asla sana yaşatmaz. Yani 784 senede bir aynı burca gelir. Tekrar Boğa'ya gelmesi için 7 yılın geçmesi lazım. Onu belki biz görmeyeceğiz, göremeyeceğiz tabii ki. 7 yıl şu anda Uranüs tamamen interaktif, yapay zeka, özellikle kozmik enerji bunlarla ilgili konuları gündeme getirecek. Bu da çok tehlikeli aslında. Yapay zeka, insanların yapacağı gücü yapay zeka yapmaya başlayınca dünya nüfusunu azaltma yolunu bir şekilde geçebilirler.
1: İstihdam da
0: Çok
1: tabii
0: ilginç,
1: ki
0: çok değişik
1: azalacak.
0: şeyler olacak.
1: Saraya
0: Hepimiz
1: gideceğiz.
0: bekleyeceğiz, göreceğiz.
1: Tamam. Hepsini daha konuşacağız tabii ki. Kısacık bir ara sonra tekrar buradayız.
2: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Otel harika.
6: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
7: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
10: Abi motor komple gitmiş.
11: Beklenmedik bir masraf çıktıysa.
12: Hesap.
11: Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
13: kurdu. A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde altılı gazlı içecek ve buzlu çay çeşitleri 155 lira.
14: Ben Deniz Hoşbeş, işim gücüm Hoşbeş. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Hiç durmak bilmiyorlar, hiç.
15: Yine ne söyleniyorsun Hoşbeş?
14: Devrelerim şişti, Hoşbeş'inize çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
15: Şarj olmaya mı?
14: Şarj olmaya.
16: Hoşbeş'i durdurabilirsem.
17: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
18: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
19: Toplantıda olsam da çileğimi çıkarır yerim. Altı üstü meyve. Diyemiyorsan... Yeni...

havalar güzel, yaz uzun, nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
11: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
12: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
11: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
13: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
14: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
13: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Has peşindeysen.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsat.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
7: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
8: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
7: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
9: Ama ne otel?
10: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
12: Otel mi? Trivago.
13: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi. Bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
14: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
15: Evet, Filiz Özkol'la kaldığımız yerden devam ediyoruz. Reklam arasında sizlerden gelen yorumlara ve sorulara da baktık efendim. Balık burcunun aşkına az geçtiniz, konuşmadınız demişsiniz. Hemen balığa bir geri dönelim. Şöyle aşk hayatlarında neler var önümüzdeki süreçte?
16: Şimdi balıklar gerçekten aşkı çok seven insanlar. Çünkü hayal dünyalarında o kadar güzel aşk şeyle hayalleri var ki. Çoğu zaman da bunlarla karşılaşamayabiliyorlar. Çünkü evren, çünkü balıkların aşk dünyasına çok uygun bir dünya değil. Çok daha real bir dünyada yaşıyoruz ama baktığımız zaman tabii ki aşkları da onlar da yaşayacaklar. Çünkü onlar çok renkli insanlar, tatlı insanlar. Şimdi aşk evlerinde baktığımız zaman Başak var, tam 7. evleri. Aşk gezegenleri onların genelde Merkür, ondan sonra ve Yengeç, 5. evlerinde de Yengeç var. Su enerjisi. Beklesinler bakalım. Özellikle Mars Yengeç Burcu'na geçtiği zaman ayın 11'inden sonra balıkların aşk hayatlarında daha bir hareketlenme olabilir. Fakat bunları değerlendirmek için biraz acele de etmesinler. Çünkü ayın sonunda 28 Ağustos

0: 2019'da Balık burcunda bir dolunay gerçekleşiyor. Dolunay biliyorsunuz ay duygusaldır. Onun balığın hangi konuda duygusal boşluğu varsa o karşısına
1: Oradan etkileyecek.
0: çıkacak bir şekilde. Yengeç zaten onu ayın 11'inden sonra beslemeye devam edecek. Yani sezonu 11 Ağustos'tan sonraki dönemlerde istediği gibi kullanabilir. Biraz ortalıklarda dolaşsın, duygularını beslesin. Çoğu zaman zaten evrenden duygu kapıları açılıyor. O yüzden gezegenler de buna yardımcı oluyor. Sağ senin diyor. Buyur birini seç diyor. Ama 28'indeki Ağustos'un dolunay ve dolunay ay tutulması balıkları, yengeçleri ve akrepleri muhteşem ve güzel bir şekilde etkileyecekler.
1: Evet, yani korkmayın tutulmalardan sevgili izleyenler. Tutulmaların çok iyi geleceği burçlar da var diyor. Aşk konusunda en romantik burç hangisi?
0: En romantik tabii ki yengeçler balıklardır. Bir de teraziler. Teraziler zekice bir romantizmleri vardır. Hani biz terazileri şeydir. Teraziler için duygusal derler. Duygusal değil, romantik. Romantik kelimesiyle duygusal kelimesi arasında çok fark vardır.
1: Çok hem de.
0: Romantik ambiyanstır. O andaki alandan etkilenirsin. Duygusallık gözünü açarsın, kapatırsın duygusallık, ağlarsın duygusallık. Bir
1: Her şeyi
0: tane
1: alınırsın
0: evet.
1: belki değil mi o
0: Evet.
1: duygusallıkla?
0: Ben bazen derim ki işte sen romantiksin. Hayır duygusalım. O kelimeleri çok çarpıştırırlar birbirlerine. Romantizmle duygusallık arasında çok fark var. Aşkla tutku arasında da çok fark var. Aşk karşılıklı alevdir. Ama tutku tek başına bir tutkudur.
1: Akrep mi en
0: En
1: tutkulu?
0: çok. Yani karşı taraf seni sevmiyorsa ya da normal seviyorsa sen onu 10 kat 20 kat fazla seviyorsan ve onun yokluğuna dayanamıyorsan o tutkudur. Aşk güzel bir şeydir. Sevgi, aşkın da ilk halleri güzeldir. Sevgiye dönüşmezse aşk da yarı yolda kalabilir. Ama tutku çok zararlıdır. Tutkudan vazgeç. Tutku insanı obsesif ve son derece takıntılı
1: Bağımlı yapabilir,
0: hale
1: değil mi? Peki
0: getirebiliyor.
1: insanlardan, hatta her şeyden en kolay vazgeçen burç hangisi?
0: En kolay vazgeçen. Balıklar vazgeçiyor. Bakın
1: Aa.
0: hiç biz balıklardan bunu beklemeyiz biliyorum. Alışkanlıklarını en çabuk terk eden balıklar birinci sıradadır. Ondan sonra baktığımız zaman ikizler yapar bunu. Çünkü ikizlerin her zaman için yeni bir yaşam planı vardır. Oyalanmak istemez. Belki vazgeçerken çok acı çekebilir, üzülebilir ama vazgeçtiği anda
1: Evet.
0: da hafiflemiş hisseder.
1: Evet,
0: Bir de
1: müziği
0: yaylar.
1: duyduk. Yaylar. Peki, müziği duyduk. Programın sonu demek bu efendim. Çok teşekkür
0: Ben
1: ediyorum.
0: teşekkür
1: Ağzına
0: ederim.
1: gönlüne sağlık. Yine buluşuruz zaten.
0: Kesinlikle.
1: Şimdilik hoşça kal diyorum. Evet efendim, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
5: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
3: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la...

0: merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, gününüz aydın. Evinizdeki huzurunuz yerinde, tabii ki lezzetleriniz mutfakta pişsin inşallah. Nasılsınız? Umarım keyfiniz, sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bizler bugün sizler için birbirinden renkli tariflerle, ışıl ışıl sunumlarla ekranda olacağız. Güne başlıyoruz efendim. Önce bir bakalım menüde neler var, sonrasında tabii ki top dolu bir iki saat beraberiz efendim.
1: Hayatı kolaylaştıran pratik bilgiler, yepyeni tarifler ve şık sunumlarıyla Nermin'in enfes mutfağı bugün de dop dolu. Kat kat sarılmış yumuşacık hamurun lezzetli iç harcıyla buluştuğu, dilimlendirilmiş

0: şık ve doyurucu bir lezzet. Rulo poğaça. Dışı altın renginde çıtırlayan hamurun içindeki kıymalı harcıyla her lokmada yoğun lezzet sunan geleneksel ve güçlü bir atıştırmalık. Kıymalı avcı böreği. Uludağ'ın ferah ve gösterişli atmosferinden ilham alan kreması ve yumuşak kek katlarıyla hafif ama etkileyici bir tatlı. Uludağ pasta. Tortelloni makarnaların renkli sebzeler ve soslarla buluştuğu hem doyurucu hem modern sunumuyla öne çıkan soğuk bir lezzet. Tortelloni makarna salatası. Hepsi ve daha fazlası birazdan Nermin'in Enfes Mutfağı'nda.
1: Arkada o bir şeyler arıyor, bir şeyler tarıyor. Ve hazır mısın?
2: Ben hazırım. Ben hep hazırım.
1: Dünyanın en lezzetli, en farklı, en güzel sunumuyla harika bir börek tarifi geliyor kıymetli izleyenlerimiz. Avcı böreği denemeyen var mıdır bilmiyorum ama bulgurun ve kıymanın ve cevizin eşsiz uyumuyla birlikte lezzetlenen harika bir tarif efendim. 3-4 adet yufka, 300 gram kıyma, 1 adet soğan, 1 çay bardağı ince bulgur, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı ceviz, tuz, karabiber, kırmızı toz biberle taşlandırıyoruz. Bulamak için 2 adet yumurta, 1 su bardağı galeta unu, kızartmak için ise sıvı yağına ihtiyacımız var. Bir ellerimi yıkayım da geleyim. Haydi bismillah.
2: Hadi yıka da gel. Nermin'im ben bu arada soğanımı biraz hemen hazırlayayım, seni bekleyeyim.
1: Onu kavuralım hemen. Efendim bugün tarifler efsane, hediyeler efsane, paylaşım yapacağımız konular efsane. Daha ne olsun efendim, bakın yağımız da orada hazır. Bugünün en lezzetli tarifleriyle karşınızdayız efendim. Birazcık soğanı, ondan sonra kıymayı önden güzelce ne yapıyoruz? Bir kavuruyoruz efendim. Kavrulmuş iç harcı da çok farklı bir lezzete ve boyuta ulaştığı için gönül rahatlığıyla sizlere önerebiliyoruz. 2 adet yumurtamız var. Yumurtayla ne yapacağız? Allah Allah, börek tavuk bular gibi böreği mi bulayacağız? Bunların hepsinin cevabı şimdi sizlerle olacak efendim. Soğanı iyice minik minik rondodan geçirdikten sonra kıymamızı tavamızın içerisine alıp kavurma işlemine başlıyoruz. Haydi bismillah dedik. Sonra soğanımızı, kıymamızı bir tık daha kavuracağız. O esnada ben de yufkalarımı keseyim ve aşama
2: bence cevizlerini istersen doğru. Ona daha çünkü var. Bu sefer şey olur, kurur.
1: Bu kurumaz, yumuşak.
2: Tamam, sen bilirsin.
1: Şöyle efendim, büyük üçgenler yapacağım. Bir yufkadan 6 tane çıkar diye düşünüyorum. Şöyle güzel avcı böreğimizle. Hem böyle ara sıcak olarak da düşünebilirsiniz. Ara sıcak olarak da servise güzel giden bir tarif. Ama özellikle dış sunumu çıtır çıtır oluyor. İnanılmaz bir güzellik. Ne oldu?
2: Yok, özüme baktım da.
1: Ne oldu ki? Ha? Tamam. Şöyle alıyoruz efendim. Hepsini üst üste koyup üçgenlerimizi keseceğiz ve inanılmaz lezzetli çıtır çıtır bir tarif elde edeceğiz.
2: Avcı böreği, çoban turtası. Sence neden böyle şey? Avcının böreği var, onlara çobanın neden turtası var?
1: Güç vermek için birazcık daha. Bir de bunu şeye de benzetiyorum ben.
2: Neye?
1: Öbür börek var ya, paçanga gibi. Onu da benzetiyorum.
2: Ha, ama şey, görsel olarak bence benziyor.
1: Şöyle.
2: Yoksa tat, lezzet asla birbirine benzemiyor.
1: Evet.
2: Şöyle. Bak, avcılar yapıyorum. Daha tedarikliymiş. Yanlarında yufkası, soğanı, kıyması, bulguru.
1: Ve çok da bereketli olacak. Şöyle ikişer kat yufkayla üst üste koyup efendim harika bir börek saracağız dakikalar sonrasında. Böyle ekledim.

0: İç harcımızda soğan, kıyma güzelce kavruluyor olacak. Burada efendim hiç yağlama yapmayacağız. Sadece iç harcı ile birlikte lezzetlendireceğiz. Soğanla kıyma kavrulurken şöyle cevizimizi de ufalayalım. Yufkalarımızı da hazırladık. Ve doğruyoruz.
1: Şunları ben bu tarafa çekeyim. Bizim aktüelin sağ solu belli olmaz. Öyle. Ben yalan söylemem ki aktüel.
2: Kaç tane çektirdin?
1: 30. Kırdın. Kurtardıklarımız hariç. Arada bir de kurtardıklarımız var Nermin'le. Reflekslerimize hakimiz.
0: Birazcık cevizlerimizi dişe gelir vaziyette doğruyorum. Böyle lezzetli bir kıymalı iç harç yapıyoruz. Ve sonrasında efendim yine harika bir teknikle katlayacağız ve bulama yapacağız. Bakın orada soğanlar çok güzel kavrulurken cevizini de şöyle
1: oldu benim
0: yağını akıtması için içine ekliyoruz. Karabiber, toz biber ve tuz. Aman yarabbim. Ve efsane bir iç harç ve bu iç harcın buluşturmamız gereken.
1: Şimdi ben bunun altını kapattım aslında Nermin. Bu kadar.
0: Tamam.
1: Diğer tarafta kabının içinde ıslattığımız bulguru
0: da. Bakar mısınız bulgurumuz nasıl güzel şişmiş. Onunla da güzelce bir bulguru harmanlayacağız. Üstüne alıp
1: o kadar.
0: Hem böyle ilk sıcağı da çıkar. Daha da güzel olur. Bakın önden ıslattık. Hafif şişti. Şöyle. Şimdi üstüne o kıymalı harcı da gezdirip iyice harmanlayalım. Özdeşleşsin ki biz de böreğimizin içinde güzelce katlayabilelim.
1: Kesinlikle öyle. Bu arada şöyle. Ben evde izliyor olsam bu programı Nermin, ne yaparım biliyor musun? Hiç öyle 3-4 yufkayla falan yapmam. Ben sana söyleyeyim. Yaparım bunu 8-10 tane yufkayla. Yaparım 2 katı iç harcıyla.
0: Atarım diyorsun buzluğa.
1: Sarar sarar sarar. Buzluk kaplarıma koyar atarım.
0: İyice diyorsun.
1: Aynen sonra
0: misafirime
1: çıkar.
0: Misafirime hazır olsun.
1: Kendisi yumuşasın sonra paneli at kızart. Hazır. Gerçekten bak hayat kurtarıyor. Bu
0: efendim
1: tarifle.
0: Şu görsele bakar mısınız? Vallahi iç harcı.
1: Biz canlı yayında
0: böyle
1: izleyelim.
0: Bile kaşık kaşık yenir mi? Yenir.
1: Aa,
0: yani.
1: Sen de çıkartmışsın ben de çıkarttım.
0: Bu iç harç kaşık kaşık gider. Benden söylemesi.
1: Gider bir de öyle değil mi? Sen de hazırlı
0: aynen
1: olsan
0: öyle.
1: Yap bolcuna mis.
0: Şimdi 2 kat yufkayı alıyorum. Şöyle bismillahirrahmanirrahim.
1: Bunun tek problemi güzel sarmamız lazım ki dışarı kaçamasın.
0: Güzelce bol iç harcıyla ne yapıyoruz? Lezzetlendiriyoruz. Fark ettiyseniz içinde hiç yağ yok. Neden hiç yağ yok? Çünkü zaten kızartacağız. Kızartacağımız olan hamura da zaten ekstradan yağ koymanın da bir anlamı yok efendim. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Yeğenlere de şifa olsun inşallah. Şöyle bir güzelce sarıyoruz efendim. 2 kat olmasının nedeni de daha çıtır çıtır olması ve daha lezzetli olması. Burada dün İstanbul Üniversitesi'ndeki panel inanılmaz güzel geçti. Çok kıymetli dekanlarımızla, çok kıymetli hocalarımızla harika konulara değindik. Gastronominin sadece yemek olmadığını, bir kültür, bir sanat olduğunu konuştuk. Ve mutfaktaki en önemli şeyin de bu zamana kadar aslında unuttuğumuz helal lokma olduğunu konuştuk. Bunların hepsi o kadar kıymetliydi ki sorularımızı hocalarımızın cevaplaması bizim için de çok büyük bir onurdu. Buradan tekrardan böyle güzel etkinlik yaptıkları için Sosyafest'e teşekkür ediyorum. Hepsine teşekkür ediyoruz buradan efendim. Sosyal medyadan da paylaştık. Oradan da bakabilirsiniz. Şunu görüyorum. Eskiden, dün de öyle konuşuldu. Gastronomide böyle çok şeyler yoktu aslında. Bu kadar ilerlememişti ve çok fazla tercih edilmiyordu. Ama artık böyle gastronomi okuyan o öğrenciler, gözlerindeki o ışık inanılmaz güzel biliyor musunuz? Hep de söylediğim bir şey var. Ne kadar güzel kültür geliştikçe de İnanılmaz bir potansiyel ortaya çıkıyor. O potansiyelle birlikte de ne oluyor? Çocuklarımıza yeni alanlar, yeni meslekler çıkıyor. Dün Eyüp Hocam şey dedi, çok yakın zamanda

0: dedi, yapay zeka dedi devreye girecek ve aslında dedi insan gücüne dedi gerek kalmayacak dedi. Ben de orada şey dedim. Televizyon programları bile dedi yapay zeka ile yapılacak. Bizim dedim meslekler dedim gastronomi okuyan çocuklar dedim o zaman boşa mı okuyor dedim. Hayır dedi o şekilde değil tabii dedi ama dedi kendimizi dedi geliştirmemiz gerekiyor. Yapay zeka ile adapte olmamız gerekiyor. Bence yapay zeka her şeyi yapabilir ama bir el lezzetini, bir mutfaktaki reçeteyi bir insanın vermiş olduğu enerjiyle tamamlayamaz diye düşünüyorum. Sence?
1: Şöyle bence hayatımızda ben kendi adıma konuşayım Nermi. Bir şekilde
0: bitecek
1: ben onu...
0: mi?
1: Hayır tabii
0: yapay
1: ki de.
0: Yapay zeka
1: hayır,
0: gelince.
1: De. Hayır bitmeyecek bence.
0: Bence de.
1: Ama kendi mesleğinize yapay zekayı da dahil edin. Yani o alana sokun onu. Ben öyle yapmaya çalışıyorum kendim açıkçası. Kısmen becerebildiğim kadar. Çünkü Nermi şey var. Gerçekten hayat kurtarıyor. Doğru kullanırsan İşini kolaylaştırıyor, hayat kurtarıyor.
0: Ama
1: dediğin gibi
0: dediğin
1: bir yapay
0: gibi.
1: Zeka kalkıp sana burada paçanga saracak hali yok. Alcı böreği saracak hali yok.
0: Aynen öyle.
1: Ama sana reçete çıkartmak da yardım edecek. Görselde
0: şey
1: yardım
0: olarak,
1: edecek. Teknolojiye ayak uydurmak
0: televizyon
1: bence.
0: Televizyon programı olarak belki onu da yapabilir, sarabilir, edebilir ama çok yapay durur yani. İnsanların aslında artık istediği bir tarif değil. O eskinin vermiş olduğu hazzı yakalayabilmek. Böyle bir şeylere de orada dün şahitlik edince sizlerle paylaşmak istedim. Aslında bir yanım da üzülüyor çünkü yapaylık bizi bozuyor, gerçekten bozuyor. Ama iyi yönde kullanılırsa, kendinizi geliştirme adına güzel yönde kullanırsanız tabii ki bunun cevabı size güzel olacaktır. Üniversitede, panelde artık yapay zeka konuşuluyor yani. Düşünün artık gerisini siz. Ciddi anlamda elimizden mesleğimizi alacak gibi gözüküyor.
1: Bence mesleğimizin bir tarafına entegre etmeliyiz. Ama zaten alamayacağı
0: mesela
1: için...
0: Mesela şey dedi, dedi yine Eyüp Şef, o da çok dikkatimi çekti Serpil. Artık bir kimyacıya, artık bir editöre, artık bir reçeteleri hazırlayacak bir insana ihtiyacım yok. Çünkü menüyü verdiğimde bana çok şık bir menü çıkartıp bunu yapabiliyorsun deyip açık ve net söylemem gerekirse diyor kimyasına kadar, sağlık şeylerine kadar her şeyi yazıyor. Bunu bu kadar tüketirsen bu kadar olur falan. O yüzden diyor ben ekstradan hani yerim için bir şey tutmama gerek kalmıyor. Ayrı kimyacı, işte
1: bazı
0: reçete düzenleyici.
1: Evet, bazı konularda kesinlikle doğru söylüyor bence de. Bazı meslekler maalesef.
0: Çok üzücü ya. Bilmiyorum ben üzülüyorum.
1: Zorlanacak.
0: Ben niye üzülüyorum bilmiyorum. Çünkü çocuklarımız okuyor. Ondan sonra dedim o zaman hocam biz okumayalım mı? Yok yok öyle değil dedi. Sadece dedi geliştirme açısında dedi.
1: Eyüp şefim de biraz karamsarlaşmış mı nedir anlamadım.
0: Hayır,
1: ben.
0: Hayır o çok mutlu anlattı bunları biliyor musun?
1: Çünkü ben de şey bakıyorum bu arada. Birçok konuda hayatımızı gerçekten
0: keyifli
1: kolaylaştıracak.
0: Keyifli anlattı.
1: Doğru entegre etmeye çalışmak lazım. Mesela ben Batu'dan duyuyorum. Hı hı. O yüzden de hayatıma doğru entegre etmeye gayret ediyorum ki ben...
0: İstanbul Üniversitesi'nde resmen yapayı konuştuk yani dün.
1: Ben
0: şöyle,
1: bir de Nermin de bilir, beni tanıyanlar çok iyi bilir.
0: Şaşırıyorum.
1: Ben bir de sosyal medya özürlü bir insanımdır.
0: Yo iyi kullanmaya başladın sen de.
1: Ama şey böyle hani algılarım açık hareket etmeye çalışıyorum.
0: Evet.
1: Dinliyorum mesela Batuhan çünkü onlar bu işleri daha iyi biliyorlar.
0: Ya şöyle bakıldığında hiçbir şey tabii ki baki değil. Ama yine de net bir şey söylemek gerekiyorsa... çalışmak ve üretmek ve aslında şu an daha çok çalışmak gerekiyor.
1: Bu arada sana bir şey söylesem inanmayacaksın değil mi?
0: Söyle bakayım.
1: Ben yufkalarımı seninle konuşuyorken mesela bak algıma tek kat sardım biliyor musun?
0: Ne yap? Ben de dedim ki benimki bitti seninki niye bitmedi?
1: Hepsi tek kat ama ipek gibi sardım annesi hiç boşluk bırakmadım.
0: Bence o zaman sıkıntı yaşamayız.
1: Neyse yaptım valla.
0: Ben de diyorum benimki niye az çıktı Serpil'e de yarısını vermiştim.
1: Ben bildiğin tek kat ve asla patlamayacak şekilde sardım. Ama son iki tanem iki kat.
0: Şöyle. Efendim güzelce önce yumurtaya sonra galeta ununa buluyoruz. Yani biz de aslında burada mesela benim sorularımı sorduğum çok kıymetli hocalarımın birisi beyin cerrahıydı. Yani diyor ki ne olursa olsun.

diyor, yapaylık diyor bir yere kadar. Sonuç itibariyle diyor vücudumuzun diyor beslenmesi gereken, alması gereken gıdaları diyor doğru yönlendirmek kendi elimizde diyor. Gerçekten şöyle düşündüğümde bilmiyorum, bak yapay zeka iyidir, hoştur kendisi.

0: robotlar çıkacak diyorlar. Robotlar
1: ki
0: işte
1: var.
0: Özellikle restoranlarda falan.
1: Servis elemanı.
0: Ha? Onlar gelecek diyor. Birkaç yıla kalmadan.
1: Gelir çünkü şey, Nermin, gayet hijyenik, gayet hani insan gücünü kullanmadan şeysiz çok hizmet
0: bana,
1: yapacaklar
0: bana
1: ya.
0: Bana korkunç geldi.
1: Ama şeyi düşün, mesela sen şeyi seviyorsun bu arada, chat'i seviyorsun.
0: Chat ayrı bir şey, sohbet muhabbet ayrı ama benim işimi alması hoş bir şey değil yani.
1: Tamam ama şey söyleyeceğim, şimdi o taraftan bakıyorsun, mesela sorduğun tüm sorularına cevap alabiliyorsun. Sen bazı soruları işin yetkilisine sorardın. Şimdi hayatımıza bir şekilde entegre oluyor ya, giriyorlar.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: İnsanoğlu biz doğru kullanırsak çok da keyifli oluyor da işte. Doğru kullanmak lazım.
0: Evet. Üzüldüm birazcık da, yalan yok. Onları dinler kendin hocalarını.
1: Bu arada bir şey söyleyeyim. Çoğu meslekte şey var biliyor musun? Allah koru yarabbi, tehlike altında.
0: Tabii canım. Yani tehlike altında. Neden tehlike altında?
1: Çünkü çok daha hızlı. İnsan yani gücü olmadan yapıyoruz.
0: Efendim şimdi neyse, işimize dönelim. Böreklerimizi hemen çevirmem gerekiyor. Yağım çok kızdı çünkü. Şöyle bir ters düz ediyorum. Harika güzellikte efsane bir börek hazırladık. Bakar mısınız efendim? Dakikalar içerisinde kızarıyor. Bunu böyle bir tabağımın üstüne çıkarayım ben.
1: Hoppa. Tahtana da alabiliriz. Aa şey mi, kızardı.
0: Evet, birazdan da harika bir pastayla devam ediyor olacağız.
1: Şimdi
0: bakar mısınız efendim? Nar gibi kızardı. Dünyanın en pratik, en lezzetli tariflerinden biri, içindeki o bulguruyla var ya, of yani.
1: Hadi bakalım şimdi bunu anlatsın, yapsın senin yapay zeka.
0: İşte yakında
1: işte o olmayacak.
0: Çıkacakmış.
1: Yok, onu yapamayacak o.
0: Yapıyorlar aslında ya videolar kız. Şimdi yapay zekayla çıt çıt çıt kavuruyorlar.
1: Tamam ama işte
0: falan.
1: Neyi bak, biz seninle görüyoruz. Gördüğümüzde ne diyoruz? Bak bu yapay zeka. Tarif alamıyorsun.
0: Her şey ilk başta farklı, sonra da normal geliyor ya olağan. Ne bileyim. Korkutmuyor değil. Şimdi. Üzmüyor değil yani.
1: Korkma korkma, Allah'ın izniyle. Muz çikolata, damla çikolata. Şimdi.
0: Mesela bazen hakikaten verdiği tariflerle reçetede çıkmıyor yani. Olmuyor.
1: Görseli görüyorsun. Kitap, şiir. Gel gör ki yapması imkansız.
0: Vay anasını. Ne diyeyim? Her şeyin hayırlısı efendim. Allah ne bileyim güzelliklerle donatsın hepimizi.
1: Amin.
0: Çocuklarımıza güzel, gerçekten hayırlı anlar, hayırlı ömürler versin ki bizler tabii ki bu dünyaya herkes gibi göçüp gitmeye geldik. Zamanını dolduran, vaktini dolduran tabii ki gidiyor. Gittiğinde de burayı Serpil'e veriyorum, oraya geçiyorum. Gittiğinde de tabii ki geriye güzel izler bırakmak istiyor çocuklarımız, torunlarımız. Değil mi Serpil Hanımcığım?
1: Kesinlikle öyle.
0: Açıp izlerler yapay zeka da olsa. Babaannem de ne güzel yemek yapıyormuş derler.
1: Şey biraz.
0: Ne?
1: Yumurtayı keşke sulandırsaydım. Böyle olacağını.
0: Çok çıtlardı.
1: Yok yok, onun içine suyu koyup çırpacaktım ben de. Neyse.
0: Efendim, dünyanın en pratik tarifiyle geldik. Bu pasta sadece dakikalarınızı alıp inanılmaz görseli iddialı harika bir Uludağ pastaya dönüşecek efendim. Kekinde 6 adet yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı süt, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, aldığı kadar un. Yine kekini ıslatmak için yarım çay bardağı sütle devam ediyoruz. Dolgusunda 400 gram labne peyniri, pudra şekeri, 1 su bardağı pudra şekeri, 1 paket şanti, 10-12 adet çilek, 1 adet muz, yarım çay bardağı damla çikolatamız var efendim sunumunda, çilek, yaban mersini ve meyve sosları. Daha ne olsun işte efendim. Anne eli değmiş gibi yapıyoruz biz.
1: Bu arada sana bir şey söyleyeyim mi? Sanki bu tek kat yufkalar daha sevimli oldular. Niye diye sor. Hani böyle şey değil, hamur hamur değil. Yufka yufka da değil.
0: Nasıl istiyorsa izleyicimiz öyle yapabilir.

0: Katkılarım yanmasın.
1: Efendim burada pratik bir kek hamuru yapacağız. Bu hamurun içerisinde 6 adet yumurta kullanacağız. Ama o hamur gerçekten gözünüz korkmasın. Yumurta kokmayacak. İsterseniz yumurta sarılarını ayırabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde tek de çırpabilirsiniz. Biz kekimizi önden yaptığımız için ayırma işlemi yapmayacağım. Bu şekilde hepsini bir kasede sıkıcı çırpacağım. Şöyle.
0: Bu arada pandispanya falan yumurta kokmuyor zaten Nermin ya.
1: Ya 6 yumurtayı görünce izleyicim bazen böyle wow yok, falan
0: yok, biz
1: oluyor.
0: Biz artık pandispanya olaylarını falan çözdük bence ya.
1: Yani.
0: Çözdük artık bunu. Olmaz şöyle. Şeylerde. Mutlak. Oluyor.
1: Yumurtanın içindeki beyaza bazen çok rahatsız oluyorum ama yapacak bir şey yok. O da yumurtanın özünde var efendim. Bazı şeyler özünden geliyor. Şöyle köpük köpük bir çırpma yapalım. Yumurtayı güzelce köpürtürken arkasından bir su bardağı şekerimizi çırparak devam ediyoruz. Burada biliyorsunuz kek yaparken malzemelerin oda ısısında olmasına dikkat ediyoruz. Ve en önemlisi de güzel çırpıp şekeri içinde iyice özdeşleştiğini görmemiz gerekiyor. Ve sonrasında önceden ısıtılmış fırına koyabiliriz. İki tanesini öyle yaptım, sonra küçülttüm. Şöyle suyumu, sütümü ekliyorum. Bakar mısınız? Of aman yarabbim. Vallahi şu karışım çok güzel kabarır, ben söyleyeyim size. Yumurta zaten pamuk, kendi kendine pamuk yeter. Şöyle içerisine bir miktar un, kabartma tozu ve vanilyayı eleyerek ekliyorum. Elemeden de yapabilirsiniz ama elenmiş un her zaman keklerde, bakar mısınız içinde kalan şu kırıntıları, şunlar işte bazen kabarmasını engelliyor. O yüzden eleyin. Şöyle.
0: Tabii elemeliyiz mutlaka. Burada kalan unu da mutlaka eleyerek yerine koymalıyız.
1: Yani o kekinizin kabarmasını önler. O yüzden biz ne yapacağız? Eleyerek koyacağız ki kekimiz güzelce kabarsın.
0: Saklaman lazım.
1: Aynen öyle.
0: Bu arada geçmeyen bir öksürük, geçmeyen bir şey. Bu nasıl bir şey ben anlamadım.
1: Geçecek, geçecek Allah'ın izniyle.
0: Vallahi hala böyle ara ara. Bak bir 15 gün oldu mu ilaçlarımı kullandım, yok olmadı.
1: Evet, evet.
0: Canım. 15 günü geçti.
1: Nasıl bir alerjisin? Şöyle eleyerek
0: şark dilime pelesenk oldu değil mi? Ekliyorum. Allah Allah.
1: Bakın görüyor musunuz? Bunu özellikle göstereyim ki.
0: Tabii.
1: Şöyle. Güzelce çırpmaya devam ediyorum hamurumu.
0: Ben de nar gibi avcı böreklerimi kızartmaya devam ediyorum.
1: Evet, şu an tam istediğim kıvamı aslında geldi. Bakın şöyle akışkan bir kıvamı var.
0: Kanıtlamakla uğraşmayayım diye bakıyorum ama.
1: Görüyor musunuz? Of, gerçekten çok başarılı bir hamur. Çok hafif daha eklemek istiyorum. Şöyle.
0: Şimdi
1: evet,
0: ne yapacağım biliyor musun?
1: Şu an kafi. Bir tık da isterseniz ılık su içerisine atabilirsiniz. O da kekin yine hafif bir şekilde sakin sakin kabarmasını ve içindekilerin daha iyi özdeşleşmesini sağlıyor. İyi çırpılmış kek hiçbir zaman yarı yolda bırakmaz Allah'ın izniyle. O yüzden
0: asla
1: iyi çırpıyoruz.
0: Şeker erimesi çok önemli onun değil mi?
1: Aynen öyle.
0: Ya ben de onu çok takarım evde. Çırpar çırpar çırpar dururum.
1: Bakar
0: ki aman şeker bütün kalmasın diye.
1: Ben bunu elde yaptım. Siz bunu normal
0: evde makinede yapın.
1: Makineyle yapın. Hiç de yorulmazsınız. Yani ben burada sizi rahatsız etsin istemedim açıkçası.
0: Evet evet, biz bazen yapıyoruz onları da. Bir de şey olur değil mi?
1: Kek kalıbımız dolapta.
0: Garanti yok. Bizim şimdi öbürünü çıkaracağım canımın içi.
1: Keşke hazırlasaydım.
0: Yok yok, ben şeyi göstereceğim şimdi. Ben bilerek onu beklettim de. Hazır zaten kağıdı vesairesi.
1: Küçüğünde de olurmuş çünkü. Hazırlasaydı küçüğünde de olurmuş.
0: Yo, benim fikrim de o da şimdi Allah için şey.
1: Evet, şöyle.
0: Bizimkisi kabardı, öyle çıktı bak Nermin orası.
1: Önden yapmış olduğumuz kekimiz hazır.
0: Bize çünkü soğuk lazım. Efendim ben bitirdim. Avcı böreklerimi topluyorum.
1: Şöyle koyuyorum.
0: Şimdi Nermin'im.
1: Bunu yıkamak gerekiyor mu?
0: Yok yok, hayır hayır. Ama yok yok, onu verme.
1: Bizim öbürü ben... olur benim ufak olanı. O zaten çok ufak değil.
0: O duvarlarını sevmedim ben.
1: Ben de sevmedim.
0: Senin olan derken?
1: Şu av büyük olanıydı.
0: Hayır, derinlerimiz var bizim.
1: Şunu da yapabiliriz.
0: Yok yani şey, kelepçe şart değil zaten.
1: Tamam.
0: Dediğin gibi bunda da gayet keyifli olur yani, niye olmasın? Ben onun yan duvarlarına tutunabileceğini düşünmeden şey dedim, dur kalsın o. Evet. Şimdi bunları ben bir tahtamın üstüne alayım.
1: Birazcık yağını almasını bekliyoruz. Hatta bunu böyle yapacağım.
0: Direkt içine mi koyacağım düz?
1: Yapışmaması için. Böyle iyice kalıbınızın zeminine yerleştirin pişirme kağıdınızı. Çok da başarılı göreceksiniz. Kabarmış güzel bir kek yapacağız. Kekimiz de çok kabarmamış. Lan niye kabarmamış onu aldım.
0: Bizimkisi mi?
1: Ha.
0: Güzel oldu, güzel oldu.
1: Şöyle bismillahirrahmanirrahim.
0: Bu tamamdır. Nermin'im. Şimdi.
1: Ve bunun özelliği aslında çok güzel bir şekilde o dağ görüntüsünü vermek.
0: Nasıl şimdi olacak acaba o Nermin?
1: İşte onu izleyicimiz hiçbir ayrılmasın. O dağ görüntüsüyle şimdi sizleri buluşturuyor olacağım.
0: Bir de volkan gibi şey akacak içinde. Sos akacak. Burası tamam mı? Gördük mü? Ben alıyorum, gidiyorum.
1: Özellikle
0: o kalsın,
1: koydum.
0: Evet.
1: Oraya hepimiz görelim diye.
0: Şimdi.
1: Yok yok, gel. Gel, sıcak yanarsın. Biraz sonra ye. Bak yandım. 180 dereceye getirdim. 180 derecede kekim burada güzelce pişerken biz de pişmiş olan keki ortadan ikiye ayıralım. Hadi bismillahirrahmanirrahim.
0: Ben bunu yapayım, sen onu yap.
1: Meyveleri bu güzel kremamızın içerisine doğrayacağız. İyice evet, karıştıracağız. Burada şantiyi önden kestik efendim. Şuradan da bir kesme yapacağım bismillahirrahmanirrahim. Bunu kek kalıbının içinde mi yaptırdık? Sence?
0: Yani gerek de yok. Yok gerçi. Yani sen üçgenlerini de şey yapıp aynı yere koyalım ki farklı gitmesin. Herkes kendi yerine dönsün. Ben şimdi...
1: Bizimkisi volkan olmuş, patlamış Serpil.
0: Evet evet, onu yarım üçgene getireceğim. Zaten aralığını açacağız yani Ermin. O dilime ihtiyacımız bile olmayacak, ben sana söyleyeyim.
1: Zeminde pandispanyayı görebilirsiniz. Gayet güzel gözenekleri çıkmış bir kek. Şey, ayaklıyı mı verelim?
0: Beyaz ayaklı var ya.
1: Öbür demirliği mi vereyim diyecektim.
0: Ne aradın tatlım?
1: Niye çık? Evet. Bunu da alıyorum buraya. Böyle altındaki pişirme kağıdını çıkartıyorum. Bakar mısınız? Çok şeker bir pandispanya hamurumuz. Güzelce pişmiş.
0: Gayet keyifli değil mi? Sana fırça vereyim. Bu arada şey var artık, biliyor musunuz Nermin? Biz ciddi ciddi böyle izleyicilerimize evde yapabilecekleri pratik, kolay, keyifli pastalar sunuyoruz, biliyorsun değil mi?
1: Vallahi tam bir de canlı şimdi yaz olmayacak geliyor şeyler. Ya. Bir de şimdi tam yaz geliyor ya.
0: Evet, yapın atın dolu bak sabahtan.
1: Bunu böyle eşit üçgenlere bölüyoruz.
0: Aa, bu çileğin hep kaçası var bugün, ben şimdi sana sorarım.
1: Şöyle üçgenlerimi ayırdım.
0: İşte ben onu böyle arada bırakıp çıkaracaktım, biliyor musun?
1: Niye arada bırakacağım?
0: Yani tek parça alıp onu, çünkü boşluk vereceğiz ya, boşlukta bize fazla gelecek o bir tane dilim.
1: Olsun, güzel gözüküyor üstüne pudra. Ne bileyim. Şimdi sütle zemini birazcık ıslatacağım.

0: Kekimizin
1: sana fırça verdim yanında.
0: Güzel olması için şöyle sütle iyice ıslatalım. Böyle. Hem de bu süt yumuşatıyor. Aromasını da denkliyor. Of, bakar mısınız vallahi kıymetli izleyicilerim.
1: Bak pandisman yarası yeri çetesi kaçmaz. Ben kokusu bizden söylemesi.
0: Benim için yeterli. Çünkü krema da gelecek. Şöyle bismillah.
1: Sanki bu kadar çilek yeter,
0: yeter
1: mi ona?
0: Yeter yeter.
1: Bilemedim şu anda. Bir tane şey alayım.
0: Şöyle bir karıştırıyoruz.
1: Spatula ile yapsak. Küstürmesek.
0: Şöyle muzla beraber iyice harmanladım.
1: Sana. Ama sanki çileğe az oldun ha.
0: Renkli ama bir tık daha katı olursa daha rahat çalışırsınız. Şantinin bir tık daha soğuk olmasına özen gösterim. Şimdi yayında öncesinden hazırladık ama yine de biraz daha yumuşak bir şanti var. Bir de burası çok sıcak. Işıkların altında ne yaparsanız yapın dakikalar içerisinde eriyor yani. O yüzden bunu dikkat edelim. Ve çilekleri biraz daha arttırıp ortasına dizmeye başlıyoruz. Görüntünün güzelliği yıkılsın yani bakın efendim. Evet.
1: Her yerine karıştırır
0: bakar mısınız? İçine bunun bisküvit koyabilirsiniz. Kek parçaları koyabilirsiniz. O kadar güzel oluyor ki soğuk öncesinden de. O da onu biraz daha sıkılaştırabilir aslında bisküvit. Böyle birkaç tane. Şöyle bismillah. Bakar mısınız? Şöyle bir daha dağ görüntüsü elde ediyoruz. Ve o dağ görüntüsünü şöyle bir yayıyorum.
1: Ben şuraları bir alayım mı? Böyle karışmış. Şöyle.
0: Gördünüz mü? Çok başarılı bir dağ. Yanardağ olsun bizimkisi bak.
1: Evet evet.
0: Anam.
1: Zaten öyle olacak. Volkan akacak kenarlarında.
0: Arkadan fırladı bu tarafa. İnşallah gezmemiştir.
1: Sen gel temiz tarafa.
0: Şeyleri hemen dizmeye başlayayım. Bir dakikamız var. Hem de dolaba gider pastamız o esnada.
1: Dokunmadım kekime. Bez dokundu falan demesinler diye dokunmadım, etrafında dolaştım.
0: Bismillahirrahmanirrahim, bakın o görüntüye bakar mısınız? Şöyle.
1: O tarafa alsana canım benim. Neredeydi bu? Böyle mi dışarıdaydı?
0: Efendim böyle diziyoruz hepsini. Şöyle. Bakar mısınız? Oo. Çok sevdiğim bir tariftir bu. Bir de bu çocukluğumuzun tarifidir aslında, biliyor musunuz? Çocukluğumuzdan günümüze gelen güzel bir tarif. Yetti bence.
1: Evet, bir artacak bir tane, tahmin ediyordum onu.
0: Oo, bak. Of. Görüntüye. Şimdi efendim, süslemeyi biraz sonra mı yapalım? Getir o zaman.
1: Vereceğim.
0: Ver şeyini güzelce. Orta kısmına bolca çikolata sosumuzu veya da çileğimizi, artık elinizde hangi sosunuz varsa sıkabilirsiniz. Aralardan yanardağ gibi aksın efendim. Bir yere ayrılmayın, geliyoruz.
2: Aradığınız her şey mutlu olduğunuz her an Metromol AVM.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Tribünde de olsam üzümümü çıkarır tek tek yerim. Altı üstü meyve diyemiyorsan... Yeni Etilif Alif meyve var. Altı da üstü de meyveli. Altı hurmalı, üstü üzüm ve fındıklı. Üstelik yulaflı. Şekeri ve lezzeti meyvelerden. Yulafın iyiliği Etilif Alif'ten. Yeni Etilif Alif meyve var. Altı da meyveli, üstü de.
5: Etilif Alif meyve var.
6: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni.

0: bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
1: A101'de haftanın yıldızları. Magnum karamel badem dörtlü mini sandviç 175 lira. Bingo 10 kilogram toz deterjan 449 lira.
2: Uyandıralım. Çıtır külahtan nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
3: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
4: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
5: Sen seversin diye aldım.
4: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
6: Abi motor komple gitmiş.
7: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap kurdu.
8: Tatlı yiyelim.
9: Tatlı konuşalım.
10: Nesildi festi?
11: Enfesti. Sana çekersin videonu şu kekten ya bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor.
12: Sohbette lezzetlerin enfesti festi.
13: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
14: Bellona. Otomobil piyasası durgun.
15: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü? Arabanı arabamla
16: takoma. Bu haberlerle kapanıyor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinksat.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
1: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Hala etkisindeyim.
4: İnanılmaz bir goldü.
5: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: Fırsatları sizi bekliyor. İstihbale gelin. Fırsatları kaçırmayın.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
10: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.

0: daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
1: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
1: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
5: Hala etkisindeyim.
6: İnanılmaz bir goldü.
5: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
7: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
8: Abi ne yapıyoruz biz şu an?
9: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
10: İkisi birlikte çok iyi.
11: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
12: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
13: Atıştırmalık?
14: Yok, ben doymalık takılıyorum.
12: Bir şey diyeyim mi?
15: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
12: Abi bu adam ne yiyor ya?
16: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
17: Hasret bitiyor.
18: Doğrunun bulunması tarafındayız.
17: Güllü davasını herkes konuştu. O kanıtları ortaya koydu.
19: Aracı binerken ya da inerken dedi, öldürürsen dedi.
2: Ama ben yaptım dedi. Çok pişman, keşke yapmasaydım.
1: Çok korkunç bir ifade bu.
5: Birinin oraya girip oynaması çok zor ihtimal demek.
8: Sultan'la Tuğyan gözaltına alındı.
17: Çağlar Tuğaltay cinayetinde taşlar yerinden oynadı.
7: Çağlar'ı babası öldürdü.
6: Neyi kapatacağım ya?
11: Bir süs vermeye çalışmamış.
0: Elimizde 3 ayrı DNA var.
12: Olayı saptıran kişiler bir kenara çekil.
13: Hızlıca bir fethi kabir işlemleri yapılacak.
17: Türkiye'nin en sevilen sunucusu psikolog Esra Ezbeci yeni sezonda da Beyaz TV'de sizlerle.
18: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, sigortam Net. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
16: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipek

0: nasıl pürüzsüzlük sağlar? Jilet penisiyle cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyemiyor.
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
9: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B Ayo şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
10: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Gel aşka.
1: Altın herkesindir ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.
2: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an Metromol AVM.
3: Evet efendim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi çok farklı bir tarifle geleceğiz. Kekimiz pişti gibi, sadece bir rengi kaldı. Aynen, onu fırında unutmayalım. Güzel bir kek oldu çünkü bayağı kabardı. Şimdi rulo poğaçayla devam edeceğiz. Bu rulo poğaçayı şöyle söyleyeyim. İstediğiniz her türlü iç harcıyla yapabilirsiniz. Bir kere onu söyleyeyim. Hamuru çok başarılı, birçok farklı poğaça hamurunda da kullanabilirsiniz. Ve bir koparma tekniği göstereceğiz. Hiç uğraşmadan, bıçak kullanmadan bu iplikle güzel bir şekilde koparacağız. Bunun için ekranda kalıyorsunuz. Ama malzemeyi saydıktan sonra bir sürprizim var. 1,5 su bardağı ılık süt, 1 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı maya, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tuz, aldığı kadar un. Sosunda 1 su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta, 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay kaşığı kabartma tozu. İçinde 1 kase peynir rendesi, 1 kase lor peyniri, 1 dal, 3 dal taze soğan, tuz, kırmızı toz biber, üzerine yumurta sarısı susam. Serpil Hanım, sana hamur yoğurtturuyoruz bugün.
4: Yoğurttur.
3: Serpil'iniz elinin lezzetiyle hamur yoğursun.
4: Bu da bana sürprizim galiba.
3: Yere düşmüş Serpil Hanım.
4: Yok, ben en az bana o yorumu yazan hanımefendi kadar Allah'tan korkarım.
3: Her şeyi açıklayacağız. Biz buraya basamayız biliyor musun? Nimet'e, yere bir şey düştü mü hemen kaldırıp kenara koyarız bu arada.
4: Nimet'e en az bana yorum yapan hanımefendi kadar saygım sonsuz. Çünkü Nimet bilirim, Allah'tan korkarım.
3: Şimdi
4: yapmam, atmam. Bezimin arasına sıkıştırırım onu.
3: Evet, kıymetli izleyicilerimiz de rahatlasın.
4: Evet.
3: Üzerine yumurta sarısı ve somumuz olacak. Bakın burada çok güzel bir hamur yapıyor Serpil. Ben de geliyorum.
4: Nereye gidiyorsun ayol?
3: Gideyim ben, bir gezeyim.
4: Bıraktı beni, gidiyor. Şimdi sütümü ekledim. Sıvı yağımı koydum. Bunların hepsi en az 1-2 saattir oda ısısındalar. Lütfen siz de böyle yapın.
3: 14.000 yorum almış. 3.000'de beğenisi varmış. Tamam, onu bugün açıklayalım o zaman.
4: Bence o itibarını kazanmış zaten.
3: Evet
4: abi.
3: Evet, 14.000'le biz bu yola gideriz Allah'ın izniyle. Bunlar üstüne.
4: Sos.
3: Sosumuz olacak. Şöyle soğanımızı bir bismillah deyip minik minik doğruyoruz.
4: O da senin iç harcın. Şimdi Nermin'im, bir sulu hamur yaptım, anlatamam sana.
3: Gayet yumuşak, kıvamlı. Malzemeleri hocam. Hamur malzemeleri genel. Bak. Ekrandaki hamurun malzemelerini güzelce karıştırıp ekledik. Ele yapışmayan bir mayalı hamur. Klasik bir mayalı hamur yani aslında. Sürekli yaptığımız bir mayalı hamur.
4: Evet, bunun çok şeyi yok.
3: Çok farklı bir hamur değil alışılmışın dışında. Maya, süt, yağ, tuz. Bunlarla güzelce destekledi. Yoğurdu vardı. Yoğurdunu ekledi. Mesela yoğurtlu poğaça hamurları da bana çok farklı gelir. Pofidik pofidik gelir.
4: Yani.
3: Kefirin mesela dengesini sağlar. Severim ben yoğurtlu. Yani sadece süt değil, yoğurt da kullanırım yani mayalılarda.
4: Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Bu hamura yoğurt altı suyu, peynir altı suyu, ayran, kefir. Gerçekten başka bir boyuta.
3: Değil mi?
4: Tabii tabii, götürmeye ve şey olmasına sebep oluyor.
3: Lor peynirimin üstüne taze soğanımı ilave ettim. Onun üstüne toz biber ve tuzumu ekledim. Onun da üstüne kaşar peynirimi koyuyorum. Ama burada karıştırabilecek miyim bilmiyorum.
4: Biraz kabın küçük sanki, öyle hissettim ben.
3: Ben de öyle hissettim.
4: O zaman bırakalım onu.
3: Böyle bir koyduk. Burasının ahenkini bir anlatabilsem size.
4: Ya.
3: Yanıyorum.
4: Kesinlikle onu bize şey yapsana biraz
3: daha. Yanıyorum
4: ya. Yaklaştır canım, benim ocakta yok ya.
3: Ve ince tercih ettim aslında bugün. Çok da ince giyindim ona rağmen. Artık yaz geldi.
4: Bize geldi bayağı bir.
3: Şöyle bir kaşarıyla iç harcımı havalandırıyorum. Bakın sıkmadan, birbirine yapıştırtmadan zaten baharatı, tuzu, taze soğanı şıkır şıkır bir görsel. Şöyle bismillahirrahmanirrahim deyip koyduk. Efendim bu arada
4: taze soğanlı falan yani içi, değil mi?
3: Kokusunu keşke versek diyorum ya, of iç harcın. Kahvaltılık peynir tabağı gibi oldu. arada Serpil bir lokma getirdi, verdi bana bu çoban böreğimizden, avcı böreğimizden. İnanılmaz, biliyor musunuz? Bulgurlu kıymanın karışımının en lezzet, en tap yaptığı nokta, gerçekten söylüyorum. O yüzden deneyip buzluğa atın. Benden size nacizane
4: vallahi ben tavsiye. Sarıyor olsam Nermin onu evde.
3: Fazla sararsın.
4: Asla ya. Bu kadar sarmam. Şunu sana vereyim, ben şöyle ellerimi kurtarıp geleyim mi Tatlışko?
3: Olur. Sütümü ekledim.
4: Sen şimdi seversin onu, ben biliyorum annesi.
3: Yo, güzel olmuş ama parlak. Yoğurdumu ilave ediyorum. Hayatlar gerçekler. Yoğurdumu ekliyorum. Sıvı yağ ekliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bir adet yumurtam. Börek yapar gibi sos yaptık. Görüyor musunuz kabartma tozum? Valla börek yapar gibi sos.
4: Kimi?
3: Oldu
4: almak
3: mu?
4: İstiyorum artık. Senin kekin nefis kabarmış. Gel bak.
3: O zaman bakar sana güveniyorum.
4: Senin kekin de çok güzel yanardağ olur.
3: Ben ekrandan bakıyorum. Ay be Allah, pürüzsüz olmuş.
4: Daha önce kini soğuttuk. Soğutma sebebimiz de rahat Allah çalışalım diye.
3: Allah güzel.
4: Aktüel, sen kalıbı tut canım.
3: Hamurun
4: gel, işe yarar.
3: Güzelliğine bakar
4: sen kalıbı
3: mısınız?
4: Tut, ben bunu çıkarayım. Ta, tut.
3: Aa, tutturmayan
4: artık. Sıcak. Ya kıyamadım sana gene. Geliyor biliyor musun, böyle tutacak.
3: Efendim.
4: Ya sana kıymadım.
3: Başarısı ortada, bakın ölçüsü, kıvamı.
4: İşte buyurun.
3: Şöyle.
4: Aa, dedi bana ki atıyorsun.
3: Görüyor musun?
4: Nermin'im.
3: Ha?
4: Atıyorsun dedi bana.
3: Az olan konuşuyor Serpil ya. Biz valla seninle çok hassas davranıyoruz. Yoksa bunun hiçbirisine cevap.
4: Bak şeyi de söylerim. Atıyorum bak, şu an mesela maydanozu aldım ya. Bu yanlışlıkla hamura karışınca başka bir şey gibi göreceksiniz diye hep hatırlatırım.
3: Bakar mısınız? 40-45 dakika sonra
4: dur geliyorum yanına.
3: Hamurun gelen vaziyeti bu. Ona göre bu hamuru... Bak bak canım, gel. Kırmayayım seni, gel bebeğim.
4: Gel bebeğim. Annesinin balığı, gönder. Kaşar peynirine.
3: Bak bu da aynısı kabaracak, ben size söyleyeyim. Yapmışım birazcık.
4: Streti çöp atmaya korkan biz. Allah verme nimet atacağım, üstüne basacağım. Allah yazmaya.
3: İkiye Rabbim. Böleyim, iki rulo yapalım.
4: Aa, olur, büyük çene değil
3: evet,
4: mi?
3: Evet, çünkü bayağı iyi gözüküyor.
4: Reçetemiz maşallah çok güzel.
3: Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Çok kırmadan, incitmeden. Şöyle.
4: Gel bakalım.
3: Börek gibi sos hazırladık.
4: Sana ben çok güzel bir oklava merdane vereyim.
3: Allah, börek gibi.
4: Sen seviyorsun merdaneyle.
3: Merdaneyi almak gerektiği noktalar oluyor.
4: Şimdi. Güzelsin. Nermin, bir taktik gördüm. Kare ya da dikdörtgen açmak gerekiyor ise eğer. Şöyle yapıyorlar bunu, yuvarlak ya. Kesiyorlar. Pıt pıt pıt pıt pıt şey. Dikdörtgen ya da kare açılıyor. Ne yapmak istiyorsan.
3: Süper.
4: Çünkü biz şöyle kare açmak istiyoruz.
3: Efendim şöyle merdaneyle.
4: Ben şeyi, iç ağacını biraz sence elimle yoğurmalı mıyım? Şeyler kalmasın diye. Ne diyorsun?
3: İyi gibi gözüküyor. Sen bilirsin. Topak birazcık. Evet.
4: Keserken rahat. Keselim, görselimiz rahat.
3: Şöyle bir hamuru esnetme yapıyorum.
4: Çıtırtıların duyuluyor burada.
3: O kadar kabarmış ki reçete olarak. Bakın şu an benim için güzel, harika bir hamur. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Döndüre döndüre açıyorum. Her yeri de eşit olsun.
4: Fokoçu ekmeği gibi yaptım Nermin, bakar mısın?
3: Ne güzel kabardı.
4: Evet. Kerem bugün evde mi?
3: Hep evde maşallah. Okullar tatil oldu bir de artık. Evde daha rahat çalışıyormuş üniversiteye.
4: E tabi herkesin çalışma alanı, taktiği, şekli.
3: Evet, sen bunun içine bana sosumu,
4: pasta yapacağım,
3: sürüp ben ikisini yan yana getireyim.
4: Al canım içi.
3: İkisine sosumuzu önce sürelim. Sos da biraz fazla mı oldu, ne?
4: Bunu böyle çevireyim mi enine? Bu tarafı sararım. Burayı sararsak çok kalın olur değil mi?
3: Böyle sararsak kalın olur, evet, böyle koyacağız.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Bakar mısınız? Of. Hamur nasıl pıt pıt pıt.
4: Lütfen kaydedin. Dün izleyicilerimiz o kadar pıt çok pıt bize pıt pıt pıt reçete sormuşlar ki Nermin. Bak, reçeteleri alın.
3: Bütün tarifleri ben görünce Nida yazıyor. Ben görmezsem Allah'a emanet, bana yazın. Ben Nida'ya yazarım.
4: Hayır şey.
3: Bu da. Anladın sen Serpil. Heh, anladın mı?
4: Bunun reçetesini.
3: Güzel oldu değil mi? Güzel oldu değil mi Nida? 10 günlük. Hı-hı. Kızım benden kaçmaz. Bir musibet bir nasihattan iyidir. Bilmem şimdi ben biraz orasını. Ben seni bilirim. De.
4: Nerede gördüğünü anlatsam inanmazsın Nida, biliyor musun?
3: Anlat anlat.
4: Gala yemeğinde.
3: Yok, gala yemeğinde öyle değil.
4: Evet evet, gala yemeğinde. Canım benim.
3: Çok özledik seni. Dedim Serpil Hanım ara. Ara, selamımı söyle hanımefendiye.
4: Şimdi Nermin'im.
3: Ben söyledikten sonra yapsan ne, yapmasan ne.
4: Şimdi sen gel böyle tatlım bakayım.
3: Anladın mı Serpil?
4: Ben anlıyorum seni.
3: Doğru
4: ben
3: demedik
4: şey
3: mi?
4: Şey yaptım, boş ver, sen hiç sok beni. Bunun için mi eldiven aldın?
3: He, yoğurayım diye.
4: Ha, yok yok, ben hallederim.
3: Şimdi ben onu saracağım. Serpil iç harcını koyduktan sonra bakın.
4: Çok azıcık sıvadım ben Nermin. Sonra üzerlerine böyle bir kaşık bir kaşık da şey gezdireceğim tekrar.
3: Bu hem de o yoğunluğunu arttıracak içinin, tamam mı? Of, çok güzel bir sos. Allah'ım yarabbil alemin. Poğaçanın
4: bak, güzel
3: içine
4: oldu
3: de
4: böyle.
3: Börek gibi sos yapmazsınız şimdi yani diyeceksiniz. Bence yapılmalı.
4: Bana bak, beni sev. Gözlerinde kaybolayım. Anlıyor musun?
3: Tamam. Geliyorum. Seveceğim. İnanamıyor orada gördüğümüze.
4: Yemin mi edeyim?
3: Yok yok.
4: Yavrum. Yazdığım saate bak, paylaşım saatimize bak, neler paylaştık o dakikada. Ay artık neler öğrendim, fark ettin mi?
3: Bir de sosyal medya bilmem dersin.
4: Ya senin kadar bilmiyorum şimdi. Şöyle. Biraz sıkı saralım. Dur ben geleceğim, yetişemedim.
3: Ben sıkı sarıyorum.
4: Yetişemedim sana. Ay kenara kaçıyor. Kaçma aşko.
3: Gel gel gel gel. Çekelim şimdi bu tarafa.
4: Dur.
3: O burada dursun. Sen diğer iç harcı da buraya böyle bolca.
4: Bak soğan
3: gezdirelim.
4: Şey. Bence bu tarafından saracağız. Fark ettin mi şu an?
3: Gayet başarılı oldu.
4: Buradan alacağız.
3: Olur. İplik. Bu kalınlık iyi midir?
4: Olur bence yani. İyidir. Sen ayarla şeyini. Hepsi öyle.
3: Allah bak.
4: Sen bırak, ben geleceğim yanına.
3: Bak. Deyin ki. Deyin ki.
4: Şaka bu olmadı.
3: Mısın? Şaka mısın deyin bak. Hiç bıçakla uğraşmadan.
4: Şey yan yatırsana Nermin.
3: Dedim ki kadar yere sosu akacak. O yüzden tepsi alırken yana döndürelim.
4: Öyle mi diyorsun?
3: Bayağı akıyor çünkü.
4: Mantıklı bir hareket. Şimdi sevgili sunucum bunu da
3: onu sararız. Bence şunları sen attırıver.
4: Öyle mi diyorsun?
3: Dağılmasın.
4: Alan kalmadı bana. Neyse.
3: Dağılacak.
4: Şimdi. Heh.
3: Çok doldurmuşuz maşallah bize.
4: Cömert.
3: İçi efsane. Kat
4: sırayı
3: kat.
4: Şöyle tamamlayacağım ki bastıracağım onları. Şurasını dikiş yapsaydık ya Nermin. Kaçamasaydı.
3: Çok güzel ya.
4: Bak. Sen bu şişsin de bir gör annesi.
3: Murç sıcaktan artık kendini sağ. Bu kenarı, bu kenarları ben yerim. Bu kenarları ben yerim. Ah, sana vereyim.
4: At geldim canım. Şöyle dikişlerini hep içeri gelecek kısımlarına çevirelim ki şey olmasın. Ne derler?
3: Kenar.
4: Ver ver, kenarları da ver Canikon bana sen. Hiçbir şey olmaz. Hopa. Şimdi bu kadar boşluklar bırakayım. Hepsini birlikte ezeriz. Şimdi ezmeyeceğim.
3: Nasıl yapışıyor hamur
4: sıcaklıktan? Şu, o tarafa sen git. Çok. Bak orayı iyi yaptın ya, ha. İçine.
3: Sıcak dur. Anlatsam size inanmazsınız. Belki evde üşüyorsunuzdur.
4: Yani. Şöyle ya. Dur. Geleceğim sana. Dur canım hiç geldim.
3: Ama
4: geldim.
3: İyice oturttuktan sonra tek hamlede bir bıçak yardımıyla da kesebilirsiniz. Gel. Ama iplik gerçekten hayatı hani kolaylaştıran noktası.
4: Apa.
3: Şöyle de çevirelim.
4: Bence de.
3: Buradan gel. Başlayayım. Serpil Hanım da koysun.
4: Sen evet. Kes, ben geliyorum. Hocam kalın olmasın. Kalın oldu bu. Bir tık.
3: İçi dolu diyebiliyor musun?
4: Hay.
3: İncelik iki parmak. Nasıl gevşedi biliyor musunuz ortam? Ay, dur.
4: Gel.
3: Hamur gitti.
4: İkiye katlasana, daha rahat hareket edersin. Ham ipin kalın olursa.
3: Al sen onu. Gevşedi çünkü ortası.
4: İki kat yap, daha rahat çalışacak.
3: Yapacağım. İki kat, hatta şöyle yapacağım.

0: Şuradan bakar mısınız?
1: Sen kes.
0: Şöyle iç dokusuna. Yani bıçakla yapabilir misiniz? Yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ama bu tek hamlede yormuyor.
1: Bir de şey katlarını ezmiyor ya. Bak şöyle Nermin her ne kadar zorlantısa da bakın hiç katları bozulmuyor.
0: Çünkü bunların
1: Bıçak çünkü sıkıştıracak,
0: hamurun
1: bozacak
0: gevşeme
1: katlarını.
0: şeyi var. Siz evde daha rahat çalışırsınız.
1: Kesinlikle.
0: Bu stüdyodaki ışıklar. Bunu dağıtmadan şöyle vereyim de. Çıkıyor çünkü kenar alınca.
1: Onu da zaten bana ikiye bölmem benim için yeterli olacak diye
0: Çok
1: düşünüyorum.
0: gevşedi çok. İşte.
1: Bak ona
0: Çok
1: rağmen
0: şükür. Güzel
1: gör
0: oldu.
1: bak nasıl çıkacak bu hamur.
0: Ben onu
1: Nereye koyayım
0: soslayayım.
1: seni? Şöyle.
0: Ve şimdi üstüne soslarını gezdireceğim. Kabaracak, mayalı bir hamur. Zaten kabarmaya doyamamış, kendiniz
1: Geliyor
0: gördünüz
1: bu
0: az
1: arada
0: önce.
1: kabarmaya bak hala. Dur
0: Hele
1: şöyle.
0: bizim stüdyoda her şey kabarır.
1: Al canım sen bunu.

0: Burada da şöyle.
1: İçini istersen bu yumurtadan kırabilirsin canım hiç. Onda var mıydı?
0: Var ya, hiç gerek yok.
1: Tamam.
0: Çok düz bir
1: şu
0: tane
1: senin
0: bütün aklına
1: susamın. Bunu ben
0: sürdüğüm için.
1: şuraya ayırdım.
0: Hiç gerek yok daha.
1: Ah
0: Bu da böyle
1: ah.
0: pes pembe peyniriyle eriyerek pişsin bakayım. Ve şu an ekran, bakar mısınız, yıkılsın yani.
1: Tadı da çok
0: Beyler,
1: güzel olacak.
0: bayanlar. Of. Tadı gerçekten çok güzel. Börek tadında. Mayalı bir hamur. Mayalı hamurun içinde sos. İnanabiliyor musunuz yani? Çok farklı bir tarif. Reçetesi çok güzel bir reçete. Ne olursunuz denedikten sonra yorumlarınızı bize bırakmayın. Yazacaksın inşallah. Sen yazmazsan ben görürüm, yazdırırım. Sıkıntı yok. Şöyle. Bakar mısınız, o sosu çekecek, ara katlarına ayrışacak. Ve günün dördüncü tarifi mi?
1: Evet. Bezimi de yıkadım. Çitiledim.
0: Tortellini makarnasından harika bir salata. Bugün dört müydü, beş miydi?
1: Dört. Hamurlu tariflerimiz var diye
0: Ha, sürpriz
1: böyle
0: de mi var?
1: geldik.
0: Yok, bugün sürpriz istemiyorum artık.
1: Yapacağım.
0: İstemem.
1: Yapacağım. Yapayım. Sana yapacağım.
0: Tamam, yap. Bendeki şey. Gücüm yok. Mukavemette gücüm yok. Aç fırını. Vallahi elim kolum kalkmıyor. Aç. Nasıl yoruldum biliyor musun?
1: Öteki fırına verseydin daha da şey olurdu Nermin'im. Öbür fırına ver istersen.
0: Verdim buna.
1: Gel. Ha?
0: Verdim buna.
1: Evet.
0: Şöyle
1: Tamam.
0: 30-200 derece. 200 iyidir ya. Hatta şöyle böyle. Elimi de yaktım az önce.
1: Aa, ne güzel. Menümüz şey.
0: Rüzgar dayanamadım mı bilmiyorum, anlamadım. Aa,
1: Şöyle şey yapayım.
0: ne
1: Evet.
0: yapacağım böyle?
1: Sen bunu görmedin
0: Ama
1: mi?
0: buna buz istiyorum.
1: Bu mini görmedin mi sen? Buzu
0: Görmedim
1: da var.
0: bunu.
1: Var var.
0: Bunu
1: Şu an
0: görmedim.
1: çıkartmayayım dedim. Soğuması.
0: Şimdi izliyorum seni.
1: Ben mi yapayım diyorsun?
0: Ne yapacağız ki? Nasıl yapacağız ki bunu? Bak, harika. Bal, granür kahve, süt.
1: Evet.
0: Sürprizimiz bugün. Hazır yaz geldi. Köpürtüyoruz.
1: Mu köpürtüyor muyuz?
0: Köpürtmeyeceğim mi? Köpüklü olsun biraz.
1: Bilmiyorum ki, sana bir sürpriz yapasım geldi benim.
0: Tamam, yap hadi.
1: Bakayım beğenecek misin?
0: Olur. Beğenirim ben ya. Sen
1: Bir
0: yaparsın.
1: korktum aslında balından. Sen şimdi rahatsız da olabilirsin ondan.
0: Öyle mi?
1: Az ya.
0: Yo yo, yeter. Yeter
1: Öyle
0: artık.
1: mi diyorsun?
0: Artık hayatın şekerinden, tuzundan değil de hayatın normal akışından tat almak istiyorum.
1: Ya.
0: Tabii.
1: Bak, burası
0: Yemeklerime de
1: temiz.
0: yansısın istiyorum. Yemeklerime de yansısın istiyorum.
1: Yansıyacak.
0: Anladın mı?
1: Yansıyacak. Gel canım hiç.
0: Bakayım itibar deyince fincanlarıma.
1: Şimdi bir yorgunluk kahvesi yapmak istiyorum Nermin'e.
0: Hadi bakalım.
1: Büyük bir sürpriz. Şimdi Nermin, bal köpürür mü?
0: Köpürür mü? Beni
1: Köpürür bence.
0: çiziyorum oğlum
1: Sence?
0: şu ikinci fincan gelince.
1: Özür dileyerek biraz gürültü yapacağım. O kadar az ki kabımın dibinde kaldı.
0: Güzelce çırpıyoruz efendim. Ben vereyim mi? Yavaş yavaş.
1: Yok, onu vermeyeceksin. Onu istemiyorum.
0: Ha.
1: Onu istemiyorum. Ay vallahi yaşlandım be, yeminle yaşlandım. Şimdi Nermin'im, beklemeye devam. Hiç acele etmeyelim. Ben şimdi sana sürprizlerim devam ediyor.
0: Yaşlanınca böyle oluyor. Ağır
1: Şimdi.
0: yapıyor her şey.
1: Ha?
0: Ağır ağır.
1: Acele misin var ki?
0: Ne yani?
1: Sana şöyle krallara layık.
0: Hı.
1: Tamam mı? Bir kahve yapıyorum.
0: Hadi
1: Diyorum
0: bakalım.
1: ki benim sunucum diyorum. Sevmiyor diyorum, sade kahveler şunlar bunlar diyorum.
0: Tamam.
1: Ama yani yine de şey
0: Hı.
1: yapamıyorum ya.
0: Yapıyor, yapıyor.
1: Üzülüyorum tabii. Gelene kadar ben Üsküdar'a geçerim yani. Buraya ne yaptım ayol?
0: Heyecanlandım.

0: Evet, balığı köpürtüyoruz. Köpürtmeye devam ediyoruz.
1: Bir baksana. Hadi aç kızım. Bir kaşık daha koyalım ki sen şimdi sevmezsin bunu. Ben biliyorum seni. Yeterli.
0: Hı, şifa olsun.
1: Bence de.
0: Hı. Balığı köpürtüyoruz. Sonra...
1: Yok, onu da istemiyorum.
0: Hadi.
1: Bak Nermin'in bal köpür, tamam. Köpürdü. Böyle tahin gibi oldu.
0: Şimdi suyunu döküyoruz.
1: Minicik su verdim.
0: Tamam.
1: Bitti mi?
0: Hani koymayacaktın?
1: Ama minicik verdim. Hı. Granül kahvemi ekliyorum.
0: Şimdi burada iki renk. Hı.
1: Sen derdi cam sütü bölüştür bize.
0: Tamam.
1: Oraya. İçine buzları da rica ediyorum at.
0: Tamam.

0: Şöyle burada bir kalın.
1: Senden kalkıp dışı rica edeceğim.
2: Ne pis.
0: Tamam.
2: Gürültü yaptım. Gürültü için çok özür diliyorum sizden. Kafanızı şişirdim. Geldim aşkım.
0: Şöyle buzu döküyorum.
2: Evet, bölüştür sütümüzü canımın içi. Hı. Koy koy.
0: Bal. Bu arada... Ve kahve orada. Güzelce köpürdüm.
2: Bu arada Nermin, eğer laktoza şuna bunu alerjisi olanlar işte badem sütü falan da kullanabilirler. Bak. Hı. Burada tıraş köpüğü gibi kahvemiz oluştu.
0: Bence dök.
2: Vereceğim şimdi sana.
0: Daha bizim bekle. Şeyimiz var mıydı?
2: Neyimiz tatlım?
0: Pipetimiz.
2: Olmaz mı? Alt çekmecede. En altta, en altta.
0: Lay lay lay.
2: Değil mi?
0: Lay,
2: en altta lay, poşette.
0: Lay lay lay lay lay.
2: Bunu böyle yapın, bu köpüğü. İki gün soğuk kahvelerinizde kullanın anacığım. Mis. İlk bakışta tahin gibi durdu değil mi? Nermin'im istersen buna...
0: Bak, cam pipet kullanıyoruz kızlar.
2: Buna istersen Nermin bir de şey ekleyebiliyoruz. Dondurma.
0: Cam. Güzel olur dondurmada.
2: Hmm.
0: Bak yaz geliyor ya. Tam bir yaz içeceği. Tatlım. Tam bir yaz içeceği.
2: Güzel oldu ama değil mi? Beğendin
0: bence
2: mi?
0: Bence oldu. Beğendim.
2: Bir sıcakladı sunucum ama anladım ne sandım.
0: Tebrik ederim. Hoş. Hoş oldu. Sürpriziniz. Fincana karşı sürpriziniz iyiydi.
2: Ben sana bir söyleyeyim mi? Hı. Ben sana böyle sürpriz yapmaktan hoşlanıyorum bu arada.
0: Bak. Sana da ben pipet koydum. Bak.
2: Sana dondurmada gittim ister misin?
0: Yok. Kâfi.
2: İstemez misin?
0: Kâfi. Peki. Şimdi tadım yapacak mıyız?
2: Aa, tabii. Vaktimiz varsa 3 dakikanı ayırır mısın bize?
0: Vereyim, ayırayım.
2: Ha, şöyle keyifle. Ayırayım.
0: Bir salatamız var ama yaparız onu artık. Malzemeleri getirelim mi salatanın?
2: Tabii, salata demeyelim ona annesi. O çok başka bir şey.
0: O özel bir salata.
2: Çok özel. Bakar mısın görüntüye? Yavaş yavaş çek elini. Karışıyor. Birbirlerine böyle buluşuyorlar. Bunu isterseniz bir top dondurmada vanilyalı güzel olur. Tavsiye. Bak bak bak. Şimdi buna salata diyebilir miyiz? Kıyar mıyız? Ne oldu?
0: Dizim ağrıdı tabii biraz.
2: Tabii. Hadi. Hı. Sayalım gidelim.
0: Tortelloni makarnası yapıyoruz. Makarna salatası. Bu tortelloni bu efendim makarna.
2: Evet.
0: Bir paket aslında. Renkli tortelloni kullanıyoruz. 9-10 adet çeri domates, 2 adet salatalık, 2 adet kırmızı soğan. Bir çay bardağı mısır, bir kase top peynir, fesleğen yaprakları, Akdeniz yeşilliği. Sosunda yarım su bardağı zeytinyağı, yarım limon suyu, yarım çay bardağı sirke, tuz, karabiber, kırmızı toz biber, kekik ve sarımsak tozu. Üstünde de glas sosumuz var efendim. Glass.
2: Şimdi Nermin'im şuna insan salata der mi? Gayet sağlıklı bir yiyecek efendim.
0: Benim Kerem böyle sade seviyor. Böyle sade götürür mü Kerem'e?
2: Kesme öyle. Niye öyle kestin ki şimdi?
0: Niye kestim? Kahvemizin yanına alacağım.
2: Yo ben sevmem.
0: Ben severim.
2: Ben sevmem.
0: Geldim.
2: Gel.
0: Ay, bu arada tepsi olmuş kızla.
2: Dolmuş resmen. Bakın hiçbir boşluk yok. Ah. Gel gel. Görüyor musun bak. Buradan gör. Açmam kapısını. Sen kameranla birlikte kahve içebilir misin ayol? Hı. Şimdi sen anlat bakayım bana. Niye senin tadın yok, bir enerjin düşük?
0: Ama hayat tam böyle yapar. Kırıldı dediğiniz yerden başlıyor biliyor musunuz? Böyle tam bittim ben, kırıldım artık, hiç kimseye, hiçbir şeye güvenim kalmadı dediğiniz anda...
2: Yeşeriyor mu?
0: Hayat yeniden Umut. Başlıyor. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Duyacaklarınız hiçbir zaman sizi şaşırtmasın. Daha kötülerini de duyacağız. Çünkü devir... Gerçekten yapay bir devir olmaya başladı. Yapay zekayı övüyoruz ya. Evet, insanlar da artık yapay.

0: etmiyoruz o yüzden. Yani sen yapay değilsen karşı taraf inan 10 katı senden yapay. Bunu da artık oturduğun her sofrada ona göre konuş. Birisi için bir şey söylüyorsan bil ki o sözcük senin kulağına gelir. Geliyor. Ona göre konuş.
1: Geliyor.
0: Ona göre kendi düşüncelerini yansıt. Yüzüne bakmak istediğin insanların da arkasından konuşma. Anlatabiliyor muyum? Anladın mı?
1: Çok güzel anladım.
0: Eğer bir
1: şiir insan, gibi konuştum.
0: Bir insanın yüzüne bakacaksan, ondan da konuşacaksan, gördüğün yerde boynuna sarılacaksan ona göre cümleler kur. Hiç doğal olmuyorsun.
1: Evet, çünkü bakıcı, yüzüne bakacaksan o arkadaşını kırmayacaksın. Kıracaksan da yüzüne bakmayacaksın. Yani anlatabiliyor muyum?
0: Ben acizden söylemesi geliyor yani. Ben mesela kimseyle arkadaşlığım yoktur. Ben sizin kimseyle göremezsiniz. Aa, bununla otururum. Bir de kızımla otururum. Bir de iki tane, üç tane duygu var, sevgi var. Başka da kimse yok yani. Çok da aramam yani arkadaş çevresi. Çok da iyi yapıyormuşum, onu görüyorum. Her masada olan tuzluk gibi. Aa,
1: bak Nermin, ben hep bunu söylerim. Sen de biliyorsun. Hı. Bir insanın duruşu olmalı. Dik durmalısın, omurgan olmalı. Anladın mı? Yani şu masadaki tuzluk. Bir gidiyorsun mesela restorana, 500 tane
0: hayata
1: masa var.
0: Hayata olan inancım kalmadı Serpil. 500 tane... Doktorlar dizisindeki kız gibi oldum.
1: Ne oldu be sana?
0: Benim hayata olan inancım kalmadı. Hayatta karşıma çıkacak insanlar olan inancım kalmadı.
1: Boş ver sen. Bakma kötülere. Bakma. Bakma yani, boş ver. Ne diyor Nida, bir sus Allah sen.
0: Ha, manifestleme diyor böyle. Sanki manifestlemeyince olmuyor. Hep iyi konuştum, ne oldu bu zamana kadar? Hep iyi konuştum da ne oldu?
1: Bitti be. Aktüel çok güzel oldu.
0: Kalk salatayı yapalım.
1: Bak bitti. Sütü de az koymuş. Keşke daha çok
0: bir
1: koysaydık.
0: Tane daha kitap yazayım bari.
1: Yazma
0: bir tane istersen. Sırtımdaki
1: fazlalıklar mı diyeceksin?
0: Hançerler diyeyim. Sırtımdan vuruldum.
1: Sen anlatamazsın onu. Ben anlatırım. Böyle böyle şiir
0: senden
1: gibi anlatırım.
0: Senden de alırım. Benim unuttuklarımı sen hatırlatırsın. Ne mutfakta? Yeter mutfak. Çıkıyorum mutfağın dışına, çıkıyorum Nida, bir sus.
1: Ben açıklıyorum. Burada bildiğimiz her şey çarşaf çarşaf. Nermin'i söyleyemiyor.
0: Anlatacağım. Ben sana başlığı vereceğim.
1: Başla, Hüseyin Hoca'yla başlayalım mı?
0: Ben sana başlığı vereceğim.
1: Yok, Hüseyin Hoca'yla başlayayım ben burada.
0: Başla.
1: Şimdi efendim, anlat. Bizim çok kıymetli, çok kıymetli bir yönetmenimiz var. Tabii siz onu böyle
0: kulakta
1: çok
0: duyuyorsunuz arada bir.
1: Böyle bir iki görmüşsünüz olabilir maksimum. Çünkü çıkmaz kendisi ekranlara. Allah vermesin, kendisi çok yakışıklı. Alır kaçarlar diye izin vermiyorlar çıkmasına ekranlara. böyle kulis şey, rejide yaslanır arkasına, hareket şu, özür diliyorum bu arada, taklit yaptım.
0: Tamam, şimdi sen onu taklit ne yapma?
1: Yapıyor.
0: Şey, anlat. Anlat.
1: Ondan sonra yapayım. Dünya tatlısı bir evladı var, Allah bağışlasın oğlu,
0: evet,
1: şu.
0: Maşallah.
1: Çocuğu da yavrum tamam. Gönderdi şeye, burada free takılacağım diye. Ondan sonra ama böyle işte varlık içinde yokluk. Var ama yok. Yok ama var. Böyle bir sürecin içinde. Uzun zamandır bu
0: ben
1: sürecin içinde.
0: Ben Hüseyin Hoca'ya üzülüyorum. Açıkçası.
1: Bırak be. Herkes kendi kaderini yaşar. O seviyor. Şimdi sana bana ne oluyor?
0: Hüseyin Hoca'ya üzülüyorum.
1: Ha. Neden ki?
0: Nermin Öztürk'le perde arkası. Her şey detayları sizle. Hı. Nermin Öztürk'le hiçbir şey göründüğü gibi değil.
1: Vallahi değil bu arada. Bak yemin ederim değil. Ha. Hiçbir şey gözüktüğü gibi değil.
0: Siz hani sanıyorsunuz ki biz burada yemek yapıyoruz diye mutluyuz.
1: Mutluysa değil
0: mi? Bir dakika, kulağımda gülüyor. Ha. Siz sanıyorsunuz ki Nermin Öztürk burada kendi cumhuriyetini konuşturuyor.
1: Yok
0: öyle bir şey hocam.
1: Nida, bir susmadan konuşayım kadınla. Aa.
0: Nida bırak maskeleri Nida. Nida bırak maskeleri
1: sen
0: ya.
1: Dur ha, Nida hakkında anlatıyorum hemen. Başka zaman şey olsa başkalarını bir kıtlar bir kıtlar.
0: Kestik.
1: Bir kıtlar bir kıtlar birilerine gelince.
0: Kestik.
1: Yok kesmedik, gel. Aktar bana gelsin. Nermin fırın börek yandı.
0: Kestik.
1: Başkalarına geçince kıtlar ama başkalarını kıtlayamaz çünkü korkar. O kıtlanacak.
0: Kestik.
1: Diye anlatacağım, bekle Aktar.
0: Yandı. Yemek yandı. Kestik.
1: Niye kesiyoruz Nermin? Anlatsaydım.
0: Kestik ya böreği.
1: Ha, tamam, böreği kes. Börek için kes. Aktar çünkü sıcak. Ama daha anlatmadım ki.
0: Ver yani hocam arkadan.
1: Benim müziğimi ver.
0: Ver. Oynayacağım. Sonra da yemek yapacağım.
1: Bırak. Benim müziğimi verin.
0: Ver hocamın müziğini ver. Ver hocamın müziğini. Gönder.
1: Yeter be. Herkese sen alttan al. Herkese sen
0: çalış,
1: alttan
0: çalış,
1: al.
0: Çalış. Şimdi izleyeceğim. Siz de haklısınız. Hanımefendiler sabah kalktı, çocukları gönderdi bir posta.

0: çamaşır attı, evi süpürdü. Akşam ne pişireceğim diye düşünüyor. Hava sıcak, pazara gidecekler, alışveriş yapacaklar, o poşetleri taşı... Ay kurban olayım ben sizi verene. Valla ne çok iş yapıyoruz kızlar. Hadi kalkın.
1: On parmağında on mağazı. Bu ne ya?
0: Oynuyoruz. Şeyler deniyor, bir Türk filmi
1: var ya. Allah'a sen Hüseyin Hoca'nın zevki mi bu? Bırak Allah.
0: Kimin zevki bu?
1: Zevk.
0: Hadi gel.
1: Bu Emrah mı? Hemen onu da anlatıyorum. Emrah'ı da anlatacağım. Herkese anlatacağım. Emrah da eskiden dediğim birkaç ay evvel yayına girmeden efendim canlı yayın yapıyoruz ya. Bizim burada böyle bir
0: müzik verirlerdi.
1: Bir kopardı, bir enerjimiz böyle açığa çıkardı falan.
0: Artık yok.
1: Ama artık vermiyoruz. Neden? Ay yetişemiyoruz abla.
0: Biz bunu saymıştık. Tarif
1: falan
0: geçelim.
1: Falan. Daha
0: siz orada arada bizim istediğimiz müziği
1: hemen
0: bu.
1: Şeyden anlatsam olur mu acaba? Özlem'den de biraz bahsetsem olur mu acaba?
0: Bence Özlem mi ben bahsedeyim?
1: Et.
0: Özlem'i ben bahsedeyim.
1: Sen yatır masaya. Ha. Şimdi küstün de görsen küt. Anlat.
0: Şimdi oradan bana Nermin Hanım der. Öyle olmaz. Tamam. Öyle değil Nermin Hanım. Değil. Hı. Ben her Yok. Şeyi yapıyorum Nermin
1: Aa,
0: Hanım.
1: Öyle şey mi olur canım? Öyle şey mi olur?
0: Dur yapalım birazcık anlatıyorum.
1: İşte bak ben söylemedim. Nermin'le yaz programı yapamayız. Anlatmaz. Ben anlatırım. Anlatırım bana ne? Aa yeter be. Aa. Bak mesela bizim Tospik hakkında da anlatacağım. Anlat. Canlı yayın yapalım biz seninle.
0: Yapacağız yapacağız.
1: Yapalım.
0: Yaz programı yapıyoruz.
1: Yok sosyal medyada.
0: Buradan kıymetli Yeliz Hanım'a sesleniyorum.
1: Evet.
0: Yeliz'ciğim canım biz yaz programı yapıyoruz.
1: Karar verdik.
0: Herkes şurada. Hakkında bildiğimiz çarşaf çarşaf bilgileri paylaşacağız.
1: Ah ne yapayım be.
0: Ama kimseyi kırmadan incitmeden akmak istemem vallahi.
1: Yalan söylemem ki ben. Doğruyu söyleyeceğim.
0: Neyse o çıksın biri de yalan desin.
1: Al canım hiç bunu sen. Bırak onu.
0: Böyle bir alacalı bulacalı soyayım dedim. Şimdi. Onu böyle uzun soymayacağım bugün. Doğrayacağım Serpil.
1: Hangisini?
0: Bunu.
1: Öyle yap.
0: Doğrayacağım.
1: Ben zaten şey için verdim sana. Rahat kabuğunu soy diye. Ahmet abinin o soyacağına biliyorsun şeyiz. Şimdi efendim pırıl pırıl canlı canlı diri diri taptaze Akdeniz yeşilliklerimiz var.
0: Böyle minik minik doğrayacağız.
1: Ben de ortadan böldüm.
0: Bu salatanın en güzel özelliği çok fresh ve içinde hamurunun olması. Yani ekstradan ekmek talep etmeyeceksiniz.
1: Allah. Nermin niye susturdun ki beni şimdi sen demin? Anlamadım. Hani anlatıyorum.
0: Deniz Hanım'dan izin alayım ondan sonra konuşacağız.
1: Ha, tamam müdürüm izin ha. Ver bize müdürüm.
0: Müdürümüz izin verirse devam edeceğim. Vermezse anlatayım mı? İzliyor musun şu an bizi müdürüm?
1: Müdürüm WhatsApp'tan şey yapın siz anlatalım hepsini anlatalım.
0: Bir yandan da ben böreğimi alayım. Şunu mu alalım?
1: Gayet de keyifli olur. Şu sosu ben bir kavanozda mı çırpsaydım Nermin? Ne diyorsun?
0: Çırp bence.
1: Değil mi? Bir kavanozun içinde. Bir kavanozun içinde diyorum. Çırpayım şeyi böyle. Nefis.
0: Bakar mısınız? Bakar mısınız? Açıyorum bir yandan.

0: başlıyor bu şarkıyla. Böyle oynamaya başlıyor.
1: Ben bu şarkıya aşık oldum be.
0: Vallahi. Efendim burada. Ben şimdi bir sos yapacağım hemen.
1: Lütfen.
0: Ama bunun için böyle güzel küçük bir kavanoz istedim ben. Bu sosun içinde. Çat çat çat çat. Efendim.
1: Bana bak.
0: Bütün lezzeti sosunda bulacağınız. Lezzet cümbüşün hazır mısınız? Zeytinyağı. Mis gibi organik rengine bakar mısınız? Vallahi.
1: En sağlıklısına.
0: Sirke. Allah Allah deyip en çok sevdiğim.
1: Bu arada şu
0: salata sosları, sarımsak, karabiber, toz biber, kekik, tuz söyle.
1: Peygamber Efendimiz de sirkeye ne şeymiş biliyor musun? Vallahi o da çok severmiş. Şimdi fesleğenlerimi de üçe bölüyorum. Kokuya gel.
0: Limonu da sıktım.
1: Gönder hocam, gönder.
0: Bir de
1: glas sos. Ama ondan bir kaşık kadar nermin.
0: Bir lokma içine.
1: Bana bak. Beni sev.
0: Şimdi duyuyor musunuz sesi? İyice burada lezzetlendirdik.
1: Şimdi. Bunlar bizi beklerken tabii birbirlerine yapıştılar. Ah ah ah.
0: Biraz suyun içinde beklese yapışmaz.
1: Yok yok. Sıcak şey oldu ya. Dar bir kap, ondan hemen çözdüm, yakaladım.
0: Tamam.
1: Tuz atmıştık diye düşünüyorum zaten. Yeter. Şimdi, Nermin'im. Şöyle kesin. Üzgünüm, hiç laf etmeyin. Bunları böyle elimle
0: bütün
1: koyacağım.
0: Bütün salatayı elinle yapmıştın. Laf edebilirsin. Bunu böyle yaptığın
1: yaparım.
0: İçin.
1: Restoranlarda bir şey demek istemiyorum da, ne yediğinizi bir bilseniz.
0: Diz diz diz diz.
1: Şöyle. Geleceğim, aralarına ne koyacağım bekle. Hemen domateslerimden şöyle. Dur canımın içi. Kollarını. Köklerini de aldım.
0: Of çok güzel olduk. Bak bak bak. Kıymetli izleyicim, çok güzel bir sos.
1: Hoppa. Bıraktım ve gidiyorum seni. Gez gez gez gez gez gez Nermin'im. Of of. Bu baharatlar çözüldüğü için de o şimdi kavanozunda. Lezzet açığa çıktı.
0: Geldim geldim. Beğendiniz mi efendim? Bugün yine.
1: Dur alacağım.
0: Şahane bir mutfak.
1: Şimdi ben orayı bir temizleyeyim, taşıyalım mı?
0: Ben buraya yapayım.
1: Oraya taşıyalım mı? Ne diyorsun?
0: Neyimiz vardı? Pastamız.
1: Her şeyimiz var Nermin. Hiçbir şeyimizi daha çıkartmadık. Bu arada bakın bu bezden tam iki tane var. Sakın sürekli aynı bez deyip durmayın. Bakın. Bakmasanız da olur Seyir Hoca.
0: Ekran görüntüsünü aldık mı? Aldık. Tamam. Efendim şöyle. Bismillahirrahmanirrahim bakın. Serpil poğaçanın kabarıklığına baksana.
1: Dedim ya o kabarmalara doyamayan bir poğaça. Of.
0: Pasta da.
1: Nermin'im.
0: Kendinden geçmiş.
1: Allahu Ekber.
0: Bu böyle eskiden üstünü böyle soslayıp yaptığımız bir Bulgaristan poğaçası vardı ya. Islak ıslak olurdu üstü.
1: Ne o?
0: Ona benzettim.
1: Bulgaristan bugün. Poğaçası.
0: Hatırlıyor musun böyle minik lokma yapardık üstüne böyle yoğurtlu bir karışım dökerdik.
1: Yok hatırlamadım.
0: Aynı ona benzedi. Çok iyi olmuş.
1: Neydi o ya? Neyse.
0: İçine böyle peynir koyardık. Komple üstünü yoğurtlardık.
1: Onu bilmem, hatırlayamadım. Şu an ama şey var. Aslında ilk görüntüsüyle de cinnamon roll'a benziyor. O tatlı bir çörek. Ama bu tuzlu bir şey. Çok görsel.
0: İyi. Çok iyi kıymetli izleyenlerim. Efendim biz...
1: Hatırla dızmana.
0: Dızmanaya benzettim evet. Islaklığını. Açı ağzıma attım.
1: Şunu üstüne de koysana bir sıra.
0: Ya çok güzelsiniz efendim. Bakar mısınız? Valla koysak mı koymasak mı sen bileyim.
1: Bence koyalım ya. Baksana Nermin.
0: Efendim dakikalar sonrasında soframızı kuruyoruz.
2: Aradığınız her şey mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Abi ne oluyor ya? Açlık basıyor, bir şey yok.
5: Niye basıyor ki?
6: Açlığın gong dediği yerdeyiz, ondan basıyor.
5: Nasıl duracak?
4: Açlık bastığında gonglayacaksın, duracak.
7: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
8: İndirimin makbulü 1 kilo kabuklu ceviz sadece 169 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
9: Oh Milo Puf!

0: İstersen yaparsın. Önemli olan oraya çıkıp içindeki gücü göstermen.
1: Abi motor komple gitmiş. Bekle.

0: beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap! Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
1: kurdu. Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
2: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
4: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksi...

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
1: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı tak. Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
2: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın.
3: Hala etkisindeyim.
4: İnanılmaz bir goldü.
5: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
6: Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim ya.
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
12: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
13: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Hala etkisindeyim.
1: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor.

0: Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
0: Bellona. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim ya.
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsa.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
5: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
6: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Migros'tan alacağınız her Oral-B IO çocuk ürünü çocukların sağlıkla gülümsemesi için desteğe dönüşüyor.
7: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
8: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
9: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
10: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
11: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir

0: Ya tatlılık.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
3: Koş abi diyor sana. Koş, koş, koş değil mi? Hüseyin Hoca. Yürü abi diyor. Efendim, pastayla başlayalım. Bir pastamızı ele alalım. Zeminde iç dolgusuyla, muzun, çileğin eşsiz aromasıyla efendim, yumuşacık kekiyle, üstündeki finaliyle efsane bir tablo, bir yanardağ görüntüsüyle inanılmaz hoş bir lezzet efendim. Hemen yan tarafta avcı böreğimiz ve bu avcı böreğin görüntüsü tam bir avcı yani. İçindeki bulgurlu harçla, renklenmiş yufkasıyla, çıtır çıtır aromasıyla sizleri ekran başına bağlıyor. Ve direkt efendim yan tarafta da harika bir makarna görseliyle salatamız var. Ne kadar hoş ya. Bak böyle o kadar, yani bunu düşünebilir misiniz? Yani bu makarnayı alın, haşlayın, böyle bir salatada değerlendirin. İnanın restoranlarda yiyeceğiniz ve tabağına 1500-2000 TL ödeyeceğiniz bir salata yap.
4: Kesinlikle.
3: Ya, ve bu salatayı 3-4 kişi çok rahat bir şekilde doyar yani. Ve tabii ki iple kesmiş olduğumuz rulo, ara katlarının eşsiz güzelliğiyle rulo poğaçamız. Hemen böyle bir tanesini alıp böyle ortadan o katları gösterir misin Serpil?
4: Hemen gösteririm bak Darin.
3: Bu pofidikliğini göster önce böyle. Bak.
4: Şöyle yapayım bak.
3: Aman ya Rabbim, aman ya Rabbim.
4: Hemen bak.
3: Haftanın ikinci gününden güzel bir sofrayla aranızdan ayrılıyoruz. Yarın tabii aynı saatte Beyaz TV ekranlarında yine sizlerle olacağız. Ne diyoruz? Evimizden sağlık, saat, bereket, huzur, soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. Ah, en güzele Rabbim emanetsiniz. Biz bir mola verip yarın karşınızda olacağız. Sevgiyle kalın.
4: Allah'a ısmarladık.

0: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Çok güzel.
4: Vergimi Halkbank mobilden barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
1: Şipşak

0: bakmayacak mısın yüzüme?
1: Giremezsin buraya. Defol git çabuk. Defol git çabuk. Giremezsin buraya. Pislik içinde bırakırsın her tarafı. Defol, bulaştırma pisliğini. Adım atma, yürüme. İn aşağı çık git. Hadi.
0: Abla bir konuşalım, bir dinle beni.
1: Defol git dedim. Defol. Sakın. Uzak dur buradan. Bulaştırma pisliğini, tamam mı? Defol çık çabuk. Nefes alma, soluma. Değdirme ayaklarını pislik içinde. Babadan bizden uzak dur, hasta edeceksin bizi. O ayakların, ellerin, kollarının üstü başından çıkıp pislik içinde giremezsin sen buraya. Çık dışarı. Çık, görmek istemiyorum seni. Sakın beni delirtme. Git buradan.
0: Abla. Benim bak. Kardeşinim ben hani.
1: Değilsin. Değilsin, sen benim kardeşim falan değilsin han. Değilsin. Sen ne? Başka bir şeysin sen. Sen gülüyordun ya. Sen o çöplerin içine dokun. Sen Allah'ım. Allah'ım sana. Onlara bayağı sarılıyordun. Sen oradan gülüyordun bana. Kahkahalar atıyordun ya. Sen ne de... Ya sen yıllarca Gülben'e bana hastaymışız gibi davrandın be. Hastasın, git tedavi ol dedin sen bize ya. Yıllarca. Sanki sen normalmişsin. Biz ucubeymişiz gibi. Sanki biz yüz karasıymışız gibi. Asıl sen, biz senin inin o kazan dairesi sanırken, o karanlığın içinde, o çukurun içinde, o pislerin içinde, daha da biter çukurun içinde, karanlığın içine giren sen misin ya? Sen nasıl yaptın bunu han? Ha? Nasıl yaptın sen? Neden ya? Neden?
0: Söylesem anlayacak mısın ki abla? Tamam. Evet, doğru. Bu ailenin bataklığı benim. Debelendim, durdum orada. Çıkamadım abla. Ne olur sanki şimdi elini uzatsan bana. Ha? Tamam. Tutma. Dokunma ama uzat elini, ne olur.
1: Sakın! Sakın! Bana yaklaşayım deme, sakın! Han, yaklaşma, defol git. Elini sürme. Dokunma, soluma. Çık buradan, defol git. Adım atma. Ya ayaklarını basma. Pislik içinde zaten hastalıksın sen. Uzak dur benden. Babayı. Babayı. Belki de babayı sen hasta ettin zaten. Sen hasta ettin. Getirdin, taşıdın çöpten buraya o pisliği, mikrobu. Adamın kanına girdin, hasta ettin. Kafasına girdin, beynine girdin. İlaç fayda etmiyor. Adama ilaç fayda etmiyor artık. Senin yüzünden oldu hep. Sen yaptın onu.
0: Ben babaya zarar vermem. Hiçbirinize zarar vermem. Ben sadece kendime bulaştırıyorum o pisliği. Anneme inat kirleniyorum ben abla. Annemin ızdırabını hayal ederek gidiyorum o çöplüğe. Hepsi annem yüzünden.
1: Annem öldü. Öldü. Sen bana yapıyorsun bunu. Bana yapıyorsun, bana çektiriyorsun sen. Benimle uğraşıyorsun. Gülüyorsun bir de. Sen diyorsun istediğin kadar çamaşır suyunu boca et suya. Sen yine temizleyemezsin. Ben gelirim, çöpe girer çıkar, yine buraya pislik içinde bırakırım diyorsun. Benim uğursuzluğumu yapıyorsun sen bunu, ben biliyorum, bana yapıyorsun. Yine temizleyemeyeceğim çünkü geleceksin, yine o sandalyeye oturacaksın. Güleceksin yine değil mi pislik içinde? Ha?
0: Hayır abla.
1: Defol git buradan. Hadi. Çık git, defol git. Sen benim kardeşim falan değilsin, çöpsün sen. Yaklaşma, yaklaşma. İstemiyorum, istemiyorum, uzak dur benden. Allah'ım bana yardım et, ne olursun istemiyorum.

0: kafasın gitsin buradan. Bana yaklaşayım deme sakın. Sakın. Defol. Defol buradan defol. Defol.
1: Sofie.
0: Naci.

0: Söyle gitsin buradan. Defolsun gitsin buradan, istemiyorum bunu. Çıksın gitsin, yolla bunu bu evden. Dokunmasın sakın hiçbir şeye. Nefes almasın, solumasın, adım atmasın, değmesin hiçbir yere.
1: Safiye. Sakin.
0: Naci söyle ona gitsin. Söyle hastalık o. Hastalık bulaştıracak babaya bize. Yaklaşma sen de ona. Yaklaşma, sana da bulaştırır. Defolsun gitsin. Uzak dursun senden. Değmesin sana. Gönderin onu buradan.
1: Safiye bak. Ben iyiyim. Baban da iyi. Hasta olmayacağız. Hiçbir şey olmayacak. Geçti. Geçti tamam mı bak? Buradayım.
0: Gitsin.

0: Safiye ama böyle yaparsan ne kardeşinden ne sizden geriye hiçbir şey kalmayacak. Bunu göze alabilecek misin?
1: Bilmiyorsun sen, hiçbir şey bilmiyorsun sen.
0: Biliyorum. Ve bu sevgimden bir şey götürmüyor. Sığınabilecek bir yeri olsaydı o kadar dibe, o kadar karanlığa saklanır mıydı sence? Yani bu kadar mikroptan, pislikten korkacağına, kardeşini kimsesiz bırakmaktan korksana. Haklı çıkardın sen şimdi onu. Sevgiyi hak etmediğini düşünüyordu. Artık emin.

0: Safiyem. Safiyem bak. Ben ne gördüğünü biliyorum.
1: Bilmiyorsun.
0: Biliyorum Safiyem.
1: Bilmiyorsun da. Nasıl biliyorsun ya? Sen de mi biliyorsun? Herkes biliyor. Ya bir ben mi körmüşüm ya? Bir ben mi tanıyamamışım kardeşimi? Nasıl bir şey bu ya?
0: Safiyem. Ham bundan ibaret değil. Bunu sen de gayet iyi biliyorsun.
1: Bilmiyorum. Naci, ben artık hiçbir şey bilmiyorum. Tamam mı? Ben kardeşimi gözümden sakındım. Sen biliyorsun be. O gelmediğinde ben gecelerce uyuyamazdım. Gözüme uyku girmezdi. Bir saat kaybolduğunda benim ne hale geldiğimi sen gördün ya. O izbe yerlerde, o çöplüğün içinde şimdi. O Ayşe'nin yattığı yerde. Ya bir insan bunu niye yapar kendine ya? Ha? Ailesine niye yapar? Bana söylesene. Bunun cevabını ver bana. Söyle. Bak, sen de cevap veremiyorsun işte. Çünkü bunun cevabı yok. İşte ham bundan ibaret, tamam mı? Ham yalandan ibaret. Ham ikiyüzlülükten ibaret. Ham Gülben'le birlikte çöpe gittiğimizde, o çöpleri attığımızda, o poşetleri oraya koyduğumuzda leş gibi burası, pislik içinde, burası çöp kokuyor diğer adamdan ibaret. Ama yok artık, bitti buraya kadar. Madem öyle, herkes kendi çöplüğünde yaşasın.
0: Safiye, şimdi çok öfkelisin. Sonra konuşuruz.
1: Nasıl güveneyim ben ona ya? Kardeşimi aldı benden. Sakın sen de bana bunu yapma Naci. Tamam mı? Ne olursa olsun bana sakın yalan söyleme. Benden sakın bir şey gizleme. Ne kadar acı da olsa, ne kadar kötü de olsa benden hiçbir şey saklama. Aptal yerine koyma beni. Yalvarıyorum sana.

0: Naci.
1: Gelsin.
0: Ben leş gibiyim. Önce bir yıkanmam lazım. Mikrop içindeyim.
1: Safiyem gel hadi. Yıkanırsın. Önce şu hediyeni bir aç.
0: Hediye mi? Nereden çıktı hediye? Ne hediyesi bu? Hem ben dokunamam. Kirlenir yani, dokunamam.
1: Kirlenecek bir şey değil.

0: Filozofi.
1: Neden?
0: Çünkü o da tozlu senin sayende.
1: Ne demek benim yüzümden? Ben ne yaptım ki?
0: Aç hadi anlarsın. Dün ortalığı birbirine katıp gidince bunu yerde gördüm. İki büklüm. O halimizi hatırlatsın. İkimiz de bir daha öyle davranmayalım istedim. Bir de? Bundan sonra tereddütsüz dokunacağın şey... kızarak ya da severek ben olayım Safiye. Başka hiçbir şey değil. Düşünmeden, korkmadan dokunabilir misin bana?
1: Naci, dokunamam biliyorsun yani.
0: Biz neden pisiz Sıfır? Ben neden pisim? Çöpe giren girmeyen her şeyi niye pis? Sana böyle bakan birinden ne bulaşabilir ki sana sevgiden başka?
1: Naci ne olur gelme üstüme lütfen.
0: Bu işte Safiye. Çaresizliğimiz bu bizim. Ama bir şeyi hiç aklından çıkarma olur mu? Ben senden ayrı geçen günlerimin bedelini iliklerime kadar ödedim. O yüzden ne yaparsan yap. Beni istediğin kadar bunalt, yık geç. Kitaplarımı bile dağıt. Ama ben senden sıkılamam. Ben sensiz bir günümün bile geçmesini dileyemem. Bunu anlamana ihtiyacım var.
1: Gece geçirdin ama bensiz.
0: Senden değil. Seni incitmekten kaçtım ben. Bir şey de anlaman lazım. Han...
1: Naci hayır sakın. Sakın hiçbir şey söyleme onunla ilgili bana.
0: Safiye. Eğer birini seviyorsan... hasta da olsa, kirli de olsa ona sarılman gerekir. Sarılamıyorsan elini tutman gerekir. Elini tutamıyorsan, onu da yapamıyorsan ne olursa olsun ben buradayım demen gerekir.
1: Benim gücüm belki bir gün sana dokunmaya yeter ama ona, o tanımadığım adama asla el falan uzatmam ben, tamam mı? O yalan dolan o. Onun her şeyi yalan dolan. O yüzden öyle bir şey hiçbir zaman olmayacak. Benim yıkanmam lazım. Pislik içindeyim ben. Babaya yemek hazırlayacağım. Daha bir sürü işim var. Sağ ol. Naci sağ ol.
2: Esat döndü mü acaba?
3: O evde zaten.
2: Ha. Hı
3: hı. Ben bir ablamı gideceğim. Çünkü beni aradığında sesi biraz kötü geliyordu. Gelirim zaten hemen.
2: Tamam canım. Selam söyle.
3: Söylerim.
2: Gel ben. Sağ ol.

0: Hoş geldin anne.
1: Hoş bulduk.
0: Gülben nerede?
1: Ablası ışıkta. Birazdan gelecek.
0: İyi iyi, daha iyi.
1: Neden oğlum? Bak Esat, eğer benimle konuşmaya kalkarsan bugün hiç halim yok.
0: Ya yok anne, merak etme sen. Hiç öyle tatsız bir şey yok. Aksine tatlı bir şey var. Ana oğul, Gülben'e güzel tatlı bir sürpriz hazırlayacağız seninle. Bekle, terlik vereyim.
2: Abla, ben geldim. Ne yapıyorsun abla? Abla tamam, bir şey döktün. Yeter, buraya kadar geldi koku. Ne yapıyorsun, niye yapıyorsun bunu? Ne oldu?
1: Öyle gerekti Gülben.
2: Niye? Allah Allah, kimse girmesin diye de sarmışsın. Niye abla, ne oluyor?
1: Çamurlu ayakkabılarla geldi, çıktı yukarı, ben de kapattım.
2: Ne? Han mı? Han böyle bir şey yapmaz ki, niye yapsın? Hayır yani üzüleceğini, kızacağını bilir, niye yapsın?
1: Umursamamış belli ki.

0: Nasıl yani? Böyle habersiz geldi gecenin bir körü.
1: Şey işte abla sürpriz yapmak istemiş.
0: Yeni evli çifte sürpriz. Öyle mi Gülben?
1: Ya iyi oldu abla ya. Biz sevindik. Bir sıkıntı yok yani. Senin neyin var? Niye üzgünsün?
0: Yok bir şeyim.
1: Abla bak Esat'a ne aldım bugün için.
0: O ne be? Çek burnumun dibine sokup durma. Çek şunu. Hayret bir şey. Pis pis. Hayret. Ne yapıyorsunuz siz? Yeni evli çift oyuncak ayıyla mı oynuyorsunuz? Bu ne ya? Çocuk gibi.
2: Gülben. O ne o? Bana mı aldın? Ver bakayım.
1: Yok yok baba. Ben sana almadım bunu. Sen değil.
2: Siz niye bana hiçbir şey almıyorsunuz?
0: Allah Allah. Aşk olsun baba. Yani bir eksiğin mi var senin?
2: Var tabii.
0: Neymiş?
2: Onu da ben mi söyleyeceğim? Siz bulun. Safiye. Gece yatarken kapıyı kilitle. Kocan yine kaçmasın.
0: Ne? Naci mi kaçmış? Ne oldu?
2: Hem de topuğunu vura vura kaçtı.
0: Aa, neden? Atlama sazan gibi be. Ne diyor?
2: Gülben. O elindeki ne? Bana mı aldın?
0: Sana almış baba. Abla ne yapıyorsun ya Mustafa?
2: Babaya ayı alınmaz. Çok ayıp. Hiç terbiye verememişim sana.
0: Ne sen fenasın? Ne? Ne büyütüyorsun?
1: Ne bileyim abla kaçtı diyor.
0: Hayret bir şey. Bilmiyorsun babayı sanki.
1: I love you.
0: Çek şunu.
1: Çok güzel bence. Ya oğlum kız elimizden bir şey yiyemez ki. Yazık olur ona. Çok zorlanır. Bugün de hiçbir şey yiyemedi zaten. Aç kaldı orada.
3: Tam da onun için yapacağız zaten anneciğim. Aşabilsin bunu diye yani. Yoksa başaramaz ki. Sen hiç merak etme. Zamanla her şey çok güzel olacak onun için. Güven bana.
1: İyi. Madem öyle diyorsun. Belki de mutlu olur kız. Ne yapalım peki?
3: Kurabiye ama böyle kalp şeklinde.
1: Ay Esat. O kadar mutluyum ki. Tek bir zerren bile benzememiş ona. Şey bir de çiçek şeklinde yapalım. Gülben gibi çiçek çiçek baksın.
3: Tamam yapalım.
1: Tamam. Sen kenara çekil. Ben hamuru hazırlayayım o zaman. Gülben neli kurabiye sever acaba?
3: Sen dur. Sen hiçbir şeye karışma. Her şeyi ben hallederim. Merak etme.
1: Aman oğlum sanki daha önce hamur yoğurdun da. Çekil hadi. Ben yapayım sen bana yardım edersin.
3: Hayır anneciğim ya. Tamam yolun çok başında olabilirim ama ben her şeyi çok kolay bir şekilde halledeceğim. Hiç merak etme. Bak bunlar hazır zaten ölçüsüne göre. Bu mutfak makinesi kendi yapıyor zaten her şeyi. Şimdi malzemeleri koyalım. Önce bunları koyalım. Yumurtayı da koyalım. Şekeri de koyalım. Tamam. Gel bak.
1: Bakayım. Allah Allah. Sen duruyorsun, o mu yoğuruyor hamuru?
3: Aynen öyle anneciğim. Şimdi diğer malzemeleri koyalım. Bak.
1: Şimdi hamuru bu yoğuracak öyle mi?
3: Aynen öyle, o yapacak. Hemen vanilya, kabartma tozu, nişastamızı da koyalım.

0: Ay ay ay ay.
1: Of.
2: Bu kapatsan kardeşim.
1: Of. Çok güzel olmuş ya.
2: Ay. Çok güzel olmuş, kıyır kıyır. Ay benim kuzum evlenmiş de eşine kurabiyeler pişirmiş. Ay esas senin bu kadar güzel kurabiye yapacağın hiç aklıma gelmezdi Allah.
1: Ne olacak anneciğim? Çok basitti. Bence herkes yapabilir zaten. Hem çok da eğlenceliydi değil mi?
3: Benim için mi yaptınız bütün bunları? Hayatımda hiç bu kadar güzel bir koku duymamıştım. Anne kurabiyesi böyle kokuyormuş demek.
0: Anne kurabiyesi değil bu. Esat kurabiyesi. Esat bunları senin için yaptı.
1: Bak bakalım.
3: Bunu da mı sen yaptın?
1: Evet. Yani el ele tutuşukları belli olmuyor aslında. Yani parmaklarını yapamadım ama onlar orada el ele tutuşuyorlar aslında.
3: Tutuşuyorlar evet. Ortalığı da tertemiz bırakmışsın.
1: Hı-hı.
3: Bu kalp, kalbi de mi sen yaptın?
1: Kalpleri de ben yaptım. Ya. Senin için.
3: Çiçek?
1: Çiçekleri annem yaptı. Ama senin için.

0: Yıllarca geldi oturdu buna. Babasını bile düşünmedi. Yok olmaz, ben bunu temizleyemem asla. Ay Allah'ım. Neyse. Şimdi koyayım şöyle de. Yarın alır götürürüm yukarı.
1: Safiye, neden burada bu?
0: Öyle olması gerekiyordu Naci. Sorma sen şimdi.
2: İyi akşamlar.
1: İyi herkese. Akşamlar.
2: Ya Safiye Hanım, tam sofraya oturdum. Birden yalnızlık bir vurdu, bir çöktü, bir fena oldum ben. Tabii alışmışım. Rüyada gidince çok kötü oldum. Nacizane sorayım dedim. Yani bir sakıncası yoksa eğer Neriman bu akşam benimle yemek yese.
0: Olmaz. Biz ailecek yiyoruz yemeğimizi. Hem zaten o senin evinde yemek falan yiyemez. Aç kalır sırık, kusura bakma.
2: Kalmaz belki. Çok titiz çalıştım. Bu seferlik bir istisna yapsanız.
0: Bu akşam olmaz, kusura bakma.
1: Şöyle yapsak Safiye. Esra'yı bize davet etsek hem yalnız yememiş olur. Hem de bizim için de bir şey olmaz. Bir tane tabak koyacağız sofraya.
0: Naci sen niye kendi kendine karar veriyorsun bana sormadan? Ben hazırlıklı mıyım, yemeğim var mı bilmeden etmeden?
2: Yok, ben hiç rahatsızlık vermeyeyim. Hiç. Zaten benim alışmam da lazım değil mi? Bu yalnızlığa benim alışmam lazım. Ben öyle bir şansımı deneyeyim dedim. Canımız sağ olsun ya. Tabii benim insan sesine hasret kaldığım günler başladı.
1: Safiye, kırmayalım bence.
0: İki saate dönsün eve.
2: Ben saat kuracağım ve bir dakika geciktirmeyeceğim Neriman'ı. İnanın, güvenin bana. Çok çok teşekkür ederim.
0: İyi tamam, haber veriyorum, gelsin.
3: Hadi geç. Sen çok üzüldün değil mi ya? Yani insan tabii alışınca arıyor böyle yokluğunda. Gülben ablam gittiğinde ben kaç gün kendime gelemedim. Tamam yani öyle tamamen yalnız kalmadım.
2: Ay içimi şişirdin Neriman, tamam. Amma safsın ha. Tamam yani üzüldük tabii de yani. Ben seni yalnızlığımı paylaşayım diye çağırmadım herhalde.
3: Ne bunlar ya?
2: Hatta ben çağırmadım. Geç.
3: Mum mu? Aa. Mum bunlar gerçekten. Aa. Ne bunlar ya? Nereden çıktı?
2: Ya.
4: Sürpriz.
3: Ege. Sen bunları bana sen mi hazırladın yani?
4: Yani biraz yardım aldım tabii.
2: Hadi bakalım Neriman'ın iki saati var. Güzel güzel oturun tamam mı? Ben odamdayım. Ay ben sizi yerim ya. Ay gelin buraya sarılacağım, öpeceğim. Oh. Şinar. Oh, oh, oh, bunlar büyümüşlerdi. Açık olmuşlardı, şoklak olmuşlardı. Ha? Ay. Aa, pardon. Hadi ben odamdayım.
3: Sen ne ara hazırladın bunları? Gündüz hiç yaktırmadın bana.
4: Yılların tecrübesi diyelim.
3: Diyelim. Peki ya ablam beni göndermeseydi? Ne olacaktı o zaman? Bunların hepsi boşa mı gidecekti?
4: Naci Hoca ikna eder diye düşündüm. Kalplerin efendisi malum.
3: Malum. Doğru.
4: Madem vaktimiz az, buyurun Neriman Hanım.
3: Aa. Yere mi?
4: Yere.
3: Ha. Tamam.
4: O zaman sen otur. Ben yemekleri hazırlayıp geliyorum.
3: Tamam.
4: Tamam, hemen geliyorum.
3: Tamam.

0: Davet etmeyecek mi beni içeri?
1: Ha, tabii tabii. Buyur gel.
2: Evet.
3: Oo, kahve.
2: Kahve.
3: Biliyor musun, bu benim aldığım ilk gül. Yani abimin dışında birinden.
2: Tahmin ettim.
3: Peki. Şöyle güzel güzel dursun. Şimdi sana bir soru. Neden beyaz gül?
2: Sevmedin mi yoksa?
3: Hayır hayır, çok sevdim. Ama sanki böyle gül kırmızı alınırmış gibi bir şey var kafamda. Yani okulda böyle kızların elinde, ne bileyim televizyonda hep böyle kırmızı gül gördüm ya, herhalde ondan. Sen neden beyaz aldın onu merak ettim.
2: Bilmiyorum, seni düşününce elim o renge gitti. Bence senin rengin bu. Böyle süt gibi, bembeyaz. Lekesiz, saf. Tertemiz işte. Daha da şiirsel konuşamayacağım, kapasitem bu kadar.
3: Tertemiz. Biliyor musun, annem beni bebekken çöpe atmış.
2: İyi denemeydi. Başka ne yapmış, üstüne beton fanda dökmüş mü?

0: Sen ciddisin. Nasıl bayağı çöpe mi yani? Küçücük bebekken.
1: Yani böyle donmak üzereymişim. Ablam gelip kurtarmış beni. Öyle o günkü soğuk sanki içime işemiş gibi. Sürekli üşüyorum böyle kendimi bildim bileli hep üşüyorum.

0: Artık her üşüdüğünde yanında ben olacağım. Soğukta kalmayacaksın bundan sonra.
1: Ya insanlar istemedikleri çocuklarını gidip cami avlusuna falan bırakıyorlar. Belki iyi. Bizden biri karşısına çıkar, ne bileyim. Ama o beni çöpe atmış. Çöpe atmış yani. O kadar nefret ediyormuş benden.
0: Biliyor musun? Beni de annem zamanında az daha öldürüyormuş. Beni de ablam.

0: Nasıl yani ya?
1: Vallahi.
0: Gerçek mi?
1: Evet. Bir gün annem beni banyo yaptırmak için küvete sokmuş. Sıcak suyu açmış. O sırada telefon çalmış. Arayan babam olduğu için de telefona dalmış tabii. Eve geri dönmesi için ikna etmeye çalışıyormuş. O sırada ablamla dedem gelmiş eve. Benim çığlıklarımı duymuşlar. Böyle kıpkırmızı olmuş, her yerim haşlanmış. Apar topar hastaneye götürmüşler beni. Yani anlayacağın, babamın aşkı anneme değil ama beni fena yakmış.
0: Ama annen çok üzülmüştür. Yani sonrasında çok pişman olmuştur, perişan olmuştur kadın.
1: Dedem hesap sorduğunda ne demiş biliyor musun? Her işte bir hayır vardır. Belki babası duyar da eve geri döner.
0: Of.
1: Ya sen hayata donarak ben de yanarak başlamışız. Bak birbirimizi tamamlıyoruz işte. Aa, az daha hediyeni unutuyordum.
0: Oo, ama ben sana hiçbir şey almadım.
1: Olsun, geldin ya, yeter.
0: Dünyanın en büyük aşk hikayesi diye yazıyor. Aldanma. Henüz bizimkini okumadı onlar. Helal helal. Sen yazmadın onu değil mi? Söyle söyle. Bir dahakine kendi sözcüklerini bul. Naci Hoca'nınkileri değil. Gel buraya.
1: Yapma, yapma.
0: Ablam. Bu kesin ablam. Sen saklan, tamam mı?
2: Tamam.
0: Of.
2: Sakin ol Neriman. Ablansa da zaten içeri giremez. Böylelikle Ege'yi de göremez.
0: Tamam. Duymamıştır değil mi?
2: Tehlike yok arkadaşlar. Anılmış.
0: Of ya, hep buramda hep bir korku ya.
3: Ejderha. Ama bunun ağzından çıkan ateş yakmıyor. Yangın değil yani. Üşüyenler ısınsın diye. Ateş tabii, dokuz karış.
2: Ne?
3: Ha, yani ejderha karışı. Otobur bu. Yani ot seviyor. Benim gibi ama ot değil. Görüşürüz.
2: Aynen, gel gel içeri.
3: Benim gitmem lazım. Evde üşüyenim var.

0: Hani herkes nerede? Niye yoklar?
1: Neriman'a izin verdim. Sırık'la birlikte yiyecekmiş. Kazık kadar kadın tek başına yiyemiyormuş.
0: Han peki? O söz vermişti bana. Bundan sonra ihmal etmeyecekti beni. Geceleri yürüyüşe çıkacaktık beraber. Han nerede?
1: Han bu sefer kendi yürüyüşe çıkmış. Belki senin gidemeyeceğin yerlere gitmiştir.
0: Niye? Ben yaşlıyım, nefesim yetmez diye mi? İşine gelince babanı kitapçıya kadar yürütüyorsun ama. Yaşlıdır, yorulmuştur filan demiyorsun hiç.
1: Baba yürüyüşe gitmek istiyorsan Naci götürür seni.
0: Han niye yürütmüyormuş? O kıza mı gitti yine? Anladım, sıkıldı benden. Her şey eskiye döndü işte.
2: Yok Hikmet amca, o yüzden değil, sıkıldığından değil yani.
1: Tamam Naci, Han gelemeyecek işte. Gelemeyecek, haberin olsun, tamam mı?
0: Sen mi gelme dedin yoksa? O kızdan mı kıskandın onu? Ne yaptın, kovdun mu çocuğu? Tabii sen evlendin, istediğin oldu. O çocuk yalnız mı kalsın?
1: Evet ben dedim baba. Tamam mı, ben dedim, gelme dedim, istemiyorum dedim. Senin iyiliğin için.
0: Safiye, ne demek benim iyiliğim için?
1: Evet senin iyiliğin için, seni hasta etmesin diye.
2: Safiye lütfen.
1: Grip olmuş, hasta olmuş. Dedim gelme bir süre sen buraya, babayı bulaştırırsın. Sonra kavuşursun sen oğluna.
0: Sen hasta olduğunda evde kaldın ama kimse kovmadı seni. Kardeşi hasta olduğunda insan bakar.

0: Git ne halin varsa gör demez.
1: Ben yapamadım. Bu sefer annelik yapamadım. Kusura bakma.

0: Ben bunları böyle koyuyorum ama rahatsız oluyorsan söyle, olur mu Gülbe?
1: Yok yok, çok doğru yapıyorsun Şenir anne.
0: Olur mu canım, ne de olsa senin düzenin, karışılmasını istemezsin. Ama işte böyle boş durunca da kötü oluyor insan.
1: Yok, benim için hiçbir sorun yok, ben alıştım zaten. Çünkü Esat da hep bana yardım ediyor. Hı. Baksana kurabiye yapmayı bile biliyor artık.
0: Ya evet. Çay da olmuştur, ben çayları koyayım mı? Olmuştur herhalde. Ama neyse dur, ben elemeyeyim onu.
1: Şenur anne, yok yok çayı sen koy. Zaten bardaklar da orada. Ama şey, acaba diyorum ki bir elini yani yıkasan, çünkü oraya dokundun şey yapmasan.
0: Ha, tamam, ben şu eldivenleri çıkarayım. Eyvahlar olsun. Bir işe yarayayım derken elime yüzüme bulaştırdım. Çok özür dilerim Gülben.
1: Yok yok, canın sağ olsun, önemli değil. Ne olacak, alt tarafı bir şekerlik Şenur anne.
0: Olur mu ama, o sana ablanın hediyesi değil miydi? Paramparça oldu. Yapışmaz da şimdi bu.
1: Yok canım, ablamın haberi olmaz ki. O zaten çayı şekersiz içiyor. Bir şey olmaz yani, merak etme.
0: Ben hemen toplayayım. Allah korusun, bir yerimize bakmasın. Ben şimdi toplar bunları, hemen çöpe atarım.
1: Ne? Hayır, çöpe olmaz, atma, bırak, olmaz. Yani çöp olmaz. Şeyden, şimdi çöpe atarsak deler, dökülür, kırılır, daha kötü olur. Yani böyle saçılır her yere. Ben onu ayrı bir çöp yapayım, çöpe koyayım, olur mu?
0: İyi, sen bilirsin o zaman.
1: Ben çöp alayım, onu çöp başka bir poşete koyayım.
0: Tamam.
2: Vallahi böyle bir günde kuru fasulye mi yapılır dedim ama pek güzel olmuş, eline sağlık.
3: Oh, çok sevindim, afiyet olsun.
2: Ben unutmadan hediyeni vereyim. El emeği göz nuru. İlmek ilmek seni düşündüm. Umarım beğenirsin.
3: Ya.
2: Beğendin mi?
3: Ya bak şimdi çok duygulandım. Eline sağlık.
2: Dur önce dene de sonra duygulan. Senin kafa malum biraz büyük ya. Hani belki olmaz mı olmaz.
3: Tamam.
2: Dene. Vallahi billahi çok güzel oldu. Elime sağlık. Bir de şunu dene bakayım.
3: Nasıl?
2: Ay bak o da. Ay çok güzel oldu. Kırmızı. Konsepte de uygun.
3: Ya annem de örerdi benim için. Şimdi elleri tutmuyor.
2: Ya. Ay kıyamam be. Üzdüm ben seni, bir şey yapayım.
3: Yok yok.
2: Suyun bitmiş, su getireyim ben sana. Hemen.
3: Gerek yok vallahi.
2: Var var. Getireyim. Şurası.

0: İyi misiniz?
1: İyiyim. Ay, kusura bakma, elimden kaydı.
0: Ya, çok sorun değil, ben hallederim, toparlarım, sıkıntı yok.
1: Gözüm karardı da anlamadım, tansiyonum mu çıktı, ne oldu? Ben gideyim uzanayım biraz.
0: Allah Allah ya, yemek mi dokundu acaba? Tuz da koymadım halbuki.
1: Yok. İyi geceler.
0: Ama hediyeni verseydin bari. Allah Allah.

0: Ay.
1: Oh. Ne oldu? Erken döndün.
0: Yok. Yok, iflah olmam ben. Müstahak bana.
1: Dur bakalım kızım, dur. Ne oldu? Hayırdır? Ne oldu?
0: Şamar yedim yine. Kalbime geldi bu defa.
1: Bayram mı bir şey dedi?

0: Ne oldu? İyi misin? Neyin var?
1: Ben bir bakayım.

0: Aa, Gülben, sen banyoda değil miydin?
1: Yok, ablam aradı. Evde kahve bitmiş de. Hemen onu götürdüm hemencecik.
0: Bu üstündekiyle mi?
1: Ablam çok titiz ya. Dışarıdan geldiğim için. Tabii.
0: Niye?

0: Çok üzücü bir şey. Yani insan sevdiğinin canını nasıl acıtır? Hele ki yani Şenur anne gibi böyle naif, kibar, yumuşak bir insan nasıl yapılır ki? Bu benim aklım almıyor.
1: Evde yeni birinin olması sana nasıl hissettiriyor?
0: Yani ne yapsın, gidecek başka yeri yok ki. Dün mutfağa girdi. Zordu. Çok zordu ama ben bıraktım. Hep böyle yani hep sizin dediklerinizi geçirdim içimden. Pislense de bir şey olmaz. Biz hastalanmayız. Merak etme. Sakin ol. Hep böyle bunları söyledim içimden. O neyse de tutturdu çöpe atacağım diye.
1: Neyi?
0: Ablamın böyle çeyiz hediyesi bir şekerliği vardı. Yanlışlıkla o şekerliği kırmış. Tuzla buz paramparça oldu yani. Engel olmasam onu atıyordu çöpe.
1: Hediye olduğu için mi kıyamadın? Neden istemedin atmasını?
0: Yok canım, atılır mı, yazık günah. Olmaz öyle şey.
1: Ama paramparça oldu dedin. Kullanılabilecek halde değilmiş ki.
0: Tamam işte, ben onu yapacağım, sonra eski haline geri getireceğim. Yukarıda duruyor şimdilik.
1: Yukarıda derken?
0: Şey işte bizim üst kattaki.
1: Evet.
0: İşte yani diğer poşetlerin durduğu yerdeki dairede. Orada yani.

0: Daire dediğin depo mu?
1: Hayır canım, bildiğimiz daire. İşte ev gibi.
0: Ne var o poşetlerin içinde Gülben?
1: Gerekli şeyler var. Atılmaması gereken şeyler.
0: Mesela?
1: İşte bizim bebeklik eşyalarımız. Kırık mobilyalar. Yıkanması gereken çarşaflar. Eski bavullar falan işte.
0: Çarşaflar mı? Kirli çarşafları orada mı tutuyorsun? Neden?
1: Daha sonra yıkayacağım çünkü. Çok uzun sürüyor biliyorsunuz. Zaten elde yıkamam çok zor. Zor bir şey yani. Makine mahvolur. Yani pis yani çok. Şey, çişli ya çarşaflar.
0: Çişli çarşafları yıkamayıp, çöpe de atmayıp yukarıda mı biriktiriyorsun?
1: Atılır mı canım? Atılmaz. Yazık günah, ne kadar büyük günah biliyor musunuz? Hepsi bir günlük çarşaf onların.
0: Ne zamandır böyle bu?
1: Kendimi bildim bileli.
0: Ama sen çok uzun zamandır, yıllardır bu sorunu yaşıyorsun. Yıllardır o çarşaflar orada mı duruyor yani?
1: Evet. Kimseye bir zararı yok. Yani zaten orası bizim dairemiz. İstediğim ne varsa oraya koyabilirim yani. İstediğim her şeyi koyabilirim.
0: Peki sence bu kadar yıldır orada yıkanmayı bekleyen çarşaflar ne haldedir? Kullanılabilir halde midir sence?
2: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an Metromol AVM.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: A101'de haftanın yıldızları. Magnum karamel badem dörtlü mini sandviç 175 lira. Bingo 10 kilogram toz deterjan 449 lira.
9: Yeni etili falif meyve var. Altı hurmalı, üstü kırmızı meyveli, üstelik yulaflı. Şekeri ve lezzeti meyvelerden, yulafın iyiliği etili faliften.
10: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
11: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
12: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
13: Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
14: Atıştırmalık?
13: Yok, ben doymalık takılıyorum.
14: Bir şey diyeyim mi?
15: Küçükken de böyleydi, aynı babası.
14: Abi bu adam ne yiyor ya?
16: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
17: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
18: İndirimin makbulü 1 kilo kabuklu ceviz sadece 169 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
19: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
0: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
19: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Havalar güzel,

Yaz uzun, nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu HandiKredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. HandiKredi.

Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Akasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Akasay'da. Sana

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstihbale gelin. Fırsatları kaçırmayın.
1: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
2: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
1: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
3: Günlük pedin olayı bu. Mol Pet günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
4: Mol Pet'ten kız sözü.
5: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
6: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
12: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
5: Bingo Jet Jelle, 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
6: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
7: Korkutan virüsler geri mi dönüyor? Dünya yeni bir tehlike altında mı? Profesör Doktor Oytun Erbaş ve araştırmacı yazarlar Haluk Özdil ile Murat Akan gündemin izinde de anlatıyor. Tuğba Akıncı'nın sunduğu gündemin izinde bugün 23.30'da Beyaz TV'de.
8: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
9: Kazancım Net, Sigortam Net.
10: Tatlı yiyelim.
11: Tatlı konuşalım.
12: Nesildi festi?
13: Enfesti. Bana çekersin videonu, şu kekten ye bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor.
14: Topette lezzetlerin enfesti festi.
15: Abi motor komple bitmiş.
16: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap kurdu.
17: Hala etkisindeyim.
18: İnanılmaz bir goldü.
17: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
19: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
20: Bu var ya bu.
21: Yok, dersten çıkıyor.
20: Atıştırmalık?
21: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
20: Bir şey diyeyim ya.
22: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
20: Abi bu adam ne yiyor ya?
1: Onun sırrı Nagarı.
0: İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
12: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
23: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
24: Senin için bunları atmayıp biriktirmek ne anlama geliyor Gülben?

0: Ya ben bunları konuşmak istemiyorum. Zaten altıma iş yapmıyorum ben. Kaç gün oldu? Kaç gün oldu? Bir kez bile yapmadım. Yani aferin diyeceğiniz yerde sürekli üstüme geliyorsunuz. Atarım kızarlar, atmam kızarlar, saklarım kızarlar. Kimseye yaranılmıyor.
1: Kim kızar atarsan?
0: Bir gün atmaman gereken bir şey atarsın. O zaman gösterirler sana ne olduğunu. Yüzüne bile bakmazlar. O attığın çöp kadar bile değerin kalmaz.
1: Daha önce attığın bir şey için mi böyle hissettin?
0: Bilmiyorum. Hep öyleydi. Bilmiyorum. Öncesini hatırlamıyorum ben.
1: O şekerliği atarsan ablanın gözünde nasıl biri olursun sence?
0: Değersiz. Ablam hiçbir şey atmaz. Annem de atmazdı. Bizde yemek artıkları bile hayvanlara verilir. Çöp kutumuz hep boştur bizim.
1: Bu hep mi böyleydi?
0: Değildi.
1: Atmaktan korkmadığın zamanı hatırlıyorsun yani.
0: Çocuktuk, çok eskiden de. Ne cesaretle yapardık bilmiyorum. Ama anladık sonra.

0: Şuna bak. Toz olmuş, mikrop olmuş, hala duruyorlar burada. Kızım git bir poşet getir de atalım şu kullanılmış kağıtları. Beyefendi hiç ilgilenmiyor ki. Bıraksak ölene kadar kalacak. Şuna bak. Sen ne zamanın faturası?
1: Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz orada?
0: Ivır zıvır birikmiş bir dolu. Onları atıyoruz. Kağıt hepsi. Temizleyemiyorum. Toz oluyor hep.
1: Neymiş o kağıtlar bakayım?
0: Te Allah'ım. Kağıt işte. Eski makbuz, eski bulmacaların. Bir sürü işe yaramaz şey.
1: Bulmacaların mı?
0: Ya çözmüşsün hepsini. İşte bitmiş en az 10 yıllık hepsi.
1: Bundan sonra bunların hiçbirine dokunmuyorsunuz. Duydun mu beni?
0: Nedenmiş? Hı? Eski mutlu günlerden kalma diye mi? Şimdikileri çatır çutur atıyorsun ama. Çöp onlar değil mi? Bize ait her şey çöp senin için zaten.
1: Ya yeter ya! Atılmayacak dedim o kadar.
0: Bak nasıl atıyorum hepsini. Bak hepsi çöp işte. Hepsi çöp işte. Hepsi pislik.
1: Abi dur Asime!

Sonra da bize bir daha hiçbir şey atmayacaksınız dedi. Hiçbir şeyi. Atsaydık zaten biz de çöpü boylardık. Zaten...

0: Bizi sevmiyordu. Hepten kurtulurdu. Baba onu, o da bizi cezalandırırdı.
1: Şimdi peki, baban hala atmamanızı mı istiyor sizden? Atarsanız ne yapar? Yine cezalandırır mı?
0: Umuru bile olmaz. Görmez bile.
1: Annen de artık hayatta olmadığına göre sizi cezalandıracak kimse yok yani.
0: Nasıl yani? Atarsak mı? Ama ya yanlışlıkla çok böyle çok önemli bir şeyi atarsak?
1: Çişli çarşaf gibi mi? Eğer sen de istersen bundan sonra farklı olabilir.
0: Nasıl yani, şimdi gidip hepsini atmamı mı istiyorsunuz? Olmaz. Hayır, yapamam, asla yapamam ben. Zaten ablam çok kızar, yapamam.
1: Sen artık ablanla yaşamıyorsun. Kendi evindeki çöpleri ne yapacağına sen karar verebilirsin, öyle değil mi? Bugünden başlayabilirsin Gülben.
0: Nasıl, hemen bugün mü?
1: Evet. Korkma, beraber çabalayacağız. Adım adım. Bundan sonra o daireye her çöp koyduğunda oradan bir tanesini de atacaksın. Yani bir tane koyuyorsan bir tane atacaksın. Madem dün o şekerliği oraya koydun, bugün gidip oradaki bir poşeti çöpe atacaksın.
0: Ama içinde ne var bakmadan mı yani? Yani içindeki ne, hani ne var? Zaten bakamam ki, çok pis ben. Dokunamam ki ona.
1: Çok pis madem, orada durmasının da bir anlamı yok, öyle değil mi? Deneyeceksin değil mi? Daha önce başardın. En korktuğun şeyi yaptın. Tek başına gidip Esat'ın babasının karşısına çıkıp hakkını aradın. Esat'la aynı yatakta uyudun. Ve bu seni ne kadar mutlu etti bak. Yine yapabilirsin.

0: Naci.
1: Efendim Sefi.
0: Naci koyma onu. Asma.
1: Niye temiz bu Sofi?
0: Bir dakika. Lütfen dolaba bir şey asmadan koymadan önce bana göster bir ben göreyim. Temiz mi kirli mi ben kendim bakayım. İçim rahat etsin en azından. Ver onu bana ben bir yıkayayım. Naci tamam istiyorsan gel birlikte yıkayalım sen de gör.
1: Safiye bir durur musun konuşmamız gerekiyor.
0: Zaten sandalye falan kapının önünde onu da atmam lazım. Bir sürü işim var yukarı götürmem lazım.
1: Safiye bir dinler misin
0: beni? Bu çiçek bu gülü burada unutmuşum ben onu da han almıştı. O pis elleriyle hep dokunup bana vermişti. Ben kendim alamam bunu. Bütün havayı da soluduk biz burada hep bunun havasını mikrobunu soluduk hasta olacağız hep. Şunu sen al peçeteyle alman lazım dokunma yalnız.
1: Tamam Safiye.
0: Ben ne yapacağım şimdi bunu? Nereye koyacağım? O kadar çok şey var ki almam gereken. Yukarı nereye koyacağım? Yerde kalmadı. Naci! Naci dokunma dedim sana. Niye dokunuyorsun? Hep mikrop kapacaksın. Hasta olacaksın. Elini yüzüne götürürsen hep bulaşır sana.
1: Mikrop falan yok bunda. Pisliği bu Safiye. Kardeşin almış bunu sana. Mutlu ol diye almış. Çöp falan değil bu Safiye. Bak. Biliyorum Safiye'm. Sen de özledin onu. Affetmek istiyorsun. Biliyorum.
0: Ben hiçbir şey istemiyorum. İstemiyorum.
1: Gitsin mi? Çıksın mı hayatından? Öyle mi yani? Ölmüş gibi mi davranacaksın? Safiyen peki sen ölmüş gibi davrandığında o ne düşünecek, ne hissedecek? Hiç düşündün mü bunu? Karısını, çocuğunu kaybetmiş bir adama... Seni de mi kaybetsin Safiye?

Eğer istersen gene abla kardeş oluruz. Gene birbirimizin sırdaşı oluruz. Hababam sınıfı izleriz, güleriz. Kuşlar.

0: abla.
1: Han, çok özledim seni.
2: Neden hiç aramıyorsun artık?
0: Abla.
1: Han, iyi misin sen? Ne oldu söyle bana.
2: Kim üzdü seni?
0: Abla, sen evlenmeyeceksin değil mi?
1: Nereden çıktı o?
0: Söz ver, yenilip gitmeyeceksin. Başkalarına köfte yapmayacaksın.
1: Yok öyle bir şey de. Neden?
0: Söz ver dedim.
1: Söz tamam.
2: Ben seni asla bırakmam.
1: Seni çok seviyorum.
3: Sen de gideceksin. Gideceksin.
4: Gitmeyeceğim. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Bırakmayacağım sizi.
1: Allah'ım ne olur. Beni onlarsız bırakma. Biz hiç ayrılmayalım.

0: çok soğuk. Buz gibi olmuşsun, giy şunu.
1: İstemiyorum.
0: Lan saçmalama, giy şunu. Üşümüyorum ben artık.
2: Neden doğruyu söylemedin?
0: Sen dayanamazsın bu kıranlığa.
2: Sen nasıl dayandın peki?
3: Ablasından başka kimsenin başını okşamadığı bir çocuk ne yapabilirdi şu hayatta? Kime sığınırdı? Sen benim için hala ölüm kalım meselesisin. Hala tek sığınağımsın. Beni bana rağmen sevebilecek tek insan sensin şu hayatta. O yüzden üstümü çizme ne olur.
4: Eğer birini seviyorsan, hasta da olsa, kirli de olsa, ona sarılman gerekir. Sarılamıyorsan elini tutman gerekir. Elini tutamıyorsan, onu da yapamıyorsan, ne olursa olsun ben buradayım demen gerekir. Gitsin mi? Çıksın mı hayatından? Öyle mi yani? Ölmüş gibi mi davranacaksın? Safiyen, peki sen ölmüş gibi davrandığında o ne düşünecek, ne hissedecek? Hiç düşündün mü bunu? Karısını, çocuğunu kaybetmiş bir adama seni de mi kaybetsin Safiye?

0: Hepiniz iyi olacaksınız. Hepiniz. Ama ben öleceğim.
1: Biz çok özledik seni. Çok bekledik. Hep dua ettik. Bir an önce evine dön diye. Birlikte olalım.

Benim gücüm belki bir gün sana dokunmaya yeter ama ona, o tanımadığım adama asla el falan uzatmam ben, tamam mı?

0: Ne işin var senin burada?
1: Onunla konuşmaya geldim. Genelde o gelir benim çöplüğüme. Ama bu sefer ben onun ayağına geleyim dedim.

orada da karşıma çıkıyor. Beni, oyuncaklarımı, çocukluğumu, umudumu attığı yerde. Bir gün yırtık bir uçurtma buldum çöpte. Tamir edeyim bunu dedim. Geldi onun da üstüne bastı. Edemezsin dedi. Tamir edemezsin. Çöp bu. Kimsenin işine yaramaz. Burada çürüyecek. Aynı senin gibi.

0: Sen temizlerken rahatlıyorsun. Ben oraya gittiğimde abla. Ama annem orada da benim karşıma çıkıyor. Burası pis, burada beni rahat bırakır diyorum. Gelmez diyorum, oraya da geliyor. Buradaki oyuncaklara dokunmaz, onlar çöp zaten diyorum. Atamaz onları diyorum, onları da atıyor. Gülüyor, devamlı yüzüme gülüyor. Ben susuyorum ya, susuyorum, hiçbir şey diyemiyorum. Bir konuşsam, bir hesap sorsam, neden desem? Kelimelerim de çöp, biliyorum. Ama artık bitti. Susmayacağım artık, susmayacağım! Bak, dön bak etrafına, neredeyiz? Aynı yerdeyiz ikimiz de. Sen de çöpü boyladın sonunda. Ablam seni de attı bak. Aynı beni attığı gibi. Birlikte çürüyüp gideceğiz burada. Sen de benim gibi kokacaksın artık. Ya sen onu bile defalarca affettin, defalarca. Peki beni nasıl affedemiyorsun abla? O sana nefretten başka hiçbir şey vermedi. Kıyamadın ona. Hiçbir şeyini atamadın. Peki bana nasıl kıyabiliyorsun abla?
1: Çek şunu. Çek dedim, çek.
0: Bak ne var bunun içinde bak. Kokla. Kokla. Ciğerine dolan şey ne? Çöp değil mi bunlar?
1: Çek.
0: Ha? Ama hiçbiri benim kadar iğrenç değil, değil mi? Hiçbirinden benim kadar tiksinmiyorsun değil mi? Neden abla, neden?
1: Korkuyorum çünkü senden. Senden korkuyorum Han. Gözümün önüne sürekli o çöplere sarılman geliyor. Gülmen geliyor. Bundan ibaretsin sen artık benim için.
0: Peki ben neden size baktığımda bunları görmedim? Ha? Çöp değil mi bunlar? Kokmuyor mu bunlar? Ben neden size baktığımda bunları görmedim? Neden sizi sevmeye devam ettim?

0: Sen nasıl devam edemiyorsun abla? Seninle aramızdaki tek fark ne biliyor musun? Sen burayı çöplüğe çevirdin. Ben gittim dışarıdakine sarıldım.
1: Ben sarılmadım bunlara. Tamam mı? Ben hiçbir zaman sarılmadım çöplere. Sen sarıldın.
0: Ben sarıldım.

Sarılacak hiçbir şey bulamadığım için olabilir mi? Hı? Düşündün mü bunu? Kimse bana kollarını açmadı. Çünkü sen... Ben çöpün içinde değilken de benden tiksiniyordun. Çünkü sen... Benden iğreniyordun. Affet ya da affetme. Ben buyum. Böyle kokuyorum. Biz üçümüz de aynı çöplüğün içine doğduk. Sen sadece temizleyebileceğini sandın.

kir bizden çıkmaz. İçimize işlemiş. Kanımıza, etimize, ruhumuza, en derinimize. Gözyaşımız bile simsiyah. Silsek de çamuru kalır geriye. Ondan bize, bizden ona.

0: ya burada?
1: Esat.
0: Ay, bir çekil sen.
1: Esat.
0: Gülben.
1: Seni
0: Gülben.
1: İlgilendiren bir şey yok burada.
0: Gülben, yapma, neden susuyorsun? Gülben.
1: Ya sen hala neyi bekliyorsun Esat?
0: Gülben. Gülben konuşuyor musun?
1: Bana bak.
0: Gülben.
1: Ya sen.
0: Ya gitmiyorum ya. Ben gidiyorum. Gitmiyorum. Ne yapayım? Ne
1: yapayım? Bırak
0: beni. Bırak
1: beni.
0: Bırak
1: beni.
0: Benim isim. Esat.
1: Gülben. Ben senin için yaptım. Görmesin.
0: Yapma. Bundan sonra benim için hiçbir şey yapma.
1: Gülben içeri girecekti, yapmasaydım. Anlamıyor musun?
0: Sen benim iyiliğim için mi gittin ona saldırdın? Sen çok mu normalsin yani? Sen her şeyi bizi korumak için yapıyorsun değil mi? Hep bizi korumak için yapıyorsun. Şöpe de o yüzden gidiyorsun. Kazan dairesini de o yüzden kilitliyorsun. İnsanların boğazını da o yüzden sıkıyorsun değil mi? Ha? Hep bizi korumak için. O zaman ben sana doğrusunu söyleyeyim. Sen kendi arızalarını bizi kılıf olarak kullanıyorsun. Kendi yanlışlarına bizi mazeret gösteriyorsun. Ama bitti. Ben ablama benzemem. Bir daha Esat'ın kılını...

0: Oğlum, ne oldu?
1: Yok bir şey anne.
0: Yoksa babaannem bir şey oldu. Ne oldu Esat? Niye kızdın?
1: Ya kızmadım anne, kızmadım. Bir üstüme gelme ne olursun ya.

Sofiye. İyi misin? Sofiye. Sofiye ne oldu?

0: Aldık gidiyoruz. Tutamıyorum ben Naci. Tutulacak bir yerimiz kaldı mı onu da bilmiyorum.
1: Kusurlar birini sevmeye engel olsaydı Safiye, dünyada sevilecek kimse kalmazdı.
0: Bizimkisi kusur değil. Yara bile değil. Bizim ruhumuz iltihaplanmış. Ben çöplerin içinden geldim. Bulaştırmayayım sana.

0: Bir mi itti?
1: Yok. Kendim düştüm bu sefer.
0: Olsun. Tahterevalli var, istersen ona bineriz.
1: Binemeyiz Anıl. Ben çok ağırım.
0: Olsun.
1: Sen hep havada kalırsın.
0: Buldum. Bir kasa gazoz. Gazoz alayım, gazoz koyarım çantama. O zaman eşit oluruz. Ya bir sen bir ben oluruz. Havada kalmam ben yani.
1: Gazozların havası kaçtı artık. Canım istemiyor beni.
0: Öleceğimizi bile bile neden hayatta kalıyoruz biliyor musun?
1: Neden?
0: Anılarımızın hatrı için, gazozların hatrı için. Gazı kaçsa da gazoz gazozdur. Hep yanında taşıyacaksın onu. Yani ağırlık yapsa da taşıyacaksın. Başının üstünde yeri var. Ama yere düşürme sakın. Çünkü kırılır o zaman. İşte o zaman ölürüz. Çünkü ölüm yer çekimiyle kol koladır. Ama hayat tahterevalli gibidir. Bir inersin bir çıkarsın. Gazozu düşürme. Ha? Anılarımızın hatırı için. Anılı da anmadan geçme, olur mu?
1: Senin gazozun nerede peki?

0: annemin saçı. Burada hep.
1: Ben annemin saçına hiç dokunmadım biliyor musun? Siyah, bir de kıvırcıktı. Onu biliyorum sadece.

0: Çok yoruldum ben. Gidecek yerim de yok. Burada kalabilir miyim?
1: Kalamazsın. Sırtın ağrır. Şurada kalabilirsin ama.
0: Sen nerede yatacaksın peki? Ha. Onun ne işi var burada?
1: Anısı var. Atamadım ben. Gazı biraz kaçmış ama ben halledeceğim şimdi. Senin kış uykun gelmiş. Sen yatsana. Hadi.

Ben de seni çok özledim. Yok, daha gitmeyeceğim Amerika'ya. Bilmem. Yani burada daha mutluyum. Baba, ben seni daha sonra arayayım mı? Kapı çaldı çünkü de. Ben de seni çok seviyorum. Bir ara verseydin, ben bir toparlansaydım Behan ya. Bir iyi etseydim kendimi.

0: Esat.
1: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
8: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
9: Sen seversin bir yavrum.
8: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
10: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
11: Bir şey diyeyim mi?
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
14: Schwarzkopf Liss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Liss, her sen için.
15: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
16: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
17: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
18: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
17: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
18: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
19: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
20: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
21: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
1: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: Araba şamalos.
5: Oo.
4: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. Hmm. O zaman herkesi benden şamalos. Çocuk ya da büyük ol, hayvaya
6: mutlu ol. İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın.
7: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: Hala etkisindeyim.
1: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
3: Ben Deniz Haşbeş, işim gücüm hoşbeş. Fındık nasıl bitiyor? Çilek nasıl başlıyor? Genç durmak bilmiyorlar.
4: Gençliğini ne söyleniyorsun Haşbeş?
3: Devrelerim şişti, hoşbeşimizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
4: Şarj olmaya mı?
3: Ah, şarj olmaya.
5: Hoşbeşi durdurabilirsen.
6: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Akmobil'in yenilikçi teknolojileriyle
1: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast Uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
2: Budur.
3: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
2: Budur.
3: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.
2: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
3: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo Jetjel akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
5: Ve ferah. İçim küpür küpür.
4: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
7: 1-7 Ağustos arasında BİM'de efsane buğday unu 135 lira yerine 119 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.
8: BİM, BİM, BİM, kalbimle benim, BİM, BİM.
9: Araba şamalos.
10: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi.
9: O zaman herkesi benden şamalos.
11: Çocuk ya da büyük ol, hadi baya mutlu ol.
12: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
13: Mol Ped'den kız sözü.
14: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

Sabahlar güzel, yaz uzun, nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Abi motor komple gitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap. Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100 bin TL'ye varan faizsiz

0: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Bu var ya,
9: blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyemiyorum.
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
13: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.

0: Gelmeyin, uyuyorum.
1: Benim abla.
0: Müsait değilim. Gel, tamam.

0: Niye şaşırmış gibi yapıyorsun Gülben? Ne bekliyordun?
1: Esat çekti gitti. Konuşmadı bile benimle.
0: Döner üzülme.
1: Abla biz ne yapacağız bu Han'la? Sen onu kabul edebilecek misin bu haliyle?
0: Edemediğim için zaten gidip acısını annemden çıkarttı. Duymadın mı sen de?
1: Peki o Esat'a yaptığı o bakışları gördün değil mi sen de bakışlarını?
0: Ben o bakışları daha önce de görmüştüm. İlk değil bu.
1: Ne zaman? Naciye de mi yaptı aynısını ne zaman?
0: Naciye değil. Neyse ne tamam işte olan oldu zaten.
1: Olan oldu. Peki senin hiç kanına dokunmuyor mu? Yıllardır bize normalmiş numarası yapması. Kendini gizlemesi. Durmadan tedavi olun baskısı yaparken gidip o çöplere yuva yapması.
0: Ne yapalım Gülben? Var mı bir önerin söyle. Polis mi çağıralım, hapse mi atalım, ne yapalım yani? Eve giremezsin dedim, sokmuyorum, yüzüne bile bakmıyorum. Ben daha ne yapayım?
1: İnci evi terk etmeden önce

0: İşte hatırlıyor musun? Hepiniz başınızı kuma gömüyorsunuz. Ben sizin gibi olmayacağım. Ama biz olmak zorundayız. Değil mi abla? Neden? Çünkü o hayatını bizim için feda etti. Çünkü biz kafadan çatlak olduğumuz için o evi geri dönmek zorunda kaldı. Ya da biz öyle sanalım diye izin verdi. Ben onun mükemmelliğini gördükçe bizim gibi kardeşleri olduğu için hep acıdım ona. Hep kendimi suçladım. Meğer bizden beter haldeymiş.
1: Tuhaflık kıyaslaması yapmanın hiçbir faydası yok Gülben. Belli ki hepimiz payımıza düşeni almışız.
0: Evet. Peki ben ne diyeceğim abla Esat'a? Gerçeği söyleyemem.
1: Benim yaptığımı söyle.
0: Ne?
1: Ablamın onlar de. İkna edemiyorum, atmıyor hiçbir şeyi de.
0: Çiş kokusu abla. Çiş kokusunu da duydu, ben yüzünden fark ettim. Çiş kokusunu ne yapacağız?
1: Gülben ne yaparsan yap gerçeği söyleme. Tamam mı? Biz daha kardeşimizi kabullenemezken elin oğlundan anlayış bekleme.
0: Ama Naci anlamıştı.
1: Herkes Naci olamaz.
0: Yalan mı söyleyeceğim yani şimdi ona?
1: Hayır, gerçeğin yarısını söyle. Ablamın de. Esat benden tiksinse de ben yaşayabilirim. Sen yaşayabilir misin Gülben?
2: Sen şeker kullanmıyordun değil mi?
3: Yok. Teşekkür ederim.
2: Afiyet olsun. Kusura bakma şey, dağınık biraz.
3: Ev değil de sen de almışsın sanki. Han'la birlikteyken aksi mümkün değil zaten.
2: Han'a mı kızdın?
3: Çok kızgınım. Çok kızgınım ama kızmaya hakkım var mı bilmiyorum. Sana sormaya geldim Ceylan. Sence onlara kızmaya hakkımız var mı? Yaşadıkları onca şeyden sonra yani.
2: Zor soru.
3: Tam alıştım diyorum. Bambaşka bir şey çıkıyor karşıma. Aklımın almayacağı tuhaflık da bir şey. Bu seferkine ne tepki vermem gerek bilmiyorum Ceylan. Gülben iyileşmeye çalışıyor yani. Çırpınıyor, görüyorum. Ama her seferinde hazırlıksız yakalanıyorum yani. Korkuyorum artık.
2: Neye hazırlıksız yakalandın sen?
3: Boşver. Sadece şuna cevap ver. Sen neye tutunuyorsun?
2: Seni tutunduğun şey. Yani aklımın almadığını kalbim alıyor. Sevgime tutunuyorum. Sevgimden güç buluyorum. Deren oğulları işte. Yani öyle bir kere sevdiğinde hemen vazgeçemiyorsun. Bırakamıyorsun.
3: Seninle benim durumum aynı değil ama.
2: Nasıl aynı değil?
3: Gülben iyileşti.

0: geçmek istiyor. Çalışıyor bunun için, çok çabalıyor. Han öyle değil ki. Hiçbir şey yapmıyor. Bütün tuhaflıkların arkasında kapı gibi duruyor sadece.
1: Artık o da duramıyor. Dağıldı. Kendini harap ediyor.
0: Kendinden çok karşısındakini hırpalıyor bence. Demin üzerime saldırdı.
1: Nasıl ya?
0: Sanki yanlışlık bendeymiş gibi.
1: Kesin kendince birini koruyordur yine.
0: Evet, Gül beni koruyordu. Benden koruyordu onu Ceylan. Gül beni benden koruyordu. Değişmiş midir sen Can? Yani sen düzelmiştir diyebiliyor musun onun için? Yani sana yaptığı o şeyden sonra bile.

0: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Sana ne verecek?
1: Bir bardak su.
0: Karı, sen de benim kafaya alisin. Parayı söyleyeyim, parayı.
1: Benim parayla işim olmaz.
0: Ha, ben örgütün parasını sevmeyeyim. Pis, kirli para değilsin.
1: Ucuza

0: Gitmez Aza. Sana elleri mahkum. Pazarlığını ona göre yap. Hem örgüte ne kadar az para giderse o kadar iyi, değil mi?
1: Ya benden örgüte metelik gider mi? Onlara ağan bu kitaptan iki tane havalı cümle söylerim, ceplerindekini bile mi alırım?
0: İyi.
1: Sen burjuva biri misin?
0: Burjuva?
2: Nasıl, durumu iyi mi?
3: İyi değil Polat. Moral olur diye Süleyman'ı getirdim okulundan. Oğlunun yüzüne bile bakmadı.
2: Odasında mı Davut Bey?
3: Evet.
2: Müsaadenizle.

0: Nasılsın?
1: İyiyim. Avukatıma talimat verdim. Boşanma için evrakı hazırlıyor.
0: Acelesi yok.
1: Var. Ben senin yolundan çekilmek istiyorum artık.
0: Ben bir süre İstanbul'da olmayabilirim.
1: İstersen gitmeden vekalet ver avukatına. Bitirelim.
0: İnci, bu kadar acele etmenin başka bir nedeni mi var?
1: Yok. Ben de artık kendim ve çocuklarımla birlikte yeni bir hayat kurmak istiyorum. Bir an önce boşanalım. Senden tek bir isteğim var. Beni kırma lütfen.
0: Tabii, yapabileceğim bir şeyse.
1: Çocuğumuzun velayetini bana bırak.
0: İnci.
1: En azından büyüyüp okul çağına gelene kadar annesinin yanında olması lazım.

0: Davut Bey durum sandığınızdan da ciddi. İnci bebeğin ölmediğine inanıyor.
1: Ben doktorla konuştum. Yaşadığı travmanın etkisiyle durumu kabullenmek istemiyormuş. İlaç tedavisi uyguluyorlar. Zamanla düzeleceğini söylediler. İnci'yi bu ortamdan uzaklaştıracağım. Benim de dinlenmeye ihtiyacım var.
0: Hayırdır Davut Bey?
1: Çok üzerime geliyorlar. Medya işi çok stresli bir iş. Yaptığın haberin, programın kime nasıl dokunacağını, sana ne tepkiler doğuracağını bilemiyorsun. Artık işleri devredip emekli olmayı düşünüyorum.
0: Tehdit mi ediliyorsunuz?
1: Ben aslında kuru gürültüye pabuç bırakacak adam değilim. Ama yoruldum. İnci'nin de işleri yürütecek hali yok. En iyisi artık ailemle ilgilenmem.
0: Davut Bey, talip olan var mı?
1: Satmak istediğimi duyurunca çok talip çıkacaktır.
0: Öyleyse ilk sıraya beni koyun. Ben de talibim.
1: İyi bir teklif verirsen neden olmasın?

0: Duydun mu? Yavru Dağlıların büyük abisini götürmüşler. Haberin var mı?
1: Kim yapmışsa güzel iş yapmış.
0: Yarım iş yapmış. O ki Yavru Dağlılarla hasım olmayı göze alıyorsan Gundak'takine kadar hepsini götüreceksin. Yoksa onlar seni götürürler.
1: Yapanın vardır elbet bir bildiği.
0: Ne o? Biraz hasta görünüyorsun.
1: Üşüttüm biraz, akşam ateşlendim.
0: Oğlum, karaya bir nane limon getir.
1: Bırak şimdi nane limonu Mete Bey. Sen beni niye çağırdın onu söyle.
0: Haşim'i ben hallettim. Sıra sana geldi. Davut'u götürmen lazım.
1: Davut'u götürmesine götürürüz de... Polat Alemdar'la düşman olmak için erken değil mi?
0: Onun için sana diyorum götür diye. Sen götüreceksin ki... Kimse kimin götürdüğünü anlayamasın.
1: Bence biraz bekleyelim. Şimdi sırası değil.
0: Tam sırası. Polat Alemdar bu örgütle görüşme mevzusuyla uğraşırken çizdik çizdik. Yoksa işimiz daha zorlaşacak.

0: Davud'u tehdit ediyorlar. Televizyonu, gazeteyi devretmesi için. Bayağı gözü korkmuş ki devretmeyi düşünüyor.
1: Usta, senin kayınpederine kim tehdit edebilir?
0: Örgütle görüşeceğimiz haberini kim yaptırıyorsa belli ki o tehdit ediyor Memati.
2: Abi biz alalım.
1: Ne oldu artist? Şöhret mi olmak istiyorsun? Örgütle görüşmekten tırsıyorsun raconumuz çizilir diye. Medya patronu ol, bak bakalım nasıl çiziyorlar.
2: Abi bağımsızlık için sadece devleti yönetmek yetmez. Aynı zamanda medyayı da yönetmek lazım.
3: Abi Hikmet geldi. Yanında Hasan diye biri var.
0: Bekletme, al içeri.
1: Usta, ben Selvi'yi çok ihmal ettim, bir uğrayayım.
2: Abi kim ki bu Hasan? Memati abi kaçtı.
0: Bizim Hikmet var ya. Hikmet'in...
4: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
2: Aleykümselam.
5: Merhaba.
0: Hoş geldiniz.
2: Hoş geldin.
0: Buyurun.
5: Geç otur. Ulubatlı örgütle ilgili stratejini öğrenmek istiyorum.
4: Polat Alemdar. Örgütle müzakere yapacağın doğru mu?
0: Cahit, bize çay söyler misin?
3: Tamam abi.
0: Görüş müyüm Hasan?
4: Görüş, görüş de. Bunu onlara götür. Gelirken de benim kendi bacağımı getir. Ondan sonra o ne görüşmek istiyorsan görüş.

0: Hoş gelmişsiniz.
1: Hoş bulduk. Kadın arkadaşlar, içeride giyinebilirsiniz. Erkekler de bu odada giyinsin.

0: Selamun aleyküm. Hoş gelmişsiniz arkadaşlar.
1: Hoş bulduk.
0: Aç açına daha çıkılmaz arkadaşlar. Ben size bir sofra kurdurayım.
1: Kurdur tabii. Genç arkadaşların enerji toplaması lazım. Daha da yolumuz uzun.
0: Siz oturun, ben hazırlatıp geliyorum.

0: Genç arkadaşlar, gördüğünüz gibi halkımız bizim arkamızda. Bundan sonra halkın savaşçıları olarak başınız dik gezeceksiniz. Bu halk sizi hiçbir zaman yarı yolda bırakmaz.
1: Hadi arkadaşlar, muhtar gelmeden gidelim.
0: Ne oluyor Berbeden arkadaş?
1: Muhtar bizi jandarmaya ihbar etmiş. Gelene kadar oyalamaya çalışıyor.
0: Arkadaşlar, silahlarınızı alın. TC'ye karşı ilk eylemenizi yapacaksınız.
2: Sen kafayı mı yedin? Silah tutmayı bilmiyorlar. Bunlarla çatışmaya mı girilir?
0: Sayımız yeter. Çatışmaya girebiliriz.
2: Çok zayiat veririz. Bunun mesuliyetini alabilecek misin?
1: Hadi arkadaşlar, çıkıyoruz.

0: kapıyı jandarma! Aç kapıyı! Jandarma aç kapıyı! Aç kapıyı jandarma!
1: Ne yaptınız az eşini?
2: O iş tamam. Ama başka sıkıntı var. Mete Davut'u götürmemi istedi.
1: Haberleri kimin sızdırdığı anlaşıldı. Mete'nin örgüt içindeki adamları Mete'ye haber verdi.
2: Polat Alemdar. Davut'u götürmezsen Mete uyanacak. Kayınpederini nasıl yaşatacağız onu söyle.
1: Kim alacakmış gazeteyi?
2: Yaşar'a.
1: Biraz oyalaman lazım. Ben Yaşar meselesini hallederim.
2: Sen görüşecek misin örgütle?
1: Kara sabahtan beri görüşme lafı dinliyorum. Bir de seni dinleyemem.
2: Muhakkak görüşmen lazım.
1: Sen kurşunu nereden yedin? Kolundan mı kafandan mı? Sen mi örgütle görüş diyorsun?
2: Görüşmeleri yürütmeyi reddedersen Mete'ye gün doğacak. Senin yerine seve seve görüşecek. Yeniden devlet nezdinde itibar kazanmaya çalışıyor. Gazeteyi de psikolojik harekat için kullanacak.
1: O zaman gel seni de götüreyim. Özlemişsindir oraları.
2: Polat Alemdar. Herkes kendi vazifesini yapacak. Ellerini uzattıklarında sen ellerini sıkacaksın, ben kafalarına sıkacağım.
1: Kara, benim elimden kurtulan olursa sıkarsın.
2: Eyvallah.

0: Hoş geldiniz. Buyurun.
1: Bazı ortak dostlarımızın kaygılarını iletmek için size geldim. Örgüt, Polat'la ne mücadele edebilir, ne müzakere edebilir.
0: Örgüt etmeyecek. Ben edeceğim. Polat Alemdar'ın güçlenmesine, ülkede söz sahibi olmasına hiçbiriniz engel olamadınız. Ama ben en azından bölgede söz sahibi olmasını engelleyeceğim.
1: Şamir Bey kardeşim, bu çok riskli bir plan. Bir insanı uçurumdan aşağı iterken dikkatli olmak lazım. Yakanıza yapışıp sizi de aşağı çekebilir. Bana çok yaptılar.
0: Polat Alemdar bizi uçurumun kenarına kadar sürükledi. Biz onu itmezsek o bizi itecek.
1: Ben 824 rakımdan 3-4 kişiyi attım. Sonra o noktaya ben geldim. Ama ben nasıl geldim? Paraşütle. Paraşüt nedir? Paraşüt benim halkımdır. Paraşüt benim köylümdür. Emeklimdir. İşçimdir. Halkımın da paraşütü benimdir.
0: Beyefendi, Mete'ye söyleyin rahat olsun. Rahat dursun. Onun paraşütü de benim.

0: Buldun mu işkenceciyi?
1: Bakıyoruz Çakır.
0: Bu işi sallıyorsun, canımı sıkıyorsun.
1: Estağfurullah Çakır. Ama bu adam emir almadan sana işkence yapmaz. Emri veren devlet. Devlete el kalkmaz. Kurşun sıkılmaz. Böyle bir şey raconunda yok.
0: O eskiden de. Ne diyorsam onu yap.
2: Nasıl oldu Nesrin?
0: Çıkıyoruz, doktor taburcu etti.
2: İyi. Hazır mısın?
0: Hayırdır, ne hazırlığı?
2: Herkes kendi evine. Hadi Selvi.
0: Selvi bizle gelecek.
2: Bu saat sen hala akıllanmadın mı?
3: Namati, annem tam iyileşene kadar ben onun yanında olayım.
2: Olur gülüm. Nasıl istersen. Selvi sana emanet. Evde silahla milahla oynama. Bu sefer kendini vurursun.
4: Ve bir gece ansızın

0: Mehmet Akif mi okuyorsun baba?
1: Allah rahmet eylesin. Ne güzel yazmış.
0: Amin.
1: Kalmayacağım demişsin annene.
0: Evet baba. Kuzey Irak'a gidiyorum.
1: Televizyonda dedikleri doğru o zaman.
0: Sen ne diyorsun baba? Görüşmeyeyim mi örgütle?
1: Oğlum, senin ismin büyük. Sıkıntı daha görüşmeden başladı.
0: Ne yapayım baba? Ben görüşmesem bu işin içine başkaları girecek. Zaten onlar yüzünden bu ülkede 30 yıldır kan akıyor.
1: Laf anlatabilir misin onlara? Yöneticilerinin hepsinin kalpleri mühürlü.
0: Peygamber müşriklerle anlaşma imzaladı diye anlatırdım baba. Onların kalpleri mühürlü değil miydi?
1: Hem de ne mühür. Onlar gözleriyle gördüklerini inkar edenlerdendi. Ama Efendimizin de bir planı vardı.
0: Benim de bir planım var aslında. Eğer başarılı olabilirsem, örgütün arkasındaki güçlerden birine büyük zarar vereceğim.
1: Allah yardımcın olsun evladım. Madem ki güzel bir amacın var, Allah zor işini kolay eder. Güle güle git, güle güle gel.
2: Hiçbir yere gitmiyorsun.
0: Anneciğim, ben kararımı verdim.
2: Hasan geldi bana. Ağlıyordu çocuk. Nasıl ağlamasın? Bu uğurda hem gözünü hem ayağını kaybetmiş.
0: Bunlar bir daha olmasın diye şeytanla bile görüşsem değmez mi?
2: Başkası görüşsün. Devlette adam mı yok?
0: Hasan askere gidecekken annesi de senin gibi demiştir. Başkası mı yok? Onlar gitsin askere diye.
2: Çarpıtma lafımı. Evladın var. Sana bir şey olsa ne yapar?
0: Dua edeceksin, olmayacak ana. Sağ salim döneceğim. İnşallah.

0: İlan abi, Pusat birini aratıyor. Ben bulabilirsem gözüne girerim.
1: Kimmiş?
0: Pusat'a emniyette işkence eden bir emniyetçi.
2: Ne demek biz vazgeçtik? He? Başkası yapacak ne demek? Ya ben bunun için ismimi koydum. Sen beni millete rezil mi edeceksin?
3: Şahmeran bizi tufaya düşürdü. Gavur dağlı yemmiş. İş örgüt içinde yapacağız dedi.
2: Arkadaş, ben milleti toplanmışım. Malı ben vereceğim demişim. Ya sen anlamıyor musun?
3: Zaza, yapacak bir şey yok.
2: Ya geç şu çıngıraklı ilanla konuş. Bu işi hallet.
3: Zaza, örgütte işler öyle olmuyor. Başkan karar almış. İtiraz edene ajan diye götürürler.
2: O zaman sen beni görüştür. Ben yılanın dilinden anlarım. Çok avlamışım.
3: Zaza, bu iş bitti. Karaya da söyle, bu iş bitti Zaza. Bitti, bitti.
4: Safet. O kitabı yuttun ya. Hele söyle o sakallı bizim bu halımıza ne değil.

0: vazifemin ne olduğunu biliyor musunuz?
1: Bilmeme halim. Gidecek misin gerçekten?
0: Demek yok.
2: Evet.
1: Bu durumda kaçta?
0: Bayar Bey'le olan randevuma neden gidemediğimi sizin...
2: Sabah uçağıyla. Erkenden. Uykun geldiyse uyusa.
1: Uykum yok.
0: Silah arkadaşımdır.
1: Ama...
0: Eğer soyadlarını yeni intisap ettiler kendileri. Halen Gazi Paşa'mızın emriyle İş Bankası'nın kuruluşuyla iştigal ediyorlar. Mahmut Celal Bey, dün gece Bebek'teki ikamet...
1: İnci'yi gördün mü?
0: Ankara'ya müteveccihen ayrıldılar. Kifayet etsin Edip.
2: Gördüm.
1: Nasıl durumu?
0: Derdinizi anlatacak imkanınız olacak.
2: Çok iyi görmedim Leyla. Bir ara oğlumu yanıma alacağım dedi. Süleyman'ı mı dedim, yok dedi. Davut'a böyle böyle dedim.
0: Gidelim bakalım.
2: Doktor olur demiş.
0: Bu emri veren haddini bilmez densiz.
1: Ben onun yerinde olsam çoktan çıldırmıştım. Ne yapsın? Yazık.
2: Memati büyük ihtimalle evlenecek Servi'yle.
1: Hı? Tam Memati'ye göre. İnadına evleniyordur. Pusat'a kızmasında.
2: Sorsan o da bunu söyler ama bence seviyor kızı.
1: Sen nasıl anlayabiliyorsun? Onun gözünde şiddetten başka bir şey yok.
2: Sevgisi de şiddetli. O yüzden göremiyorsun.
1: Sen böylesin, o başka türlü. Nasıl anlaşıyorsunuz onu da anlamıyorum ya. Sen her şeyi paylaşıyorsun, gösteriyorsun. Memati eminim hötzürtten başka bir şey demiyordur.
2: Memati erkek adam sevmez, sevilir der.
1: İğrenç, iğrenç. Yoksa sen de mi onun gibi düşünüyorsun?
2: Erkek adam sever ki sevilsin.
0: Hayır Mehmet.
1: Sen Memati'yi yolla. Masadan eli boş dönersin. Sevgi dolu adam müzakere mi edebilirmiş?
2: Olabilir aslında. Hiç buradan çıkasım yok.

0: Ben gidiyorum canım.
1: Şimdi kalkıyorum.
0: Uyu sen, oradan ararım.
2: Polat!

0: Rüya mı gördün? Hayırdır?
1: Ne olursun gitme. Nereye gittiğin, kiminle görüşeceğin belli değil. Bir kere kaybettim seni. Bir daha kaybedemem.
0: Leyla. Gideceğim, geleceğim. Hadi gir eve, üşüyeceksin.
2: Aşkım olmasa.
0: Hadi Abdülay.

0: Diyecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.

0: 49 lira.
1: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
2: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: 1 litre Halk yarım yağlı süt 44.90 lira yerine 39.90 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
5: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Hala etkisindeyim.
7: İnanılmaz bir goldü.
6: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
8: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
9: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
10: İkisi birlikte çok iyi.
11: Tıpkı bizim gibi.
12: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
13: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
14: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
15: Türk televizyonlarının efsane futbol programı geri dönüyor. Ertem Şener.
16: Akşamlar Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Türkiye'nin en çok izlenen futbol programında sizlerle birlikteyiz.
17: Sinan Engin.
18: Bu futbolcu topluluğu ne oldu? Taraftarın yüzünde biraz altında gümüşten bronza doğru geldi.
15: Ahmet Çakar.
19: Ben neler yaşadım dünya futbolunda. Siz de yaşadınız ve neler gördünüz.
15: Evet. Abdülkerim Durmaz.
19: Dünya futbolunda yok. Mesela İngiltere'de, Almanya'da, Hollanda'da.
15: Ve asıl gizem 5. koltukta. En sert polemikler, en çarpıcı yorumlar, bitmeyen tartışmalar, kahkahalar, sürprizler, korkusuz yorumlar. Şampiyonluk yarışı sahada yaşanır. Gündem Beyaz Futbol masasında yazılır. Beyaz Futbol 15 Ağustos'tan itibaren Beyaz TV'de.
0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
20: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
21: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
22: Bingo Jet Jelle 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
8: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
9: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
23: Bu da hala peşimde.
12: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
24: Dondurma, dondurma gibi değil, dondurma.
25: Ey, canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
26: Sarı kola.
27: Fanta sarı kola canım o.
25: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
4: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim ya.
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Tombank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tombank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tombank, kartım hadi.
11: Korkutan virüsler geri mi dönüyor? Dünya yeni bir tehlike altında mı? Profesör Doktor Oytun Erbaş ve araştırmacı yazarlar Haluk Özdil ile Murat Akan gündemin izinde de anlatıyor. Tuğba Akıncı'nın sunduğu gündemin izinde bugün 23.30'da Beyaz TV'de.
12: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
13: Hesap basit.
14: Abi ne yapıyoruz şu an?
15: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
16: Bu da hala peşimde.
17: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
18: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
19: Bingo Jet Jel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
20: Sana alkış yok, ancak finger snap.

da dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
5: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
4: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trimsat.
3: Budur.
4: Gelmiş geç

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
5: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
6: Sarı kola!
7: Fanta sarı kola canım o.
5: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden Fanta sarı kola hastasıyız.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
10: Baloncuklu Lipton mu?
11: Çok lezzetli.
10: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
9: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
13: Siparişiniz
14: ve Pepsi'niz.
15: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
16: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
17: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
18: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.

0: Yolculuğunuz rahat geçti mi?
1: Rahat geçti. Karşılama için teşekkür ederim. Ama ben sizin bu işe hiçbir şekilde dahil olmanızı istemiyorum.
0: Bizim aldığımız emir de o yönde. Sadece kalacağınız oteli ayarlamamız söylendi. Güvenlik için istediğimiz tertibatları alabileceğimiz bir otel ayarlandı.
1: Gerek yok. Otelde kalmayacağım.
0: Nerede kalacaksınız?
1: Burada dostlarım var. Onların yanında kalacağım.
2: Şu ilerden köy yoluna çıkalım.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam. Beratın.
0: Hoş bir. Selamet bir.
1: Zor başın spastekeyn. Dayala.

0: Ne demek gittiler?
1: Onu bıraktı abi sana.
0: Şaka yapılacak zaman değil Erhan. Bu ne? Memati İstanbul sana emanet. Mete işini bir araştır. İhtiyaç halinde seni ararız. Polat Alemdar. Kuzey Irak uçak seferlerini öğren Erhan.
1: Abi burada bir şey mi şey olur. Sen nasıl bu riski alacaksın?
0: Seni de mi götürmedi usta?
2: Abi buraları boş bırakmamak lazım dedi.
3: Merve'den arkadaş olmasaydı jandarma bizi kıskırmak yakalayacaktı.
4: Yaran nasıl oldu?
5: İyi.
4: Şahmeran Başkan seni sordu.
0: Alo. Ne demek uçak yok lan? Allah'ın delisi. Bulacaksın dediysen bulacaksın. Bulamayan sekreteri at işten.

0: Seni niye götürmediler Beyaz Gölge?
1: Bacağım.
0: Bana yapılacak hareket mi bu?
1: Demek ki burada önemli işin var.
0: Onlar orada tarihi yazsınlar. Biz burada saraydan kız kaçırma oynayalım. Pusat Efendi'nin elinden kız almak mı benim işim?
1: Abi o iş nasılsa hemen bitmez. Son noktayı koymaya biz de gideriz. Sen hele saraydan kız kaçır ki abinin bahanesi kalmasın.

0: Muhtemel görüşme noktalarına baktınız mı?
1: Bu üç noktadan birinde görüşmek isteyecekler. Birinci noktaya hakimiz. Burası olursa işimiz daha kolay.
0: O zaman bu noktada görüşülmesi için direteceğim.
1: Kabul etmezlerse diğer noktalar sıkıntılı.
0: Şansımızı deneyeceğiz.
2: Abi ateşin çok yükselmiş. Doktor getireyim.
3: Gerek yok. Reklam olmayalım şimdi. Baki, sen Zaza'yı getir ama dikkatli ol.
4: Abi, gavurdağlılar bizim eski mekana gitmiş. Derslerini almışlar. Daha gelmezler peşimizden.
3: Oğlum, yaralandığımızı biliyorlar. Ayağa kalkmadan bizi yemek isteyeceklerdir. Hadi sen git dediğimi yap.
4: Tamam abi.

0: Zaza, bunlar kitap. Ne yapacağız biz bunları?
1: Oğlum, dayınız artık sigara, içki sevmiyor. Onlar sağlığa zararlı. Vatandaşı zehirlemekten vazgeçin. Böyle yararlı şeyler satacaksınız artık.
2: Zaza, sen bizimle kafa mı?

0: buluyorsun?
1: Yeganım, içki yok. Dedim ya, ne kafası? Size doğru işler yaptırayım, helal para kazandırayım.
2: İyi de Zaza, bunlar korsan kitap.
1: O kadar kusur olacak. Kaçakçının hayrı o kadar olur. Ha, bunu al. İlk gördü günah, hayrına ver geç. Hadi, hadi, hadi, hadi yürüyün, hadi, hadi.
3: Dayı, okumanın faydasını hemen gördün. Durumu iyi kurtardın. Millete rezil olacaktık.
1: Oğlum, dayının kafası kitap. Atom gibi. Her şeyin bir çaresi var.
4: Pusat kendisine işkence eden polisi bulunca ne yapacakmış?
5: Ağam, bana kalırsa öldürecek. Çok kinlenmiş.
4: Bu çocuk bu kafayla fazla yaşamaz. İlhan, ver adresi.
6: Pusat adresi nereden buldun derse, ne diyeceksin?
5: Halamın oğlu polis. Ondan öğrendim diyeceğim.
4: Gerçekten polis mi halamın oğlu? Bak, soruştururlar.
5: Polis de ağam, atıldı.
4: İlhan, hediyesini ver. İcraattan sonra pusatla kutlama yaparlar.

0: Polat Alemdar gelmiş Kuzeyir'e. İstediğimiz oluyor.
1: Polat Alemdar masaya oturana kadar benim istediğim olmuş olamaz.
0: O da olacak. Buraya kadar gelmiş. Elbet masaya oturacak.
1: Örgüte hakim ol. Örgüt içinde bu görüşmeleri engellemek isteyenler boş durmayacak.
0: Polat Alemdar'ı masada bitireceğim. Sen merak etme. Masadan kalkamayacak.
1: Polat Alemdar seni masada çiğ çiğ yer. Kartlarını açık oynama. Ben gelince stratejiyi belirleyeceğiz.
0: Sen paranoyaksın ya. Ben şimdi sana bir komplo anlatayım. Polat Alemdar'ın asıl derdi senle beni bir araya getirmek. İkimizi beraber ortadan kaldırmak olmasın?
2: Ne yapıyorsun burada?
3: Olur mu? Başkanım beni çağırmış. Telefon konuşmasının bitmesini bekliyorum.
2: Niye dışarıda beklemiyorsun?
3: Burada bekle. Çağıracak dediler. Bekliyorum.
2: Yürü. Başkanım, Berve'den arkadaşı siz mi çağırttınız?
0: Ben kimseyi çağırtmadım. Tamam, çağırttım, doğru. Bu emperyalistler insanda kafa bırakmıyor ki. Berve'den arkadaş tecrübesiyle genç arkadaşları kurtarmış. Kendisine eğitim akademisinde görev vermeyi düşünüyorum. Genç arkadaşlarımıza iyi bir eğitmen olacak.
4: Abi, seninle bir şey konuşabilir miyim?
5: Hayırdır?
4: Abi, geçen reisle konuştuğumuz konu var ya.
5: Sen bizi mi dinliyorsun lan?
4: Abi, ben istemeden kulak misafiri oldum. Size kendimi geçenki mevzudan affettirmek için adamı buldum.
5: Kimsin lan sen? Kimin adamısın?
4: Abi, ben senin adamınım. Abi, reis eski kapalı. Devlet dedin mi hazır ola geçer. Ben senin memnun olacağını düşünmüştüm.
5: Nereden buldun adamı?
4: Abi, halamın oğlu eski poliste. O tanıyor bunu. Meşhur zaten bu emniyette.
5: Bundan sonra üstüne vazife olmayan şeylere burnunu sokma. Kırarım o burnunu.
4: Baş üstüne abi.
5: Hadi gidiyoruz. Reis! Arabaları çıkarsınlar.
6: Nereye gidiyoruz Çakır?
5: Seni babamın eski bir ahbabıyla tanıştıracağım.
6: Kimmiş o?
5: Acele etme. Gidince görürsün.

0: amca babanı niye getirmedin?
1: Senin o baban var ya, o baban. Bizi öyle bir Tufa'ya getirdi ki.
0: Tufa kim?
1: Oyun oyun. Gel bakalım. Hoppa. Nerede deden?
0: Spor yapıyor içeride.
1: Baban gibi sen de bizi makaraya mı sarıyorsun?
0: Allah diyor içeride.

0: Kızım olmasa kapıyı kim açacak? Elimiz ayağımız oldu vallahi.
1: Bu çok fena vallahi anne. Yakında yemek de yapar bu.
2: Omlet yapabilirim. Televizyonda gördüm. Aç mısın? Yapayım mı sana?
1: Vay ben senin o dillerini yerim.
0: Gel bakayım. Gel.
3: Hoş geldin evladım.
1: Hoş bulduk Ömer baba.
3: Buyur. Hayırdır evladım?
1: Oğlun tembih etti. Bir şey lazım mı? Git bak dedi.
3: Oğlum öyle demiştir de sen ne diyorsun?
1: Bu sene kış çok sert geçti diyorum baba.
0: Kışın sonu bahar. Yabancı yok nasıl evladım, açık konuş. Elif'i de mümkün değil başka bir yere yollayamazsın. Mecbur derdini yanında anlatacaksın.
1: Öyle çok bir şey yok anne. Selvi mevzusunu duymuşsunuzdur.
2: Sevgilin mi?
1: Abla sen omlet mi yapsan acaba?
2: Tamam yapıyorum.
0: Aa, dur kızım. Ömer Bey bir şey gelir başına.
1: Yok o kadar uzun boylu sormayacağım anne.
3: Evladım evlen.
1: Niyetim o zaten de. Laf söz çıkaran namussuzlar var. Yok abisinin kızı. Yok böyle şey olur mu?
3: Allah'ın yasak etmediğini kul mu edecek? Çakır'la kan bağı mı var?
1: Yok da. Racona ters değil mi?
3: Ben kulun raconunu bilmem. Onu abine soracaksın. Yaradan'ın raconu belli. İki insan Allah rızası için birbirini severse...
4: Allah... Onların sevgisine karşılık vererek yanlarında olur.

0: O zaman ben nikah basayım.
1: Durduğun kabahat.
2: Kız bağırıyor bey.
0: Ben de kalkayım baba. Görüşürüz anne.

0: Polat Alemdar'ı sen alıp geleceksin.
1: Baş üstüne başkanım.
2: Başkanım, ben alsaydım bizzat.
0: Sen benim yanımda lazımsın. Görüşme yerinin güvenliğini sen sağlayacaksın. Kimseye haber vermeden çık. Yanına Ferhat arkadaşı al. Ben sana nereye geleceğinizi haber vereceğim.
1: Baş üstüne başkanım.

0: Abi haber geldi. Bizi Zarkos tarafından alacaklar.
1: Çıkalım Abdülay.
2: Seyyara kan hazır bir kan tereçin.

0: Mustafa, siz gelmiyorsunuz.
1: Olur mu öyle şey? Ben seni yalnız bırakmam.
0: Sizin gelmenize zaten izin vermezler. Boşuna gerginlik olmasın. Hadi çıkalım.
2: Bakın geliyorlar.

0: Abi adamımızdan haber gelmedi daha. Biraz oyalasaydık.
1: Orada oyalayacağız artık Abdü Bey. Samimiyetimizden şüphe etmemeleri lazım.

0: Posat bizim adamı almış. Bu hat size dersini vermemiz lazım.
1: Şimdi değil.
0: Öldürecek adamı.
1: Emrimden çıkarsa dersini ver. Karışmayın. Olayı da sümen altı yapın.

0: Geliyorlar. Dur! Nereye gidiyorsunuz?
1: Görüşmeye götürüyoruz.
0: Bize öyle bir bilgi verilmedi. Bekleyin burada.

0: Ne yaptınız? Polat Alemdar'ı iyi ağırladınız mı?
1: Efendim, biz kendisini tam ağırlayacaktık ki.
0: Bana bir daha mazeret bildirme.
2: Bir işi beceremeyecekseniz niye oradasınız?
0: Polat o masaya oturursa hepinizi kazığa oturturum.
3: Buyurun Yaşar Bey, sizi dinliyorum.
4: Hem taziyeye geldim hem iş konuşmaya. Başınız sağ olsun, torununuzu kaybetmişsiniz.
3: Dostlar sağ olsun.
4: Duydum ki medyadan çıkmayı düşünüyormuşsunuz.
3: Nereden duydunuz?
4: Ben de ne zamandır bu sektörün içine girmeyi düşünüyordum. Yakından takip ediyorum. Hatta bu iş için gerekli rakamları gözden çıkarttım. Eğer gerçekten sizin böyle bir niyetiniz varsa masaya oturmaya hazırım.
3: Burası olabilir.
5: Başkanım, beni çağırmışsınız.
6: Söyle bakalım Berbeden arkadaş. TC ile görüşmeler konusunda ne düşünüyorsun?
5: Başkanım, ben görüşmelerin gerçekleşmeyeceğini düşünüyorum.
7: Neye dayanarak bu çözümlemeyi yapıyorsun?
5: Başkanım, TC'nin içinde Polat Alemdar'a karşı olan güçlerle örgütümüz içindeki uzantıları buna engel olurlar.
7: Sen başkanımızın örgüte hakim olamadığını mı ima etmeye çalışıyorsun?
5: Başkanım, maalesef örgütümüzde kişisel hırslarını, egolarını mücadelemizin üstünde tutan şahıslar var. Şahmeran başkanımızın Polat Alemdar'ı masaya oturtmak mecburiyetine bırakmadığını

0: olması zaten başlı başına büyük bir kazanım. Bir de o masadan başkanımızın önemli kazanımlarla ayrılmasını istemeyeceklerdir.
1: Çözümlemen gayet başarılı. Ancak durumu tespit etmek farklı, duruma göre strateji geliştirmek farklı. Konuya ilişkin stratejin var mı?
0: Var başkanım. Lalezara arkadaş bu konuda aktif rol oynayabilir.
1: Nasıl?
0: Polat Alemdar'ı görüşme yerine getirme vazifesini ona verin.
2: Başkanım, Berve'den arkadaş konumuna göre büyük çözümlemeler yapıyor. Yok Polat Alemdar'ı oturtmazlarmış, yok engel olurlarmış.
3: Başkanım, Polat Alemdar'a suikast düzenlemişler.
1: Kim?
3: Tecenin derin güçleri. Maalesef örgütümüzdeki derin uzantılarıyla birlikte.

0: Abi örgüt içi rekabete kurban gideceğiz. Şahmaran'ın masaya oturmamıza gücü yetmiyor.
1: Bu örgütün işi değil Abdüley. Örgüt bizimle tekrar bağlantı kuracak.
0: Kurmazlar abi. Kursalar da kime güveneceğiz bu saatten sonra?
1: Hiç kimseye güvenmeyeceğiz Abdüley. Ben bir karar verdim. Sen benim kararımdan vazgeçtiğimi gördün mü hiç?

0: Benimsiniz siz. Beni nereye götürüyorsunuz? Bırakın beni.
1: Hadi.
0: Bırakın.
1: Hadi yürü.
0: Kimsiniz siz? Beni nereye götürüyorsunuz? Bırakın.
2: Bana el kaldıranı affedebilirim. Kemiklerini kırar bırakırım.
0: Çoluğum çocuğum var benim, yapma.
2: Hele çocuğu varsa kesin öldürmem. Ama rahmetli babama bırak fiske vurmayı. Bir kötü söz söylemiş. Kem gözle bakmış adamı affetmem.
0: Yalan söyledim. Ben babana bir şey yapmadım.
3: Çakırım, bu senin babana ne yapabilir? Görse anca ceketinin önünü ilikler.
2: Öyle mi lan?
0: Yemin ederim öyle. Ben Çakır'ın çok ekmeğini yedim.
3: Dersini al, bırak gitsin. Büyük affeder.
2: Reis, babamın ekmeğini yiyip ona ihanet etmeyen mi var? Herkes bilsin ki her kim Çakır adını ağzına alacaksa önce salavat getirsin. Reis, çoluğuna çocuğuna bakın. Babalarının şans olduğunu bilmesinler.

0: Yine kime kızdın Mete Bey?
1: Hiç çakal mı yok ki kızacak Yaşar'a? Ne yaptın? Görüştün mü Davut'la?
0: Görüştüm. Kesenin ağzını açarsak satacak gibi görünüyor. Eğer bir emir verdiysen ölmesine dair biraz ertelet.

0: 4, 3, 2, 1. Alo?
1: Nasılsın kızım?
0: İyiyim babacığım. Sen neredesin?
1: İşteyim kızım.
0: Ne zaman geleceksin?
1: Birkaç gün sonra.
0: Ne getireceksin bana gelirken?
1: Ne getireyim kızım?
0: Oyuncak getirirsen biraz onlarla oynar, Kızılay'a veririz.
1: Olur kızım, oyuncak getiririm gelirken.
0: Öpüyorum seni o zaman.
1: Ben de seni öpüyorum yavrum. Görüşürüz.
0: Bay bay.
1: Haber var mı Abdülay?
2: Abi Zara aradı. Seninle görüşmek istiyor.
1: Lale Zara burada mıymış?
2: Evet abi. Ne diyeyim?
3: Bu ne oğlum Baki?
4: Dayı, yerimizi yeni değiştirdik. Gavur dağlılara tedbir için. Kara emretti.
3: Git bunu kendi kafana bağla. Altına da bir etek giyip. Bu ne? İmdat. Bak bak dayına ne takiler.

0: Ya yavaş git, yavaş. Bilmem ki hangi buzağı bu rahat durami.
1: Dayı, gözümü çok koşundurayım bu.
0: Siz niye geldiniz anlamayayım ki? Hadi ben karaya ağır konuşmaya gideyim. Anlamayayım ki siz niye geldiniz? Önümü bile göremişsiniz.
1: Dayı, ben seni gözüm kapalı bile korurum.
0: Evet, Kara Murat. Gözümsün.

0: Polat Alemdar. Benimle görüşmeyi kabul ettiğin için teşekkür ederim.
1: Sadede gel Lale Hanım.
0: Halkımız çözüm için ortaya koyduğun iradeyi her zaman minnettarlıkla anacak.
1: Lale Hanım, politikaya gerek yok. Ne diyeceksen de.
0: Görüşmelere engel olmak isteyen ajanlar seni rahat bırakmadı. Ancak sen çözüm konusunda samimiysen, ben senin sağ salim masaya oturmanı garanti ediyorum.
1: Benim lafa karnım tok. Yapabiliyorsan göster.

0: Nasıl oldun anne?
1: Biraz ağrım var. Ama iğne yaptırdım. Geçer şimdi.
0: Selvi nerede?
1: Memati hava almayı çıkardı. Gelir birazdan.
0: Beni deli etme iş yapıyorsunuz. Bir yere gitmeyecek demedim mi size? Hava alacak madem, tasma takar boynuna gezdirtirim.

0: Hava almaya dedin, ofise getirdin. Nasıl bir kafan var hiç anlamıyorum.
1: Buradaki hava dünyada yok.
2: Nerede kaldınız abi? Memur bey bir saatte siz bekliyor.
0: Çok yakışmış Erhan abi. Bir yere mi gidiyorsunuz?
2: Nerede bacım? Senin bu eşin olacak adam düşüncesizin biri. Bir davet vereyim, dışarı çıkarayım. Kardeşlerimle eğleneyim yok.
1: O düğünde Erhan.
0: Ne oluyor?
1: Gel, sen de imzala şunu.
0: Öksüz mü alıyorsun?
1: Evet.
0: Bak, dönüşü yok bu işin. Boşanmam, öldürürüm.
1: Boşanacaksam niye evleneyim?
0: Düğün yapacak mısın?
1: Hem de davullu zurnalı, kemençeli tulumlu. Hadi.

0: Bu işten çırak çıktığımza mı yanam? Yoksa gavurda Allah'la hısım olduğumza mı yanam?
1: Yanacak bir şey yok Zaza. Bu işe beraber girdik, sonuna kadar da beraber götüreceğiz.

0: Burası mı?
1: Burası abi.
0: Kaç kişiler?
1: Zazalar da dahil 6 kişiler.
0: Kimse buradan sağ çıkmayacak.

0: Yemin ederim. Yemin ederim ki bir daha benden izinsiz bu evden çık. Memati'yi öldürürüm.
1: Kocamı mı öldüreceksin?

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: İndirimin makbulü 1 kilo kabuklu ceviz sadece 169 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
3: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
4: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde papya 3 katlı tuvalet kağıdı

0: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
2: Araba şamalos.
3: Oo.
2: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalos. Çocuk ya da büyük ol, Haribo'ya
4: muslu ol. Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
5: Servis geldi. Çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca gazoz.
9: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
10: Otomobil piyasası durgun.
11: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü? Arabanı arabamla
12: takoma, değerinde trim sat. Bu haberlerle kapanıyor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trim sat.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı tak.
2: Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
3: Bingo jet jelle. 15 dakikada yetişecek. Bingo jet jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo jet jel akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo jet jeli hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
4: Budur. Gelmiş geçmiş en iyi püskü şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı. Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
7: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling, minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
8: Baloncuklu Lipton mu?
9: Çok lezzetli.
8: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
7: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
10: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcak yok geldi. Yiyelim şöyle.
11: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
10: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: cilalar. Jilet penisiyle cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
1: Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
2: Bingo Jet Jelle. 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
3: Ben Feyyaz.
4: Bu da Sarı Kola.
3: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
5: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
3: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
6: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
3: Değişemem ve değişebileceğime dair
5: inancım da yok.
3: Başka lezzet yok.
6: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
1: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
3: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
4: Sana alkış yok, anca finger snap.

0: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
1: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
0: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
1: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
1: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
0: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
2: Bu var ya bu.
3: Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Pepsi ile hepsi güzel.
10: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
11: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
12: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.

0: Şahmeran nerede?
1: Polat Alemdar, muhatabım benim. Görüşmeleri benimle yapacaksın.
2: Sana kim söz verdi konuşuyorsun?
1: Konuşmaya gerek yok. Bizim taleplerimiz bunlar. Sizin bunları vermeye yetkiniz var mı?

0: Benim sana verecek hiçbir şeyim yok. Lale Zara, beni bu itle muhatap etmek için mi buraya getirdin?
1: Polat Alemdar, nerede olduğunu unutma. Burası senin çiftliğin değil.
0: Ben nerede olduğumu biliyorum. Sen karşında kimin olduğunu bilmiyorsun.
1: O zaman öğret kim olduğunu. Buradan canlı çıkamazsınız.
2: Ne oluyor burada?
3: Sakin olun, sakin olun, sakin olun. Bir yanlış anlaşılma oldu.
0: Sahmeran'ın buraya gelip karşıma çıkacak cesareti yoksa söyleyin. Buraya kadar geldim. Kandil'de inine de gelirim.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 6 Ağustos Perşembe. Ben Hande Sarıoğlu. Beyaz Ana Haber başlıyor efendim. Terörsüz Türkiye yolunda büyük bir adım atıldı. Hukuki süreç resmen başladı. Sürecin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve yasa teklifi meclise sunuldu. Teklif, Cuma günü Adalet Komisyonu'nda görüşüldükten sonra Pazar günü genel kurul gündemine gelerek yasalaşacak. Bugün de gözler gün boyu Beştepe'deydi. Sürecin mimarı MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi ve son yılların en kritik Milli Güvenlik Kurulu toplantısı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.
1: Şüphesiz mesuliyetimiz büyük, yükümüz ağırdır. Ama cesaret ve kararlılıkla bu meselenin üzerine gidersek inanıyorum ki menzile varmamıza kimse mani olamaz.
2: Kritik virajlar peş peşe dönüldü. Terörsüz Türkiye yolunda artık son adımlar atılıyor.
3: Türkiye yüzyılını, adaletin yüzyılı kılmak için çıktığımız bu yolda terörsüz Türkiye vizyonumuz ile tarihi bir aşamaya hep birlikte şahit ediyoruz.
2: Sürecin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve yasa teklifi meclis başkanlığına sunuldu.
4: Süreç bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yönetilmiştir.
2: Teklif önce imzaya açılmış, ilk imza atanlardan biri de sürecin mimarlarından MHP lideri Devlet Bahçeli olmuştu.
5: Terörsüz Türkiye dedik, Allah'ın izniyle ve muhakkak surette başaracağız.
2: Bahçeli tarihi imzayı atarken parmağında İnşirah suresinin şüphesiz her zorlukla beraber bir kolaylık vardır anlamını taşıyan 5. ayetinin yer aldığı yüzüğü vardı. Çerçeve yasa 12 maddeden oluşuyor ve genel af niteliği taşımıyor. Düzenleme askeri, polisi, sivilleri şehit eden PKK'lıları kapsamıyor. 2005'ten önce mahkum olan Öcalan da kapsam dışı.
5: Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir.
2: Ve Demirtaş'ın durumu.
6: Terör belasını tarihin karanlık çöplüğüne gönderiyoruz.
2: Kanun teklifinin meclise sunulmasıyla birlikte gözler 2016 yılında tutuklanan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a çevrildi.
6: İnfaz hukukunda mutlaka değişiklikler yapılacaktır.
2: Teklifi hazırlayan isimlerden olan MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Demirtaş'ın serbest bırakılması konusundaki soruya yanıt verdi. Yıldız bekleyin dedi ve terörsüz Türkiye yasasında Hizbullah ve DHKPC de kapsam dışı kaldı. Ve bugün gözler gün boyu Beştepe'deydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Beştepe'de kabul etti. İki lider 2026 yılının 3. görüşmesini gerçekleştirdi. Görüşme kapalı kapılar ardında 40 dakika sürdü. Erdoğan dün akşam teklife ilişkin Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçimlemeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum mesajını vermişti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. Bakanlık kalıcı barış ve güvenlik için her türlü tedbir alınacak dedi.
7: Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin güvenliğinin sağlanması, milletimizin huzurunun korunması ve devletimizin bekasının muhafazası amacıyla her türlü risk ve tehdit unsuruna karşı yürüttüğü faaliyetlerini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir.
2: Teklifin yürürlüğe girmesi için kritik bir şart bulunuyor. Milli Güvenlik Kurulu PKK-KCK ve bağlantılı yapıların tamamen feshedildiğini ve silah bıraktığını resmen tespit edecek. Ve tam da bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan son dönemlerin en kritik Milli Güvenlik Kurulu toplantısına başkanlık etti. Masadaki ilk başlık terörsüz Türkiye'ydi.
1: Sabırla hareket edecek, tarihlere gelmeden inşallah süreci menziline ulaştıracağız.

0: Çikolata kutusunda milyon dolarlık rüşvet, dosya arasına sıkıştırılan tomar tomar paralar, 22 dakikalık ses kayıtları, sünnet düğününe uzanan ihale iddiası ve son olarak uyuşturucu testi pozitif çıkan belediye başkan yardımcısı. CHP'li belediyelerden peş peşe yeni yolsuzluk ve skandal haberleri geliyor. İddiaların merkezinde bu kez Üsküdar, Etimesgut, Menderes ve İzmit var.
1: Bir belediyede çikolata kutusunda dolarlar, diğerinde dosyaların arasına gizlenen para, hem de tomar tomar.
2: Şu araya sıkıştım.
1: Bir başka belediyede ruhsat pazarlıkları, soruşturmaların merkezindeki CHP'li belediyelerde ortaya çıkan detaylar ağızları açık bıraktı.
3: Tütte leke var, bizim başkanlarımızda leke.
1: İlk adres Ankara, Etimesgut Belediyesi. Soruşturma dosyasındaki iddialara göre rüşvet sistemi adeta kurumsallaşmış.
4: Şu anda temiz bir siyasetçiyim ben.
1: Tanık beyanlarına göre Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'na bir inşaat firması tarafından çikolata kutusu içinde 1.2 milyon dolar rüşvet verilmiş.
5: Yaparız efendim, yaparız. Onu da yaparız.
1: Makam odasındaki gizli bölmeler, kepçeli şantaj iddiaları. Konser için belediye iddiaya göre organizatörden 1.5 milyon lira nakit para istemiş. Ödeme yapılmayınca konser alanı kepçelerle ablukaya alınmış ve elden dağıtılan milyonlarca liralık avanta.
4: Etimesgut'ta senaryoyu biz yazacağız bundan sonra.
1: Etimesgut dosyasında dikkat çeken bir gelişme de tutuklu belediye başkan yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'nun uyuşturucu testi oldu. O da tıpkı Erdal Beşikçioğlu gibi pozitif çıktı.
4: Bizim belediyemiz bir marka belediyeye dönüşecek.
1: Çikolata kutusu iddiası yalnızca Etimesgut dosyasında değil. Üsküdar Belediyesi soruşturmasında da benzer yöntem gündemde. İddialara göre 1 milyon 200 bin dolarlık rüşvet çikolata kutusunda teslim edildi. Soruşturmanın bir diğer adresi İzmir'in Menderes ilçesi.
3: İlkaya verin, İstanbul Büyükşehir'i verin dedim, İçişleri Bakanlığı'nı yönetin.
1: Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında yürütülen rüşvet soruşturmasında 22 dakikalık ses kayıtları dosyaya girdi. Kayıtlarda imar işlemleri, ruhsat, abonelik ve tapu onayları karşılığında yapılan pazarlıkların yer aldığı öne sürüldü.
2: Şu araya sıkıştım. Üstüne de bir zarf attım biliyorum.
1: Soruşturma sürerken İlkay Çiçek'in sevgilisiyle yaptığı öne sürülen WhatsApp yazışmaları da gündeme geldi.
6: Ve eşime güvenim sonsuz.
1: Ancak eşi Melek Çiçek mesajların yapay zeka ile üretildiğini savundu.
6: Yapay zeka ile hazırlanan yalan yanlış haberlerin son bulmasını istiyorum. İki tane evladım var.
1: Ve İzmit Belediyesi soruşturması, kameralara yansıyan görüntüler dikkat çekti. Bir şüpheli, ruhsat ve denetim müdürü Figen Çetin'in odasında tomar tomar parayı dosyaların arasına gizledi.
2: Şu araya sıkıştım. Üstüne de bir zarf attım biliyorum.
1: İzmit dosyası bununla da sınırlı değil. Soruşturmadaki iddialara göre CHP'li belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in oğlunun sünnet düğünü ihale karşılığında iş insanlarından alınan altınların kayıt altına alınabilmesi için kullanıldı.
2: Şu araya sıkıştım. Üstüne de bir zarf attım biliyorum.
1: Ve bir skandal karar daha. Terör örgütü DHKPC mensubu olmak ve çeşitli eylemlere karışmaktan dolayı yargılanıp hüküm giyen Yavuz Nazlıgül, kısa süre önce Özgür Özel ve ekibi tarafından kurulan yeni partide İstanbul Fatih ilçe başkanı oldu. Nazlıgül'ün örgüt adına gerçekleştirdiği 4 farklı saldırı ve eylem var.
0: Zincirleme rüşvet iddiasıyla hakkında fezleke hazırlanan yeni parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba. İlk kez meclis kürsüsüne çıktı. Ağbaba hakkındaki tüm iddiaları reddetti.
1: Bir ay, iki operasyon. Aynı aileden ikinci isim.
7: Özgür Özel'in yol arkadaşı olmamdır. Başka hiçbir suçum günahım yok.
1: İzmir'de yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın abisi Hür Ağbaba gözaltına alınmıştı. Bu ilk değil. Abisinden önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında Ağbaba'nın yeğeni Ahmetcan Ağbaba da tutuklanmıştı.
8: Ahlaksız Veli Ağbaba! Ey yüzsüz Veli Ağbaba!
1: Yani Ağbaba ailesi her taşın altından çıktı ve Ağbaba hakkında Özgür Özel'le birlikte

0: de dokunulmazlıklarının kaldırılması için fezleke hazırlandı. Hem de zincirleme rüşvet iddiasıyla.
1: Eğer Gökhan Böcek'te benim HTS kaydım varsa, bas kaydım varsa, danışmanımın HTS kaydı varsa idam edilmeye razıyım.
2: Yüzsüz adam vermez. Suratı keçe gibi olmuş efendim. İstediğiniz lafı söyleyin adama işlemiyor. Keçe. Geçmez biliyorsun.
0: Veli Ağbaba meclis kürsüsünde suçlamaları reddetti. Yakınlarının ve danışmanının tutuklanmasına tepki gösterdi.
1: Boğazımdan bir kuruş haram para geçtiyse zehir olsun, zıkım olsun, haram olsun. Eğer kamuda bir ihaleye girecek valla idama da razıyım ben.
0: Ve ilginç bir çıkış daha geldi.
1: Allah aşkına aileye saldırır mı ya? Şu anda benim aileme saldırılıyor. Aileye saldırılır mı?
0: Sıklıkla siyasi tartışmalarda ailelere hedef alan Veli Ağbaba hakkında adli süreçler işletilen akrabalarının saldırı altında olduğunu iddia etti.
1: Allah aşkına aileye saldırır mı ya?
0: Ve o sözlere AK Parti sıralarından yanıt gecikmedi. Ankara Milletvekili Osman Gökçek bunu sen mi söylüyorsun diyerek tepki gösterdi.
1: Allah aşkına aileye saldırır mı ya?
3: İstanbul Bahçeli Evler'de facianın eşiğinden dönüldü. Kolonlarından ses gelen 38 yıllık bir bina aniden çöktü. Yüreklerin ağza geldiği olayı mahalleli deprem gibi bir sarsıntıydı diye anlattı.
4: Bu bina öne doğru gelmeye başladı.
5: Deprem böyle bir sarsıntı oldu.
6: Öyle bir gürültü geldi ki dedim. Ne biçim deprem?
4: İnanılmaz şiddetliydi. Yani dedim tamam artık biz de gittik yani.
7: Kolonlardan sesler geldi, öne doğru eğildi. 22 daireli bina saniyeler içinde işte böyle yıkıldı.
8: Bomba sesi gibi cüm diye bir ses geldi.
9: Eğer boşaltılmasaydı bu cumbrada yani Allah göstermesin bir facia vardı. En az 70-80 kişi kesin yanı gitmişti.
7: Bahçeli Evler'de facianın eşiğinden dönüldü.
10: Bahçeli Evler Taşova sokaktaki bu alanda tam 38 yıllık bir bina vardı. Önceki akşam bina sakinleri kolon seslerini duydu. Korkarak hemen dışarı çıktılar ve ekiplere haber verdiler.
11: Bayağı eskiydi.
12: 30-35 yıl diye var diyebilirim. Polis geldi, itfaiye ekipleri geldi. Hepsi şey yaptılar, tahliye ettiler. Bütün binayı boşalttılar.
10: Bina sakinleri büyük bir panikle binayı terk etti. İşte henüz birkaç saat geçmemişti ki 4 katlı ve 2 bloktan oluşan bina büyük bir gürültüyle yıkıldı.
8: Deprem gibi böyle bir sarsıntı oldu. Pencereye sıktım ki buradan toz duman geliyor.
7: Belediye, itfaiye, polis, sağlık. Tüm ekipler seferber oldu.
4: Şu an bizim binalar şu an mühürlendi yani. Giremiyoruz şu an.
10: Bir gece önce iki blokta tahliye edildiği için yaralanan kimse yoktu. Ancak yine de mahalle sakinleri büyük panik yaşadı.
12: Göz gözü görmüyordu zaten. Herkes bağırıyordu.
8: Bayağı yani şiddetliydi. Ya onun şiddeti evler aynı deprem sarsıntısı verdi.
7: Faciadan dönülen olayda mahalleli derin bir nefes aldı. Çevredeki binalar tedbiren boşaltılırken yıkıma devam edildi.
3: Afyonkarahisar'da geçtiğimiz Ocak ayında hayatını kaybeden 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar'ın ölümündeki düğümü JASAD dedektifleri çözdü. Çocuğun cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Olayda bir başka dehşete düşüren ayrıntıysa çocuğun annesinin oğlu öldürüldükten 3 gün sonra oğlunun katiliyle nikah kıyması oldu.
13: Cinayeti siz mi işlediniz?
14: Yüksekten düştü iddia edildi. 4 yaşındaki çocuğun öldürüldüğü ortaya çıktı. Hatta öz annesi 3 gün sonra oğlunun katiliyle evlenmiş.
13: Küçük çocuğu siz mi öldürdünüz?
14: Yunus Emre Yakar 4 yaşındaydı. Yüksekten düştüğü söylendi, hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Ailenin çelişkili ifadeleri şüphe uyandırdı. 5 kişi gözaltına alındı.
13: Cinayeti siz mi işlediniz?
14: Düğümü JASAD dedektifleri çözdü. Dede sorguda cinayeti itiraf etti. Küçük çocuk öldüğü gün üvey babasıyla koyun otlatmak için araziye gitmiş. Ancak bir süre sonra üvey baba çocuğu getirerek "Bir iki tane vurdum bayıldı, şuna bir bakın" diyerek dedesine bırakmış.
13: Küçük çocuğu siz mi öldürdünüz?
14: Ve kan donduran bir gerçek. Olaydan sadece 3 gün sonra Yunus Emre Yakar'ın annesi oğlunun katiliyle resmi nikah kıymıştı.
13: Niçin öldürdünüz çocuğu?
14: Üvey baba cezaevine gönderildi.
3: İstanbul'da eski erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürülen Nilda Müge Şahin'i dün getirmiştik ekranlarınıza. İşte o cinayette yeni detaylar ortaya çıktı. Meğer genç kız ölmeden 9 gün önce katilinden şikayetçi olmuş.

0: geldi, genç kızı kurşuna dizdi. Arkasına dahi bakmadan kaçtı. İşte bu görüntüler Nilda Müge Şahin'in son anları olarak kayda geçti.
1: 35 yaşındaki çocuk, 25 yaşındaki çocuğu aldı götürdü. Yani diyeceğim.
0: Nilda Müge Şahin 25 yaşındaydı. Babasının yanında çalışan 35 yaşındaki Nazir Ilgın'la sevgili oldu.
1: Yanımızdaki çalışan eleman, 3 senedir yanımızdaydı. Şartlı talihli olan bir insan, kızma platonik aşk oluyor.
0: İlişkileri 1 yıl sürdü. 4 ay önce ayrılmışlardı. Ancak Ilgın genç kızı takıntı haline getirdi, aylarca takip etti. Nilda karakola giderek şikayette bulundu. Ilgın önce gözaltına alındı, sonra adli kontrolle serbest bırakıldı. Ve o şikayetin üzerinden 9 gün geçmişti ki cani korkunç planı için kolları sıvadı.
1: Gece saat 12'de eczanelerini açarken onu orada linç ediyor.
0: Eczaneden çıkarken yakaladı onu. Motosikletle gelip kurşuna dizdi. Genç kız kanlar içinde yere yığılırken kardeş de koşarak yardıma geldi. Nilda kurtarılamadı. Cenazesi otopsi işlemlerinin ardından gözyaşları içinde toprağa verildi. Annesi ayakta durmakta dahi güçlük çekti. Diğer yandan o caninin 2011 yılında da hemşire olan eski kız arkadaşını öldürmeye teşebbüs suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldığı, şartlı tahliye ile cezaevinden çıktığı tespit edildi.
2: Ankara'da 3. çocuğuna hamile olan kadın rutin kontrol için hastanenin yolunu tuttu ancak hayatının şokunu yaşadı. Çünkü özel hastanenin ölü dediği bebek yaşıyor çıktı.
3: Kalp atımı yok. Rahme yapışmış denilen bir bebeğin kalp atımının olduğunu öğrenmek çok çok farklı bir duygu.
4: Skandalın adresi Ankara. Üçüncü hamileliği için doktorun yolunu tutan genç kadın neredeyse bebeğini kaybedecekti.
3: En yakınımızdaki olan özel hastaneyi tercih ettik.
4: O hastane bebeğin kalbi atmıyor dedi. Hatta anneyle kürtaj pazarlığına bile girdi.
3: Fiyat nedir diye sorduğumuzda 40 bin lira bir ücret oldu. Ama bize eski bir müşteri olduğumuz için 30 bin lira yapabileceklerini söyledi.
4: Ancak kadın kürtajı kabul etmedi. Devlet hastanesine gittiğinde kalbi atmıyor denilen bebeğin yaşadığı ortaya çıktı.
3: Devlet hastanesine gittim. Arada sadece 40 dakika oynuyor. Oradaki ultrasonda bebeğin geç döllenme kaynaklı 6 hafta bir günle uyumlu olduğu kalp atışlarında mevcut olduğu ortaya çıktı.
4: Özel hastane yönetimi anneden yalnızca özür diledi.
3: Ben çocuğu aldırmış olsaydım bunu yerine koyamayacaktınız. Ben hiçbir şekilde özür kabul etmiyorum.
4: Bebeğini bekleyen anne şimdi hukuk mücadelesi veriyor.
2: Ahbap soruşturmasında neler oluyor? Son gelişmelere bakalım. Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'ne yapılan bağışlar mercek altına alındı. MASAK raporuna göre çok sayıda ünlünün Ahbap'a 14 milyonun üzerinde bağış yaptığı tespit edildi. Hangi ünlü ne kadar bağış yaptı? İşte Ahbap bağışları.
5: Aşkınla bu sahne İçinde ben mahkum.
4: Ahbap soruşturması derinleşti. Derneğe bağış yapanlar tek tek incelendi. 35'in üzerinde ünlü ismin bağış yaptığı belirlendi.
6: Ünlünden gelmesini istiyorum. Gönlünden versin istiyorum yardım.
4: MASAK raporunda o isimler yer aldı.
7: Bana fazla güvenmeyin. Ben her an satarım hepinizi ya.
4: Kıvanç Tatlıtuğ 200 bin lira.
8: Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun?
4: Halit Ergenç 400 bin lira.
9: Sen kendini kimlerle mukayese ediyorsun İbrahim?
4: Aras Bulut İynemli.
10: Hepiniz ayrı ayrı agası değil miydiniz bu mahallenin?
4: Ve Kerem Bursun 200 bin lira.
11: Ben de bilmiyordum.
4: Ajda Pekkan, Tolga Çevik, Sibel Can, Tarkan da 1 milyon lira bağış yapmış. Toplamda 12 milyon 480 bin liralık bağışın akıbeti soruşturmayla ortaya çıkacak.
2: Böcek ilacı yine can aldı. Çanakkale'de 9 yaşındaki çocuk ve annesi böcek ilacından zehirlendi. Küçük çocuk hayatını kaybederken anne yoğun bakımda.
12: Muayenem aslında bebeği gördüğü zaman bütün ağrıların hepsi gittiğini hissediyorsunuz.
4: Doğduğu İrkan, annesi mutluluğunu bu sözlerle anlatmıştı. Böcek ilacı bir aileyi daha kopardı. 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Annesi yoğun bakıma kaldırıldı. Çanlı ailesi Barbaros Mahallesi'nde yaşıyordu. Baba Çanlı önceki gün eve geldiğinde eşini ve 9 yaşındaki oğlunu baygın halde buldu. İkisini de hemen hastaneye götürdü.
12: Bebeği kucağıma verdiler benim. Ondan sonra elini yüzünü gördüm.
4: İkisi de zehirlenmişti ama küçük çocuğun durumu daha ağırdı. Küçük bedeni hayata tutunamadı. Yoğun bakım alınan annenin tedavisi devam ediyor. Diğer yandan hayatını kaybeden çocuğun 9 yıl önce yeni yapılan Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelen ilk bebek olduğu ortaya çıktı.
12: Babaannem aslında bebeği gördüğü zaman bütün ağrıların hepsi gittiğini hissediyorsunuz.
4: Annesinin doğumdan sonra söylediği o güzel sözler yürekleri dağladı.
12: Bebeği kucağıma verdiler benim. Ondan sonra elini yüzünü gördüm.
2: Adıyaman'da yaşayan Doğan ailesinin 34 yıl boyunca çocuk sahibi olmak için verdiği mücadele herkesi etkilemişti. O ailenin yıllarca komşuları tarafından dolandırıldığı ortaya çıktı. Anne Zeynep Doğan'ın emekli maaşı için gelen banka kartını haberi olmadan komşusu almış ve aylarca emekli maaşını gizlice çekmişti.
13: Ben hiçbir şey gözümde yok. Sadece çocuklarıma bir dua yeterlidir.
4: 34 yılın ardından çocuk hasretleri sona ermişti. Doğan çiftinin tek üzüntüsü yıllar boyunca çektikleri çocuk hasreti olmadığı ortaya çıktı. Çünkü komşuları o aileyi yıllarca dolandırmıştı.
14: Çocuk olmadı mı zor geçiyor.
4: Abuzer ve Zeynep Doğan çifti yıllarca çocuk sahibi olabilmek için çabaladı. Hiçbir fedakarlıktan kaçınmadılar. Son çare tedavi için tek güvenceleri olan evlerini de sattılar. Çift yalnızca 16 bin liralık maaşla geçinmeye çalıştı.
15: Biz bir şey yaptık, olmadı, fakirlik bırakmadı.
4: Bu süre zarfında Abuzer Doğan eşinin de emekli olabilmesi için sigorta primini ödemişti. Zeynep Doğan emekli olmuştu olmasına ama bu haberi öğrenemedi. Çünkü emekli maaşı için gelen banka kartını haberi olmadan komşusu almıştı. Bununla da kalmadı. Komşular her ay Zeynep Doğan'ın maaşını çekti. Çift durumu gelir tespiti anında öğrendi.
13: Dünya malı ne? Zaten dünya malı dünya kalır.
4: En acı yanı da Doğan çifti dolandırıcı komşularından şikayetçi olmadı. Nedeni de 34 yılın ardından kavuştukları kızlarına zarar gelmesini istememeleri.
2: Altın son 7 haftanın zirvesinde üst üste değer kazanan gram altın bugün 6500 seviyesini gördü. Altın yatırımcısına umut oldu. Gözler şimdi Eylül ayındaki faiz artırımında.
16: Yani daha da yükseleceğini düşünüyorum.
17: Bu gidişle daha da yükselecek.
18: Altının gramı hafta başında 6200 TL'ydi. Buldu yaklaşık olarak 310 lira civarında bir yükselme oldu.
19: Altın 7 haftanın zirvesinde. Haftayı yükselişle açan gram altın istikrarını sürdürdü ve haftanın 4. gününde 6500 liraya ulaştı.
18: Petrol fiyatlarının düşmesi ve enflasyonun da geri gelmesi. Bu iki etken tabii ki ister istemez bütün piyasada fiyatların yukarı doğru yönlenmesine neden oldu.
20: Ani yükselmeler, düşüşler şu zamanda normaldir.
19: Altın fiyatları savaşın etkisiyle birlikte dalgalı bir tablo izliyordu. Ancak 18 Haziran'dan bu yana bu denli bir yükseliş göstermemişti.
16: 9 binlerden düştü buralara.
20: O dönemde yatırım yapanlar şu anda bayağı bir zarardalar.
4: Altının istikrarlı yükselişi zararda olan yatırımcıya da umut oldu.
19: Yükselişle birlikte çeyrek altın 10.500 liraya, yarım altın 20.800 liraya, tam altınsa 41.000 liraya yükseldi.
16: Dünya tarihinde bakarsanız en güvenli liman altın olmuştur.
18: Eylül ayında yapılacak faiz açıklaması da altının yönünü belirleyecektir.
2: Bursa'da 2.34 promil alkolü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi. Park halindeki araca çarptı. O kadar alkollüydü ki kaza yaptığını dahi unuttu.
21: Siz nasıl yaptınız kazayı tam olarak?
22: Kaldırdım.
17: hatırlamıyorum.
4: Alkollüydü, ortalığı savaş alanına çevirdi. Kaza nasıl oldu sorusuna verdiği cevap pes dedirtti.
21: Allah geçmiş olsun, nasıl yaptı kazayı?
17: Sana ne?
4: Park halindeki araca çarptı, yan yattı. Kadın sürücü şans eseri burnu dahi kanamadan araçtan çıktı. Sürücü alkollüydü.
17: Tamam, yeter.
22: Ne kadar
4: çıktı? Ekiplere zor anlar yaşattı.
17: Güvenlik önlemini alalım. Alacak mısınız telefonunuzu ya? Köy yanmış, siz telefonun derdindesiniz.
4: Kaza yaptığını dahi unuttu. Verdiği cevapla herkesi şaşkına çevirdi.
21: Siz nasıl yaptınız kazayı tam olarak?
17: Hatırlamıyorum.
21: Allah geçmiş olsun. Nasıl yaptı kazayı?
17: Sana ne?
4: Ehliyetine el konuldu. 25 bin lira ceza yazıldı.
2: Kocaeli'de 18 yaşındaki Ece Naz Macit misafirliğe gittiği evde öldürülmüştü. Genç kızın ölümünden hemen önce çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.
4: Arkadaşıyla alışveriş yaptı, kasada ücreti ödedi ve marketten ayrıldı. İşte bu görüntüler misafirliğe gittiği evde vurularak hayatını kaybeden Ece Naz'ın son anları oldu.
23: Kızımın toprağına sarılıyorum ama ne sesi var, ne soluğu var, ne kendisi var.
4: Olay geçtiğimiz Haziran'da yaşandı. 18 yaşındaki Ece Naz Macit arkadaşlarının evine misafirliğe gitmiş, vurularak hayatını kaybetmişti.
24: Kahvaltı hazırladıkları esnada arkadaşlarından birisi tarafından başından vurularak kendisi öldürülüyor.
23: Benim çocuğum aç gitmiş. Kahvaltı hazırlarken, patates kızartması kızartırken daha ben evime patates almayı bile düşünmüyorum yani. Patates evime haram oldu.
4: Olayın ardından evde bulunan 3 kişi tutuklandı. Mutfakta ve tencerelerde Ece Naz'a ait saç telleri bulundu.
24: Sanki birisi Ece Naz'ın saçlarını yolmuş, tencerenin üzerine atmış.
4: Ve Ece Naz'ın son anlarına ait bir kamera kaydı da ortaya çıktı. Ece Naz öldürüldüğü gün evde bulunan arkadaşlarından biriyle işte böyle market alışverişi yapmış. Ve bu görüntüden saatler sonra genç kız yaşamını yitirmişti. Soruşturma devam ediyor.
2: Öfke kontrolü bitti, korku filmi başladı. Adana trafiğindeki testereli magandayı araç kamerası saniye saniye bakın nasıl kaydetti.
4: Önce yumruk attı, sonra testereyle saldırdı. Trafikte yaşanan testereli saldırı Adana Sarıçam'da kayda geçti. İki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Aracından inen bu sürücü çok öfkeliydi. Tartıştığı sürücüye yumruk attı, dudağından yaraladı. Ancak öfkesi dinmemiş olacak ki bu defa da bagajdan çıkardığı testereyle sürücünün üzerine yürüdü. Neyse ki araçta bulunan diğer kişiler araya girdi. Olay daha da büyümeden son buldu.
2: Akaryakıtta tabela bir kez daha indirimle değişecek. Motorinin ardından benzine de 4 lira 35 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.
25: Akaryakıtta dev indirim yolda. Tabelalar bir kez daha değişiyor. ABD-İran arasında devam eden gerilimde tansiyon düştü. Gelişmeler akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Motorine geçtiğimiz günlerde 6 lira 37 kuruş indirim geldi. Ama pompaya 1 lira 5 kuruş olarak yansıdı.
26: Motorinin ardından bir indirim de benzine geliyor. Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzine 4 lira 35 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.
25: Ancak indirimin pompalara yansımayacağı, tamamının özel tüketim vergisine mahsup edilmesi bekleniyor.
2: İki grup arasında kız meselesi nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. 15 yaşındaki genç kalbinden bıçaklandı.
4: İki grup arasındaki kız meselesinde kan aktı. 15 yaşındaki genç dehşeti yaşadı. İki grup arasında kız meselesi vardı. İddiaya göre taraflar tartıştı, tartışmada bıçaklar konuştu. 15 yaşındaki Mehmet kalbinden, 16 yaşındaki genç de elinden yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. 15 yaşındaki genç müdahalelerle hayata döndürüldü. 4 kişi de gözaltına alındı.
2: Trabzonspor'un yeni transferi dünya yıldızı Muhammed Salah şehre geldi. Öyle bir karşılandı ki tabiri caizse dili tutuldu. Ne kadar şaşırdığımı kelimelere dökmekte zorlanıyorum. Burada 25 bin kişi var. Daha önce böyle bir şey görüp görmediğimi inanın ben de hatırlamıyorum sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi. İşte dün akşam tüm yaşananlar.
0: Bu inanılmaz ortamda olmaktan dolayı inanılmaz mutlu olduğumu ifade edebilirim. Aslında ne kadar şaşırdım ve ne kadar mutlu olduğumu kelimelere dökmekle dahi zorlanıyorum.
4: Trabzon'a ulaştı. İlk sözleri bunlar oldu. Salan karşılamayı görünce dili tutuldu. Trabzonspor yıldız futbolcu Muhammed Salah transferinde mutlu sona ulaştı. Salah dün İstanbul'daydı. İşlemlerin ardından Trabzon'a havalandı ve o an gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Binlerce taraftar Salah'ı karşılamak için havalimanındaydı. Salah taraftarlarla unutulmaz anlar yaşadı. İşte böyle üçlü çektirdi.
1: Bizim taraftarlarımız da dünya yıldızı nasıl karşılanır burada gösterdi.
3: Bugüne kadar tarihinde, benim olduğum tarihte Beşiktaş'ın elinden hiç kimse ne bir futbolcu alabildi, ne böyle bir şey yaptı.
4: Trabzon, bordo maviye büründü. Bir taraftar da firavun kostümü giydi. Yol ortasında işte böyle kol bastı oynadı. Trabzon'da berberler de harekete geçti. Bir berber dükkanına Salah tıraşı yapılır yazısı astı.
5: Bizi her yer Trabzon.
2: Primi eksik kalanlar, çalışabilecek durumda olmayanlar. Yine de emekli olmanız mümkün. İşte haklarınızın detayları.
6: Emekli olmak için bazı yasalardan vatandaşlarımızın çoğunun haberi yok.
7: Eksik primi olanlar, çalışmayanlar ya da emeklilik için gün sayanlar dikkat.
22: Çalışmayan ya da çalışamayanlar için de emekli olmak mümkün. Aylık ödeme ise 14.863 lira 50 kuruş olarak uygulanıyor. Peki nasıl?
6: Çalışmayanlar isteğe bağlı Bağkur'u yaptırıp bir aylık primini aylık olarak öder, sağlıktan da yararlanır.
27: Böyle bir şey var mı abi? Varsa bize falan.
28: Ben pek doğru bulmuyorum.
6: 18 ay askerlik yaptıysa 18 ay askerlik süresini borçlanma hakkına sahip. Dünyanın 196 ülkesinde yaşayan vatandaşlarımız yurt dışında çalıştıkları süreyi Türkiye'de borçlanma hakkına sahipler. Borçlanma Bağkur üzerinden olabiliyor.
29: Çalışamayan insanlar var. Kendi primini yatırır, işte ileride kendine bir güvenceyi almış olur.
22: Görev süresince doğum yapan ya da çalışamayan kadınlar için de emeklilik hakkı var. Ancak borçlanma yalnızca kanunda belirtilen süreler için yapılabiliyor.
6: Bayanların doğum borçlanması içinse en önemli 3 çocuk için borçlanma hakları var. 3 çocuk için 2160 gün borçlanma hakları var.
2: Tatil için Antalya'ya gelen iki genç kız özel hastane mağduru oldu. Rahatsızlanıp acil servise gittiler. 71 bin liralık fatura şokuyla karşı karşıya kaldılar.
30: Zehir oldu tatilimiz.
31: Tatil için geldiler, özel hastane mağduru oldular.
30: Biz zaten mağdur olduk. Başka insanlar da mağdur olmasın.
31: İsviçre'de yaşayan Fatma Dilek Kırkbunar arkadaşı Morena Maria ile Alanya'ya tatile geldi. Rahatsızlanan ikili özel bir hastanenin yolunu tuttu.
30: Biz ikimiz zaten o gecesi rahatsızlanmıştık. Alanya'da tatil yapıyorduk. En yakın hastaneye gidelim dedik.
31: Ancak iddialarına göre acil serviste 71 bin liralık fatura çıkarıldı.
30: Kayıt yapılma süresinde kişi başı ikimiz de 210 lira kayıt parası ödedik. Kan aldıktan sonra bir daha kayıt yerine gittik. Orada da zaten bir daha 440 euro mu ne ödedik.
32: Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarına göre özel hastanenin çıkarmış olduğu fatura hakkaniyete uygun ve piyasa arayışlarıyla uyumlu olması gerekmektedir.
31: İkili Sağlık Bakanlığı'na ve CİMER'e şikayette bulundu.
30: İsviçre'de bu kadar bile ödemiyoruz diye yani 6 katı falan.
31: Peki böyle bir durumda ne yapılmalı?
32: Türk Ticaret Kanunu uyarınca fahiş miktarda çıkartılmış olan faturaya 8 gün içerisinde itiraz etmelidir. Bu borçların iptal edilmesi ve hastanenin bu hususta ve idari yaptırımların uygulanması için Sağlık Bakanlığı'na ve CİMER'e yapılacak olan şikayetler çok önemlidir.
2: ABD hükümeti robot süpürge kullanımını resmen yasakladı. Gerekçe ise internet ağına bağlanan bu süpürgelerin güvenlik riski oluşturması.
5: Dijital çağda güvenlik sadece bilgisayar ya da telefonlardan ibaret değil. İnternete bağlanan her cihaz artık potansiyel bir siber risk taşıyor.
7: Dijitalleşen dünyada artık evleri bile robot süpürgeler temizliyor. Ancak internete bağlanan bu aletler siber güvenlik açığını da beraberinde getiriyor.
22: İşte bu sebeple evleri temizleyen robot süpürgeler Amerika Birleşik Devletleri'nde yasaklandı. Öyle ki 2 kilogramın üzerinde olan robot süpürgeler artık ABD'ye ithal edilemiyor. Gerekçe ise ulusal güvenlik riski oluşturması.
5: Güvenlik açığı bulunan cihazlar üzerinden kişisel verilere erişim çok kolaydır. Yaşam alışkanlıklarımız analiz edilebilir.
22: Hem vakit kazandırıyor hem de kolaylık sağlıyor. Peki hali hazırda bu robot süpürgelere sahip olanlar ne yapmalı?
5: Bu cihazları kullanırken önümüzde yer alan teknik kullanım talimatlarına uymalı ve aynı zamanda güncellemeleri almalıyız. Aksi takdirde bu cihazlar evimizdeki casus durumuna dönüşebilir ve ileride önüne geçilmez hata ve sorunlarla bizleri karşı karşıya bırakabilir. Aman dikkat.
2: İstanbul'da kornalı uyarıya öfkelenen maganda trafikte dehşet saçtı. Bir sürücünün canını tehlikeye attı. Korna çalan aracın önünü kesti. Sürücünün tehdidi ise kan dondurdu.
31: Korna uyarısına öfkelendi, tehditler savurdu. İddiaya göre bir sürücü yolu ortalayan başka bir sürücü kornayla uyardı. Ne olduysa ondan sonra oldu. Sürücü uyarıya öfkelendi. Bir sürücünün canını hiçe saydı. Öfkelendiği sürücünün önünü işte böyle kesti.
8: Yolu ortalamışsın. Yolu ortalamışsın.
9: Derdin ne?
8: Geçemiyorum.
31: Maganda sürücünün tehdidi kan dondurdu.
9: Bak canım burunla. Kafanı keserek senin canımı sıkma benim ha.
2: Antalya'da yaşayan 47 yaşındaki Yüksel Güzel, boyun fıtığı nedeniyle geçirdiği ameliyatların ardından bir süre sağlığına kavuşamadı. Yoğun bakımda tedavi görürken eşinin kendisini terk ettiğini iddia etti. İki çocuk annesi kadın şimdi yardım istiyor.
10: Ben sadece iyileşmek istiyorum. Çocuklarımın başında kalmak istiyorum.
4: Önce bir dizi ameliyat, sonra terk eden eşi. İki çocuk annesi 47 yaşındaki Yüksel Güzel hayat mücadelesini tek başına veriyor.
10: Hastanede yatarken elektriklerim kesilmişti. Ben iyileşmek istiyorum.
4: Boyun fıtığı nedeniyle iki kez ameliyat geçiren kadın operasyonların ardından bir süre sağlığına kavuşamadı.
10: Hani benden sonra çocuklarıma emanet edecek hiç kimse yok.
4: Yoğun bakımda tedavi görürken eşinin kendisini terk ettiğini iddia etti.
10: Çocuklarımı bırakan insan benim için zaten ölmüştür.
4: Talihsiz kadın ayağında oluşan yara nedeniyle de ayağını kaybetme riskiyle karşı karşıya.
10: Ben sadece iyileşmek istiyorum. Çocuklarımın başında kalmak istiyorum.
2: Antalya'da 3 yıl süren boşanma davasında mahkeme uzaklaştırma kararı bulunan eşin iddiaya göre evdeki eşyaları ve düğün altınlarını götürmesi nedeniyle kadına tazminat ve yaklaşık 300 bin lira zinet alacağı ödemesine hükmetti. Karar istinaf mahkemesine taşındı.
11: Uzaklaştırma aşamasındayken davalı erkeğin eve girerekten evdeki bütün eşyaları, klimalar, halılar dahi hepsini götürdüğü bir davamız mevcuttu.
7: 3 yıl süren boşanma davasında dikkat çeken bir karar çıktı. Uzaklaştırma kararı bulunan eş iddiaya göre eve girip tüm eşyaları götürdü.
11: Ziynete ilişkin açtığımız davalarımız da kabul gördü.
7: Klimadan televizyona, beyaz eşyadan halılara, hatta düğünde takılan altınlara kadar her şeyi kamyonete yükledi.
11: Takılara da el koymuştu. Vekilime vermiyordu. Biz de bunların iadesi için tekrardan mahkemeye başvurduk.
7: Evine dönen kadın neredeyse boşaltılmış bir evle karşılaştı.
11: Müvekkilimin evde olmadığı bir saat içerisinde eve girerekten evdeki bütün her şeyi götürdü.
7: 3 yıl süren yargılama sonunda mahkeme tarafların boşanmasına karar verdi. Erkeğin tazminat ve ziynet eşyalarının bedelini ödemesine hükmetti.
11: Mahkeme 301 bin TL ödemeye karar verdi.
2: 30 yaşındaki Okan Akşet, Mayıs ayında evden ayrılarak Gürcistan'a gitti. Oğlundan haber alamayan gözü yaşlı anne, oğlunun hayatından endişe ediyor.
10: Anne beni kurtar dedi. Ne olursun sağ salim gelebiliyorsan gel.
4: Oğlu evden ayrıldı. Gürcistan'da kayıplara karıştı. 30 yaşındaki Okan Akşit Mayıs ayında evden ayrıldı.
10: Ben dedi Adana arkadaşın yanına gideceğim dedi.
4: 66 yaşındaki annesi Aysel Kılıç gitmemesi için uğraştı ama başaramadı.
10: Bir hafta sonra beni aradı. Ana dedi olmadı işler başıma geldi dedi.
4: Ne olduysa o telefondan sonra oldu.
10: Arkadaş onun üstünden alışveriş yapmış bir dövizciye borçlandırmış. Sınıra geliyor sınırdan tekrar geri çeviriyorlar.
4: Bir daha da oğlundan haber alamadı.
10: 24 Temmuz'dan bu yana ölümü sağımı bilmiyorum. Ölüsünü dirisini bulma beceri. Bulunmasını istiyorum.
2: Eve gitmek için taksi çağırmak sıradandır değil mi? Ama gözüne kestirdiği motosikleti çalıştırıp gitmek işte... Adana'da tam da öyle bir olay yaşandı. Bir şüpheli eve gitmek için motosiklet çaldı.
31: Eve gitmek için motosiklet çaldı, yakalanınca hatırlamıyorum dedi. Ama kameralar an be an kayıttaydı. Görüntüler Adana Seyhan'dan. 23 yaşındaki şüpheli gözüne bu motosikleti kestirdi. Etrafını kolaçan etti. Motosikletin kilidini ayağıyla kırdı. O sırada yoldan biri geçti. Hemen motosikletten indi. Sandalyeye oturup beklemeye başladı. Ardından tekrar işe koyuldu. Düz kontak yaptığı motosikleti çalıp işte böyle uzaklaştı. Polis o şüpheliyi motosikletle gezerken yakaladı. İfadesinde eve gitmek için aldım, sarhoştum hatırlamıyorum dedi. Ancak tutuklanmaktan kurtulamadı.
2: Tekirdağ'da iki yaşlı kardeş arasındaki miras tartışması kanlı bitti. Kardeşi abisini sokak ortasında vurdu.
4: Aralarında miras anlaşmazlığı vardı. Anlaşmazlık kanlı bitti. İki yaşlı kardeş arasında miras kavgası vardı. Taraflar sokakta tartışmaya başladı. Tartışma büyüdü, gerilim tırmandı. Kardeşi silahını çekti. Abisini bacağından yaraladı. Saldırgan kardeş kayıplara karıştı. Yaralı abi de hastaneye kaldırıldı.
12: Bir tane mi?
4: Ekipler şüpheliyi kısa sürede yakaladı.
2: Efendim şimdi kısa bir araya ihtiyacımız var. Aranın ardından sizlere haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın.
13: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
14: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
15: Bu cuma 1 kilogram tarım kredi yağlı salamura siyah zeytin COP'ta sadece 275 lira.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Servis geldi. Çanta hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
4: Sana alkış yok, önce finger snap.

tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net! Kazancım net, sigortam net.
2: Türk televizyonlarının efsane futbol programı geri dönüyor. Ertem Şener.
3: Çanlar Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Türkiye'nin en çok izlenen futbol programında sizlerle birlikteyiz.
2: Sinan Engin.
4: Bu futbolcu topluluğu ne oldu? Taraftarın gözünde biraz altında gümüşten bronza doğru geldi.
2: Ahmet Çakar.
5: Ben neler yaşadım dünya futbolunda. Siz de yaşadınız ve neler gördünüz.
2: Evet. Abdülkerim Durmaz.
5: Dünya futbolunda yok. Mesela İngiltere'de, Almanya'da, Hollanda'da.
2: Ve asıl gizem 5. koltukta. En sert polemikler, en çarpıcı yorumlar, bitmeyen tartışmalar, kahkahalar, sürprizler, korkusuz yorumlar. Şampiyonluk yarışı sahada yaşanır. Gündem Beyaz Futbol masasında yazılır. Beyaz Futbol 15 Ağustos'tan itibaren Beyaz TV'de.
6: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
7: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
8: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
9: Ey canım, halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
10: Sarık ola.
11: Fanta sarı kola canım o.
9: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
13: Sana alkış yok, önce finger snap.

Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Budur. Gelmiş geçmişin iyi bir şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
4: Füsti, yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
5: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
5: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: yapıyorsunuz? Yemekleri temizsiz bırakmıyor musun?
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcı ile efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Sana alkış yok, ancak finger snap.

Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Migros'tan alacağınız her Oral-B Ayo çocuk ürünü çocukların sağlıklı gülümsemesi için desteğe dönüşüyor.
1: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Budur. Gelmiş geçmiş en iyi püskü şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı. Füstil, yeni füstil şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
3: Sarık ola!
4: Fanta sarık ola canım o.
2: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
5: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Budur.
8: Gelmiş.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol. Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Beyaz Ana Haber devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gülek, eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'la gazeteci Uğur Mumcu'nun ailelerini kabul etti. Görüşmelerde her iki dosyadaki son durum, yeni incelemeler ve faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik çalışmalar masaya yatırıldı.
5: Adalet Bakanı Akın Gürlek iki kritik faili meçhul dosyasının ailelerini kabul etti. Gündemde Behçet Oktay ve Uğur Mumcu'nun şüpheli ölümleri vardı. Bakan Gürlek ilk olarak şüpheli ölümü yıllardır tartışılan eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesiyle görüştü. Aile dosyanın yeniden ve kapsamlı şekilde incelenmesini istedi. Gürlek 2007-2010 dönemindeki olayların FETÖ bağlantısı açısından ayrıntılı incelendiğini söyledi. O tarihlerde Behçet Oktay FETÖ'nün radarındaydı dedi. Dosya raftan indirildi. Bakan Gürlek daha sonra bombalı suikastta hayatını kaybeden gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle de bir araya geldi. Görüşmede Uğur Mumcu suikastı dosyasındaki son durum ve yürütülen yeni çalışmalar ele alındı. Faili meçhul dosyalar şimdi bir kez daha incelenecek.
4: Herkesin arkasına bakmadan kaçtığı hurdalıklar bir adamın ellerinde milyonların hayran kaldığı bir saraya dönüştü. Kimsenin dönüp bakmadığı o çöpler şimdi internette izlenme rekorları kırıyor. İşte azmin ve yaratıcılığın hikayesi.
6: Başkalarının hurdası benim hazine.
7: Herkes çöp dedi, o hazine çevirdi. Hurdalardan işte bu evi yaptı.
6: Belki son model arabam yok, deniz kenarında bir yazlığım yok. Ama ben sağlıklıyım ve doğanın içinde yaşıyorum.
7: Metin Demir Manisa'da yaşıyor. Makine mühendisiydi. Şehir hayatından kaçmaya karar verdi. Çöpten topladığı hurdalarla ev yaptı.
6: Aslında bir makine mühendisi. Buraya alalı 5 sene oldu. Daha önce burada bir konteynerim vardı. Sonrasında burayı yaptım.
7: 500 yıl bir zeytin ağacının üzerine kurduğu evi milyonların ilgisini çekti. Katıldığı her program milyonlar izlendi.
6: Ben bununla gurur duyuyorum. Bunu ben yaptım ve tek başıma yaptım. Daha fazla insana ulaşıp da daha fazla insana ulaşması benim hoşuma gidiyor.
4: Ve bu haberimizle bu akşamlık ana haberi noktaladık. Yarın saatler 18.30'u gösterdiğinde bu ekranlarda buluşabilmek dileğiyle ben yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Mutlu akşamlar diliyorum.
8: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
9: Nasıl mı?
10: Çok güzel.
11: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
12: Şipşak.

0: sağ tarafa.
1: Aa.
0: Evet, orta yaptı ve
1: sizi beceriksizler.
0: Gol. Nefis bir gol.
2: Hazırız patron. Adam geldi.
1: Hadi başlayalım.
0: Kafayı vurdu ve golü attı.
1: Hoş geldin dostum. İster misin?
3: Hayır, teşekkür ederim.
1: Peki ya içki? Kolombiya'nın en güzel koleksiyonlarından.
3: Ben asla iş başında içmem.
1: Tamam. O zaman işe dönelim. Geronimo, benim oğlum. Beni ikna etti. Yeni işte bu teknoloji.
4: Üretimi hızlı, dağıtımı kolay.
5: Bu cihaz internetteki her şeye erişebilir. Elektrik kesintileri, bankalar ve borsalar.
6: İşine benzemiyor.
5: Blockchain'ler, şifreli e-borsalar. Sanal bir yıkım.
7: Asla izi bulunamaz bir ana anahtar. Güneye bakın.
1: Gel dostum. Buna bayılacaksın.
7: Şimdi saat 3 önüne bakın.
1: Tamam. Şuna bir bak.
7: Kargo uçağı.
1: Görüyor musun?
7: Brezilya'nın.
1: Üzgünüm.
7: Ve bütün Bogota'nın elektriğini kestim.
2: Sinyal yok.
8: Merkez iletişimimize ne oldu? Telsiz kontrol.
2: Acil sinyali alıyorum. Elektrik kesintisi var.
9: Harekete geçmeliyiz.
6: Hazırlanın.
1: Bu küçük oyuncak daha fazlasını yapabilir. Bu sadece tadımlık. Eskiden biçimlik vermemiz gibi.
3: Bir tane var diyorsun.
7: Aynen öyle. Bir tane daha yapmaya çalışırsan kendini siler. Bunu yapabilecek tek kişi.
1: Pekala. Anlaştık mı?
3: Evet. Evet, büyük ihtimalle anlaştık.
8: Hadi ilerleyin, ilerleyin hadi. Dur. Hadi hadi hadi hadi.
1: Geronimo.
10: Sürücü, sürücüyü alın.
8: Hey, herkes silahlarını atsın.

0: Gel.
1: Kolombiyalı casustan gelen bir mesaj var. O korkmuşa benziyor. Elinde bize satacağı NSA'deki arkadaşlarımızı şaşırtacak bir şey olduğunu söylüyor. Bunun için 3 milyon nakit istiyor.
0: Başka bürolarla iletişime geçmiş
1: pek mi? Sabırlı değil efendim.
2: Yani evet.
1: Kolombiyalılar da peşinde.
0: Şimdi nerede peki?
1: Paris'e gidiyor.
3: Güzel.
0: Yakın temas yok yani.
3: Yaklaşırlarsa ben zarar görürüm.
2: Evet, aynı randevuların gibi.
3: İstersen senin randevu geçmişinden de konuşalım.
0: Şimdi ha? Olmaz. Görevin var.

0: Paris, Fransa.
1: Görüş hattı burada. Trafik tek yönlü. Kuzeyden güneye. Dışarıda saklanacak yer yok. 360 dereceden görünüyor. Onu köşeye sıkıştıramayız.
2: Gerek de yok. Bizi o aradı. Çantaları değiştireceğiz. Herkes kendi yoluna gidecek.
1: Görevli bir ekibimiz neden yok?
2: Bu basit bir değiş tokuş. O şeyi kara borsada daha pahalıya satabilirdi ama o ortadan kaybolmak istiyor sadece.
1: Ne adam ama.
2: Hiç düşünür müsün?
1: Neye? Vatana ihaneti mi, aile kurmayı mı?
2: Sen seç.
1: Hayır. Düşünmedim.
2: Çünkü işini seviyorsun.
1: Birimiz sevmeli.
2: Pekala. Aile kurma fikrine uzaksan paravanımıza bayılacaksın.
1: Hayır.
2: Biz Joe ve Ethel Lewis'iz. Iowa'dan. Balayımızdayız.
1: Balayı mı?
2: Evet.
1: Yani bu paravanı sen uydurdun.
2: Daha çok çalışayım istiyordun. Hayatım. Yüzüğü taksana. Bakalım uyuyacak mı?
1: İdare eder.
2: Harika. Tamam, bu bizim randevu noktasına en iyi erişim rotamız. Önce olurum ben. Balayı çiftlerinin ne yaptığını biliyorsun değil mi? Hem de dünyanın en romantik şehrinde. Ethel.
1: Bana bir daha Ethel dersen seni mahvederim.
2: Bir şey denemek istiyorum.
1: Hayır Nick, burada başka açı yok.
2: İşten söz etmiyorum.

0: Ne yapıyorsun? Sen en iyi arkadaşımsın. Başka kimsem yok benim.
1: Biliyorum.
0: Bunu bozmak istemiyorum.
1: Hiç aklından geçmedi mi?

0: Gel buraya. Biraz klişe olmadı mı?
1: Ne?
0: Paris'te balayı.
1: Klişe olsa da hala çok romantik.
0: Bu romantizm anlayışına bağlı.
1: Ay, yüzük sana yakışmış.
0: Mekan burası. Sen masa tut, ben de içeri bakayım.
1: Affedersiniz, burası dolu mu?
2: Hayır.
1: Teşekkür ederim. Popüler bir bölge.
2: Nehrin sol kıyısı kadar kötü değil.

0: Değil.
1: Merhaba.
2: Merhaba.
1: İki çikolatalı kruvasan ve kahve... Affedersiniz.
2: Sorun değil, anladım.
1: Merci.
3: Bu adam sol kıyıdan uzak durmamız gerektiğini söyledi.
1: Olmaz, oraya es geçemeyiz, balayımızdayız.
0: Yumurta alın. Ama tuz dökmeyin.
2: Affedersiniz.
1: İşte geldi.
3: İyi misin?

gelirim.

0: sana.
1: Sürücü nerede? Dur.

0: Sürücü sen değil mi?
1: Hayır.
0: Ne kadar da üzücü.

0: Oda servisi istemiyorum bugün.
1: Louis.
0: Hayır, yanlış oda.
1: Louis, ben Graciela Rivera. Aç kapıyı.
0: Doktor Rivera, bu ne sürpriz?
1: Girebilir miyim?
0: Tabii. Burada ne işiniz var? Mesai saatinde değiliz.
1: Evet, değiliz.
0: İçecek bir şey ister misin?
1: Hayır, böyle iyiyim. Sen iyi misin?
0: Evet, iyiyim.
1: Paket nerede?
0: Neden bahsettiğini bilmiyorum.
1: Beni bu kadar yolu terapi seansı için getirmediler, değil mi?
0: Sahada çalıştığını bilmiyordum.
1: Evet, hiç çıkmadım. Şimdiye kadar.
0: Sana güvendiğim için seni gönderdiler. Değil mi? Sırlarımı vereceğimi düşündüler.
1: Peki sırrın var mı?
0: Buraya terapi için gelmediğini sanıyordum.
1: Evet, doğru. Sana yardıma geldim. Bir oda seni tanıyan sadece ben varım çünkü. Gerçek seni.
2: Berlin, Almanya, BND merkezi.
3: Çantada olan parmak izlerini aldık. Kesinlikle CIA'ya çalışıyorlar. Yaklaşık 2 yıl geçmiş olan kimlik analizi yaptık.
4: Nasıl olur da onları fark etmedik?
3: Gözden uzak durmuşlar. Paris'e birkaç gün önce gelmişler.
4: O ajan hala görevde, tahminim o yönde.
3: Ekipleri harekete geçirdim.
4: Ne? Jonas, bu benim görevimdi.
3: Tamam.
4: Hedefimizi korkutmak mı istiyorsun sen?
3: Sürücü yanlış ellere geçerse...
4: Biliyorum. Ne yapabileceğinin farkındayım. Buradaki herkesten daha iyi biliyorum. Çünkü bu görev benim görevim, tamam mı?
3: Marie, her konuda iyisin, tamam. Ama emir almak hariç.
4: Bana emir mi veriyorsun?
3: Ha, söylesene, ne fark eder? Güvenmeyi öğrenmelisin. Bir takım oyuncusu ol ve bizlere güven. Birine güvenmek ne kadar zor olabilir ki?
4: Yine mi bu konuyu açıyoruz, şu baba sorunları olayına? Artık bir çocuk değilim ben.
3: Olgun davran o zaman.
4: Hatırlatmak isterim, bana ne olursa olsun görevlerimi sonuna kadar götürmeyi sen öğrettin. Jonas...
3: Tamam. İstediğini yap, sorun değil. Ama ölmemeye çalış. Sen benim için önemlisin çünkü.
5: Büronun 3 milyon dolarını kaybettin.
6: Dur. Bu bir soruşturma değil. Rapor için bütün gerçekleri biliyor muyuz? Onu öğrenmek için toplandık.
7: Paketi kaybettik, değil mi? Nick ne dedi? Ona ulaşılamıyor. Söyle.
6: Nick kurtulamadı. Takip sırasında vuruldu. Cesedin kimliğini de ben bizzat teşhis ettim.
7: Su içmeliyim, kendim alırım.

0: Beğendin mi? Yoksa çok mu abartılı?
1: Biraz abartılı.
0: Ben beğendim.
1: Ben de beğendim. Yani hala dışarıda.
2: Birkaç duyumumuz var.
1: Ben bulurum. Ben iyiyim.
3: Onu kaybeden
1: sen
3: sensin.
1: Sen kapı cineni.
2: Biraz yavaş.
1: Bu benim meselem.
2: Lütfen sakinleşin biraz. Bizi yalnız bırakın. O şeyi de kapat.
1: Bu benim görevim. Başkasına...
2: Kırmızı ışığı söndür. Söndür şunu. Resmi olarak seni görevlendiremem. Bunun bir sorgu olmadığını söylemiştim ama bir araştırma yürütülüyor. Ve eğer dersen ki ben bizzat çalışmış olduğum takım arkadaşımın öcünü alacağım, o zaman bunu anlarım.
1: Yardıma ihtiyacım olacak.
4: Londra, İngiltere.
5: Volt 7 sızıntılarından ve Shadow Brokers'a kadar karanlık ağda her gün çıkan yeni zararlı yazılımlar, sanal güvenliğe yeni çözümler bulmayı gerekli kılıyor. İnternetin 43 erişim noktasından geçen sanal tehditleri uyarlanabilir bir veri tabanı oluşturmak için tahmin edip alıkoyan ve yasal bir şekilde onları görüntüleyip kataloglayan bir güvenlik sistemi, sanal saldırılar için Dewey ondalık sistemi gibi düşünün.
4: Yeni bildirim. 12. sıra orta.
5: Biliyorum, gündelik hayat için uzak bir gerçek gibi gelebilir ama hakikate yakından bakarsanız fark edeceksiniz.
1: Hey! Değiş!
5: Beni özlediğinden gelmedin sanırım.
1: Evet, doğru söyledin.
5: O zaman Sade'de gel.
1: Hala Paris'te olma ihtimali olan almamız gereken bir paket var.
5: Biz mi? Neden bahsettiğine dair en ufak bir fikrim bile yok.
1: MI6 biliyor ama bu resmi olmamalı. Kendim çalışıyorum.
5: Evet, kesinlikle. Artık sağ görevine çıkmıyorum. O hayat geride kaldı.
1: Herkes öyle der.
5: Ben doğru olduğu için söylüyorum.
1: O kim?
5: Onca yolu boşa geldiğin için
1: kim
5: üzgünüm.
1: Kim o?
5: Partnerim.
1: Ne anlamda?
5: Sen Amerika'dan arkadaşımsın.
1: Zaten Amerika'dan arkadaşınım. Merhaba.
6: Merhaba. Birkaç yatırımcıyla konuştum. Etkilendiler.
1: Ben de öyle.
5: Bu Amerikalı arkadaşım Mace.
1: Amerikalıyım.
5: Paris'e giderken uğramış.
6: Tanıştığıma sevindim.
1: Ben de öyle.
6: Khadija Hanım pek arkadaşıyla tanışmamıştı.
1: Öyle mi?
6: Kalmayacak olmanı üzüldüm.
1: Aslında...
5: Evet, kötü oldu maalesef.
1: Bir dahaki sefere. Seni tekrar gördüğüme sevindim. Seni özlemişim.
5: İyi yolculuklar.
1: Memnun oldum.
6: Ben de memnun oldum.
1: Görüşmek üzere. Kendim girdim. Umarım kızmazsın.
5: Odaya girmek, girmekle aynı anlamda değildir.
1: Sormadın. Sormadın çünkü cevabı öğrenmek istemiyorsun.
5: Doğru.
1: Paket...
5: İşte yine başladık.
1: Bir veri anahtarı, zararlı yazılım, solucan fidye yazılımı falan ne dersen de. Gezegende giremeyeceği bir sistem yok. Bu aygıtın hala izini bulabilmek için yardıma ihtiyacım var.
5: Hiç böyle bir şey... Bunu açmam gerek.
1: Nick'i öldürdüler.

0: Eski savaşlarda, soğuk savaş ve terörle mücadelede kiminle savaştığımızı bilirdik ama bu düşman görünmez. Bir makinedeki hayaletler gibi. Ellerine geçerse bütün şehir şebekelerinin, nükleer tesisleri, borsaları, gökyüzündeki uçaktan, cebindeki telefona kadar her şeyi kontrol edebilir ve etkisiz hale getirebilirler. Böyle bir şeyi kimlerin elde etmek isteyebileceğini sen biliyorsun ve bununla ne yapabilirler? Onu da sen biliyorsun. Klavyenin başında dünyanın her yerini kontrol altına alabilirler. O sahnede dediklerinin hepsi doğruydu, bir şey hariç. Tehdit ufukta görünmedi, tehdit geldi. Şimdi. Elde ederlerse büyük savaş çıkar.
1: Biz daha karşı koyamadan biter bu savaş.
0: Bunu sensiz yapamam değil. Yaptığın işte dünyada en iyi sensin. Güneybatı köşesi 10:35 civarı. İşte o. Evet, operasyonu mahveden oydu. Kim olduğunu bulabilir misin?
1: Marie Schmidt, BND'de ajan.
0: Ne?
1: Tahrip, itaatsizlik ve rütbe düşürmeler. Hep çift ajan olmasından endişe edilmiş.
0: Neden?
1: Babası 90'ların başında Ruslara bilgi satmış. O çok küçükken de yakalanmış.
0: Babasına çekmiş gibi. Bu adamla çalışıyordu. Ortağı ya da kontağı var mı?
1: Aa, bir saniye. Yok.
0: Nasıl yok?
1: Yok işte. Yani ortak koca, erkek arkadaş, kız arkadaş, çocuk, evcil hayvan yok. Gerçekten yok. Yalnız çalışıyor. Yalnız yaşıyor. Bir kişisel e-posta adresi bile yok.
0: Bunu takip et.
1: Sürücüyü o nasıl almış
0: Hı?
1: peki?
0: Kartel baskınından kapmış, elindekinden haberi bile yoktu onun. 3 milyon dolara satıyordu. Buraya başka bir açıdan bakabilir miyiz?
1: Kör bir nokta.
0: Peki uydu görüntüsüyle falan içeri görebiliyor
1: Kör
0: muyuz?
1: yani görünmüyor demek.
0: Onu orada vurdular.
1: Sen iyi misin?
0: Evet. Gözün onda olsun, sürücü onda.
1: Hala Paris'te.
0: Öyle mi?
1: Evet, Louise Gondalez adıyla otel kalıyor. Bu program yüz hatlarını şehirdeki tüm kameralarda tarayacaktır. Nerede olduğunu ve nereye gittiğini buluruz. Paris'te bir teknoloji konferansı var. Son dakikada biri konuşmacıları iptal etti.
2: Eşlik etmemi istemediğine emin misin?
1: Yarın akşam yemeğine dönmüş olurum.
2: Bunlara ihtiyacın olacak. Sahaya dönüyorsan. O işler bitti sanıyordum.
1: Ben de öyle. Yarın akşam yemeği.
2: Kendine dikkat et.
3: Güneş doğuyor.
4: Biraz daha kalabilir miyiz?
3: Zaten bütün gece kaldık Louis. Zamanın kalmadı.
4: Bunu onlara verdiğimde gün doğumunu bir daha asla göremeyeceğim.
3: Parmaklıkların ardından görebilirsin. En azından doğru şeyi yaptığını bilerek ailenin gözlerinin içine rahatça bakabileceksin, öyle değil mi? Neden istihbaratta çalışıyorum biliyor musun?
4: Neden?
3: Çünkü siz ajanların ülkeniz için neler yaptıklarını gördüm. Kolombiya savaş içindeki bir ülkeden artık sokakta rahatça çocuklarımla yürüyebileceğim bir ülkeye dönüştü. Ve ben de bu nedenle ülkeme hizmet etmek istedim zaten. Siz ajanlara yardım etmek istedim. Aşağıda cevabını bekleyen 4 ajan var. Louis, bunun önemini anladığını gerçekten hiç sanmıyorum. Onu senden almak zorundayım.
4: O sürücünün içinde ne olduğunu asla tahmin edemezsin.
3: Louis, evet mi, hayır mı?

0: İşte orada. Saat 11 yönünde. Köşeyi dönüyor.
1: Uçağa benimle binecek misin?
2: Birlikte döneceğiz.
3: Korumaları ben hallederim. Senin gözün çantada olsun. Dağılıp güvenlik önlemi alıyorlar. Bize bir dikkat dağıtıcı lazım.
0: Bence bir tane geldi. Silahı var. Hedefe yaklaşıyor.
3: Onu ben hallederim. Sen çantayı hallet.
0: Emredersin.
1: Biri eksik. Sayım yap. Adamlarını say hemen.
4: Yapıyorum. Bir.
1: Hadi hadi. Yürü. Adamlarını topla.
2: Louis,

0: Bana bak, benimle kal. Dayan, dayan. Hadi. Yardım edin! Yardım edin! Yardım edin! Yardım edin! Lütfen! Yardım edin! Yardım edin! Lütfen yardım edin! Yardım edin!
1: Mace!
0: Neredesin?
2: Dışarıda, üçüncü iskelede.
0: Benimle kal dayan! Lütfen! Yardım edin! Lütfen yardım edin!
3: Gracie.
0: Benimle kal dayan! Lütfen! Lütfen dayan! Benimle
3: dinle.
0: Kal!
3: Kimseye güvenme. Tamam mı?
1: Çok yakındayım. Köşeye sıkıştır, tamam mı?
2: Beni fark etti.

0: Efendi, silah sesi duydum. Yaralanmış biri vardı.
1: Sorun yok hanımefendi, endişelenmeyin. Yetkililer geldi hanımefendi. İyi misiniz?
0: Teşekkür ederim.
1: Siz iyi misiniz? Bizler halledeceğiz, tamam mı?
0: Teşekkür ederim. Hey! DGAC amirliği. Onunla ben ilgileneceğim. Sorunun varsa Savunma Bakanlığı'nı arayabilirsin. Çık dışarı hadi. Çık dedim. Hadi çık dedim sana.
2: Burası DGAC amirliği değil.
3: Burası güvenli bir yer.
2: Hayır, kendimi güvende hissetmiyorum.
3: Temizlenmek ister misin? Temiz bir üst verebilirim. İçecek?
2: Hayır, benim evi aramam gerekiyor.
3: Hayır, dur. Ne kadar derine indiğini bilmiyoruz. Bürona ne kadar sızıldığını bilmiyoruz.
2: Hayır, hayır. Büromdan bahsetmiyorum. Ailemi kastediyorum ben.
4: Bogota, Kolombiya.
5: Alo, babamın telefonu.
2: Alo Thomas, tatlım benim, nasılsın?
5: Merhaba anne.
3: Hoparlörü aç.
5: Neredesin?
2: Demiştim ya, Meksiko City'de bir toplantıdayım tatlım. Abin nasıl?
5: Herkes iyi mi?
6: Çok iyi, şimdi uyuyor.
5: Anne, bana tuvalin getirir misin?
2: Elbette tatlım, eğer bulursam getiririm. Yanında olamadığım için gerçekten çok üzgünüm bir tanem.
5: Sesin üzgün geliyor.
2: Hayır, hayır tatlım. Oldu? Hayır tatlım, birazcık yorgunum o kadar.
3: Kapat.
2: Seni seviyorum. Sonra konuşuruz. Teşekkür ederim.
3: Sürücü hakkında ne biliyorsun?
2: Hiçbir şey.
3: Çocuklarından biriymişim gibi konuşma. Ben de bir ajanım.
2: Ben bir ajan değilim. Ben bir psikoloğum. Bir ajanımızı analiz etmem için gönderildim, o kadar.
3: Ya yanındaki adamlar? Onları da analiz ettin mi?
2: Ebiron bana ne dediyse ben onu yaptım, tamam mı? Hiç dönüp beni vuracakları aklıma gelir miydi sanıyorsun yani?
7: Eller havaya.
3: Silahını indirmek için 10 saniyen
7: Mace.
3: Var. Yeni bir ortağın mı?
7: Öncekini öldürdün.
3: Neden bahsediyorsun?
2: Kolombiyalı ile çalışmandan.
3: Amerikalılar sersemsiniz, 9.
2: Hayır, onunla çalışmıyordu, lütfen. Silahları indirin.
3: Asıl sen dinle.
2: Yerinde olsam onu dinlerdim.
3: 8. 7.
7: Hepimiz hayır, aynı şeyi istiyoruz.
2: Hayır, istemiyoruz.
3: 6.
2: Lütfen.
3: 5.
7: 4.
3: 3,
7: 2,
3: 1.
8: Buyurun, hadi. Tetikleri çekin, birbirinizi vurun. Bakın, anlıyorum. Görevlerinizi katledip duruyorsunuz. Ben de sinirlenirdim. Bir şeyleri başarmamızın tek yolu güçlerimizi birleştirmek.
2: Kafayı mı yedin?
8: Düşmanımın düşmanı dostumdur. Ortak bir düşmanımız var. Bu işi çözüp yolumuza bakana kadar silahlarınızı indirmenizi tavsiye ediyorum.
3: Sen kimsin?
8: Khadija, MI6. Marie Mace'le tanıştın.
3: Adamı nereden biliyorsun?
2: O casus sersem.
8: Ben sanal istihbarattanım. Graciela, telaffuzu böyle değil mi? Orada başına gelenler berbattı. Sürücü hakkında ne biliyorsun? Bize her şeyi anlatır mısın?
3: Onun hakkında bir şey bilmiyorum.
2: Bu tamamen doğru değil aslında.
3: Ne?
2: Louis takip cihazı yerleştirdi. Telefonuna bağlı.
7: Hey, yavaş ol.
3: Sen bunu bana nasıl söylemezsin ha?
2: Sana güvenebilir miydim bilmiyordum.
3: Şimdi güveniyor musun?
2: Hayır, ama başka şansım yok ve bunu tek başıma başaramam, değil mi?
8: Şifrelenmiş.
2: Hayır, hayır, açılıyor.
8: Akıllıca parmak izini ayarlamış, bunu aşamam. Sürücü hareket halinde. Güneydoğu'dan Atlantik'e gidiyor.
2: Orta Doğu mu?
8: Güneye. Afrika. Uçuş rotalarına bir bakayım. Fas.
2: Hayır, ben sizinle gelmiyorum. Eve dönüyorum.
3: Parmak izin olmadan bunu yapamayız.
2: Bu benim sorunum değil.
3: Parmağın vücudunda kalsın istiyorsan öyle.
2: Üzgünüm. Benim bir ailem var. Ben ajan değilim. Bir terapistim. Ve bunlar bana göre değil.
3: Bak Graciela, sana göre olmayan diğer şey ne biliyor musun? Çocuklarına kötü adamlar bizden önce cihazı kaptığı için dünyanın neden mahvolduğunu açıklamak. Bunu bir tek bizler durdururuz.
2: Çok üzgünüm.
3: Peki şuna ne dersin? Aynı adamlar şu an senin de peşindeler. Evine dönersen onları da beraberinde götürürsün. Graciela, yardımına ihtiyacımız var ama daha önemlisi senin bize var.
2: Pekala, bir telefon daha etmeliyim ve yeni giysi gerekiyor.
8: Kullan at telefonlar. Bundan sonrası için. Hayır, yemeğe gelemeyeceğim. Biraz daha sürecek aşkım.
0: Arayacak kimsen yok mu?
3: Olanı kafede operasyonu batırdığında öldürttüm.
0: Evet, ortaklar hep böyledir. Öldürülürler.
5: Ya da seni öldürürler.
3: Bu bir tehdit mi?
5: Evet. Evet, öyle.
8: Evet, güvendeyim. Kapatmalıyım. Sonra görüşürüz. Hoşça kal.
2: Onu korumak için mi yalan söylüyorsun? Çocuğun var mı?
8: Yok.
2: Yalan söylemeyi güçleştirir.
4: Marakeş, Fas.
8: Her açıdan uydu ve kamera görüntüm var. Sürücü üzerinde.
9: Etrafı temiz.
8: Takip eden kimse yok.
2: Peşindeyim.
8: Silahlı olduğunu biliyoruz. Ortalığı karıştırmayı umursamıyor.
2: Bu kısımda ben burada olmamalıyım.
0: Sen telefonu tut, ben silahı tutarım.
2: Ben korkuyorum.
0: İyi, sadece bir sersem korkmaz.
8: Paket kuzeyden meydana doğru ilerliyor.
9: İki taraftan sıkıştırdınız.
8: Tam karşı tarafındasınız.
9: Vakit geliyor, ilerleme vakti. Çantada bir şey uzandı. Diş.
3: Değiş tokuş mu oldu? Gördün mü?
8: Bir saniye bakayım.
3: Hedeflerimiz zıt yönde ilerliyor.
0: Onu kaybetmeyi göze almayacağım.
9: Ayrılmalıyız.
0: Tamam, kurye sende. Hadi.
3: Yeni oyuncu görüş alanında, peşindeyim. Değiş.
9: Durum nedir?
8: Değiş tokuş mu diye bakıyorum. Bütün açılardan görüşüm engelleniyor.

0: Olumlu bir değiş tokuş.
1: Mace, adamın sürücüyü almış.
0: Dört adam hareket halinde. Sürücünün peşindeyiz. Rakiplerimiz var. Al şunu.
2: Bak, al. Silah işlerine karışmam demiştim.
0: İşler değişti, plan değişti. Al.

0: Diş binanın görselini ilet.
1: Bir hamam.
0: Mükemmel. Kalabalıktan uzakta indiririm onu.
1: Beyaz bir kadın oraya fark edilmeden nasıl girecek? Erkek hamamı orası. Geliyorum. Bu ne kadar?
2: 100 dirhem.
1: Teşekkür ederim.
3: Hey, oraya yalnız giremezsin,
1: oraya
3: olmaz.
1: Oraya sen hiç giremezsin ama.
3: En son göreve yalnız gittiğinde...
1: Sahada olduğum son görevdi. Evet, biliyorum. Başka bir kozumuz yok Mays. Nasıl görünüyorum? Allah kerim.
3: Bana göre pek öyle değil ama.
1: Selamun aleyküm.
4: Neye bakmıştınız?
1: Sabun getirmiştim.
4: O tarafa koy.
1: Sağ ol. Doğuya doğru gidiyor.
0: Çık oradan hemen. 3 kişi daha giriyor. Dir.
5: Nereye gidiyorsun? Bu tarafa kadınların girmesi yasak.
1: Ah şey, şükürler olsun, kaybolmuştum. Bizi pazarda fark etmiş olmalı. Bizden kurtulmak için burayı kullanacaktı.
0: Paketi hala takip ediyor musun?
3: Olumlu. Ama tek biz değiliz. Biri tamam. 3 kişi kaldı. Ona ulaşmadan onları halletmeliyiz.
1: Onları bulmamız gerekecek. Bir dakika. O ikisi telefonlarına cevap vermiyor. Kapalı devrede olmalılar.
3: İkisi doğu yönünde ilerliyor.
0: Paket de o yönde ilerliyor.
3: Biri daha halloldu.
1: Biri çatıda
0: vurmak için pozisyon alıyor. Mays. Bir tane kaldı.
3: Çok açıkta.
6: Belki de onlardan
1: orada daha da adam olabilir.
6: Belki de şuradan gidip
1: bize temiz açı lazım. Yani... Çıkışları kontrol
6: bakar
1: ediyorum.
6: Bakar mısınız? Bir şey demeye çalışıyorum.
1: Şimdi olmaz.
6: Hayır, olur. Neden açıkta olacakmışsınız ki? Olmazsınız.
1: Affedersin.
7: Hayır! Hayır! Hayır! Hayır, olamaz, olamaz!
1: Bu sistem... Bu... Algoritmalar gördüğüm hiçbir şeye benzemiyor. İleri jenerasyon, zero day veri seti, paralel infinity bit şifreleme sistemleri.
3: Yani bu...
1: Şairane.
3: Bildiriyorum.
1: Sürücüyü neden senin büron alıyormuş?
3: Ne fark eder? Verdik mi işimiz bitecek. Buraya 1 saatte birini getirtebilirim ama senin en yakın adamın nerede acaba? Hadi ama güven bana.
8: Halledeceğini biliyordum.
3: Biraz yardım gerekiyor. Müşterek kuvvet burası.
8: Bürolarınıza bildiririm. Memleketlerinizde madalyalar sizi bekliyor olacak.
3: Üzerimdeki soruşturma ne olacak?
8: Resmi olarak kapatıldı. 2 saate kadar harekete geçiyoruz.
1: Bu ilk seferindi ve hayatta kaldın. Başarı budur işte. Şerefe.
3: İlk seferimi hatırlıyorum. Ordudan ayrılalı 1 yıl olmuştu. Pakistan'da görevlendirilmiştim. Pindi'de gözetleme

0: Tespit görevindeydim. Peşimde biri olduğunu anladım. Tanrım çok gergindim. O yollar nasıl olduğunu bilirsin. Tümüyle karanlıktı ve bir anda 50 kilometre hızla bir ineğe çarptım. Neredeyse ölüyordum.
1: İneğe ne oldu?
0: Tanrım, ilk leşimdi.

0: oralara telefon alınmaz. Ama bir beyefendi güvenli bir yerde saklamanın yolunu bulmuştu.
1: Oldu ama.
0: Sonuna kadar sokmuş, asla unutmam. Modelini bile hatırlıyorum, uzun ve inceydi. O çipe sinmiş kokuyu tahmin bile edemezsiniz kızlar. O zamandan beri dezenfektanımı yanımdan ayırmıyorum.
2: Fenaymış.
1: Hey ya sen? İlk ne zamandı?
2: Hadi ama. Biz söyledik. Adı, yaşı, oyru.
3: Walter. Almandı. 15 yaşındaydım.
2: 15 mi dedin?
3: Odamdan aşağı inmiştim. Babamın Rusça konuştuğunu duydum. Rusça konuşabildiğini bilmiyordum. O adamların da KGB'den olduklarını ama kötü olduklarını anladım. Ellerindeki kanı temizliyorlardı ve yerde bir ceset vardı.
2: Sen babanı mı ele verdin?
3: Evet.
2: Terapiye gidiyor musun?
3: Gitmeliyim.
2: Evet, bence de gitmelisin.
0: Biliyorum bu bir teselli sayılmaz ama sen aramızdaki en alt üst olmuş insansın.
1: Evet.
2: Doğru.
3: Buna geçilir.
2: Olamaz. Bir tur daha lazım bize. Ya da 10 tane falan. Hepsi
3: teşekkür
2: senin için.
3: Teşekkür ederim.

0: Buraya senin için gelmedim.
1: 6 tane uçak düştü.
2: Sesini açar mısın?
3: Kulelerin birçok kurtarıcı jeneratörü var. Bu yüzden Havacılık İdaresi sorunun ne olduğunu araştırıyor. Lisbon'u bütünüyle etkileyen elektrik
2: krizinde
3: bu tip bir arızayı engellemek için birçok önlem vardı. Bütün uçaklar kaza yapmasına sebep olan servis kesintisini yaşadı. Yetkililer açıklama yapmak üzere. Birçokları bunun bir terör saldırısı olduğunu düşünüyor. Saptadığımız şimdilik 6 yolcu uçağı var. İkisi de hala kayıp.
1: Takip sinyali kayboldu.
3: Araştırmalar
2: takibi kapatılmış. Lanet olsun. Aç şu telefonu Marx. Burada. Ay. Lanet olsun.
4: Hemen etrafı tarayın. Gracie, kapıyı kilitle.

0: Sürücü kayıp.
1: Bir sorunumuz var.
0: Ne?
1: Birileri geliyor.
0: Geldiler bile. Grace'i geri çekil. Hayır.
2: Mace?
0: Bunu biz yapmadık. Onu ölü bulduk.
2: Silahını indir yoksa ateş ederiz.
0: Hayır lütfen.
3: Büyük bir hata yapıyorsun.
2: Yaptığımız tek hata şansımız varken seni hapse tıkmamaktı.
0: Bana bak Grady, saçma sapan konuşuyorsun.
2: Öyle mi?
0: Evet.
2: Marx buraya seni araştırmaya geldi. Ve şimdi öldü. Ve takım arkadaşını öldüren insanlarla birliktesin gibi görünüyor.
0: Amacın ne peki?
2: Bilmiyorum. Umursamıyorum. Para, güç umurumda değil. Hemen silahlarınızı indirin. Sokakta 4 ajanım daha var.
1: Ben 6 tane saydım. Ama bilgi için sağ ol.
2: İnan bana, başın ne kadar belada bilmiyorsun.
0: Evet biliyorum. Hadi.

0: Neyse, gidelim. Üzgünüm. Artık bunu yapamam. Benim iki tane çocuğum var ve ben artık eve gidiyorum.
1: Harekete geçmezsen aileni bir daha göremeyeceksin ama.
2: Ben sıradan biriyim. Bunu yapamam, yapamam dedim. Bunun için eğitilmedim. Sana bunu söyledim.
0: Hey, beni dinle Gracie. Şu an merdivenden altı asker çıkıyor. Kapıyı patlattıklarında diğer tarafında olmak istemezsin değil mi?

0: Tamam, üçü bende Ali. Cesetleri kontrol edin.
1: Hayattalar.
2: Burada değiller.
0: Mekan temiz.
3: Mark'ın cinayetiyle alakamız yok. Son yaptığımız şey sürücüyü CIA'ya vermekti. Tahliye etmeliyiz Jonas.
4: Onu neden Amerikalılara verdin?
5: Bize en yakın onlardı. Bölgedelerdi.
4: Bize mi?
6: Ne zamandır birine güveniyorsun? Marie?
3: Evet.
6: Bak neler olduğunu anlat ki sana
4: yardım mı edebileyim. Baştan başla.
6: Hadi çabuk ol.
3: Neredesin?
6: Neden?
4: Önemli olan nerede olduğun, oraya nasıl gittiğin ve seni nasıl kurtaracağımız.
3: 40 saniye. Konumu belirlemek için sadece 40 saniye.
5: Bunu sen öğrettin.
4: Evet, seni iyi eğittim. Ama yeterince iyi değil.
3: Sen benim gerçekten taraf değiştireceğimi düşündün mü? Benim.
4: Babanın da değiştireceğini düşünmemiştim.
3: Ben babam gibi değilim. Sen de değilsin. Hoşça kal Jonas.
7: Hey, gitmeye hazırız. Marie, harekete geçmeliyiz.
3: Hazırım.
7: Amirine ulaştın mı yani?
3: Herkesin yapacağını yaptı.
7: Kontrol altında mısın?
3: Ya sen?
7: Hayır.
3: Gidelim.
8: Şimdi ne yapacağız? Elimizde bilgi yok. Nasıl ilerleyeceğiz?
9: İlerlemeyeceğiz. Geri gideceğiz.
3: Otur.
10: Bırak beni. Bırak beni. Canınız cehenneme sizi pislikler. Bırakın beni.
9: Maalesef cevap vermeyi reddediyor.
10: Ben öyle demedim.
8: Aa, demek dilimizi konuşuyorsun. Güzel, bu kadar yeter. Eğer hala ölmediysen biri seni koruyor demektir. Bunu yapmamızın iki yolu var ama sadece bir sonucu olacak. İstediğimizi alacağız. Kolay yoldan yapabiliriz. Ya da zorundan. Sen karar ver. Derdinin dava değil para olduğunu biliyoruz. Ve yakalandığına göre arkadaşlarının seni hiç takmadığını da biliyoruz. Yani sadece biz. Şu an sana tek biz yardım edebiliriz.
10: Beni koruyan var.
9: Seni koruyan biri insanı öldürmekle ilgili ne der?
11: Bir inananı kasten öldüren kimsenin cezası ebediyen atılacağı cehennemdir. Taşıdığın paket çok tehlikeliydi, tamam mı? Bulmamıza yardım etmezsen birçok insan ölecek. İnananlar, masum insanlar... Ne biliyorsun, anlat.
10: Bunu size söyleyemem.
3: Pekala, hikaye zamanı bitti.
12: Lanet kadın, beni vurdun. Ne yapıyorsun sen?
3: Bu uyluk atar damarın. 2 dakika içinde kanamadan öleceksin.
12: Hayır, hayır, hayır, hayır.
3: Bu turnikeyi yaparsak yaşarsın. Yapmazsak ölürsün.
12: Lütfen. Lütfen, beni kurtarın. Lütfen.
3: Başın dönmeye başladı mı?
11: Kendini kurtar.
12: Ölürsem elinize bir şey geçmez.
3: Bu doğru. Ama hayatta kalırsan da geçmez. Yani o iki seçeneğe gelince...
11: Bunun için ölmek mi istiyorsun?
3: Gördüğün ışık. Bilincini yitirmek üzeresin.
12: Tamam, tamam. Sana söyleyeceğim. 2 gün sonra bir açık artırma var. Anladın mı?
8: Ellerindeyse neden hala açık artırma olsun?
12: Uçaklar, elektrik kesintisi, hepsi...
11: Reklamdı.
12: Evet, ne yapabileceğini göstermek içindi. Şimdi herkes istiyor.
3: Açık artırma nerede?
12: Şangay. Lina Mezat'ı. Lütfen kanamamı durdurun. Lütfen.
8: Kolay yolu seçmeliydin.
13: Teslimatı garanti altına almak için bir grup adamımız var. Paketi başörtülü birine mi kaptırdın? Nikkay'dan Wall Street'e kadar bütün borsaları kapattım. O kadınları ölü istiyorum ve sürücüyü de elimde istiyorum. Aksi takdirde diğer teslimat kafana bir kurşun olur.
3: Uyuyamadın mı?
8: Meslek hastalığı.
3: Aile tatili gibi.
8: Bilemem.
3: Ben de. Biraz dinlen. İhtiyacın olacak.
1: Şangay, Çin.
14: Hayır aşkım, bu diğer işler gibi değil. Lütfen maçtan sonra dezenfektanını yanına almayı unutma, tamam mı? Ve onlara dondurma almamaya çalış lütfen. Bilmiyorum. Seni seviyorum. Hoşça kal.
8: Ona ne söyledin?
3: Biraz daha süreceğini.
8: O ne söyledi?
3: İyi uyuyamıyormuş. Bensizken.
8: Gerçek aşk bu herhalde.
3: Gerçek hayat bu Mays.
8: James Bond gerçek hayatta uğraşmıyordu.
3: James Bond hep yalnız kalıyordu. Teşekkür ederim.
8: Teşekkür ederim.
3: Kahve?
14: Teşekkür ederim.
3: Tamam, planımız şu. Açık artırma için hazırlanıyorlar. Her yerde güvenlik olacak. En iyi yol ön kapıdan girmek olur. İçeride sistem kapalı devre. Uzaktan bağlanmaya çalıştım ama bizzat bağlanmalıyım. İçeri girdiğimizde kameralara, elektriğe, güvenlik sistemlerine girip geri kalanında sizi yönlendirebilirim. Takılarınızda kamera, küpelerinizde telsiz var. Her zaman bağlantıda olacağız.
14: Ön kapıdan nasıl geçeceğiz?
3: Bizi listeye alabilirim.
15: Teşekkürler.
8: Anderson, evet.
3: Evet, ZLR. Etkinlik, antik sanat eseri ve kalıntılar için düzenlenen meşru mezat. Ama aslında bu, telefonlarından bağlandıkları karanlık ağda dönen bir açık artırmanın paravanı. Sessiz ve davetiyeyle giriliyor ve sürücü için gerçek açık artırma orada yapılıyor. Sürücü satılan bir parçanın içinde saklı olacak.
8: Hangisinin?
3: Henüz bilmiyorum. Yani sosyal yeteneklerimize güveneceğiz. Parçayı tanımlamak için arkadaş edinmenizi isteyeceğim.
8: Liste CIA'nin en çok arananlar listesi gibi.
3: Açık artırmaya çıkınca da ben dikkat dağıtacağım, siz de alıp kaçacaksınız.

0: Tamam, pozisyonumu aldım. Beyaz saçlı iki heykelin arasında. İki sinyal yayıyor ve programda çok vakit geçiriyor.
1: Üzerine içkimi dökerim.
2: O hareketi nereden öğrendin?
3: Aristi.
1: Düşman ajandan. En sevdiğim elbisemi de mahvetti.
2: En sevdiğin elbisen oysa sana iyilik yaptım demek.
4: Ah, hayır olamaz. Ah, çok çok özür dilerim.
5: Sorun değil.
4: Çok özür dilerim.
1: Aman Tanrım, bu çok rahatsız edici. Çok kaşınıyor. Yapamıyorum.
5: Sizin gibi bir kadın asla yalnız olmamalı.
0: Gracie, teşekkür et. Flört et.
1: Teşekkür ederim. Flörtte iyi değilimdir.
5: Neyse ki ben iyiyim.
3: Arkadaşın ismi Piotr Kasanov. Çeçen
0: milyarder. İlgili görün. Baştan çıkarma gibi düşünme. Çıkarım yapma gibi düşün.
3: Hastanın bir sorunu var, onu bul.
1: Sizi buraya ne getirdi yoksa sanat koleksiyoneri misiniz?
5: Ben birçok şeyin koleksiyoneriyim.
1: Oh.
2: Teşekkür ederim. Gerçekten harika bir takım elbise.
4: Yeni gibi oldu.
5: Teşekkür ederim.
1: Önü kontrol ediyorum. Bir şeye bakacağım.
0: Üçüncü sayfada kalmış. O sayfada 5 parça var. Resim, ayna, hançer, ejderha başı, vazo.
1: Neyi beğenirsiniz? Resim çok sıkıcı. Şaşırtacak bir şey yok.
5: Şaşırmayı çok severim.
1: Antik silahlar mı? Hayır, daha çok gelecekle ilgileniyorsunuz. Ve yeterince silahınız var gibi hissediyorum nedense.
5: Adım ne demiştin, hatırlayamadım.
1: Sürprizleri sevdiğini sanmıştım. Yani antik bir ayna da senin için doğru olmaz. Çünkü onda ne göreceğini zaten biliyorsun, öyle değil mi?
0: Göz bebekleri büyüdü. Aynayla değil, daha çok seninle ilgileniyor.
5: Bu oyunu sevdim.
1: Oyunları seviyorsun değil mi? Evet, oyun daha bitmedi. Hala niçin burada olduğunu bilmiyorum. Ejderha başı. Gerçek gücün sembolü.
5: Muhtemelen.
1: Bol şans.
6: Dursana, nereye gidiyorsun? Oyun daha bitmedi.
1: Vazonun içinde.
0: Mace,
3: pozisyonunuzu alın, açık artırma
0: başlıyor.
1: Sana dönüyorum.
7: Merhaba.
4: Hayattasın.
0: Tanrı aşkına.
7: Seni gördüğüme sevindim. Gel şöyle.
4: Aman Tanrım. Anlayamıyorum.
7: Dinle Değiş. Biraz yalnız görünmek istiyorum.
1: Tamam ama nedir bu, görevin ne?
7: Mace.
1: Neden bana bir şey söylemediler?
7: Görev yok. İşler değişti.
8: Hoş geldiniz. Hepinize katılımınız için teşekkür ederiz.
3: Bu gecenin sunumunu...
0: Sunucudan sonuç bulamıyorum.
8: Lütfen yerlerinize oturun. Başlamak üzereyiz.
9: İyi akşamlar bayanlar baylar. Bu gecenin açık artırmasına 3. yıldan biçim resmiyle başlıyoruz. 8.000'den başlatıyoruz.
0: Pozisyonumuzu aldık.
9: 8.000 dolar var mı? Evet.
0: Mace nerede?
9: Dolar.
0: İz üstünde. Ağ erişimimi yitirdim. Açığa çıktım, biri beni hackliyor. Yer değiştirmem gerek, hemen.
3: Bana 15 saniye verin, yerinizde kalın.
0: O şeyi getirdiklerinde harekete geçmeliyiz.
1: Hayır, burada durmamızı söyledi. Işıkları kapatamaz.
4: Katillerle mi çalışıyorsun?
7: Peki ya sen? CIA kaç insanı katletti? Kaç devleti devirdi? Kaç savaş başlattı? Kendin çalışıyorsun değil mi? Şebekenin dışında kaçak. Nasıl hissettiriyor? Söyle. Özgür olmak nasıl bir his?
8: Diğer parçamız Chen Yuan hanedanlığından 13. yüzyıl vazosu.
4: O sürücüyü bir daha kaybetmeyeceğim.
8: Açık arttırmaya 100 bin dolardan başlıyoruz.
9: 100 bin, 110, 120, 130 bin, 130 bin, 140 bin. Evet.
4: Katişa, bağlandın mı?
0: Kameralara bağlandım ama ışıklara bağlanamam. Ama gerçek açık arttırma başladı gibi.
7: Ama bunlar içinde en zoru seni bir daha göremeyeceğimi düşünmekti.
4: Vay canına. Bu bir dolaptı. Beni kandırmaya çalıştığına inanamıyorum.
7: Beni görmeni istemeseydim sana görünmezdim.
4: Ama Paris'te seni görmemi istemedin. Öldüğünü düşünmemi
7: evet,
4: istedim.
7: Evet, seni lekelememek için yaptım. Senin için.
4: Benim için mi? Bana nasıl hissettireceğini düşünmeksizin.
7: Nasıl hissettirdi?
4: Kötü.
7: Yüzüğü hala takıyorsun.
10: Açık artırma 100 milyonu geçti.
7: Nasıl olacak Mays? Benimle gel.
4: Bunu almalıyım.
7: Hep sert takılmalısın. Pekala, onu burada tut, bize engel olmasın. Gözün üzerinde olsun. Çok güzeldir ama fenadır da.
11: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
12: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
13: Sıcak bir gün ve uzun bir otomat sırası. Ve bir otomat. Ve otomat. Ve Uludağ limonata. Oh. Ve limonata.

0: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ha, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
1: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
2: Abi ne oluyor ya?
3: Açlık basıyor, bir şey yok.
4: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
5: Bu cuma 1 kilogram tarım kredi yağlı salamura siyah zeytin, KOP'ta sadece 275 lira.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
1: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın.
3: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
4: Ben Deniz Haşbeş, işim gücüm hoşbeş. Fındık nasıl bitiyor? Çilek nasıl başlıyor? Hiç durmak bilmiyorlar. Hiç.
5: Yine ne söyleniyorsun Haşbeş?
4: Devrelerim şişti. Hoşbeşinizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
5: Şarj olmaya mı?
4: Deşarj olmaya.
6: Hoşbeşi durdurabilirsem.
7: Otomobil piyasası durgun.
8: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
9: Arabanı arabamla Takoma.
10: Bu haberlerle kapanıyor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde Trinsan.
11: Korkutan virüsler geri mi dönüyor? Dünya yeni bir tehlike altında mı? Profesör Doktor Oytun Erbaş ve araştırmacı yazarlar Haluk Özdil ile Murat Akan gündemin izinde de anlatıyor. Tuğba Akıncı'nın

0: sunduğu gündemin izinde bugün 23.30'da Beyaz TV'de.
1: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışana
3: tak. Bosch FlexStore buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmi ile tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi 54.910 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve boschhome.com.tr'de.
4: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
5: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca gazoz.
6: Abi ne oluyor ya?
7: Açlık basıyor, bir şey yok.
6: Niye basıyor ki?
8: Açlığın gong dediği yerdeyiz, ondan basıyor.
6: Nasıl duracak?
7: Açlık bastığında gonglayacaksın, duracak.
5: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla. Bastır açlığını eti gongla.
9: İkisi birlikte çok iyi.
10: Tıpkı bizim gibi.
5: Pepsi ile hepsi güzel.
11: Hadi başamalos.
12: Oo.
11: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. Hı-hı. O zaman herkesi benden şamalos.
13: Çocuk ya da büyük ol, Haribo'ya mutlu ol.
14: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
15: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
16: Vay, baloncuklu Lipton mu?
17: Çok lezzetli.
15: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
18: Ton Bank, hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Ton Banklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10... Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Ton Bank hemen in

0: kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: 1 litre Halk yarım yağlı süt 44.90 lira yerine 39.90 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresi ile saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik Beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik Beyazlığı öneriyorum.
6: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
9: Yeni Etilif Olif meyve var. Altı hurmalı, üstü üzüm ve fındıklı, üstelik yulaflı. Şekeri ve lezzeti meyvelerden, yulafın iyiliği Etilif Olif'ten.
10: Bakın,

0: ve Pepsi'niz.
1: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
3: Türk televizyonlarının efsane futbol programı geri dönüyor. Ertem Şener.
4: Çanlar Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Türkiye'nin en çok izlenen futbol programında sizlerle birlikteyiz.
3: Sinan Engin.
5: Bu futbolcu topluluğu ne oldu? Taraftarın yüzünde biraz altında gümüşten bronza doğru geldi.
3: Ahmet Çakar.
6: Ben neler yaşadım dünya futbolunda. Siz de yaşadınız ve neler gördünüz.
3: Evet. Abdülkerim Durmaz.
7: Dünya futbolunda yok. Mesela İngiltere'de, Almanya'da, Hollanda'da.
3: Ve asıl gizem 5. koltukta. En sert polemikler, en çarpıcı yorumlar, bitmeyen tartışmalar, kahkahalar, sürprizler, korkusuz yorumlar. Şampiyonluk yarışı sahada yaşanır. Gündem Beyaz Futbol masasında yazılır. Beyaz Futbol 15 Ağustos'tan itibaren Beyaz TV'de.
8: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
9: Kredi. Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
10: Sen seversin bir yavrum.
9: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
11: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
12: Bu cuma 1 kilogram tarım kredi yağlı salamura siyah zeytin KOP'ta sadece 275 lira.
13: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
14: Ben Deniz Haşbeş, işim gücüm hoşbeş. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Geç durmak bilmiyorlar, geç.
15: Yine ne söyleniyorsun Haşbeş?
14: Devrelerim şişti, hoşbeşinizle çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
15: Şarj olmaya mı?
14: Ah, şarj olmaya.
13: Hoşbeşi durdurabilirsen.
16: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde 1 kilogram karlı dağ tereyağı 450 lira.
17: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
18: Bellona, Bellona.
19: Tribünde de olsam üzümümü çıkarır tek tek yerim. Altı üstü meyve diyemiyorsan... Yeni Etilif Alif meyve var. Altı da üstü de meyveli. Altı hurmalı, üstü üzüm ve fındıklı. Üstelik yulaflı. Şekeri ve lezzeti meyvelerden. Yulafın iyiliği Etilif Alif'ten. Yeni Etilif Alif meyve var. Altı da meyveli, üstü de.
13: Etilif Alif meyve var.
20: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
21: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
13: Senin yanında Akbank.
22: Düğün ve gelin. Ve gelin başı. Ve gelinin başındaki kaynana. Ve başındaki kaynama. Ve Uludağ Limonata.

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
2: 300 bin.
3: 300 bine çıktık. Telefondan gelen var mı?
4: 350 bin.
3: Teşekkür ederim efendim. 350'yi geçen var mı? Arttırmak isteyen var mı acaba?
2: O kim?
3: Arttıran var mı?
2: Bir hayalet.
3: Evet, son uyarı. Arttıran
4: 500
3: var
4: bin.
3: Yarım milyon dolar. Şu anda 500 bindeyiz. Evet, 500 bin. Arttıran var mı?
2: Kaybedeceğiz. Harekete geçmeyin. Sürücü o vazodaysa elektronik sinyalini saptayabiliriz. Ama yakalamamız gerek. İşaretleri takip ederiz ve ortam müsait olduğunda yeniden alırız.
3: Evet,
4: 1 milyon.
3: 1 milyon dolar. Beyefendiden 1 milyon dolar geldi.
2: Çevrim içi 300 milyon dolar teklif verdi.
5: Yaklaşmak için bir fikri.

0: var.
1: Telefonlarda başka teklif var mı? Ya şimdi ya da hiç.
0: İstediğini alabildin mi?
1: Son teklif buysa...
2: Artık aldım.
1: 1 milyonu artıran var mı?
3: Şu an 0.5 milyara geldi.
1: Tokmak kalkıyor.
3: Fazla açıkta. Yeterince yakın değilsin Grace'i.
1: Satıyorum.
0: Gidelim mi?
1: Satıyorum. Satıyorum. Ve sattım.
3: Hallettim.
1: En yüksek teklifi veren beyefendiye satıyorum.
0: Affedersiniz.
1: Teşekkürler hanımlar ve beyler.
3: Aslında o benimle birlikte, teşekkür ederim.
0: Çok üzgünüm.
3: Paket arka tarafa doğru ilerliyor. Açık artırmanın güneydoğusunda balkondayım. Mary benimle orada buluş. Grace
4: bizi dışarıda bekle.
5: Evdekilere istediklerini gösterelim bakalım. 500 milyon dolar çok para. Temsil ettiğim adam için bile. Çalıştığından emin olmak istiyorum.
3: Paket 2 koridor ötede bir ofiste.
0: Güvenlik?
3: Alıcının ekibi var. Satıcının da ordusu.
0: Bizim neyimiz var? Birbirimize yeteriz deme.
3: Aseton, hidrojen peroksit. Dosyanda tahribat yazıyordu. İşini görür mü?
6: Çıkmadan önce tam ücreti isteriz.
5: Tabii ki.
7: Görmen gerekiyor. Çok çılgıncaydı. İnanılmazdı. O da ne öyle? Nereden çıktı?

0: Ne oluyor?
1: Bütün güvenlikleri çağırın. Mekanı da kapatın.
2: Bir patlama bildirildi. Polisler yolda.
0: Hoşça kalın.
1: Aşağı, sola.
3: Kıpırdamayın.
4: Hareket etmeyin.
3: Sakın yaklaşmayın.
4: Geri gidin.
3: Hadi geri gidin. Hadi, hadi, geri yaklaşmayın. Gidin. Hadi.
4: Kıpırdamayın.
3: Kıpırdamayın sakın.
4: Sakın hareket etmeyin.
3: Sakın hareket etmeyin. Geri çekilin.
4: Geri çekilin.
3: Size söylüyorum.
4: Yaklaşmayın sakın.
3: Sakın bir hamle yapmayın.
1: Ateş etmeyin.
4: Sakın bir hamle yapmayın.
1: Silahlarınızı indirin. İkiniz de. Silahlarınızı indirin. Gitmelerine izin verin. Gidin. Gidin. Nick!
5: Seninle geliyorum. Mace'i görüyorum.
6: Khadija.
5: Seninle bir tek cehennemde birlikte olurum.
0: Vur beni. Ben de ona kalabalığı ateş açtırayım. Vuramıyorsun değil mi?

0: Lanet olsun.
1: Mace!
2: Mace!
1: Ne yapıyorsun?
2: Mace, sana ne oldu?
1: Gidelim buradan, hadi.
0: Binin hadi. Benimle gelin.
1: Hadi.
0: Hadi. Gittiğimiz yerde yaralarınızı tedavi ederiz.
2: Nereye gidiyoruz şimdi? Kimsin sen?
0: Adım Lin Mi Sheng. Bakanlığa çalışıyorum. Sonunda tanıştığımıza sevindim.

0: Ben iyiyim.
1: Yavaş ol.
0: Oh. Tamam. Çay isteyen var mı? Burada büyük bir bitki çeşitliliği var.
1: Burada ne dönüyor?
0: CIA'in Paris'te sürücüyü güvenceye alacağını umuyorduk. Bu olmayınca yanlış ellere düşmeden almamız bizim için çok önemli bir şeydi. Baba? Babam patronlarımızı bunun daha iyi bir fırsat olabileceği konusunda ikna etti.
1: Nasıl bir fırsatmış bu peki?
0: Piotr Kasanoğlu'la tanıştın sanıyordum. Eğer Orta Doğu'daki petrol üretimini sekteye uğratırsa, cirosu tavan yapar. Raza Magadoş. Dubai'de serbest çalışıyor. Ödemeyi kabul eden her devlete tahribat sözü veriyor. İşte bu İranlıların paravanı. Bu adam uluslararası bir asker. Uzmanlığı Orta Afrika. Bugün bir sürü gizli oyuncu vardı. Bu onlar hakkında bilgi toplama fırsatıydı.
1: Yani bu bir tür oltaya düşürme etkinliği miydi?
2: Daha kimler istiyor diye en çok verene ölümcül silah satmak mı?
0: Onlara hiçbir şey satmadık.
2: Ne?
0: Sürücü burada. Göster onlara.
3: Marx'ı bunun için öldürdün.
2: Elektriği kesip uçakları mı düşürdün?
0: Hayır. Marx yaptı. Nick için çalışıyordu.
4: Ama eğer takım arkadaşımın öcünü alacağım dersen işte bunu anlarım. Halledeceğini biliyordum.
0: Dahasını yapmadan onu durdurdum. Bu adama çalışıyorlar. Elijah Clark, uluslararası terör gruplarının bankeri. Sürücü artık güvende. Dünya güvende. Yakında evinize döneceksiniz. Her şey bitti.
5: Sana alacağımı söylemiştim.
6: Evet, almışsın.
5: Payım nerede?
6: Tabii, payın.
5: Bir anlaşmamız vardı. Sürücüyü sana getirdim.
6: Hayır, getirmedin. Bana sahtesini getirdin. 5 milyonluk bir kağıt ağırlığı geldi.
5: Değiştirmiş olmalılar.
6: Değiştirmiş olmalılar.
7: Merhaba.
8: Merhaba benim.
1: Daha önce aramadığım için çok özür dilerim. Elimden gelmedi, ne diyebilirim ki?
7: Anlıyorum. Ben sadece iyi misin bilmek istedim.
8: İyiyim.
1: Gerçekten kendimi idame ettirebilirim.
7: Yapamazsın demedim ki.
1: İlk uçakla dönüyorum.
8: Telefonu ne kadar çok
1: kapatırsam o kadar çabuk hazırlanıp uçağa binerim.
7: Seni tutmak istemedim işte.
1: Ben öyle demek istemedim.
7: Hayır, anlıyorum.
1: Özür dilerim. Özür dilerim.
8: Ben de eve dönmeyi iple çekiyorum.
7: Gerçekten mi?
1: Evet tatlım. Sonra görüşürüz.
7: Görüşürüz hayatım.

0: Aman tanrım Thomas, anne, sen anne. Ne giydin öyle?
1: Anne, anne, anne. Merhaba.
0: Tahmin et bakalım
1: anne.
0: Ne oldu?
1: Merhaba anne.
0: Anne eve dönüyor.
2: Hepimiz seni bekliyoruz.
1: Anne.
2: Sana ihtiyacımız var.

0: Rüya görüyordun. Kötü bir rüya görüyordun. İşaretleri nasıl fark etmediğini görüyordun, değil mi? Hayatın yalanlarla dolu olunca neyin gerçek, neyin yalan olduğunu bilmek zor.
1: Biliyorum sanıyordum. Hayatım boyunca kontrol benim elimdeydi. Kendime baktım çünkü... Çünkü kimsem yoktu. Bu hayata alıştım. Bu beni bu hayatta gerçekten... Gerçekten iyi yaptı.
0: İhanete uğradığın için üzgünüm. Nasıl bir his bilirim. Belki de almalısın.
1: Teşekkür ederim.

0: Yardım edebilir miyim?
1: O çaydan istiyordum. Yüzümü tekrar hissetmeye başladım.
0: Çin bitkilerinin bir sürü özelliği vardır. Bu acına sonsuza kadar son verir. Sana daha hafif bir şey bulayım.
1: Onlara ne verdin? Sürücü, sen de bir şey vermiş olmalısın.
0: Ona yakın bir şey verdim.
1: Bu çok tehlikeli bir şeydi.
0: Bu bizim işimiz. Değil mi? Başkaları tehlikede olmasın diye kendimizi tehlikeye atarız. Hepimiz farklı görünüyoruz. Farklı diller konuşuyoruz. Ama aslında aynıyız.
1: Teşekkür ederim.
0: Böyle güzel bir şeyin bu kadar tehlikeli olması garip.
2: Bu konteynerların dizilişi bir garip. Onları koruyan falan yok çünkü.
3: Şunu alın. Eller havaya. Temiz.
4: Geç.
3: Hadi geç. Patron,
4: hadi
3: temiz.
4: Geç, her yer
3: temiz. Hadi.
5: Demek cehennem burası. At onu. Bir çıkış yolu aramayı bırak ve sana denileni yap.

0: Sürücü nerede?
1: Senin yüzünden patronumdan dayak yedim. Akan bir sonraki kan benim olmayacak, tamam mı?
0: Onları şuraya geçirin.
2: Hadi geç, yürü. Yürü.
0: Aç.
3: Hayır, hayır, hayır. Hayır, ailem olmaz. Bebeklerim, lütfen hayır. Hayır, hayır, lütfen.
0: Sizin için en önemli insanlar. Sen hariç Meis. Senin arkadaşların dışında kimsen yok.
4: Öfkeni anlayabiliyorum.

0: bilmiyoruz Nick. Bunu konuşabiliriz.
1: Tekrar soruyorum. Sürücü nerede? Sürücü nerede?
2: Söylersen daha çok kişi ölür.
1: Vur onu.
0: Hayır.
1: Sürücü nerede?
0: Dur.
3: Sürücü nerede?
0: Onların bununla ilgisi yok.
1: Vur onu.
0: Dur.
1: Sürücü nerede?
4: Hayır lütfen. Bebeklerim hayır. Lütfen bir şey
5: yok. Birbirimizi anladığımızdan emin olalım. Kötü sonuçları olan karşılıksız bir satışa aracılık
4: şey
5: yaptım.
4: Yap.
5: Bu insanlar lütfen o sürücüyü ediyorum. Elde etmek için tanıdığımız herkesi
4: onlara,
5: öldürebilir.
4: Ben onlara.
5: Bu hadi güzel benim kadın güzel ailesini kaybetmek üzere.
0: Dur Nick. Sana vereceğiz. Tamam mı? Ben kalkabilir miyim?
5: Hayır, kalkamazsın.
1: Nerede?

0: Teşekkür ederim. Şimdi kalkabilirsin. Benimle geliyorsun. Doğru olduğundan emin olacağım.
1: Şimdi ailesini bırak.
2: Lütfen. Bırak onları lütfen, lütfen.
0: Bırakın onları. Tamamdır.
1: Güvendeler, tamam mı? Güvendeler.
2: Bebeklerim, bebeklerim.
1: Çok üzgünüm.

0: Lütfen şunu kapatabilir misin?
1: Mace. Ben bir şey yapmadım.
0: Bir dakika. Gözlükleri.
1: Nereye gideceğimizi söylüyor.
0: Evet. Diş, ne yapıyorsun?
2: İşimi.
0: Hayır, bunun için iyi durumda değilsin. Eve gitmelisin lütfen.
2: Çekil önümden.
0: Diş, eve git.
2: Evim.
3: Çocuklar iyi mi? Beni dinle. Mümkünse bugün karakola gidip orada kalın, tamam mı? Gidip orada kalın dedim. Evet, onlarla konuşacağım. Merhaba Tomazino. Sana söz veriyorum. Çok yakında anneciğin eve dönecek canım, tamam mı? Sizi çok seviyorum. Hoşça kal bir tanem.

0: Nanjing Caddesi, 10 kilometre batımızda.
1: Bak, bir otel. İşte oda 3004.
0: Buna göre üst ve alttaki odalardan erişebiliriz.
1: Boş olduklarını nereden bileceğiz?
0: Boş olacaklar.
2: Bir şey buldum.
1: Güzel.

0: Rüya Şehri Otel Şangay.
1: Daha ne kadar sürecek bu?
2: Şifrelemenin birkaç güvenlik anahtarı var. Zaman alıyor.
1: Seninki azalıyor.
3: Burada olduğun için üzgünüm. Bu benim suçum. Hayatınıza bunları ben soktum.
4: Sen sokmadın. O soktu. Onun adına özür dilemen gerekmiyor. Hep böyle yapıyoruz değil mi? Her şeyin bizim suçumuz olduğunu düşünüyoruz. Bunu hayatıma sen sokmadın. Yaptığın tek yanlış bir adama güvenmekti. Bu senin suçun değil.
3: Terapistler hep böyle söyler.
4: Bir terapist olarak konuşmuyorum.
5: Salonda 4 güvenlik var. 6 tane de sokakta. 5 dakikaya patlamaya hazır olacak.
6: Mace nasıl gidiyor?
3: Biraz daha zamana ihtiyacım var.
5: Şifre çözmeyi bitirmek üzere. %5 kaldı.
4: Bunu başaramayacağız Mace.
3: Tamam.
4: Ne yapıyorsun?
3: Asansöre biniyorum.
4: Asansör diğer tarafta. Mace bunu yapma.

0: Maksimum bir dakikamız var.
1: Daha fazla zaman lazım.
2: Gerisini biz hallederiz. Konuğumuzu geçirsen.
0: Onu çıkarıyorlar. Harekete geçmeliyiz.

0: Fitil'e kabloyu götürmem lazım. Fazla zamanımız yok.
1: Saniye.

Sıkıştı.

Ah!

aldım.

0: atıştı. Teşekkür ederim Grace.
1: Al.
0: Al.
2: Sakın kıpırdamayın. Durun, bir hamle yapmayın. Sakın hareket etme.
0: O yaralı.
2: Kontrol et. Hadi. Tamam. Hadi toparlanın.
3: Arkayı kollayın.
2: Sakın yanlış bir şey yapma.
3: Sakın yanlış bir şey yapma.
2: Sana söylüyorum.
3: Hey! Sana söylüyoruz. Bir daha yavaş gidin.
2: Hadi toparlanın.
3: Ellerinde görebileceğim yere kadar.
2: Şunları teslim alın. Acele edin.
3: Tamam efendim.
2: Hadi. Kaldır elini. Sakın hareket edeyim deme.
3: Sakın hareket etmeyin.
2: Sakın hareket edeyim deme.
3: Sakın hareket etmeyin.
0: Telefon etmeme izin verin.
4: Nabza atıyor.

0: iki ay sonra.
1: Sabırlı olmalısın arkadaşım. Otoritelerin gözü üzerimizde. Üstümüze geliyorlar. Başımı çok ağrıtıyorlar. Ne yapabilirim yani?
2: Benim için vur emri vermişsin.
1: İnsan izlerini yok etmeli.
2: Evet, etmeli.
1: Dışarıda 10 adamım var.
2: 10 adamın vardı. Artık ikimiz varız.
1: Birkaç kız seni alt etti. Fırsatın varken öldürmeliydin.
2: Sırada onlar var. Şu an sıra sende. Yaşaman için bir sebep söyle bana.
1: Benim için çalışmaya devam edersen sana çok sebep veririm.
2: Almayayım.
0: Washington DC, Amerika Birleşik Devletleri.

0: Amirim, yeni görev dosyası. 3 saate kalkışa geçiyor.
1: Maeve ve arkadaşları ne olacak peki?
0: Hala üstünde çalışıyoruz ama sonsuza kadar kaçamazlar. Yani eninde sonunda pes edeceklerdir.
1: Maeve'i tanımıyorsun.

0: Güzel mekanmış.
1: Sonunda geleceğini biliyordum.
0: Geleceğimi biliyorsan daha iyi bir güvenlik sistemine neden para harcamadığını merak ediyorum.
1: Girmeni istemediğimi mi sanıyorsun? Bir şey içer misin?
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Uzun yol ve açılmayan klima. Ve açmayan inatçı baba. Ve hararet. Ve Uludağ limonata.

0: oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
1: Bu cuma 1 kilogram tarım kredi yağlı salamura siyah zeytin, KOP'ta sadece 275 lira.
2: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
3: Annem yaparsın dedi.
4: İstersen yaparsın. Önemli olan oraya çıkıp içindeki gücü göstermen.
5: Tatlı yiyelim.
6: Tatlı konuşalım.
7: Nesildi festi?
8: Enfesti. Sana çekersin videonu, şu kekten ye bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın.
1: Hadi başamalos.
2: Oo!
3: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi.
4: O zaman herkesi benden

Havalar güzel, yaz uzun, nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
1: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
2: Işıklar söndü. Doritos'ta

0: şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Wow, baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
7: Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
8: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast uluslararasıyla yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
9: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Bellona, Bellona.
10: Ah! Abi ne yapıyoruz şu an?
11: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
12: Bu da hala peşimde.
13: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Ben Deniz H5, işim gücüm hoş 5. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Geç durmak bilmiyorlar. Geç.
2: Yine ne söyleniyorsun H5?
1: Devrelerim şişti, hoş 5'inizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
2: Şarj olmaya mı?
1: Ya şarj olmaya.
3: Hoş 5'i durdurabilirsen.
0: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: Orijinal Çamlıca gazoz.
0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
6: Sen seversin diye aldım.
5: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
7: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
8: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
7: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trim sat.
3: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
4: Bosch FlexStore buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmi ile tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi 54.910 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve boschhome.com.tr'de.
5: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
6: Bingo Jet Jelle 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Pepsi ile hepsi güzel.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Ben Deniz H5, işim gücüm H5. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Geç durmak bilmiyorlar. Geç.
12: Yine ne söyleniyorsun H5?
11: Devrelerim şişti, H5'inizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
12: Şarj olmaya mı?
11: De şarj olmaya.
13: H5'i durdurabilirsen.
14: Bakın.
15: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi. Tam da leyslik.
16: Sevince. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
17: Baloncuklu Lipton mu?
18: Çok lezzetli.
17: Ve ferah. İçim küpür küpür.
16: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
19: Bu cuma 1 kilogram tarım kredi yağlı salamura siyah zeytin KOP'ta sadece 275 lira.
20: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
21: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
22: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
21: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
23: Yeni Eti Lifa Lif meyve var. Altı hurmalı, üstü kırmızı meyveli, üstelik yulaflı. Şekeri ve lezzeti meyvelerden. Yulafın iyiliği Eti Lifa Lif'ten.
24: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
25: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
26: Senin yanında Akbank.
27: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
28: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
29: Buz.
30: Buzlu içmediğimi biliyorsun.
29: Hep sert olmak zorundasın.
30: Neden parmaklıkları ardında olmadığını sormalıyım. Ama asıl soru büroya kendini nasıl terfi ettirdiğin.
29: Pek gizemli sayılmaz.
30: Öyle mi? Çünkü son gördüğümde çok önemli bir bilgi aktarımına aracılık ediyordun.
29: Sadece ben ve Marx'ın iş çevirdiğini düşünüyorsan kime çalıştığını bilmiyorsun derim.
30: Kaçanın neden ben olduğumu açıklar.
29: Çok kuralı çiğnedin Mays. Arkadaşlarınla. Yetkililer buna göz yummayacaktır.
30: Senin kadar işe yaramaz olmadığımız için. Hey Nick, eğitimde bize anlattıkları hikayeyi hatırlıyor musun? Washington'ın kadın casusu. Devrim zamanı adına Ajan 355 derlerdi.
29: Çünkü adını bilmiyorlardı.
30: Biri adını biliyordu. Sadece dünya bilsin istemediler.
29: Ben maaşlı çalıştığım, sense kaçak olduğun için kızgınsın.
30: Bu yanlış değil mi?
29: Dünya yanlış mıyız?
30: Dünya değişiyor. İyi misin?
29: Evet. Belki bir şeyler yesem iyi olacaktır.
30: Evet, insana bütün gün ihanet etmek insanı oldukça yoruyor.
29: Vay. Bu bir buluşmaymış. Aa, seni vurduğum için üzgünüm.
30: Sorun değil. Hayatta kaldım. Sen kalır mısın bilmem.
29: Neydi bu?
0: Bu antik Çin zehri.
30: Efsaneye göre yılanları, akrepleri, çıyanları bir kavanoza kapatıp onları savaşmaya zorlayarak toplandığı söylenir. Dünyayı görüşün gibi Nick.
29: Zehir buzdaydı.
30: Evet. Bizi aradığını duyduk ve geldik. Tıpkı eskisi gibi senin yerine işi ben yapayım dedim. Öğrettiğin her şey için teşekkür ederim. Kızların ona her şeyi açıklaması için bir adama ihtiyacı var. Ama sonrasını ben hallederim.
29: Beni öldürmek hiçbir şeyi değiştirmeyecek.
30: Biliyorum. Seni öldürmeyeceğim Nick. Ama öldürmüş olmamı dileyeceksin. Hayatının geri kalanını geçireceğin hücrene seni götürmek için ekibim geliyor yolda. Bağlantıları olan bir tek sen değilsin. Ben de artık yalnız değilim.
29: Mace.
30: Görüşürüz Nick.
1: Haklıydım. Bürolarımız yozlaşmış. Her şey yozlaşmış.
2: Şunlara bakın. Nasıl da yürüyüşe çıkmışlar. Hayatlarını yaşıyorlar. Güvende hissediyorlar. Hepsini kaybetmeye ne kadar yakın olduklarını bilmiyorlar.
3: Onları kurtaranları da. Biz silindik. Görünmez olduk.
4: Hoşça kalın.
1: İyi şanslar. Bol şans.
30: Seni özleyeceğim değil.
3: Evet, özleyeceksin.
30: Bir dahaki buluşmaya kadar.
3: Bir dahakine.

0: Bir şeyler içmek ister misin?
1: Sanırım istemiyorum.
0: Ben de.
1: O zaman ben...
0: Evet, tabii.
1: Tamam.
0: Hey Marie. Görüşürüz.
1: Hiç sanmıyorum.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
5: Zaman kaybetmek yok.
6: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
3: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: soldan üçüncü.
1: Jean-Louis Schlesser muhteşem arabasıyla depara kalktı. 10 numara, 10, Zidane gibi.
0: 30 metre solda frene bas.
1: 98 ve 99 dünya ralli şampiyonu. Paris-Dakar yarışının galibi olan ekip.
0: Sola son hızla. Neyin var senin? Gaza bassana. Neredeyse bizi bitirecekler. Arkadaki canımızı okuyacak. Sana dikkat et dedim.
2: Bu neden selektör yapıyor? Şuna bak. Bu vatanen değil mi?
0: Hayır. Bir taksi.
3: Kenara çekil. Benim acil işim var. Bu yol olduğuna emin misiniz?
4: Korkmayın. Burası kestirme.
3: Kestirmeymiş.
0: Bir taksinin seni geçmesine izin mi verecek?
2: Şimdi görürsün.
3: Olamaz, sizden özür dilerim. Bir turist yolu tıkamış.
4: Bence o bir yarış arabası ve çok güzel gidiyor.
3: Yok canım, tek derdi kızlara hava asmak. Ne olacak ki?
0: Arkamızda bir taksiyle gitmek bize yakışmıyor.
2: Merak etme, şimdi ondan kurtulurum. Lanet olasıca ne yapıyorsun?
3: Atik davranmazsan bütün hafta burada kalırız. Neredeyse geldik bayan. Merak etmeyin.
4: Sizce niye yol kenarında bunca insan var? Bunlar niye toplanmışlar?
3: Çünkü tatil zamanı bayım.
4: Tabii tatil zamanı, evet.
1: Numara 10 geliyor. Ama bu kesinlikle Schlesser değil. Bu bir taksi. Numarasını da alamadım. Yarışmada böyle bir araba yok.
3: Dakika 25 saniye. İnsanlar hep sonrasında kusar ama zamanla alışırlar. İyi misiniz bayan? Bir şeyiniz yok değil mi?
5: Kim için doktor lazım?
4: Onun için. Suyu geliyor.
5: İzninizle. Ama siz doğurmak üzeresiniz.
6: Ne yani? Yine öldüğümü mü sanmıştın?
5: Alet çantamı getirin, onu çıkaramayız. Doğumu burada yaptıracağız.
3: Ama benim işim var doktor. Ayrıca döşemeyi yeni değiştirdim. Dışarıda doğurtamaz mısınız?
5: Suyu geliyor.
3: Suyu geliyormuş.
5: İtin, itin, itin.
3: Evet, buyurun, ne istemiştiniz?
7: Ben ailemle yemek yiyeceğimizi unuttum. Yarım saat geciktin hayatım.
3: İşim biter bitmez oradayım.
7: Seni babamla tanıştırmak için tam 6 ay bekledim. Oysa sen geziyorsun, değil mi?
3: Gezmiyorum. Acil bir durum var. Çok acil.
7: Ya benim ailemle tanışmak acil durum değil mi?
3: Lütfen olay yaratma Lili.
7: Annemin bifteği pişti. Babam salonu arşınlıyor. Acele etme, kahve içmeye yetişirsin.
3: Daha erken gelemem. Burada takılıp kaldım işte.
7: Nasıl takıldın? O bağıran kim?
3: Bir kadın. Evet, başkası
7: anırsa
3: değil.
7: Anırsa bile bir kadının sesini tanırım ben. Ne yapıyorsun?
3: Hiç, sadece izliyorum. Bak, sandığı gibi değil. Yanlış anlama. Sana anlatacağım.
7: Bağırdığını duyuyorum, doğru söyle. Yoksa tanıdığın biri mi? Ha? Söyle bana.
3: Hayır, değil. Ben de tanımıyorum. Onu ilk kez görüyorum. Yemin ediyorum.
6: Evet. Hissediyorum.
7: Benimle alay mı ediyorsun sen? Ben seni beklerken sen... Gönül eğlendiriyorsun ha, öyle mi?
3: Suyu boşaldığı için bağırıyor. Hem kocası da yanında, merak etme. Hiçbir şey yok.
7: Kocası da mı var?
3: Hayır hayır, olamaz. Birinin durumu anlatması lazım. Ben başaramayacağım. Lütfen gelin siz anlatın. Bu işin sorumlusu sizsiniz. Lütfen.
4: Merhaba bayan, ben kocasıyım ve inanın bana çok muhteşem bir şey.
3: Dinle Lili. Dinliyor musun?
7: Bana şu adamın adını söyle, onu öldüreceğim çünkü.
3: Sen onu aldırma. Şu anda şok geçiriyor. Sana doktoru vereyim mi? Ne dersin?
7: Bir de doktor mu var?
3: Yemin ederim doğru söylüyorum. Şu anda doğum yaptırıyor. Bir bebek. Yemin ederim. Bir bebek doğuyor şu anda.
7: Bebek mi?
3: Evet. İşte başı göründü. İşte artık çıkıyor.
7: Bir de çocuğun mu oluyor?
3: Hayır, benim değil. Bana hiç benzemiyor. Her tarafı buruşuk. Çok ihtiyar birine benziyor. Muhteşem bir şey ama.
8: Ay. Aa, bana benziyor.
7: Yalan söylüyorsun.
9: Lütfen beni dinle.
3: Bir erkek bir hamile kadın aldım. Şu anda doğurdu. Takside doğurdu ve arka koltuğumu berbat etti.

0: Vurmayın zavallı bebeğe, yazık değil mi ona? Sonra konuşuruz hayatım. Lütfen daha sonra ara beni.
1: Aa, çok güzel.
2: Bundan sonra gideceğin tek doğum benimki olsun hayatım.
0: İstersen seni burada beklerim. Bu kliniği beğendim. Çok iyi çalışıyorlar.
2: 10 dakika sonra evde ol.
0: Umarım ikizi yoktur. İşiniz bitti mi? Benim acelem var da hadi artık gitmem gerek.
3: Ne oldu? Yoksa arkadaşının bir sorunu mu çıktı?
2: Önemli değil. Acil bir durum varmış hastanede. Zor bir doğum olmuş da.
3: Onlar daima hayat kurtarırlar. Saygı duymalıyız. Tamam mı canım?
1: Al. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Gerçekten bize çok yardımcı oldunuz. Sağ olun.
0: Biliyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
1: Sağ olun. Tüm kuralları içe saydınız. Umarım ehliyetinize el koymazlar.
0: Hayır, koyamazlar çünkü ehliyetim yok.
1: Ciddi misin?
4: Size bu ehliyeti verirken büyük mutluluk duyduğumu söylemeliyim. Bravo. Bu zor sınavı geçmeyi başardınız.
5: Emin misiniz?
4: Gayet tabii.
5: Yani gerçekten içiniz rahat mı? Baskı yapmış olmayı
4: istemem. Hayır, kararımdan eminim. Kesinlikle ehliyeti aldınız.
5: 27. kez sınava girdiğim için ehliyet vermiyorsunuz, öyle değil mi?
4: 100 kere de girseniz bir şey değişmezdi. Artık hazırsınız. Hem de kesinlikle hazırsınız.
5: O zaman kabul ediyorum.
4: İşte bu çok güzel.
5: Tamam, şimdi buradan çıkacağım.
4: Hayır, hayır, hayır,
0: hayır, hayır, lütfen.
4: Siz hiçbir şey dokunmayın. Ben hallederim. Tamam, bırakın. Sakın dokunmayın, kıpırdamayın.
0: Bayım, bayım, lütfen buraya gelin. Lütfen buraya gelin.
5: Tamam, tamam, oraya gideriz o zaman. Artık ehliyetim
4: evet,
5: var ama.
4: Evet, evet, tamam. Evet, evet, ama yine de sakin ol. Yavaşça, tamam? Ehliyetin elinde. Şimdi eve yürüyerek gideceksiniz. Tamam mı? Lütfen.
5: Tamam, anlıyorum. Daha sonra sizinle görüşmek istiyorum, sizi ararım.
4: Hayır, hayır, hayır. Hayır, önümüzdeki günlerde burada olmayacağım. Uzun bir yolculuğa çıkıyorum. Paris'e transfer oldum.
5: Aa, bu ayrılık hediyesi yani, öyle mi?
4: Evet, sizi gerçekten çok seviyorum da.
5: Tamam. Anladım. Bir oto dergisi verir misiniz?
0: Hayır, hayır, hayır. Para istemem. Bu benden.
2: Anne geldi işte. Anne.
3: Ne? Kim geldi? Kim? Evet.
2: Nerede kaldın hayatım? Çok
0: özür dilerim. Bir daha olmayacak.
2: Yemekte dikkatli olmazsan bir daha hasta olmaz. Babam hata affetmez.
0: Böyle konuşma. Babanın çok tatlı biri olduğuna eminim. Yoksa senin gibi güzel, mavi gözlü bir kızı olmazdı.
2: Yakında aklın başına gelir.
0: Her şey iyi gidecek. Ben babanı şimdiden seviyorum. O da beni sevecek. Umarım polis değildir. Polis değil, değil mi?
2: Hayır.
0: O zaman sorun yok. Hiçbir şey bundan beter olamaz.
2: Baba, sana arkadaşımı tanıştırayım, Daniel.
6: Demek doktorsunuz.
2: İyi şanslar. Hadi.
0: Tanıştığımıza memnun oldum. Kızını sizden çok söz etti. Hep iyi şeyler söyledi tabii.
6: Kulağınız mı sağır yoksa cevap vermeyi mi sevmiyorsunuz?
0: Doktor değilim efendim. Yani henüz stajımı yapıyorum.
6: Kaçıncı yılınız?
0: Birinci. Yani ilk yılım bitiyor. İkinci yıla geçiyorum.
6: Demek ikinci yılınız. Hı? Oysa pek genç değilsiniz.
3: Edmond.
6: Ne Edmond? Ne var? Birliğe yeni katılanlar daima sorgulanır. Devam edin.
0: Haklısınız, genç değilim ama ben hep çalışmak zorunda kaldım. Ailemi geçindirmek ve öğrenim masrafımı çıkarmak için. 12 yaşında çalışmaya başlayınca insan erken yaşlanıyor.
6: Ne tür işler yaptınız?
0: Şu sırada şoförlük yapıyorum. Ambulans şoförlüğü. Bu yüzden geç kaldım. Klinikte işim vardı. İşler çok yoğundu. Bir gözüm yolda, diğer gözüm hep hastanın üzerinde.
6: Aynı zamanda iki şeyi yapmak, ikisini de iyi yapmamak demektir.
0: Bence öyle değil. Buna en iyi örnek sizsiniz efendim.
6: Öyle mi? Nasıl yani?
0: Madalyalarınızı görüyorum. Mesleğinizde çok başarılısınız. Kızınızı gördüm. Güzel, zeki ve iyi eğitim almış. Bu da sizin çok iyi bir baba olduğunuzu gösteriyor. Mükemmel bir babasınız. Sizi kutluyorum efendim. Böyle bir kız yetiştirdiğiniz için.
6: Ben de Cezayir'de ambulans kullanıyordum. 59 yılında.

0: Bir gözüm yolda, diğer gözüm makineli tüfekteydi. Yaralıya sonra bakardım. Sağ kaldıysa tabii.
1: Edmond, biftek yeterince pişti. Sofraya oturalım.
0: Haklısın. Açlıktan ölüyorum. İleri!
2: Çok sevinme. Şimdi 3 saat Cezayir Savaşı'nı dinleyeceksin. Dayanıklılık testi.
3: Merak etme. Her şey yolunda gidecek. Bana bir şey olmaz. Canını yakmadım değil mi?
1: Hayır.
3: Sevindim. Çünkü kalça kemiğin incindi gibi geldi de. Galiba benimki.
2: Ara verelim mi?
3: Hayır, hayır, hayır, hayır. Canını yakmamak için tuhaf pozisyonlara giriyorum. Şimdi geçer. Çabuk geçer. Hatta geçti bile.
2: Size masaj yapabilirdim. Ama madem geçmiş, kalsın. Ne dersin?
3: Yüzeydeki ağrı geçti ama derinde hala bir şeyler hissediyorum. Belki hafif bir masaj iyi gelir. Ne dersiniz? Bence güzel olur. Öyle değil mi?
4: Şimdi herkes dinlesin. 5 dakika dövüş yapıp dersi bitiriyoruz. Hazır olun.
3: Eş değiştirmek ister misin hayatım?
2: Hayır hayır, hiç gerek yok.
4: Başlayın.
3: Yani sana zarar vermek istemiyorum. Canın acısını istemem.
2: Çok düşüncelisin Emilien.
3: Nasıl? İstersen seni uyarıyorum ama judoya 4 yaşında başlamıştım ben, tamam mı? Sana iyi ders verebilirim. Bu haksızlık, bana öyle gülümseme. Çünkü gevşiyorum ben. Yani yolda sana saldıran biri sana dostça gülümsemez, öyle değil mi ha?
5: Hadi Smogur öşçileri. 5 dakika sonra patronun odasında toplantı var. Hadi. Ne oldu, ne arıyorsun? Lenslerini mi kaybettin?
3: Ya evet, lenslerimi kaybettim ama hala suratını dağıtacak kadar görebiliyorum dostum.
5: Amacım yardım etmekti.
3: Uzun süredir mi judo yapıyorsun?
2: Hayır, bu benim sporum değil. Benim sporum başka.
3: Öyle mi? Senin sporun ne?
2: Karate. Çok daha etkili.
3: Benimki pingpong. Yani kavga da etkili değil ama ilkesi aynı. Doğan güneşin ruhu. Ay.
6: Telaffuzu kolay. İlkece kon. Aptal demek. Emilen gibi.
3: Teşekkür ederim.
6: Sonra Dişon. Bu da şey gibi. Üzerinize alınmayın Petra. Bu örnekti. Sonra şey. Hep beraber. Hep beraber.
7: Konuşana.
6: Japon.
3: Anlamı nedir peki? Söyler misiniz hocam?
6: Evet, merhaba demek. Bunu asla unutmayacaksınız, tamam mı? Çünkü bir saat sonra Japon Savunma Bakanı Masilya'da olacak. Monsieur Tofu. Tumukuli, Topuchi, Topuchi, neyse. Biz ona Nyak diyelim. Nyak Tokyo'da buraya zirve için geliyor. 15 Temmuz'da Paris'te olacak. Güzel şehrimize geliyor. Niye biliyor musunuz? Neden geldiğini biliyor musunuz acaba?
3: Neden?
2: İf şatosunu gezmek için.
6: Öyle mi?
8: Belki Fransız yemekleri.
9: Cumartesi günkü maç için.
6: Çetelerle savaş eğitimi için.
3: Öyle mi?
6: Tabii ya, tabii. Japonların jacuzzi ile sorunu var. Yani yakuza ile. Evet. Artık hükümet yetkililerini bile kaçırıyorlarmış. Savunma Bakanı İngiltere ve Almanya'ya gitmiş. Şimdi de bize geliyor. Ne pahasına olursa olsun bu anlaşma imzalanacak. Onları Dünya Kupası'nda yendik. Bu kez de galip geleceğiz. İnce bir plan yaptım. Evet, şimdi onu açıklayacağım. Beni çok iyi dinleyin. İyi dinlediğinize eminim. Bu operasyonun adı... Operasyon Ninja!
2: Tam o sırada cephanemiz bitti.
0: Birden cephanemiz tükendi.
10: Ya, bu çok normal tabii. Evet.
0: Evet, normaldi. Raymond'a döndüm. Oradaydı. Onu sarstım. Bana cephane lazım dedim. Tepki vermedi. Yine sarstım. Bu kez yana düştü. Evet. Ölmüştü. Evet.
10: Çok korkunç.
0: Birliğim ölmüş, zırhlı arabam yanmış, tersiz bozuktu. Kurşunum yok.

0: Peki ne yaptınız? Çok zor bir durum.
1: Dua ettim.
2: Aferin sana.
1: Çünkü beni ancak bir mucize kurtarabilir.
3: Ya işte mucize.
1: Hey, bu da ne? Bu da nesi böyle? Sen bak hayatım, ben meşgulüm.
2: Kırmızı telefon Edmond.
1: Kırmızı mı? İzninizle. Ben General Bertrand. Bertrand, siz misiniz? Niye bu telefonu kullandınız?
3: Çok dayanıklısın Daniel. Tatlı hak ettin.
1: Tanrım. Unutmuştum. Orada olacağım. Bu felaket.
3: Kahve için seni bekliyoruz.
1: Bir saate kadar dönerim.
0: Canım seni istiyor.
3: Bana 20 saniye izin ver.
1: Havaalanına çabuk.
0: 20 saniye çok zor geçecek.
1: Bu bir felaket.
3: Baba. Baba. İyi misin? Yaralı değilsin ya.
1: Hayır. Bu bir felaket.
0: Bunun durumu pek iyi değil. Kötü görünüyor.
1: 15 dakika sonra alanda olmalıyım. Japon Savunma Bakanı'nı karşılayacağım. Bu bir felaket.
0: Ben sizi götürebilirim. Yolu biliyorum efendim.
1: 15 dakikada imkansız.
0: Bana güvenin general.

0: Kemerini tak baba.
1: Ha. Sizin ambulans bu mu?
2: Hayır, bu bir taksi. Kardeşimin bana ödünç verdi.
1: Ha.
2: Bana tatlı ayır.
0: Hatta iki tane ayırırım.
1: Hadi gidelim.
2: Derhal gidiyorum.

0: Bak, bu Cortex 500. Radarların Rolls Royce'udur. Düğmeyi çevirdiğin anda alıcı çalışır. Şimdi yola doğru yaklaş. Kolunu hafifçe şu yana doğru. Eski modelden başlasak belki daha iyi olur.
1: Burası otoban mı?
2: Az sonra oraya çıkacağız, merak etmeyin.
1: Sizi niye acil servise verdiklerini anladım. Bu bir felaket.
3: Şef, birini yakaladık.
4: Büyük bir tane. 306.
5: Özür dilerim ama bu 406. Üstelik de bence yeni değil.
4: Hayır, 306. Ama motoru güçlendirin, sen haber ver.
6: Evet. Beyaz bir taksi, saatte 306 kilometreyle gidiyor.
5: Evet, 306 dedim, 306.
4: Evet, tam 306.
7: Tamam, hemen ilgileniyorum.
2: İyi misiniz general?
1: İşte o iniyor. Orada olmam gerek.
2: O zaman taktik değiştir.
1: Ne? Nereye? Bu yanlış.
2: Kestirme yol.

sıkı tutunun. Evet, gidiyoruz.

0: Piste kimliği belirlenemeyen bir araç var.
1: Havaalanına inmiş bulunuyoruz. Hava sıcaklığı 35 derece. Bizimle uçtuğunuz için teşekkür ederiz. Her şey için sağ olun. Yine bekleriz.

0: Komiserim, bu tarafa doğru bir taksi yaklaşıyor.
1: He? Uçak sesinden duyamıyorum.
0: Dedim ki bu tarafa doğru bir taksi yaklaşıyor.
1: Ben taksi istemedim. Ya sen Emilien?
0: Hayır, ama bunu tanıyorum.
2: ...14 dakika 30 saniye.
3: Muhteşem.
4: Bert, takside ne işiniz var?
3: Aracımı kaybettim ama bu genç hayatımı kurtardı.
5: Konnichiwa!
6: Konnichiwa dedin canım.
5: Ah, konnichiwa! Konnichiwa!
0: Sizin dediğiniz şey.
1: Konnichiwa.
7: Konnichiwa.
1: Konnichiwa.
7: Konnichiwa.
1: Tanrı yardımcısı.
7: Konnichiwa.
1: Konnichiwa.
7: Konnichiwa. Burada olmaktan mutluyum. Beni böyle karşıladığınız için çok mutluyum efendim.
1: Ben Gilbert. Sizi korumak, tatil süresince, kaldığınız sürece. Bizim bakanımız sizi tanıştırayım.
8: Aa, sevgili dostum. Konnichiwa. Konnichiwa. Konnichiwa.
7: Konnichiwa.
8: Ne büyük şeref.
9: Hoş geldiniz sayın bakan. Güvenlik ekibinin bir üyesiyim. Ülkeye hoş geldiniz.
7: Demek Japonca biliyorsunuz.
9: Evet, biraz. Belki yardımcı olabilirim diye düşündüm. Konnichiwa.
7: Tanıştığımıza memnun oldum.
10: Aralarından biri Japonca biliyor, sarışın kız. Toshi'ye haber ver.
7: Tamam.
11: Anlaşıldı. Merkeze dönün. Ver.
8: Şimdi hoş geldin kokteylimiz var. Şöyle bu.
1: Japonca bildiğini neden söylemedin bana?
9: Dosyamda yazılıydı. Vücut ölçülerimin altındaki satırda.
1: Aa, demek altını okumamışım.
3: Bakar mısınız? Sizden bir ricam var. Şu taksiyi görüyor musunuz?
0: Evet, görüyorum.
9: Taksi?
12: İşim olmasa sizi almayı isterdim ama başka sefere, tamam mı?
0: Hep şanslısındır dostum.
12: Bu kim biliyor musun?
0: General Bertineau, Akdeniz bölgesi sorumlusudur.
12: Lili'nin babası.
0: Hadi yapma dostum.
12: Onlarla yemek yedim.
0: İnanmıyorum.
12: Askerlerden nefret eden ben bunu yaptım.
0: Polisleri de sevmiyordun ama benimle dostum.
12: Hala sevmem. Ve tek dostum sensin, inan bana.
0: Ama general seni sevmiş, kokteyle davet etmek için beni gönderdi. Davetlilerin yarısı asker, yarısı da polis.
12: Ama ben polisleri sevmem, bilirsin. Onlardan nefret ederim. Onlarla hiç işim
0: evet,
12: olmaz.
0: Evet, biliyorum, aynı şeyler konuşulacak. Araba konuşulacak, futbol konuşulacak, kızlar Hı-hı. konuşulacak. Yabancılık çekmezsin dostum, merak etme. Muhabbet hep aynı olacak.
12: Korkmuyorum ki, utanıyorum sadece.
0: Daniel, General Lili'nin babasıysa bir gün senin kayınpederin olabilir, öyle değil mi? Davetini reddedersen hoş olmaz. Bunu zaten yapmamalısın dostum. Beni dinle.
12: Evet, haklısın. Sana katılıyorum.
1: Ablamın adıdır. Bir tane daha.

0: içerseniz zararı olmaz. Pastalar güzel.
1: Şerefinize.
0: Merkezin yanındaki pastaneden aldık. Affedersiniz, siz bunu alın, ben yenisini getiriyorum.
1: Gelin.
0: Affedersiniz, şimdi getiriyorum, merak etmeyin.
2: Çok içmesin. Anlaşmayı imzalamak için ayık olması gerekir.
0: Siz merak etmeyin Sayın Bakan. Bu işleri çok iyi bilirim. Amacım onu gevşetmek. Biraz sonra kıvamı gelir.
2: Planınız hazır değil mi?
0: O kadar çok tekrarladık ki herkes ezberledi. Biraz sonra ne olacağını biliyorum, tamam mı?
3: Hı? Kızım size anlatmıştı ama ben böyle birini beklemiyordum. Tıpta okuyorsunuz. Zeki ve beceriklisiniz. Alınmayın ama ben sizi daha hani nasıl diyeyim şey bekliyordum.
4: Sıradan biri mi?
3: Evet öyle. Ve bu kadar hızlı araba sürmenizi de beklemiyordum.
5: O benim tanıdığım en hızlı doktordur efendim.
3: Size minnet borcum var. Benden herhangi bir şey isteyin. Lili ile evlenmek dışında elbette. Teklifimin bir yıl garantisi var.
4: Aklıma başka bir şey gelmiyor. Ne yapabilirim ki?
3: Gayet tabii. İzin sizin.
0: İzninizle.
3: Güle güle.
0: Emilian, ninja operasyonu başlasın. Petra, ona göz kulak olun lütfen.
5: Niye öyle dedin?
3: Polis dostlarınız olduğunu bilmiyordum.
4: Polis dostlarım mı? Özellikle bir tane.
3: Oysa şimdiki gençler polise ve askere karşı, otoriteye karşı baba imajını yok etmek istiyorlar. Anlatabiliyor muyum?
4: Hastalar beni bekliyor. Gitsem iyi olacak.
3: 5 dakika kalın. İlginç bir şey göreceksiniz. Bakın, görüyor musunuz?

0: Japonlara satmayı deneyecekler.
1: Fransa için imkansız bir şey yoktur.
2: Dostlarım, size Kobra'yı sunuyorum. Özel imal edildi. Konuklarımızın güvenliği için gövdesi titanyum. Yan tarafları asla kurşun geçirmez. Önde ve arkada mermi dedektörleri var. Tekerlekler özel malzemeden Atas uydusu aracılığıyla merkezden kumanda ediliyor. Şimdi motora geçelim. Evet, mükemmel bir araç. Seyredin, buyurun. Şu anda karşınızda. Ninja!
0: V12 için sesi fena değil.
2: V12 sese duyarlıdır. Saatte 320 kilometre yapar. Ayrıca çok ekonomik bir arabadır. Hiç durmadan 550 mil gider. Paris-Marsilya arası. Ön ve arkada ikişer, yanlarda 4. Toplam 8 tane hava yastığı var. Maksimum koruma sağlar. Bayanlar baylar, bu araba Fransa gibidir. Onu kimse yok edemez. Hassas ayar yapmıştık. Ondan oldu. Normalken normal
3: başına
2: olarak çalıştır. Merak etmeyin. Merak etmeyin lütfen.
4: Hava yastıklarını gördünüz mü?
0: Hırsıza karşı etkili olur.
3: Bacağına dikkat edin.
5: Çıkarın.
6: Yavaş.
5: Başına da dikkat edin. Yavaş.
4: Biraz ayarlamak gerekiyor. Söyleyin, endişe etmesin.
5: Bir an önce tuvalete gitmek istiyormuş.
4: Birlikte gidin. Tamam.
7: Emredersiniz sayın bakalım.
2: Balonları şişireceğiz. Az sonra yepyeni olacaklar.
4: Ya onu kim şişirecek? Şimdi Kobra'yı kim kullanacak?
1: Bayım, benim şoförüm var. İyi ve hızlı kullanıyor. Ona kefil olurum. Emin olun.
0: Hayır.
4: Tamam. Şehir turuna başlamadan önce size en son bilgisayar cihazımızı göstereceğim. Bakın.
2: Peki şunu takın bakalım. Evet. Evet, çok iyi oldu.
0: O zaman rahat edemem ki.
2: Sorun değil. Bu arabayı bir gerizekalı bile kullanabilir. Hiç merak etmeyin.
0: Önemli değil. Size söylemiştim. Şimdi ne olacak peki?
2: Aldırmayın. Sizi kimse göremez. Hadi ninja. Ninja deyin, çalışır.
0: İyi ama durması için ne yapacağım?
2: O zaman niyak demeniz yeter.
0: Ninja.
2: Tamam. Göreviniz şu. Gösteri için özel bir program hazırlandı. Yolda sahte saldırılar olacak.
0: Hayalet tren gibi mi?
2: Aynen öyle. Niyak'ı etkilememiz gerekiyor.
0: Ninja.
2: İçiniz rahat olsun.

0: Olsun. Arabaya güvenin. Eğer Niyak derseniz...
1: Ninja!
0: Lütfen ben konuşurken arabayla oynamayın.
1: Ama siz de sürekli Niyak diyorsunuz. Ninja! Nasıl?
0: Fena değil.
2: Evet Sayın Bakan. Şimdi sizi otelinize götüreceğiz.
0: Hadi!
3: Hadi gidelim.
0: Ahem.
3: Çak bakalım.
1: Şimdi pisliğe battık.

0: Belirlenen yoldan gidiyorlar. Her şey plana uygun.
1: Güzel Tuşi. Onların frekansını ayarlayın.
2: Burası Bahar Silindiri. Beni duyuyor musunuz? Bahar Silindiri. Emilian, beni duyuyor musun?
3: Evet, ya siz?
2: Hem de gayet iyi. Yola çıktı. İlk tuzağa yaklaşıyor. 20 dakika sonra orada olur.
3: Tamam. 20 dakikamız var. Isının biraz dostlarım.
0: Tamam.
3: Peki ya biz ne yapalım hayatım?
4: Bilmem. Bir öneriniz var mı?
3: Ya 20 santimetreye ne dersin? Yani pardon yani.
4: O zaman şimdi başlayıp sonra devam edeceğimiz bir iş bulalım. Hazır mısın?
3: Olur tabii. Benim fikrime de çok uygun.
4: Evet. Benim fikrime de çok uygun. Hem de çok hoşunuza gidecek. Bayılacaksın.
3: Öyle mi? Yani.
4: O zaman mükemmel olacak.
3: Hatta ideal. Hadi önce sen söyle.
4: Belki de fikirlerimiz aynıdır ve o zaman Japonca çalışalım.
3: Fikirlerimiz aynı değilmiş.
4: Neden?
5: Ne yazık ki Marsilya'yı pek göremeyecek.
6: Zaman farkı onu çok sarstı.
5: İyi ama o zaman Marsilya'ya neden geldi ki? Söyler misin?
6: Kendisi anlaşma imzalayacak ama daha önce çetelerle savaş programını izleyecek.
5: Bundan eminim.
6: Siz yöntemi biliyor musunuz?
5: Tabii. İlk kural. Biri zanlı ise kesin suçludur. Eğer yabancı ise iki kez suçludur. Sonra yanık tenli yabancı zanlılar vardır. Eğer yanık tenli ise bütün gün güneşte yatıp boş oturuyor demektir. Çok basit bir mantık. Bunu siz de duymuşsunuzdur. Hatta okumuşsunuzdur bile. Basit bir mantık.
7: Senin şoförü iyi biri.
8: Evet, genç bir doktor. Bana açıkça söylemiyorlar ama galiba kızımla flört ediyor.
7: Bu yaşta çok normaldir.
8: Tabii.
5: Konuşturmak için sorguya çekerler. Orada üçleme yöntemi kullanılır. Yıldız savaşlarındaki gibi. Önce dövülür. Bu bedensel açıdan çok sağlıklıdır. Noel partisine para toplamak için zanlıdan vergi alınır. Sonra kutlamak için hep birlikte içki içilir. Evet, dediğim gibi çok basit bir mantık değil mi?
7: Etrafımızda geleneklere böyle saygılı gençler görmek ne güzel. İyi bir damat olur.
8: Öyle mi dersin?
6: Ama yine de Fransa'da çeteler çok tehlikeli.
5: En tehlikeli olanları büyük çetelerdir. 100.000 kişi olanlar. Onları herkes tanır. Lacivert giyerler. Ellerinde hep bira vardır.
9: Şimdi rıhtıma doğru gidin.
5: Emredersiniz şef.
9: Terbiyeli bir genç.
8: Evet. Çok da kibar.
9: Dikkat! Dikkatli olmak gerekir. Çünkü size kibar davranıp arkadan vururlar. Önce size gülümserler, sonra da cüzdanınızı çalarlar.
6: Bir şey soracağım. Neden komiserin sürekli niyak diyor?
5: Niyak değil. Ninja. Ninja demek istiyor. Anladın mı? Niyak değil.
6: Affedersiniz. Sordum çünkü ben bu işte yeniyim. Bilemiyorum. Onun için sordum.
9: Niye durdu? Ona dikkatli ol demiştim. Ne yapıyor? Ne yapıyorsunuz siz?
5: Bir çeviri sorunumuz var da. Ninja. Ninja.
9: Şimdi dalga geçmeyi bırakın. Buluşma noktasına geliyoruz. Hatta geldik bile.

0: Hatta sistem. Merminin yönünü anında değiştirir. Bizim takım topu kaptırdı ne yazık ki.
1: Çok etkilendim. Peki o mermi nereye?
0: Aa! Merak etmeyin. Şu anda denizde bir yerdedir.
2: Lanet olsun teknem.

0: Şimdi sıra büyük gösteride.
1: Çok iyi iş başardın Jenner, çok iyi.
0: Sağ olun. Uzun süredir bunu kullanmak istiyordum. Sonunda fırsat bulduğum için çok mutluyum.

0: Yaptığına bir baksana.
1: Gördüğün gibi çok etkileyici değil mi?
0: Ninja.
2: Bu olanlar çok ilginç.
0: Biz alıştık. Marsilya'da hep böyledir.
3: Öğreniyorsunuz ama telaffuzunuz kötü. Hiç ummazdım.
4: Ya.
5: Marsilya'da beni duyuyor musunuz?
0: Evet evet benim. Oldu mu? Geldik mi? Yani uzak.
5: İlk saldırı gerçekleşti. 5 dakika sonra oradayız. Hazır mısınız?
4: Evet hazırız. Petra'yla son kez gözden geçiriyoruz. Yani planı.
6: Emilian, ben komiseriniz. Size güveniyorum.
4: Elbette bana güvenebilirsiniz. Petra, yani siz Petra'ya güvenebilirsiniz. Merak etmeyin. Merak etmeyin.
7: Toshi, sıra sende.

0: Şimdi sola döneceğiz. Sola dedim. Lütfen sola.
1: Tamam, nasıl isterseniz öyle olsun şef.
2: Bakanımız iyi bir şoför oldunuz.
1: Şu anda olduğum yerde duruyorum. Motor sesini duymayınca rahatsız olurum. Onunla iletişim kurmalıyım.
3: Petra, niye tıkaç takıyorsun? Çok mu konuşuyorum?
4: Hayır, bu yeni minyatür alıcı. Kulağa konuyor. Birinci kanalı ayarlıyorum. Hepsi bu kadar.
3: Peki bununla mı konuşacağız?
4: Emilien, siz Fransızlara tuhaf gelebilir ama emirler uymak içindir. Asla tartışılmaz.
3: Tabii ama bir sorun olduğunda ne yapacağım? Yani beni duyup duymadığınızı nasıl anlayacağım? Bir vuruş evet. İki vuruş da hayır mı demek olacak? Arada kapı olduğu için sizinle konuşmam daha kolay oluyor. Yüzünüzü görünce konuşamıyorum. Evet, gözleriniz beni etkiliyor. Biliyor musunuz, siz gerçekten çok güzel bir bayansınız. Çünkü gözleriniz o kadar güzel ki. Yani gözlerinize bakınca ben kendimi zayıf hissediyorum.
0: Bahar silindiğini ne yapıyor?
5: Ne oluyor Gilbert?
0: Hiç, şifreli konuşma. Şifre kitabını arıyorum da.
3: O gözler bana baktığında mahvoluyorum. Kimse bana öyle bakmadı. Belki arkamdan bakmışlardır ama.
2: Bu yöntemin bir parçası mı?
6: Hayır, bu Daniel yöntemi.
3: Konuşmak iyi geldi.

0: Umarım size kalbimi açmam sizi rahatsız etmemiştir. Ha?
1: Petra.
0: Tamam. O zaman devam ediyorum.
2: Hiçbir şey anlamıyorum.
0: Şu an size çok yakın olduğumu fark ediyor musunuz? Gerçekten. Hayır ne demek? Aha, evet böylesi daha iyi. Dinleyin Petra. Sizi çok şaşırtacak bir şey söyleyeceğim size. Ben var ya...
2: Şimdi saçmalamaya başlayacak.
0: İlk günden beri sizi seviyorum. Size aşığım.
3: Evet! Aferin Emilien.
2: Seni tebrik ederim.
0: Nihayet söyledim. Şimdi beni rahatlatın. Acaba duygularımız karşılıklı mı? Bir vuruş evet. İki vuruşta hayır demek olacak.
3: Aa!
2: Bu saçmalıkları başka frekanstan konuşun Emilien. Burada çalışıyoruz. Daniel sonunda.
4: Tamam.
5: Bu bizden biri değil.
6: Evet, ben de buna eminim. Bu adam bizden biri değil.
7: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam edecek.
8: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
9: Ama ne otel?
10: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
10: Gerçekten mi? Kanıtla.
11: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
9: Favori sitendekini bile.
11: Aynı otel. Yarı fiyatına.
9: Trivago'ya bakmamış.
10: Trivago'ya bakmadım.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
7: Bu cuma 1 kilogram tarım kredi yağlı salamura siyah zeytin, KOP'ta sadece 275 lira.

0: Tatlı yiyelim.
1: Tatlı konuşalım.
2: Nesildi festi?
0: Enfesti. Sana çekersin videonu. Şu kekten ye bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor. Opet'te lezzetlerin
3: enfesti festi. 1-7 Ağustos arasında BİM'de efsane buğday unu 135 lira yerine 119 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.

0: Yatak'taki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona, bellona.
1: Hadi başamalos.
2: Oo.
1: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi.
2: O zaman herkesi benden şamalos.
3: Çocuk ya da büyük ol, hadi boyla mutlu ol.
4: Otomobil piyasası durgun.
5: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
6: Bu haberlerle kapanıyor. Bir dakikada teklif al.

0: 90 dakikada değerinde Trinksan.
1: Korkutan virüsler geri mi dönüyor? Dünya yeni bir tehlike altında mı? Profesör Doktor Oytun Erbaş ve araştırmacı yazarlar Haluk Özdil'le Murat Akan gündemin izinde de anlatıyor. Tuğba Akıncı'nın sunduğu gündemin izinde bugün 23.30'da Beyaz TV'de.
2: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
3: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
2: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.

0: Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
1: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
2: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın.
1: Abi, ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz, yemeklerin tepsisini bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
5: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
1: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
0: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
3: Hala etkisindeyim.
4: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
5: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
6: Orijinal Çamlıca gazoz.
7: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
8: Budur.
9: Gelmiş geçmiş en iyi püskü
8: şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
9: Kendin nereye buldadı? İlk yudumda sen de söyle.
8: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
10: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
11: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
12: Senin yanında Akbank.
13: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
14: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.

0: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Türk televizyonlarının efsane futbol programı geri dönüyor. Ertem Şener.
4: Çanlar Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Türkiye'nin en çok izlenen futbol programında sizlerle birlikteyiz.
2: Sinan Engin.
5: Bu futbolcu topluluğu ne oldu? Taraftarın yüzünde biraz altında gümüşten bronza doğru geldi.
2: Ahmet Çakar.
6: Ben neler yaşadım dünya futbolunda. Siz de yaşadınız ve neler gördünüz.
2: Evet. Abdülkerim Durmaz.
7: Dünya futbolunda yok. Mesela İngiltere'de, Almanya'da, Hollanda'da.
2: Ve asıl gizem 5. koltukta. En sert polemikler, en çarpıcı yorumlar, bitmeyen tartışmalar, kahkahalar, sürprizler, korkusuz yorumlar. Şampiyonluk yarışı sahada yaşanır. Gündem Beyaz Futbol masasında yazılır. Beyaz Futbol 15 Ağustos'tan itibaren Beyaz TV'de.
8: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
9: Kazancım Net, Sigortam Net.
10: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
13: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
14: Volkan'ın her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkan'ın.
15: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
16: Budur.
17: Gelmiş geçmişin yıkıntı.
16: Şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
17: Kendin nereye bu tadı? İlk yudumda sen de söyle.
16: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
18: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
19: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
20: Baloncuklu Lipton mu?
19: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
2: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
21: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
22: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
0: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Mobil'den Akbank'la ol, kredini kullan.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
2: Ne oldu? Ne yapıyorsunuz? Niye durdunuz? Söyler misiniz?
3: Karamsar görünmek istemem ama tuzak kokusu alıyorum.
2: Ben hiçbir koku duymuyorum. Tuzak olmadığına eminim. Ya siz ne dersiniz?
3: Şunların nasıl durduğuna bakın. Tek araçlık yer kalmış. Geçmek çok zor.
2: Hayır, burada tuzak yok. Planı biliyorum. Kendim yaptım. Devam edin. Devam edin.
3: Peki, nasıl isterseniz.
2: Benden iyi mi bileceksin?
3: İşte bir tuzak bu.
2: Nasıl oldu? Burada tuzak yoktu ki.

0: bu planda yer almıyordu.
1: Hey, gidiyiz tank.
0: Belgelere göre böyle bir senaryo olmaması gerekiyor.
2: Aferin. İyi ki benim taksiyi almamışız. Gördünüz mü başımıza neler gelecekti?
0: Neler oluyor? Nihat nerede?
2: Ninjalar geldi ve sonra bakanı götürdü.
0: Bu nasıl olur? Adam uçmadı ya.
2: Aa, o kadar hızlı gitti ki bence çoktan Mars'a varmıştır. Atlas uydusuna sorarsanız kesin onu görmüşlerdir. Onlardan bilgi alabilirsiniz.
0: Genel ara!

0: Masile karmaşık bir şehirdir. Dar sokaklarda olur. Ama hücreler de fazla büyük değildir. Yere yatın hemen, eller arkaya. Sizi uyarıyorum. Ben atış şampiyonuyum, tamam mı dostlarım? Sakın oyun oynamaya kalkışmayın. Size söylüyorum. Hayır, oyun oynamayın.
1: Şey, uuu!

0: Tamam, demek oyun oynamak istiyorsunuz. Peki.
1: Aa!
2: Nereye gitti bunlar? Uçmadılar ya. Emilian, Emilian. Neredesin? Neredesin Emilian? Emilian.
3: Bence çöplerden fazla uzakta olamaz.
0: Bakın, onları tam da yakalamak üzereydim ama çok kalabalık oldukları için ve ben...
2: Emilian, bakanı kaçırdılar.
0: Hangisini?
2: Bizimki değil. Niyakı tabii. Başka türlü olamazdı ki.
4: Evet, Petra'yı da kaçırdılar.
2: İyi, o Japonca biliyor. Bakan kendini yalnız hissetmez değil mi?

0: Hemen gelecektim ama babam beni bırakmadı. Kokteyle gittim.
1: 20 saniye dedin, oysa 2 saat oldu. Ben yanıyorum.
0: Her tarafım mı?
1: Evet, her tarafım yanıyor. Hemen gelmezsen itfaiye çağıracağım.
0: Ben hemen geliyorum. Televizyonda belgesel kanalını seyret. 5 dakika sonra oradayım.
1: Umarım dayanabilirim.
0: 4 dakika. Emilin!
2: Bütün suç bende. Onu yalnız bırakmamalıydım.
3: Doğru. Onunla kalmalıydım.
2: Evet, onunla kalmalıydım. Ama bunu düşünemedim.
4: Evet, düşünemedim.
5: Ne oldu? Bir saattir yerleri eşeliyorsunuz. Bir şey buldunuz mu bari?
6: Bunlar tekerlek izleri. 3 tane arabaya ait. 3 ayrı arabaya.
5: Aferin size. Bunca bilgiyi Holmes kitaplarından mı öğrendiniz?
2: Ne yani? Şimdi siz bize ipucu olarak herhangi bir şey bulamadınız mı?
6: Laboratuvarda incelemek üzere bazı örnekler aldık. Tahlil sonucu ipucu mutlaka bulunacaktır.
2: Bu arada adamların hepsi yüzerek Tokyo'ya ulaşır. Aman tanrım.
0: Her şey için teşekkür ederim. Ama artık taksimi istiyorum. Bunu ne yapacağım söyler misiniz?
2: Daniel, zor durumdayız. İnceleme için gelen adamlar işe yaramıyor. Sen gelip bir bakar mısın? Bir ipucu bulacağından eminim. Lütfen.
0: Lily ateş almış durumda. Hemen gitmezsem yangın çıkacak. Ne yapabilirim?
2: Daniel, sevdiğim kadını kaçırdılar. Bu iş için 2 dakikanı ayırmaya değmez mi? Sen bir kez olsun incele yeter. Gerisini ben hallederim.
0: Ben 3 tane siyah gördüm. Tanımadığım bir modeldi. Yeni bir model. Lastikler yeniydi. Japonya'da yeni gelmişler.
2: Bunu nasıl görüyorsun?
0: Görmüyorum. Kokuyu alıyor.
2: Balık mı kokuyor?
0: Balık nerede bulunur?
2: Lokantalarda bulunur.
0: Sen lokantalarda ve rıhtımlarda. Yani rıhtımdan inmiş. Lastikler yepyeni. Bunu görmüyor musun?
2: Arabalar Japonya'dan gemiyle gelmiş. Bu yüzden mi balık kokuyor?
0: Gördün mü? İsteyince oluyor. Şimdi çalıntı mı onu öğrenmeliyiz.
2: Bu çok kolay. Alan!
7: İşe koyuldum bile.
5: Size gelince toplanın ve gidin. Ama pazartesi sabahı odamda olun. Size birer düdük vereceğim. Buna böyle trafik polisi olacaksınız. Olur şey değil. Hah, lanet olsun.
7: Rıhtımdan çalınmamış. Çünkü hiçbir şikayet yok.
0: Çok güzel.
2: Neden? Bu durum yanılmış olduğumuzu göstermez mi?
0: 3 araba eksikse ve polise ihbar edilmemişse ne anlama gelir?
2: Antreponun üs olarak kullanıldığını gösterir dostum. Hepsi bu işte.
0: İsteyince kafan çalışıyor. Çok iyi.
2: Genel alarm.
5: Hayır Emilen, o benim repliğim. Ben söylerim. Yolda anlatın çünkü pek iyi anlayamadım ne dediğinizi.
0: Yola çıktım Lili. Sen televizyonu izliyor musun? Birazdan oradayım.
1: Hayır, mecburen kapattım. Hayvanların çiftleşmesini gösteriyordu. Etrafındaki döşeme yanıyor.
0: Generalim, kızınız sizi merak etmiş.
8: Evet. Bizi merak etmeyin. Ama destek lazım. Arkadaşım bizimle kalacak. Harika bir iş yaptı. Acemi asker olarak çok başarılı. Beni eve o getirecek. Böylece onu görmüş olursun. Hadi, hoşça kal. İş başına. Henüz görevimiz bitmedi.

0: Kalem, cevap ver. Gilbert ne yapıyor?
1: Tanrı aşkına bilmiyorum. Yarım saattir kapandı. Tuhaf sesler çıkartıyor. Ne olduğunu anlayamıyorum. Dinle.
2: Alo.
0: Ne oluyor?
1: Tarif edemem. Bu çok korkunç.
3: Güzel.
4: Emilien, bence gelmeyecekler.
0: Şaka mı yapıyorsun?
4: Burayı üs olarak kullanmışlar ama bence artık çok uzaktalar. Yani çok uzakta.

0: Asya kökenli bir şüpheli yaklaşıyor.
1: Aha, daima suç mahalline dönerler. Akademide bize ilk öğretilen şey budur. Mevzilerin...
0: Komiserim.
2: Evet.
0: Şüpheliler ana kapıya yaklaşıyor.
2: Güzel. Ben hazırım.

0: Bakar mısın? Eminsin, öyle değil mi?
1: Ne diyorsun Raşit? Bu asrın vurgunu olacak. İçerisi tepeleme VCD dolu. Hepsi bizi bekliyor, anlıyor musun? Hepsi bizi bekliyor.
2: Birazdan kapıyı kıracaklar.
3: Onları yakalayacağız.
1: Emilien, sen kendi kapını da böyle mi açarsın?
3: Evet.
1: Sahi mi?
3: Tabii, her zaman
1: çok
3: değil.
1: Güzel.
3: Aman canım. Şef, yoksa siz de mi, evet, burada yani?
4: Operasyon sırasında Emilien, adamlarımın yanında olmayı severim. Bu bana eski günlerimi hatırlatıyor.
3: Ama o günler çok geride kaldı.
4: Anılar eski olabilir ama reflekslerim hala yerinde. Canavar gibiyim. Biraz sonra beni göreceksiniz.
0: İçeride bir nöbetçi olmadığına emin misin?
1: Sakin ol, burada kimse yok. Hepsi maç izliyor. Tüm polisler şu anda televizyonun karşısındadır. Anlıyor musun beni?
4: Saldırıya hazır olun. İşaretimi bekleyin.
3: Şef, bence atlamasanız daha iyi olur. Ne de olsa çok yüksek.
4: Korkmayın Emilien. Siz düğümü yapın. Gerisini ben hallederim.
0: Artık koku almıyorum.
1: Gördün mü? Hepsi maç izliyor. Gördün mü?

0: gitti.
1: Lanet olsun, ayvayı yedik.
2: Emilien?
3: Tamam şef.
4: Bazaar!
5: Neler oluyor? Birini mi boğazıyorlar?
4: Ay! Emilien?
3: Ama düğüm sağlamdı. Belki sorun iptedir.
6: Yanlış ipi vermişsin.
3: İşte bu olamaz.
5: Çabuk bir ambulans çağırın.
4: Emilien!

0: Bunların hepsi benim suçum. Onu yalnız bırakmayacaktım. Benim suçum.
1: Boşa gözyaşı dökme. Ağlamak sana kız arkadaşını geri getirmez. Onun yerine düşün. Biraz mantıklı ol.
2: Bak görüyorsun dostum, düşünüyorum. Ama elimde tek bir ipucu bile yok.
1: Bunun için doğru soruları sorman gerekir. Örneğin Yakuzalar neden bakanı hemen öldürmedi? Cevap versene.
2: Ona ihtiyaçları mı vardı?
1: Evet ama neden? Fidye istediler mi?
2: Hayır.
1: Onu Japonya'da da kaçırabilirlerdi, değil mi?
2: Evet.
1: Ama Fransa'da kaçırdılar. Bir nedeni olmalı. Bakan Paris'e ne amaçla gelmişti?
2: Anlaşma imzalayacaktı. Güvenlik, tren, silah, hatta nükleer anlaşmalar imzalayacaktı.
1: Belki de bu anlaşmalara engel olmak istiyorlardı.
2: Ama bu Japonya'nın lehine bir şey. Neden engel olsunlar ki?
3: Arkadaşını saklı. Yuki Tsumoto buna engel olmak istiyor.
1: Aa, ben sizi tanıyorum. Hemşire olmadan önce hostes değil miydiniz?
3: Adım Hani. Karşı casusluk örgütünden bakanın koruma görevlisiyim.
0: Aa, ne tuhaf. Ben de öyle. Ben Emilien. Bu da Daniel arkadaşım. O şeydir.
1: Ben stajyerim ve aptallığı öğreniyorum.
2: Şu sözünü ettiğimiz Yuki Tsumoto da kim acaba?
3: Bir Yakuza. Japonya'nın kuzeyi onun elindedir. Çok güçlü ve tutucudur. Ülkeye uçak, tren, nükleer...

0: Ler güç hatta turist bile istemiyor. Oysa Fransa satmakta ısrar etti. O da bu yola başvurdu. Bu şartlarda Fransa bizimle uzun süre hiçbir anlaşma yapmayacak. Tsumoto buraya iki hipnoz ustasını gönderdi. Bakan hipnotize edilecek. Ve zamanı geldiğinde eline silahı alıp üst düzey birini öldürecek. Bu cumhurbaşkanı bile olabilir.
1: Bu durumda Fransa-Japonya ilişkisi en az 10 yıl süreyle kesilir, öyle değil mi?
0: Evet.
1: Bu çılgın.
0: Acele etmeliyiz. Bakanı ve arkadaşını 11'e kadar kurtarmamız gerekiyor.
1: Evet ama yani şefe haber verelim.
2: Hangisine, uyuyan güzele mi yoksa sakat olanı?
1: Evet hanımız.
2: İkimiz de birini kurtarmak istiyoruz. Bence bu işi yalnız yapalım. Tüm Fransa yönetimini ayağa kaldırmayalım. Bence böylesi daha iyi. Yanılıyor muyum yoksa? Cevap versene hadi.
1: Çok doğru. Biz Almanlara bile direnmişiz. Kuzeyli Niyak'tan mı korkacağız? Nereden başlayacağız?
0: Peki onları Paris'te bulmamızı sağlayacak bir teknoloji var mı acaba?
1: Kesinlikle hayır.
2: Bu sorun değil.

0: Sağ ol Joe, hayatımı kurtardın. Bir ara görüşürüz. Evet, öğrendik. Güney Paris'te bir yerdeymiş.
1: O da orada mıymış? Yani bakan da orada mıymış?
0: Üç siyah Mitsubishi, içinde de bir sarışın varmış. Yine baktın
1: mı? Hayır, gerek yok.
2: Kaybedecek zamanımız yok, havaalanına gitmeliyiz.
1: Tamam ama ilk uçak 3 saat sonra.
2: Onu bekleyemeyiz. Hemen Paris'e gitmemiz gerek. Bir çözüm bulmalıyız. Anladınız mı beni?
0: Kalkın! Savaş çıktı! Ha,
3: birliğim! Birliğim
0: benim
3: nerede?
0: Benim general Daniel.
3: Aa, Daniel. Birlikler nerede?
0: Onlar yok. İş bize kaldı. Bana minnet borcunuz vardı, hatırlıyor musunuz?
3: Tabii.
0: Yardımınıza ihtiyacım var.

0: Ne yapıyor bunlar?
1: Hadi bakalım iş başına.
2: Daniel, umarım ne yaptığını biliyorsundur. Çünkü ben pek emin değilim dostum. Ben çok şaşırmış durumdayım.
1: Başka bir önerin var mı?
2: Şu anda yok ama yani.
1: Öyleyse düşün ama çabuk ol.

0: Tamam mı çocuklar?
1: Evet efendim. Evet, her şey yolunda.
0: Bir sorun çıkarsa bana haber verin.
1: Şimdi sorun çıktı. Büyük bir sorun var. Paraşüt eksik.
0: Bu yüzden 3 tane var. Arada bozuk olanlar oluyor.
1: Bu çok güzel.
2: Eminen.
1: Ne?
2: Artık ehliyetin evet, var değil mi? Evet var. O zaman yerime geç.
1: Daniel.
2: Hadi çabuk.
1: Nereye gideceğim? Nereye?
2: Dümdüz git.
1: Dümdüz mü?
2: Evet, dümdüz. Dümdüz.
3: Hadi gevşeyin biraz. O zaman kendinizi daha iyi hissedersiniz.
4: Ya, bu çok iyi oldu. Gerçekten çok iyi.
2: Nili, nasılsın küçüğüm?
3: Yanındaki kadın kim?
2: Bir hostes.
3: Hostes mi?
2: Hayır, bir hemşire.
3: Tayland masaj salonunda mısınız?
2: Hayır Lili, şu anda gökyüzündeyiz. Babam bize bir uçak buldu. Emilian kullanıyor çünkü ben paraşütleri tamir etmeye çalışıyorum. Çok gergin olduğumuz için hemşire bize şarkı söylüyor. Olan biten hepsi bu.
3: Daniel, sen mi içtin?
2: Petra ile Japon bakanı kurtarmaya çalışıyorum. Yere inince seni arayacağım. Merak etme hayatım, seni seviyorum. Olur şey değil.
5: İyi misin hayatım?
3: Çok iyi.
2: Bu kız bana hiç inanmıyor.

0: Şu tarafa, sola git.
1: Şimdi sola döneceğiz. Evet, sana sola döneceğiz dedim.
2: İyi misiniz?
0: Her şey yolunda. Sakin olun. Marsilya polisi kenara çekin.
3: Onu tanıyor musunuz?
1: Evet, eski bir öğrencim. Ben yürüyerek döneceğim.
4: Merhaba Lionel. Nasılsın?
5: Merhaba Jack. Baykot'ta.
6: Merhaba, nasılsınız?
5: Her şey yolunda mı Kod'da?
6: Evet Sayın Bakan. Şimdi tek yapacağımız Japon Bakanı beklemek.

0: 哎。
1: İşte gördüm. Tanrım ne kadar da güzel bir şey. Yani sağlıklı görünüyor demek istedim.
2: Ya bakan?
1: Ha, o da iyi, iyi, iyi. Ona jimnastik yaptırıyorlar.
3: Yerlerini bildiğimize göre artık onları kurtarabiliriz.
2: Bir planım var ama arkadaşına haber vermemiz gerekir.
1: Bu kolay değil hayatım. Tanrım ne kadar da...
3: Sahi mi?
1: Kulağında minyatür alıcı vardı, öyle değil mi? Petra! Petra.
4: Kurosu yoğuyu var dikta kana.
1: Beni duyuyor musun Petra? Burada yakındayız. Seni dürbünde görüyorum. Ayağa kalk.
4: Sa. Tachiyangattime avattimitamai.
1: Petra ayağa kalk. Nasıl bağlandığını görmemiz gerekiyor. Tamam şimdi otur biz geliyoruz.
3: Geliyoruz demesi kolay.
1: Merak etme benim planım var.
3: Beni korkutan da bu ya.
4: Anata ni wa watashi no yuu koto shika kikoenai. Watashi no yuu koto shika kikoenai. Watashi ni shitagau no da. Watashi no yuu koto shika shinai no da. Shuu.

0: をあげなさい。
1: Şimdi sıra bende. Hipnoz konusunda ben de yeteneğimi göstereceğim dostlarım. Hadi oraya doğru yürü bakalım. Oturun. Oturun. Ay ne güzel oturuyorsunuz. Ay, evet çok güzel. Tamam teşekkür ederim. Evet çok güzel. Evet çok güzel. Şimdi uyuyun. Aferin kızlar, çok güzel uyuttunuz onları. Hey, kımıldamayın. Yoksa sizi de uyuturuz, tamam mı? Hadi kızlar, ben sizi korurum. Baksanıza, siz ne yapıyorsunuz ha?

0: Vay canına. Ha, buna gerek yoktu kızlar, ben onları yakalamıştım.
1: O silah boş Emilian.
0: Ne demek silah boş? Ama bu nasıl olur?
1: Onu dün ben boşaltmıştım. Bu benim suçum.
0: Yani başından beri silah boş muydu?

0: Çabuk, çok geç kaldım. Belki hayatımı kurtarabilirsiniz. Neyse, bir başka yol bulurum.
1: Hadi atlayın, hadi.
2: Emin misin? Ay, yapma. Ben...
3: Hadi, çabuk şunları yakalayın. Taksiyi de.

Ne yapacağız şimdi?

0: uçaklar sıkıştırıyor. Dikkat! Vurumuz! Neyse biri eksildi.
1: Buradan kurtulmalıyız.

0: Biz biraz ağırız. Onlarınsa cephaneleri sağlam. Paris polisinden yardım istesek iyi olacak.
1: Paris ve Marsilya polisi arasında savaş vardır. Asla yardım etmezler.
0: Kibarca rica etmediğin için yardım etmemişlerdir.
1: Daniel, ne yapıyorsun?
0: Merhaba kızlar. Niye törene gitmediniz? Yakışıklı askerler ilginizi çekmedi mi? Demek evde oturup dedikodu yapmayı tercih ettiniz. Oysa dışarıda aşk ve eğlence var. Beni seven arkamdan gelsin.
1: Biraz ileri gitmedin mi?
0: Hayır, tam tersine. Hoşlandıklarına eminim.
2: Şunu bana sağ olarak getir. Ellerimle öldüreceğim onu. Ellerimle.
3: Trocadero nerede? Bir türlü bulamadım da. Trocadero.
4: Şatle'de aktarma yapacaksın.
1: Otobüse dikkat et.

0: Tam karşıda.
1: Ay! Bu ekaji!
2: Kamikaze!
0: Anlamadım. Ne dedi? Ne diyor bu?

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
0: Bu cuma 1 kilogram tarım kredi yağlı salamura siyah zeytin, KOP'ta sadece 275 lira.

0: Festiler geldi.
1: Bu cappuccino latte. Cappuccino bu latte. Cappuccino latte latte. Cappuccino.
0: Lezzeti de.
1: Ha?
2: Bravo! Bravo!
0: Italiano.
3: Festi.
2: En festi.
4: Festi festi.
5: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
6: Siparişiniz.
7: Ve Pepsi'niz.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Servis geldi. Çanta hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
11: Hadi başamalos.
12: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi.
13: O zaman herkesi benden

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
1: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
2: Siparişiniz
3: ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: 600 gram Sütaş kaşar peyniri 319 lira yerine 259 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
6: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.

0: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor. Frenlere geç basıyor. Ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
5: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
4: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
6: A101'de haftanın yıldızları. Magnum karamel badem dörtlü mini sandviç 175 lira. Bingo 10 kilogram toz deterjan 449 lira.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Pepsi ile hepsi güzel.
10: Tonbank Hadi Bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tonbank kartım hadi.
11: Korkutan virüsler geri mi dönüyor? Dünya yeni bir tehlike altında mı? Profesör Doktor Oytun Erbaş ve araştırmacı yazarlar Haluk Özdil ile Murat Akan gündemin izinde de anlatıyor. Tuğba Akıncı'nın sunduğu gündemin izinde bugün 23.30'da Beyaz TV'de.
12: Abi ne yapıyoruz şu an?
13: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
14: Bu da hala peşimde.
15: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
16: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
17: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal.

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
0: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trink sat.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling, minik baloncuklu.

0: lezzetiyle buluştu.
1: Baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
1: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
0: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
7: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
6: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
8: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
9: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
10: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
11: İkisi birlikte çok iyi.
12: Tıpkı bizim gibi.
13: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
14: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta.
15: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
16: Senin yanında Akbank.
17: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
18: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
19: Oh, nasıl basır?
20: Basır ya.
21: Tam karşıda.
19: Hayır. Bu ne kaçı?
21: Anlamadım. Ne dedi? Ne diyor bu?

0: kaldıramıyor. Çok ağırız.
1: İstersen ben ineyim.
0: Hayır, başka çare bulmalıyız.
1: Aklıma başka bir şey geldi.
0: Generali ara.
1: Tamam. General, beni duyuyor musunuz?
2: Evet. Paris gecesi nasıl gidiyor?
1: Daha her şeyi göremedik efendim.
0: Döfin tünelinin kapanması lazım. Onlara tuzak hazırlayacağız. Yardım edin.
2: Sorun değil. 5 dakika bekleyin.
3: Buyurun generalim.
2: Picard. Ben Bertaneu.
3: Evet efendim.
2: Elinizin altında bir tank var mı?
3: Evet efendim, bulabilirim.
0: Basit tarafındayız. Acele edin.

0: Genel'e gelmek üzereyiz. Nerede bunlar?
1: Mevzilendik General. Tünel girişi kapatıldı.
2: 4 dakika 32 saniye.
3: En büyük sizsiniz Generalim.
0: Sıkı tutunun.
3: Oyun oynamak istemiyorum ben.
0: Peki vurulmak mı istiyorsun ha?
3: Hayır ama tanka çarpmak da istemiyorum. Ölmeden önce biraz Tetra ile birlikte olmayı isterdim şahsen. Onu çok seviyorum biliyor musun dostum?
0: Merak etme, seni cennete götüreceğim.
3: Ben cennete de gitmek istemiyorum. Burada kalmak istiyorum.

0: Dumdi şrebere!
1: Yine yüreğimi ağzıma getirdin dostum.
2: Ne zaman bana güvenmeyi öğreneceksin?
3: Kare var, sıra şey yok. İyon da zeşi gibi numuteşin ya tuyta.
4: Sayın Bakan sizi Japonya'ya şoför olarak götürmek istiyor.
2: Çok naziksiniz ama belki daha sonra. Şimdi izninizle evime dönmek istiyorum.
1: Evet, eve gidiyorum. Sizi nereye bırakalım söyler misiniz?
5: Televizyonu açma.
6: Töreni izleyeceğim. Belki babanı görürüz canım. Bu arkadaşının taksisi değil mi?

0: kaçak bir taksi. Kaçak.
1: Evet, sizi şurada bırakacağım. Daha fazla oyalanmak istemiyorum çünkü.
2: Eminim.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapabilirsiniz.

0: İyi akşamlar. Beyaz TV ekranlarına hoş geldiniz. Ben Tuğba Akıncı. Gündemin izinde programıyla sizlerleyiz efendim. Yine merak edilenleri konuşmaya, farklı açılardan konuşmaya devam ediyoruz. Peki kimlerle? Çok kıymetli konuklarımla. Hoş geldiniz Murat Akan ve Haluk Özdil'le.
1: Merhabalar.
0: Beraberiz. Profesör Doktor Oytun Erbaşlı'da dakikalar sonra bizimle olacak. Nasılsınız hocalarım? İyi misiniz?
2: Sağ olun. Teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyoruz.
1: Biz Oytun de trafik kurbanı olmuş.
0: Evet.
1: Gelen haberler o yönde.
0: Evet.
1: Sıkışıktı hakikaten, berbattı bugün. Bir şeyler vardı trafikte,
0: evet.
1: Böyle.
0: Dedi ki az sonra gelecek, az sonra gelecek bantları verin dedi. Biraz böyle merak uyandıralım dedi ama işte birazdan bizimle olacak. Peki hemen hızlıca başlayalım dilerseniz. Konuşacağımız konularımız çok fazla. Biliyorsunuz günlerdir Trump'ı konuşuyoruz. İran'ı vurdu, vuracak, işte tehditlerini konuşuyoruz. Şöyle olacak bu gece, işte İran'ı döveceğiz tabiri caizse. Kendi açıklamaları bu şekilde, mahvedeceğiz yani onlar bunu hak etti gibi açıklamalarından sonra çok da büyük bir şey göremedik henüz. Ne olacağı belirsiz ve İranlı yetkililer de dediler ki 3. Dünya Savaşı'nı tetikleyebilir bu adımlar. Acaba 3. Dünya Savaşı kapıda mı? Bunun tetikleyicisi Trump mı olacak? Bunu hepsini konuşacağız. Dilerseniz Murat Hocam ben voley alayım. Dakikalar sonra Profesör Doktor Oytun Erbaş'ta geldiğinde kendisini de yanına rica edeceğiz. Çok güzel anlaşıyorlar. Beraber konuları değerlendireceğiz.
2: Ünlü İran uzmanı.
0: İran uzmanı. Evet.
2: Ünlü İran uzmanı.
0: İnşallah bu konuyu kaçırmadan gelir.
2: Evet, evet.
0: Buyurun gelirse hocam.
2: Biraz tartışırız.
0: Evet, ne düşünüyorsunuz?
2: Şimdi Donald Trump göreve gelirken bir şey söylemişti hatırlarsanız. Ben savaşları bitirmek için geliyorum. Ama işte baktığınız zaman savaşları başlatan adam durumuna düştü. Tabii Donald Trump iktidara gelirken özellikle 2016 yılında gerçekten de küreselcilere karşı bir duruş sergiledi. Özellikle koronavirüs döneminde göstermiş olduğu efendim karşı duruş vesaire bir sempati kazanmıştı. İşte küreselcilerle mücadele ediyor, küreselcilere karşı geliyor diye bir takım övgüler almıştı. Ama ikinci döneminde yani 2024 yılı seçimlerinde baktığınız zaman farklı bir Donald Trump'la karşılaştık. Yani savaşları bitirmek için geliyor. Hatta 8 tane savaşı bitirdim dedi. Hangi savaş olduğunu da zaten bilmiyoruz. Neyi kastettiğini de kimse anlamıyor. Dolayısıyla şimdi İran'a yapılan saldırı. Haksız, hukuksuz başlatılan saldırı. Şimdi Donald Trump bu işin içerisinden çıkamıyor. Net söylüyorum, orada bataklığa saplandı. Şimdi bunu tabii ki biz burada bataklığa saplandık. Geri dönüşümüz de yok diyemiyorlar. Üstlerini kaybettiler. Ve gerçekten de bölgede ciddi bir devletle karşılaştıklarında hem İsrail hem ABD nasıl tökezlediklerini net olarak görüyoruz. Şimdi dünyada tabii teknoloji gelişiyor ve dünya şartları değişiyor. Yeni bir küresel sistem kurulurken bu küresel sistemi, bu yeni düzeni Orta Doğu'dan başlatmak istediler. Ya bunu yapmak için ne oluyordu? İsrail'in güvenliğini sağlamak öncelikle, bunu yaparken de İran'ı zayıflatmak istediler. Ve dolayısıyla ABD, İsrail birlikte İran'a savaş açtı. Onlar operasyon diyor ama bunun adı savaş. Şimdi hani her zaman baktığınız zaman vuracağız, medeniyeti öldüreceğiz. Efendim işte 2. Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük saldırı yapacağız diyor. Ama yarın bakıyorsunuz anlaşmak üzereyiz vesaire. Burada sadece konvansiyonel olarak savaşmıyorlar. Yani sadece uçaklar, tanklar, tüfekler ya da işte İHA'lar, SİHA'lar konuşmuyor. Burada aynı zamanda çok büyük bir ekonomik savaş veriliyor. Yani bunu maalesef ve maalesef gözden kaçırıyoruz. Trump'ın çevresinde bir takım çıkar grupları var. Öncelikle evangelistleri çok iyi tanımak lazım. Yani bugün Orta Doğu'da devam eden bu savaşı anlayabilmek için hem Siyonizmi hem de evangelizmi çok iyi anlamak lazım. İşte şu anda Donald Trump'ın etrafını sarmış olan evangelistler.
0: Evet.
2: Başları da kim biliyor musunuz? İşte bugün Pentagon'un başındaki yani Savaş Bakanı Pete Hegseth. Ve açık ne şekilde evangelizm, evangelist olduğunu net olarak ifade ediyor. O yüzden şimdi İran ne diyor? Üçüncü Dünya Savaşı çıkabilir. Niye bunu diyor? Son günlerde dikkat ederseniz sadece Amerika savaşıyor. Yani
0: evet.
2: 13 gün üst üste yaptığı saldırıları sadece Amerika Birleşik Devletleri yaptı. İsrail nerede? Şimdi tabii birazdan İran'la ilgili bir şey söyleyeceğim.
0: Hı hı.
2: İsrail şu anda ortalıkta yok. Niye? Efendim İran ne diyor? Ben bölge ülkelerinden kalkan ABD uçakları oradaki üslerden kalktığı için oraları vuruyorum. Yani İran Kuveyt'i, Katar'ı, Bahreyn'i, Birleşik Arap Emirlikleri'ni, Suudi Arabistan'ı niye vuruyor? ABD üsleri olduğu için vuruyor. Uçaklar buradan kalkıyor diyor. Peki
0: evet.
2: Geçtiğimiz günlerde İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz dedi ki Ya İran'ı vuran uçakların çoğu bizden kalkıyor. İran niye vurmuyor İsrail'i? Ya burada da enteresan bir şey var. Maksat şu. Şimdi İsrail'i geri tutup, çünkü çok büyük tepki aldılar. Dünya kamuoyundan ciddi tepki geliyor. Ve İslam dünyasını, tabii vatandaşları, liderlerini kastetmiyorum. Hı hı. İslam dünyasının vatandaşları ciddi anlamda rahatsız.
0: Evet.
2: Kayıtsız şartsız İran'ın yanındalar. Yani her ne kadar İran geçmişte hatalar yapsa da, gerçekten de mezhepçilik üzerinden siyaset gütse de, emperyalizme karşı, siyonizme karşı bir duruş sergilediği için, bir mücadele verdiği için İslam dünyası onun yanında yer aldı. Fakat şimdi bölgeye yaymak istiyorlar savaşı. Yani evet. İran'ın kastettiği şey bu. Mesela bölge ülkelerini, saydığım ülkeler, Körfez ülkelerini, İslam ülkelerini İran'a karşı savaştırmak istiyorlar. Şimdi savaş önce bölgeye yayılırsa sonra küreselleşecek. Mesela bunun karşılığında İran, Suudi Arabistan'ı ciddi şekilde vuracak.

0: olursa, efendim işte Bahreyn'i, Kuveyt'i üstlerin dışına çıkarsa burada bir bölgesel savaş çıkması muhtemel. O evet. da neye dönüşecek? Küresel bir savaşla. O yüzden İran hani bu bütün bölgeyi ateşe atacak bu şeye Çin'de karışabilir. Rusya da işin içerisine girebilir. Alın size dünya savaşı.
1: Evet Haluk Hocam. Siz ne eklemek istersiniz?
2: Yani evet
1: konuya?
2: Şöyle bir şey ekleyeceğiz. İran neden bunu yapıyor? İran aslında eline bir güç geçirdi. Şimdi bu gerçeği kabul edelim. O da şu. İran hiç beklemediği bir güce kavuştu. Kim ne derse desin. Yani şu anda evet vuruyorlar mı? Vuruyorlar. Hani Amerika vuruyor ama nereye vuruyor? Tabii sivil insanlar falan ölüyor. Ama İran gittikçe daha da güç kazanmaya başladı. Ve bunu biz New York Times'ı devamlı takip ettiğim için çok net okuyabiliyorum. Neden? Aslında bu Türkiye için de bir tehlike işareti. Yani çok büyük bir soruna doğru gidiyoruz. Murat'ın söylediği gibi vekil güçler üzerinden yayılmacı bir politika yani Şii Hilali etkisini göstermeye başladı. Lübnan'da varlar. Irak'ta varlar Haçlı Şabi olarak. Suriye'de vardı. Şu an Suriyeli Haçlı Şabi kapışmak üzere. Şu an çok büyük yığınak yaptı Suriye ordusu. Hatta şöyle söyleyeyim. Haçlı Şabi'nin şu anki gücü Suriye ordusundan fazla. Türkiye devreye girmesi.
1: Evet. Bu kadar Türkiye devreye girer mi?
2: Girer. Büyük ihtimal girecek çünkü Türkiye ile Suudi Arabistan arasında Suriye arasında bir güvenlik anlaşması var. Stratejik anlaşma var. Stratejik ortak Türkiye. Dolayısıyla İran eline geçirdiği gücü bölgeye yaymaya çalışıyor. Bu bir taraftan. Diğer taraftan Amerika'yı o kadar korkunç şekilde tehdit ediyor ki Amerika korkmalı gerçekten. Su depolarını vururum diyor. Yani Suudi Arabistan'da, Kuveyt'te, Bahreyn'de vurursa orayı bitirir. Yani tuz arıtma tesislerini vururum diyor. Hı hı. Deniz suyunu kullanıyorlar. Diğer taraftan elektrik santrallerini vururum diyor. Sen beni vurursan ben de seni vururum. Ben de bütün bu ülkeleri vururum. Ve evet. bütün ülkeleri bak o geçtiğimiz hafta Trump en korkunç saldırıyı yapacağız demesinin o gece iptal etmesinin ardında yatan Türkiye'nin de devreye girmesi onu söyleyeyim. Türkiye büyük çaba gösterdi Hakan Fidan. Ve durumu Rubio'ya, Dışişleri Bakanı'na anlattı. Gerçekten İran yapacaktı. Onu yaptığı zaman bölge ülkeleri karanlığa evet. ve yokluğa mahkum olacaktı. Yani petrol santralleri, elektrik santralleri ve tuz arıtma tesisleri yani su tesislerini vuracak. Ne olacaktı? Bütün bölge mahvolurdu. Onun ötesinde internet kesilecek. Bütün akış duracak, dünya borsaları çökecekti.
1: Yani bir nevi kıyamet yani, demek şimdi, bu. Aslında evet. geçen senelerde de konuşuyorduk hocam Murat hocam. Nükleer savaş olur mu diyorduk. Siz de şunu söylüyordunuz hatırladığım kadarıyla. Nükleer olamaz olduğu zaman herkes biter zaten.
0: Şimdi 3. Dünya Savaşı derken insanlar bu 3. Dünya Savaşı'nı bütün devletlerin birbirlerine topyekün saldırıya geçtiği savaş ortamı olarak anlıyor. Aslında öyle bir savaş olmayacak onu söyleyeyim. Yani
1: nasıl olacak
0: daha
1: mesela?
0: Önce de söyledik. Şimdi yeni nesil savaşlar böyle bütün birlikte yani bütün gücü kullanarak, askeri gücünü kullanarak bütün devletlerin birbirine saldırdığı anlaşılmasın. 3. Dünya Savaşı esasında başladı. Çok net söylüyorum. Bu savaş hibrit savaş yöntemi olarak başladı. Mesela bugün o haritaya gelebilir misiniz tekrar?
1: Tekrar şimdi gelelim bakın,
0: noktaları. Yeni evet. bir küresel düzen kurulmak isteniyor dedik ya. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan düzen çöktü. Bunu artık herkes kabul ediyor. Yenisini kurmak gerekiyor. Yani 2030 yılına kadar bir küresel düzen kurmak istiyorlar. Kim kurmak istiyor? Şimdi son yıllarda baktığınız zaman geleneksel olarak ABD Batı ittifakı çöktü, ayrışıyor. Yani şu andaki ittifaklar ne? Yeni küresel ittifaklar oluşuyor. Yeni bölgesel ittifaklar oluşuyor. Ve bugün verilen mücadele esasında 3. Dünya Savaşı'nın ayağı. Birisi Orta Doğu'da oluyor. Bakın birisi Orta Doğu'da oluyor. Diğeri hemen yanı başımızda. Burada dikkat çeken bir şey daha var. Şimdi savaş, iki tane şu anda önemli savaş var değil mi? Birisi Ukrayna-Rusya savaşı. Bakın Karadeniz'de daha yeni gemilerimiz vurdu değil mi? Yani Karadeniz'de evet, ciddi evet. anlamda sivil gemilere saldırı yapılıyor. Şimdi burası istikrarsız bir bölge olarak yapılmak isteniyor. Yani Karadeniz tamamen istikrarsızlaştırılarak burada hatırlayın 1. Dünya Savaşı'nda işte Midilli ve Yavuz meselesi. Yani Osmanlı'yı savaşa sokmak için nereye kullandılar? Karadeniz'i kullandılar. Gittiler işte Rus limanlarını bombaladı iki tane Alman gemisi. Sonra geldi bizim limanlara. Oraya da ismini değiştirdiler. Yavuz ve Midilli olarak lanse ettiler. Sonra bizi 1. Dünya Savaşı'na soktular. Bir oldu bittiyle. Şimdi çok net söylüyorum. Bakın ikinci, birinci, üçüncü dünya savaşının çıkma ihtimali.

0: ihtimali Ukrayna-Rusya savaşı üzerinden çok büyük bir ihtimal. İhtimal dahilinde. Niye? Başından beri İngiliz derin aklı burada bir küresel savaş çıkarmak istiyor. Çünkü Rusya'yı Avrupa'ya tehdit olarak görüyor. Yani eğer Ukrayna'da Rusya başarılı olursa, Ukrayna'yı dize getirebilirse burada diğer Baltık ülkelerine yönelecek ve sonrasında Avrupa Birliği, Avrupa'ya. Avrupa'da şu anda Rusya'yla kendi başına baş edemeyeceğini, dolayısıyla Rusya'yla savaşamayacağını düşünüyorlar. Ne yapacaklar? İşin içerisine NATO'yu sokacaklar. Şimdi çok net söylüyorum. Paris'te yapılan G7 zirvesinde ve Ankara'da yapılan, 7-8 Temmuz'da yapılan NATO zirvesinde esasında bir savaş kararı alındı. Ama bunu görebilmek için o bildirideki maddeleri çok iyi anlamak lazım. Orada ne oldu? Rusya uzun vadede NATO'nun tehdit listesine girdi. Açık ne şekilde artık Rusya NATO'nun tehdit listesinde. Hani Sovyetler Birliği çöktükten sonra Varşova Paktı dağıldı. NATO hala Rusya'yı bugün birinci sırada tehdit olarak görüyor. Niye? Çünkü Ukrayna'yı yutmak isteyen bir Rusya var.
1: Evet.
0: Ve açık ne şekilde Ukrayna'ya destek sözü verildi. Ve Donald Trump bugüne kadar Ukrayna'ya destek vermeye vermekten imtina ediyordu. Yani istemiyordu esasında. Fakat sonra ne oldu? Bir şekilde İngiliz derin aklı bunu ikna etti. Karadeniz'deki karmaşa, Karadeniz'de yapılan saldırılar ki kimliği belirsiz İHA SİHA'lar bakın bunu yapıyor. Yani kimin vurduğu da belli değil.
1: Evet, yani Karadeniz'de Türk gemisi vurdular.
0: Bu ne demek?
1: Evet.
0: Bu Karadeniz'i istikrarsız göstererek NATO'yu buraya çekmek istiyorlar. İkincisi işte İran'a yapılan saldırı.
1: Evet,
0: o da bölgemizde.
1: Siz nasıl değerlendiriyorsunuz
0: Sadık Hocam? Burada hep Türkiye'nin çevresinde. Evet. Bu önemli olan o.
1: Siz de fikirlerinizi ekleyin lütfen.
2: Yani katılıyorum. Büyük bir, aslında bunu devletin en üst seviyesinden biliyorsunuz yani Cumhurbaşkanı da, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan defalarca söyledi. Ne yazık ki dedi, istemediğimiz bir savaşa doğru sürükleniyoruz. Yani 3. Dünya Savaşı'nın ayak sesleri geliyor. New York Times'da önceki gün çok önemli bir makale yayınlandı. Orada da aynı. Amerika'nın çöküşünü engelleyemiyoruz diyor. Amerikalılar söylüyor bunu. Yani Amerika güç kaybederken yeni bölgesel güçler ortaya çıkacak. Ama bu yeni bölgesel güçler öyle kendiliğinden kabul görmeyecek. Büyük bir savaş geliyor diyor. Aslında burada Asya'nın yükselişini görmek lazım. Yani Asya ülkeleri çok dişli çıkmaya başladı. Yani Amerika şunu öğrendi. Güney Amerika ülkelerine rahatlıkla saldırabilir çünkü tepki görmüyor. Hatta ben bir Güney Amerikalı'nın yapmış olduğu Venezuela'nın paylaşımı var. Türkler için şöyle diyor. Çok çabuk örgütleniyorlar ve hemen karşı koyuyorlar. İranlar da aynı diyor. Şimdi Asya'yı yanlış değerlendirdik diyor. Asya'yı yanlış değerlendirdi. Yani Pentagon Vietnam Savaşı'ndan ders çıkartmamış.
1: Evet.
2: Çıkartmadığı için de şu anda gerçek anlamda çöküş var ama Çin zaten dev adımlarla geliyor ama Endonezya, Filipinler, Hindistan da katalım, Pakistan o kadar büyük ülkeler ki dünya nüfusunun 1/3'ü orada.
1: Evet.
2: Türkiye ve Türk devletleri. Şimdi şöyle bir ağırlık tartıya koyduğumda Avrupa ve Amerika hafif kalmaya başladı. Yani şu anda bambaşka bir dünya düzenine gidiyoruz. 6 yıldır bunu söylüyoruz biz. Biliyorsun
1: evet,
2: bu programlarda.
1: Evet.
2: Yeni dünya düzeni, yeni dünya düzeni.
1: Ve
2: ama
1: konuşulanlar da yavaş yavaş evet, gerçekleşiyor. Çoğu yeni, gerçekleşti.
2: Tabii ki ama hani bugünden yarına Amerika yıkılmayacak. Tabii ki ama gördüğün gibi güç kaybedecek. Şimdi
1: evet,
2: İran gibi bir ülkenin karşısında çaresiz kalıyorsun. Neden? Çünkü İran dünyada eşi benzeri görülmemiş bir savaş moduna girdi. Asimetrik savaş. Bak bu yeni savaş literatürü bu. Artık bundan sonra
1: evet,
2: Çin de bir ülkeye saldırırken 10 kere düşünecek. Asimetrik savaş kurbanı olursun. Bu
1: evet,
2: kadar basit.
1: Trump'tan devam edelim dilerseniz arkadaşlar. Şimdi bu burada da yani
0: gelecek savaşı kim kazanacak?
1: Evet, gelecek
0: savaşı
1: kim kazanacak diye bir başlık atılmış. Bütün dergi kapaklarını okuduk bu zamana
0: aslında
1: kadar.
0: İşte,
1: hepsi
0: burada
1: aynı.
0: Bizim söylediğimizi yazıyor esasında.
1: Evet,
0: yani,
1: evet, evet.
0: Şimdi şöyle
1: hiç
0: bir
1: farklı değil.
0: Hani şöyle bir algı var. İşte Çin, Rusya, Amerika çok güçler girerse savaşa kazanırlar. Artık böyle bir dönem yok.
1: Evet.
0: Bakın. Şimdi George Friedman'ın 2050 haritası vardı. Özellikle Türkiye'yi yakından ilgilendiren nüfuz haritası. Keşke reji bulabilirse. Mesela George Friedman 2050 yılında Rusya, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin dışında çok önemli başka merkez güçlerin ortaya çıkacağını ifade ediyor. Bunlardan bir tanesi de Türkiye.
1: Evet.
0: Japonya'yı ifade ediyor. Dolayısıyla bakın bu haritada 2050 yılı haritasında Türkiye Orta Asya'da, Orta Doğu'da, Afrika'da Balkanlarda çok önemli nüfuz alanları elde edecek diyor. Hı hı. Yani Türkiye çok derinden gidiyor. O yüzden hani savaşlar, hibrit savaş dediğimiz yöntem 1000 dolara mal ediyor. 1500 evet. dolara mal ediyor. Mesela o dronları. Görüyorsunuz Ukrayna Rusya'nın efendim derinliklerini vuruyor. Yani örümcek operasyonuyla ciddi anlamda uçaklarına zarar verdi değil mi? O stratejik uçaklarına. Evet. Moskova'da 15 ayrı yeri vuruyor. Yani basit uçak şeylerle vuruyor. Silahlarla vuruyor. O yüzden bu da 3. Dünya Savaşı'nın bir parçası aynı zamanda.
1: Evet. Trump'ın bu görüntüsü de çok konuşuldu. Askerlerle olan arasındaki böyle bir diyalog ama hani disiplinsiz olarak tabir edildi. Hani neden ya bu kadar rahat, askerler neden bu kadar rahat gibi.
0: İşte burada Türk askerinin ne kadar ciddiyetli, ne kadar disiplinli olduğunu görmek için ya bu görüntü gerçekten bir kıyaslamaya tabi.
1: Normalde şöyle jilet gibi durmaları gerekiyor.
0: O yüzden.
1: O da bizim Türk askerimizin özelliği.
0: O yüzden hem Avrupa hem Amerika ve diğer devletler Türk askerinin gücünü görüyor. Türk askerindeki disiplin, Türk askerindeki efendim işte başkomutana karşı ciddiyeti bunların her birisi bu değerlendirmelerde evet. sıraya alınıyor.
1: Yani. Bu da İsveç ordusu. Haluk Hocam ne ya söylersin? Işte LGBT bunu, yürüyüşüne katılmışlar onlar da. Dahil olmuşlar.
2: Sevgili Tuğba yani üzüldüm. Bir askeri gerçek anlamda İsveç adına üzüldüm. Yani bu olacak iş değil. Şimdi ülkeyi korumaktan sorumlu, ciddi durması gereken hatta biraz böyle çekinilmesi gereken bir güç maalesef istemediğimiz tarzda bir grubun arasında boy gösteriyor. Yani şimdi ordunun içini nasıl denetleyeceksin? Şimdi burada bambaşka Hitler'in SS birliklerinde de bu tür şeyleri teşvik ettiğini biliyoruz. Ya akıl alır gibi değil. Yani bu İsveç'in kendini sorgulaması gerekiyor. Şimdi bu askerlerin ben cephede savaştığını çok düşünmüyorum.
0: Sadece İsveç zaten, değil, Norveç dahil. Finlandiya dahil.
2: Aynı zaten. Şimdi. Hani görüntü şey yani İsveç aslında bir Viking veya Norveç Viking geçmişine sahip ama burada biz savaşçılar yani
0: zaten başka o yüzden Türkiye niye geliyor Avrupalı liderler? Neden bizi çok övüyor? İşte neden Türkiye bu kadar tabiri evet. caizse yağ yakıyorlar? Yok askerleri bu işte. Asker bulamıyor.
1: Evet.
0: Şimdi
1: peki.
0: bununla bu askerle sen evet
1: ünlü Profesör Doktor Oytun Erbaş'ın aramıza katılır. Evet, hoş geldin hocam.
3: Merhaba. Eyvallah.
4: Teşekkür ederim. Sağ ol Tuğba. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. KJ'de verdik. Birazdan Oytun hocam geliyor. Benim.
0: Buraya gelin buraya.
1: Oytun hocam ne anlatacak? Hocam, hep verdik KJ'de.
0: Tam sizin konunuz.
1: Evet. Şimdi hocam. Yani, İsveç
4: şimdi
1: ordusu.
4: Benim konum derken pek hoş şey görmedim ben burada.
0: Tamam. O yüzden sizin konunuz. Yani bu.
1: LGBT yürüyüşüne dahil olmuş İsveç ordusu.
4: Ne oluyor?
1: İsveç ordusu.
4: İsveç ordusu.
1: Evet. LGBT yürüyüşündeki performansını izliyoruz şu anda.
4: LGBT bunlar.
0: Rusya'ya savaşa gidiyorlarmış.
4: Ya, işte buradan kır atın yanında duran hani
0: evet. ya oyundan ya suyundan.
4: Evet.
0: Yani gerçekten de bu görüntü niye İngiltere'nin işin içerisine NATO'yu sokmak istediği çok bir ayrıntı veriyor. Yani Avrupa'da artık ordular yok. Avrupa eski gücünde değil. Gerçekten derme çatma ordular ayrıca da disiplin de kalmadı. Asker de bulamıyorlar. O yüzden robot askere yöneliyorlar.
2: O zaman şu soruyu soralım. Biz NATO üyesi olarak bu ülkeleri korumak zorunda mıyız? Bir de öyle bir durum var. Bu soruyu sormamız gerekiyor.
1: Evet hocam, Oytun hocam.
4: Nasıl?
2: NATO üyesi olarak biz bunları korumak zorunda değiliz yani. Öyle bir sorunumuz var. Bunlar savaşmayacağına göre.
4: Biz Avrupa'yı bunlara bırakamayız.
2: Bırakamayız. O zaman buyur.
0: Rusya'ya da bırakamayız.
4: Yani bu arkadaş.
1: Evet Oytun hocam hiç, bunu yorumlamak yani, istemiyor.
4: Ama şöyle bir şey var. Gerçekten de Avrupa'da Amerika ve Kanada'dan daha fazla miktarda LGBT sempatizanı var. Ve zaten şöyle bir şey var. Onu da size söyleyeyim. Bu sebep mi sonuç mu? Esasında sonuç. Çünkü Avrupa elindeki parayı hiç şeye yatırmadı. Savunma sanayine yatırmadı. Bu arada Trump ondan kızıyor zaten. Yani NATO'ya da yatırmadılar. Bunlar hep böyle
1: şimdi
4: sosyal olaylara yatırdılar.
1: İdare edecekler o zaman.
0: Bu tipler çıktı. Ortaya çıktı.
4: Yani şöyle bu bir sonuç bu.
2: Şimdi Rusya ile bunlar mı savaşacak?
4: Bu olmaz.
2: Evet. Bence
1: peki
2: de.
1: Bunu nasıl yorumlarsın Oytun hocam? Askerlerin rahat tavırları.
4: Bu çok ilginç. Amerikan askeri biliyorsun Amerika'da askerlik şey isteğe bağlı şu anda hala. Ve siz kendiniz gidip kaydoluyorsunuz. Bir şey daha söyleyeyim. Amerika'da 18-25 arası insanlar kendini kaydediyorlar. Yani etmezlerse hiç alakaları yok. O nedenle Amerika'daki askeri sistem şu anda ne yazık ki eskiye göre çok daha kötü durumda. Bu konuşuluyor. Pentagon da bunun şeyinde. Yani eskisi gibi işte disiplinin olmadığı, askerlerin yeterli olmadığı şeklinde bir Pentagon anlayışı da var. Yani bu bahsediliyor Amerika'da.
1: Peki şimdi Oytun Hocam gelmişken Trump'ın hastalıklarını bir konuşalım. Bir şeyler daha ortaya çıktı. Şimdi geçen seneden beri konuşuyoruz. Venöz yetmezliği vardı işte. Damarlarında problem vardı gibi. Şimdi vücudunun farklı noktalarında da işte kulağında, işte elinde, elinin üzerinde. Zaten bacaklarındaki şişliği hep konuştuk. Oytun Hocam şöyle bir değerlendirsin profesör doktor olarak.
4: Bu geçmiş, ben baktım elin üstünde şey vardı, siyah leke vardı. Bu geçmiş, bu aspirine bağlı. Trump yıllardan beri aspirin kullanıyor.
1: Bildiğimiz aspirin mi?
4: Bildiğimiz aspirin kullanıyor. Trump'ın ayağında varisleri var. Hem yaşlılığa bağlı hem de uzun süre ayakta durmaya bağlı venöz yetmezliği var. Yani bildiğiniz varisleri var. Yalnız Trump'ın bir sıkıntısı var. Normalde kalp için kullandığımız aspirin dozu 81 miligram olmasına rağmen bebe aspirini 100 miligram. Yani Türkiye'de 80 miligram yok burada aspirin. Amerika'da kalp dozu diye bir aspirin var. Türkiye'de o yok. Trump alışkanlık olarak 300 miligram kullanıyor. Yani normali 4 katı. Diyorlar ki ya bu kadar kullanmana gerek yok. Trump yine biliyorsunuz yemek stili de ilginç. Hamburger yiyor, patates yiyor. Doktorların dediklerini hiç dinlemez Trump. Diyor ki ben 300 miligram etkili olacağım diyor. O da diyor ki tamam diyor Sayın Başkan sen ne dersin öyle yap diyorlar. Yalnız bu geçmiş yani bu aspirine bağlıydı bu şeyi. Ondan sonra
0: kulağı da geçmiş.
4: Şöyle bu kulağındaki Trump beyaz cilt.
1: Özellikle boynunda şöyle, yani kulağından ziyade.
4: Şöyle boynunda sizde daha güzel gözüküyor. Bu evet, evet. Daha kötü.
1: Boynunda
4: aynı
1: leke
4: şekilde,
1: var.
4: Evet yani burada da bir küçük bir kanaması var yine aynı şekilde. Bunların çoğunun sebebi 300 miligram aspirin. Yani dirençli olarak yüksek doz aspirin kullanıyor. Peki bu kadar yüksek doz aspirine gerek var mı? Yok. Tabii bu sefer de ne sıkıntıları? Kanama sıkıntıları ortaya çıkıyor. Tabii Allah korusun yarın düşse ya da işte kafasını bir yere çarpsa beyin kanaması geçirir. Onun için Trump'a yine 80 miligram aspirine dönmesini öneriyoruz.
2: Çok doğru. Çok doğru yaptı. Yani ben onu soracaktım. Aniden bir ya uykuda da beyin kanaması geçirme riski var
4: tabii
2: mı?
4: Tabii ki var. Yani şöyle biz insanlara asla kafaya göre aspirin kullanması evet, önermiyoruz.
1: Doktorunuza danışarak kullanın yani ilaçları
4: biz,
1: lütfen.
4: Biz normal insana aspirin vermiyoruz. Kime evet. veriyoruz? Stenti varsa, damar sertliği varsa, diyabeti varsa veriyoruz. Trump'ın da aspirin kullanması gerekli çünkü venöz yetmezliği var bacaklarında. Yani toplar damar yetmezliği var. Ve bilekleri şiş Trump'ın yani
1: evet,
4: bu yüzden.
1: Evet.
4: Görmüşsünüzdür. Ama bu 300 miligram aspirin Trump'ın direnişi.
1: Yani yanlış kanadı, ve fazla dozda ilaç kullanmak.
4: Yani seviyor. Şöyle bir şey. Doktorların tavsiyene uymaz Trump.
1: Evet. Buradan da şöyle bir açıklama yapalım. Şimdi öyle kafamıza göre ilaç kullanmayalım. Lütfen doktorunuza danışarak kullanın. Buradaki bilgiler bir sağlık bilgisi değildir.
4: Bir hocam, sağlık bilgisi değildir.
1: Evet, Oytun Hocam Donald Trump'ı yorumluyor.
0: Sağlıkçı işte. Allah sağlık bilgisi.
1: Hayır şöyle yani yönlendirme gibi algılanmasın. Çünkü ekran şöyle bir şey hocam. Her şey çok ciddi alınıyor. Şöyle,
0: Tuğba Hanım'ın dediğini anladım. Yani şey diyor yani burada, aspirinden falan bahsettik ya.
4: Şöyle,
0: herkes
4: şöyle bir şey. Ya bu, ya bu konu şöyle. Bütün ilaçlar tabii ki hekime danışılmalıdır. Ama biz hani kime aspirin veriyoruz konusunda da evet. böyle bir şeyimiz söyledik.
1: Geçelim Oytun Hocam bana. Başarılı bir profesör doktordur. Benim söylemek istediğimi anladınız.
0: Evet.
1: Peki 14'e geçelim. Trump böyle bir fotoğraf yayınladı. Böyle yapay zeka ile oluşturulmuş. bunu nasıl yorumlarsınız? George Washington ve Abraham Lincoln'la beraber bir şey, bir haritayı imzalıyorlar.
0: Kurucu babalar.
1: Kurucu babalar,
4: Amerika'da
1: evet.
4: Amerika'da en çok bulunan resmi hangisi biliyor musunuz?
0: En çok?
4: Bulunan resmi.
0: Bulunan resmi.
4: Evet, Meryem Ana'nın resmi. Şöyle Meryem Trump'ı kutsuyor resmi. Şimdi herkes onu asmaya başladı. Seviyor Trump bunu. Seçime kadar bayağı kullandı onları da. Bu da şunu diyor, ben de kurucuyum.
0: Evet, kurucu babalar. Kurucular kendisi da. İkinci dönem, ikinci evet. Amerika'nın kurucusu olarak görüyor ama öyle gözükmüyor. Çünkü Amerika az önce bahsettik. Orta Doğu'da

0: üslerini kaybetti. Yani üslerini koruyamayan bir Amerika Birleşik Devletleri'ni görüyoruz. İran'a karşı çok aşırı güç kullanmalarına rağmen, yani İsrail'le birlikte ciddi anlamda bir güç koalisyonu oluşturmalarına rağmen, yani üslerini koruyamadı. Bakın gidiyor aslında. Çekiyor evet. üslerini. O yüzden de Trump tabii bu yenilgiyi kapatmak için bu tür propagandalara başvuruyor. Bundan sonra da daha çok vurmak zorunda kalacak.
1: Peki 13'e geçelim. Onu da Haluk Hocam'a sorayım. Trump, Venezuela'dan milyarlarca varil petrol alıyoruz. Ganimet galip gelenindir değil mi diyor?
2: Ya bu içimde bir derttir. Acı çekiyorum biliyor musun? Bu Venezuela'nın düştüğü durum bana acı veriyor. Yani bir devlet bu kadar aşağılanabilir. Gerçekten aşağılandı. Devlet başkanı kaçırıldı. Hesap soran yok. Kendisi atadı ve şimdi de hiç yüzü kızarmadan diyor ki işte galip gelen. Yani ben istediğim gibi aslında burayı talan ederim. Yani düşünebiliyor musun? Yani bir ülke için onur kırıcı bir şey. Çok onur kırıcı bir olay. Yani iki tane olay çok kötüdür son dönem Trump'ın yaptığı. Bir tanesi bu, diğeri de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Beyaz Saray'da azarlanması. Yani akıl alır gibi değil. Yani sadece dünya düzeni yıkılmakla kalmıyor. Diplomatik dil de yıkıldı. Evet. Adeta bir kenar mahalle dili bütün dünyaya bu adam yüzünden hakim oldu. Tekrar söylüyorum, istediği kadar hani konuşsun, MAGA yıkılıyor. Yani ben çok yakından takip ettiğim için Amerikan medyasını, şu anda inanılmaz bir eleştiri var Trump'a. Hı hı. Ve Trump ne yapacağını bilmiyor, çıldırmış evet, durumda.
1: Değişik değişik yani, bir şeyler paylaşıyor. Hello Greenland.
2: İşte yapay zekayla istiyor.
1: Evet evet.
2: Bir oraya eksikti, orayı da katsın. Artık yani yapabilecek hiçbir şey kalmadı. Hı hı. O kadar ki çaresiz bir Trump görüyoruz ama bir o kadar da imajını kaybetmiş Amerika görüyoruz.
1: Evet.
2: Aslında belki de çökmekte olan bir devleti tekrar ayağa kaldırdın, İran'ı. Ve İran bak bu savaştan sonra bu bölgede çok hakim güçlerden biri olacak. Türkiye ile umarım iyi geçinmeye devam ederiz.
1: Evet.
2: Yani sıkıntı çıkaracak bir ülke haline dönüştü. İran gücünü fark etti.
1: Hı hı.
2: Ve şu anda düşünebiliyor musun, Pezeşkiyan'ı bile barış yanlısı olduğu için onu harcamaya kalkıyorlar devrim muhafızları.
1: Evet.
2: Savaşa devam diyor.
1: Şu görüntü de çok konuşulmuştu.
2: Yani, ya işte dediğim gibi bir devlet tabii yani
3: şimdi
2: bu korkunç bir şey. Bir de karısı da öyle yani.
3: Evet. Bir cümle bir şey söyleyeyim.
2: Günah.
1: Buyurun hocam.
3: Şimdi Amerika Batı Yarımküre'de bir kale yapmaya çalışıyor. Yani diyor ki Amerika durmayacak. Ben size şimdiden söyleyeyim. Küba'ya da saldıracak. Gelecekte de o bizim o Venezuela sonrası, hani orada Kolombiya falan var ya, oralarda işgal edecek, göreceksiniz. Çünkü oraları çok basit lokma olarak görüyor. Diyor ki ben diyor Batı Yarımküre'de kale gibi ve Grönland'da alacak. Orayı kimseye sokmayacak. Yani ve orada bütün gemilerinde vergi alacak oradan. Yani oraya bir kendine büyük bir Batı Yarımküre kalesi düşünüyor.
2: Ben sana katılıyorum. Bak şöyle, Güney Amerika ülkeleri çok kolay teslim oluyor.
3: Birer,
2: ne yazık
3: birer
2: ki
3: akşamda.
2: Devlet yapıları çok zayıf. Devlet bütünlüğü yok. Yani ülke bütünlüğü yok. Ama Asya ülkelerine geldiği zaman
3: o işleme
2: duvara çarpıyor. Evet. O zaman hayatı
0: şöyle,
2: bitiyor.
0: Şimdi Latin Amerika ülkeleri zaten böyle çok ciddi bir askeri yapıya sahip değiller. Mesela hani Venezuela devlet başkanını alıp götürdü. Bize o gün şunu anlattılar. Bir başarı hikayesi yazdılar. Dediler ki Amerika öyle bir silah kullandı ki bugüne kadar kullanılmayan bir silahı kullanıp işte güvenlik çemberini yardılar. Herkes
2: evet.
0: yerlerde yatıyor. Ağızlarından kan geliyor. Size bir şey söyleyeyim mi? Tamamen yalan çıktı.
2: Evet.
0: Ne yaptılar?
2: Yalan.
3: Rüşveti dağıttılar.
0: Sonra biz gördük ki zaten içeriden kuşatmışlar. Yani en yakını Maduro'yu sattı. Şimdi ne diyorlar? Yani ikinci o şu andaki cumhurbaşkanı da devlet başkanı da şu anda Amerika Birleşik Devletleri ile çok iyi iş yapıyoruz. Efendim Amerika Maduro'dan sonra işler düzeldi diye şimdi açıklamalar yapıyor. Bu ne demek? Yani Maduro'yu esasında teslim etmişler. Yoksa öyle hani çok teknolojik bir silah kullandılar, kimse de yoktu falan. Bunların hepsi propaganda. Hadi işte İran meselesi. Hadi
1: evet.
0: yapsana.
3: Ya çok ilginç bir şey var. Abi Pentagon'un eski çalışanları şöyle laflar söylemiştir. Her ülkenin içerisinde öyle diyorlar. İşte zengin olmak isteyen rüşvet alacak, mutlaka adam buluruz.
0: İran'da doğru. da aynısını yaptılar.
3: İran'da aynı şeyi söylüyorlar. O Michael Rubin diye bir herif var.
0: Tabii,
3: her yerde aynı şeyi söylüyor. Biz
1: evet.
3: diyor, buluruz bir adam var diyor.
0: Yani o şeyi öldürmelerin sebebi de Ali Hamaney'i, onu da söyleyeyim. Bakın o korunmak istememiş. Defalarca devrim muhafızları güvenli bir yerde tutalım. Korunaklı, işte askeri sığınakta saklayalım.

0: muhafaza edelim demelerine rağmen halk nasıl yaşıyorsa ben de öyle yaşıyorum. Yani Ali Hamani esasında çok iyi korunmadı. Kendisi istemiş bunu. O yüzden öldürebildiler. Sonra iş devrim muhafızlarına geçince, hı hı, yani o içerideki işbirlikçi ağı temizlendikçe, bakın İran şimdi ne yapıyor? Amerika Birleşik Devletleri'ne gerçekten de kök söktürüyor. Demek ki ciddi bir devlet yapısıyla karşılaştıklarını da tökezliyorlar. Şimdi kara, evet, harekatı Venezuela'ya gitti, aldılar. Hadi kara harekatına bir girişin bakalım İran'da. Vietnam'ı çok çok ötesine geçerler.
1: Evet
0: yani,
1: hocam.
0: O öyle bir şey olmaz yani.
1: ABD Irak'taki bazı varlıklarını İran'a yakın bölgelere taşımaya başlamış. Bunu nasıl yorumlarsınız Haluk hocam?
2: Ya şu anda evet onu biliyoruz, sınıra doğru taşıyor ama tehlikeli, hı hı, bir durum var Türkiye açısından. Sınıra taşırken PEJAK'ı da harekete geçirmeye çalışan, kendisi kara, evet, harekatı yapamadığı için PEJAK üzerinden bir harekat planlayan bir Amerika görüyoruz. Hı hı. Amerika'nın en büyük korkusu asker kaybı ve gerçekten de büyük asker kaybı verecek, belli oldu yani bu. Dolayısıyla PEJAK üzerinden yürüyecek. Bu da Türkiye için sıkıntı. Türkiye daha önce Amerika'yı uyardı. PEJAK harekete geçerse vururuz dediler. Yani bu Hakan Fidan çok net açıklaması var bu konuda. Türkiye izin vermeyecek. Bölge tekrar karışacak. Hep baştan beri şunu söylüyorum. Barış olmayacak. Neden barış olmayacak? Eğer şu anda Trump çekilirse siyasi hayatı biter. Hiçbir şekilde kurtulma şansı yok. Yani rezil rüsva olur.
1: Evet.
2: Diğer taraftan İran asla masaya oturmaz, eline bir güç geçirmiş. Aslında şu anda şeyin farkında İran. Tekrar ayağa kalkabiliyorum güçlü olarak ve bütün bölge ülkelerini korkutabiliyorum moduna girmiş bir İran,
1: evet,
2: var ve korkutuyor da. Dolayısıyla iki tarafta güç kavgasının devam etmesi. Bir taraftan Amerika kendini kurtarmak için ama İran yeni bir güç olarak ortaya çıkacak, bunu ben söylemiyorum. Dün,
1: evet,
2: bir Amerikalı general söyledi. İki tane güç var dedi bu bölgede ortaya çıkacak Orta Doğu'da. Türkiye ve İran. Dua edelim dedi. Türkiye ve İran savaşsın. Bak bunu söylüyorum.
1: Hmm.
2: Yani işler o noktaya doğru gidiyor ama tabii Türk devlet aklıyla İran devlet aklının bu tuzağa düşeceğini sanmıyorum.
1: Evet. Peki virüslere birazdan geçeceğim arkadaşlar.
3: Şunu da ben bir şey ekleyeyim.
1: Hücresel
3: Haluk
1: abi, bir kelepçe
3: bir
1: muhabbeti
3: bir
1: vardı,
3: şey
1: onu
3: diyeyim.
1: Konuşalım hocam.
3: Şimdi şu anda bırakırsa şöyle diyecekler, madem gittin bu kadar, şimdi savaşın Amerika'ya maliyeti 1 milyar dolar günlük.
1: Hı hı.
3: Şu anda,
1: evet,
3: 200 milyar doları yaktı. Şehit şey de var, ölen askerler de var. Şimdi Amerikan halkı şunu diyor, ne gittin madem? O zaman bir başarı hikayesi yazması lazım. Onun,
2: evet,
3: için çıkarma da yapamaz. Şu anda çıkarma yapması için 100 bin asker lazım ve çok büyük ölüm olacak çünkü arazi dağılık.
2: Evet.
3: Ama bir tane yalandan bir başarı hikayesi lazım. Onun için diyorlar ki
0: onu da yazamıyorlar işte.
3: Onu da işte şey düşünüyorlar. Bir Hürmüz Boğazı'nda bir bölgeyi hani bir işgal etmek, en azından yalandan bir senaryo uydurmayı düşünüyorlar. Hani bak biz çıkartma yaptık falan falan şimdi. Ama onu da yapamıyorlar. Yani o bile büyük askeri kayıplara,
1: evet,
3: sebep olacak. Ama şöyle bir şey var. Şu anda geri çekilirse tam bir yenilgi.
2: Evet.
3: Onun için bir tane bir senaryo bile olsa başarı hikayesi gerek var.
2: Evet.
1: Peki,
2: ama bulamıyor.
3: Evet.
1: O zaman virüslere geçelim arkadaşlar. Şimdi Avrupa'da alarm verildi. Gizemli virüs var diye. Gizemli virüs işte çiftliklerdeki sığırlarda ateş, ishal ve süt veriminde düşüşe neden olan yeni bir virüs. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Orçun, evet, hocam. Nasıl? Artık
3: şöyle,
1: yani inandırıcılığını da
3: bu,
1: kaybetti.
3: Yok değil.
1: Değil
3: şöyle,
1: mi?
3: Değil.
1: Gerçek
3: bu,
1: mi bu,
3: evet,
1: sefer?
3: Evet, gerçek bu. Şöyle, normalde şeylerde, çiftlik hayvanlarında ishal virüsleri var, biliyoruz biz bunu, ama hayvandan hayvana bulaşıyor yani temasla.
1: Hmm.
3: Aynı şap gibi.
1: Hı-hı.
3: Yani hayvan başka bir hayvana temas etmesi lazım. Bu virüsün özelliği şu, gizemli virüsün sivrisinekle bulaşıyor.
1: Hmm.
3: Sivrisinekle bulaştığı için çok büyük alana yayıldı. Hayvanlarda ateş, ishal ve hakikaten süt de şeyini,
1: süt veriminde azalış var.
3: Tamamen kesiyor.
1: Peki insana
3: sütü
1: geçiyor mu?
3: İnsana geçmiyor. Böyle bir şey yok. Ama sıkıntı şu. Ya buradan bir şey geliyor. Et işi bitiyor. Yani şunu söyleyeyim ben size. Yani önümüzdeki 10 sene içerisinde ya da 10 demeyin 20 değil. Büyük bir şekilde dünyada büyükbaş hayvanlarda bir kıtlık yaşanacak.
1: Hmm.
3: Et lüks olacak. Yani hani o vardı ya, o yapay et muhabbeti. Ya şöyle, bu küresel yapı etin bitmesini istiyor. Onun için işte virüsler, şunlar bunlar. Yani şöyle, biz diyecekler ki et artık yok. Sadece printerla yazılmış yapay et var. Peki yapay et nasıl?

0: yapılıyor, onu da söyleyelim.
1: Hiç gördünüz mü yapay et,
0: yapay et
1: hocam?
0: Evet gördüm. Tesisleri var. Hem artık yavaş yavaş Türkiye'de de yapay et yapıları, hani biyoreaktörler var. Biyoreaktör nasıl bir şey? Büyük şeyler düşünün. Böyle silindir, ambarlar. Kök hücreyi koyuyorsunuz buraya.
1: Hı hı.
0: Kök hücrenin yanına şey de koyuyorsunuz. Besi yeri koyuyorsunuz. Ve o hücreler çoğalıyor. Kök hücreler çoğalıyor. Ama şöyle bir sıkıntı var. Siz bir inekten aldığınız gibi bir kök hücreyi insandan da alabiliyorsunuz.
2: Ya da yani, başka yenmeyecek bir hayvandan da alabilirsiniz.
0: Mesela şöyle diyebilirsiniz. Ya ben işte bir ünlü Angelina Jolie'nin kalça etindeki kök hücreden yapılmış eti istiyorum. İnsan eti de olabilecek. Ay, ya o tehlikesi var.
3: İnsanı yani, insan yedirmeye
0: yani, evet,
3: alışacaklar.
0: Ünlülerin etleri ama ünlülerin eti kendi eti değil tabii. Ünlülerin kalçadan alınmış parçadan yani biyopsiden üretilmiş kök hücreden üretilmiş etler de Hollywood yıldızları alacaktır. Onu da bilin.
1: Korkunç hadi hadi şey. Bakalım yeni bir tartışmanın ateşini evet, fitilledin şey. Orkun evet. Hocam.
0: Ama şimdi insanlar böyle bir şey diyor. Diyor ki hayır ben o eti yemek istiyorum. Ünlünün işte etinden yemek istiyorum diye de böyle ay, bir sektör Allah'ım. Oluşuyor. Şu anda şeyde Amerika'da. Orada bilin.
2: Ya da sadece normal işte bizim yediğimiz besi hayvanlarından alınmayabilir. Mesela köpekten, kediden, başka işte yenmeyecek hayvanlardan.
0: Bütün hayvanlardan.
2: Bütün düşün. Hayvanlardan alınabilir bir. İki, insan eti mesela yaptıklarında bize verdiklerinde ya kim fark edebilir ki onu laboratuvar ortamında
0: arkadaşlar,
2: yani yapmadıktan sonra.
1: Bu arada ekrandaki yapay et.
2: Kim bilir ki ne et olduğunu.
0: Arkadaşlar şunu söyleyeyim ben size daha da önemli bir şey söyleyeyim. DNA'sına baktığınız zaman içinde DNA var. DNA'dan yine işte sığırsa sığır olduğu, insansa insan olduğu bilinebilir.
1: Hmm.
0: Onu bilin. Ama pişirildikten sonra DNA şey oluyor, anlamsız hale geliyor. O nedenle ısıl işlem gördü mü 120 derecenin üstünde DNA da yıkılıyor. O nedenle hani yedikten sonra ya da ısıl işlemden geçtiğiniz hamburger yediniz mesela pişirilmiş. Siz analiz ettirseniz bile bir şey çıkmaz.
3: Eyvah, ya şeye eyvah. Katılıyorum buyurun ben. Hocam. Yani insanın aslında yeme alışkanlığı da değiştiriliyor. Yani bu böyle olaylarla tedarik zincirleri kırılacak. Oytun'un söylediği gibi bir süre sonra yapay etler çıkacak. Oytun ekledi ben de ekleyeyim. Oytun Ankara'da iki tane, İstanbul'da da iki tane yapay et
0: ne yazık
3: fabrikası
0: ki
3: var.
0: Ben söylemek istemedim.
3: Ha, ben yani, söyleyeyim. Ben
1: böyle Haluk hocamdan da bir bomba patladı.
3: Bir bomba üstelik ama de bir tanesi evet, Ankara Üniversitesi ile ortak çalışıyor.
1: O daha detaya giriyor.
3: Şöyle. Evet açlığı önleme konusunda doğru ama tedarik zincirleri kırılıyor. Artık yapay beslenme dönemi gelecek ve belki söyleyecektir sevgili Oytun. İleride haplarla beslenmeyecek miyiz? Protein, kalsiyum yani her şeyi oradan alacağız.
1: Şimdi bile alıyoruz yani takviyelerle. Çünkü yediğimiz şeylerde yok. Şimdi mesela folik asit hocam affedersiniz sözünüzü kesiyorum. İşte anne olacağımı öğrendikten sonra da öncesinde de folik asit işte... Evet. Cem Yılmaz diyor ya folik. Neden alıyoruz? Alan var, almayan var. Karşı çıkan var, alan var. Neden alıyoruz? Çünkü yediğimiz şeylerde eskiden olduğu gibi. Yani mesela folik. Annemiz aldı mı? Almadı.
0: Şimdi,
1: biz almak zorundayız.
0: Neden biliyor folik musun? Asiti. Şundan.
1: Çünkü şimdi, artık değersiz yediğimiz besinler.
0: Neden evet. olduğunu söyleyelim. Şimdi eskiden marul ya da domates ektiğiniz zaman şöyle bir şey var. Domates bir tane çekirdekten 8 ya da 10 başlık oluşuyordu.
1: Evet.
0: Şimdi GDO olduğu için yani gen eklendiği için 20 başlık oluşuyor. O nedenle mesela mısır da öyle. Eski mısırları bilirsin Anadolu'daki.
1: Tabii.
0: Yani küçücük bir şeydi şöyle hani.
1: Şekilsiz
0: şimdi
1: böyle.
0: Şimdi kocaman bir şey. Peki o ne yapıyor? Topraktan her şeyi çekiyor. Bu sefer bir gübre koyman gerekiyor. Azot gübresi. Toprakta azot yok şu anda. Yani gübresiz şu anda büyütemezsin.
3: Evet.
0: Şey. İki
3: olmuyor.
0: Toprakta selenyum, demir, çinko ne varsa çekiyor bitki. Bir de nadas yok artık. Yılda iki defa o şey yapıldığı için ekim.
1: Tabii.
0: Topraklarda hiçbir şey kalmamış durumda. Onun için artık besin değerleri bütün bitkilerde azaldı.
1: O yüzden mecburen takviye almak zorunda kalıyoruz. Ne yazık istemeyerek de olsa mecbur
0: katılıyorum
1: kalıyoruz.
0: Buna. Esasında folik asitin en çok olduğu yer tahıllardı.
1: Evet.
0: Kuru fasulye, nohut ya da buğdaydı. Ne yazık ki dediğin doğru folik asit. Buğdayda falan yarıya düşmüş durumda.
1: Tabii yeşilliklerde
0: çünkü,
1: falan neredeyse yok
0: toprakları dinlendirmiyoruz ki. Topraklar
1: yoksa annelerimiz folik asit takviyesi mi aldı?
0: Size bir şey söyleyeyim mi?
1: Yani.
0: Şu anda eğer GDO ve bu aşırı gübreleme olmasaydı 2 milyarı besleyebiliyorduk.
1: Evet.
0: Yani, hani desek ki biz bu GDO bırakıyoruz bu kadar besini. Bu tüketime tabii. Çünkü korkunç da bir tüketim var. Yani çok tüketim var. Yani şunu söyleyeyim size. insanlar tüketim bıraksa o 2 milyar içinde olan şey

0: bütün dünya yetiyor. Ama insanlar korkunç bir tüketim olduğu için şu anda yetmiyor.
1: Şimdi Ebola salgınıyla mücadele ediliyor bir yandan da. Ebola bizim ülkemize yani Allah korusun henüz görülmedi gelmesinde ama mesela 2014'te 30 bin kişi hayatını kaybetmişti. Şu anda çok başka boyutlara ulaşmış.
0: Şöyle,
1: bu nasıl öne kesilecek hocam?
0: Bir harita varsa verelim, ben göstermiştim onu. Şu anda Ebola'nın memleketi biliyorsunuz Kongo. Demokratik Kongo. Evet. Onu verebiliriz. Kongo'yu verelim. Şu anda toplam vaka 4 bin, ölen de 1800. Yani buradan da oranı anlayabilirsiniz. %51 ölümü var şu anda. Şu anda Kongo'nun Ituri eyaletinde ölümler en çok. Orası Uganda'ya sınır. Sudan'a sınır bir bölge. İç savaşın olduğu bir yer. Kesinlikle karantina uygulanamıyor. İnsanlar korkunç eğitimsiz o bölgede. Biliyorsunuz en önemli özelliği tükürükten, gözyaşından, idrardan, dışkıdan, vücut sıvılarından bulaşıyor. Şu mesafeden mümkün değil bulaşması falan. Öksürükle bulaşmıyor. Hava yoluyla bulaşan bir virüs değil. Ancak temas etmem lazım. Bir de ateş olmadan bulaşmıyor. Yani diyelim ki siz virüsü kaptınız, bulaşmıyor. Ancak ateş olması lazım. Bulguları ateş, ishal, karın ağrısıyla gider ve bir süre sonra da kanamalar oluşuyor ve organ yetmezlikleri oluşuyor. En çok ölenler de bakanlar. Hastaya bakanlar kim onlar? Doktorlar.
2: Doğrudan temas edenler.
0: Hemşireler, doğrudan temas edenler. Şunu da söyleyelim. Ebola ile ilgili mRNA aşısı, bu biliyorsunuz Bundibugyo varyantı. Bundibugyo'nun aşısı yoktu ama bugün itibariyle onay aldı. Onu da söyleyeyim. Yani mRNA aşısı yapılıyor şu anda. İlk denemeleri başladı, onu da söyleyeyim. Yani yine al ver ekonomiye can ver.
2: Tamam, yani Dünya Sağlık Örgütü biliyorsunuz bundan 2 ay önce küresel acil durum ilan etti. Yani ne oldu? Şimdi bir antivirüs çıktı, norovirüs çıktı. Sonra işte Ebola. Yani birisi olmasa diğeri, diğer olmasa diğeri. Ama bir türlü bunu tutturamadılar. Olmuyor, yayılmıyor. Yani bir de şimdi benim korkum şu. Buyurun hocam. Şimdi insanların güvenini o kadar kaybettiler ki. Zaten 2024 yılında Davos'ta yapılan zirvenin konusu güveni yeniden inşa etme. Şimdi o da enteresan. Çünkü güveni kaybettiklerinin farkındalar koronavirüs sürecinde. Şimdi benim korkum şu. Bütün bunlar acil durum ilan ediyorlar, bir şey olmuyor. Acil durum gerçekten bir salgın olursa, gerçek bir salgın olursa, gerçekten de insanları öldürmeye başlarsa, korkum şu, insanlar ya bu da uydurma falan der, çaresine bakmazlarsa ciddi ölümler olabilir.
0: Ben size korkum bir şey söyleyeyim mi? Gelecekte mutlaka bir salgın olacak. Bunu bilin. Yani bu, çok büyük bir hazırlık var. Yani ne yazık ki diyorum ama böyle bir şey yapılacak.
1: Peki hocam, çünkü bir de Amerika'da şey var. Sözünüzü böldüm.
0: Buyurun.
1: Marullardan bir virüs peyda olmuş.
0: Salmonella bir bakteri. İshal yapar. Ondan sonra o salatalıktan da çıktı, patatesten de çıktı. Bu salmonella dünyanın başına bir derttir.
1: Evet.
0: Ama şöyle bir
1: Meksika
0: şey var.
1: Meksika menşeli marullardan
0: her yerde
1: çıkmış.
0: Aynı şekilde. Ha, bu şey bu. Bu siklospora bu. Evet. Bu şu anda bu bir şey bu siklospora. Bu bir amip. Bu bir protozoon. Ya şey var ya bizim bu. Hani amip bir dizanteri deriz biz. Amip bir dizanterinin çok yakın bir siklospora. Şu anda şu, ya bu da çok ilginç. Ya Amerika'da zaten bundan bir yılda belki 7 bin, 8 bin, 10 bin kişi hastaneye gidiyor. Yani normalde hani böyle oluyoruz ya biz. Hani gittim oradan salatalık yedim, ishal oldum. Bu siklospora.
1: Evet, İşte güzelce yıkamamışsınızdır
0: tamam,
1: falan
0: hastaneye
1: muhabbet
0: yatan
1: oluyor.
0: 400 kişi. Ya koskoca ölen de 8-10 kişi. Yani şu ya her ülkede oluyor. Mesela
1: bunu 2 kişi
0: şimdi
1: hayatını kaybetmiş. 20 bin, 2 kişi hayatını kaybetmiş. 20 bini aşkında vaka
0: kişi,
1: var.
0: Ya bu 20 bin. Ya bu klasik bir besin zehirlenmesi. Yani şimdi bunu da sürdüler piyasaya. Bu siklospora'da yeni adammış. Ya ben böyle
2: i̇şte
0: bir şey
2: alıştırıyorlar. Yani sürekli yani, zaten böyle.
1: Meksika marulları kendi isteğiyle çekmeye başlamış.
0: Hayır,
1: yani
0: şöyle,
1: piyasadan.
0: Siklospora zaten çok görülen bir şeydi. Dediğin gibi mesela Murat abimize dediği gibi sürekli bir alıştırma var baktık. Yani gerçekten mesela siklospora bu yeni bugün ürünümüz yani. Evet.
1: Haluk hocam, ne düşünüyorsun?
3: Vallahi böyle dehşet içinde bakıyorum.
1: Virüsleri defalarca konuşmuş biri olarak.
3: Bunları peki yıkamakla geçmiyor mu yemeden önce?
1: Şöyle, ben mesela yeşillikleri öldürene kadar yıkıyorum neredeyse. Üzücü şöyle, ama böyle bayağı yıkıyorum.
0: Siklospora çok dayanıklı bir kistleri vardır. Hani kolay kolay ölmez yıkamakla. Yani onu, bunu pişirmek lazım. Yani marulda pişmez.
1: Evet. Yani bayağı sirkeli su.
0: Ya şimdi şöyle bir şey var. Hani şunu söyleyeyim. Şimdi salmonella salgını var.

0: Amerika'daki salgına söyleyeyim mi? Aşı karşıtları olduğu için kızamıktan kırılıyor Amerika. Kızamık salgını var şu anda. Su çiçeği salgını var Amerika'da. Ondan sonra siklospora var, salmonella var. Ya bu nasıl bir
1: hocam yer? Bu marul işi o kadar büyümüş ki Trump'a soruyorlar. Evet. Onu da izleyelim isterseniz. Trump'a soruyorlar
0: marul
1: yani.
0: İşi büyüdü,
1: biz
0: evet.
1: Ne zaman diyor marul yiyeceğiz? Yani, ne... İzleyelim.
2: There's this nasty parasite that is giving people in 9 states explosive diarrhea. When is it going to be safe to eat lettuce again?
3: I don't know. I haven't thought about it. It's the first time I've been asked that question. Are you eating lettuce recently?
2: I should always have more lettuce.
3: You want to get that out of here, Peter. No, it's a very interesting question from you. I didn't think you'd ask that kind of a question. Nobody wants to ask that question, but...
2: Well, it's
3: exciting.
2: There's this.
0: Trump maruldan haberi yok, ben size söyleyeyim ya.
1: Yani böyle bir şekilde.
0: Hocam siklospora.
4: Şimdi ya her şeyi değiştirdiler ama bak. Doğal olan her artık şeye savaş açıyorlar.
0: Bu bir soru artık. Bir sınav sorusu olarak gelebilir. Aşağıda hangisi marullardan bıraşan bir parazit / bir amip tipidir. Protoza. Siklospora.
1: Sınavda sorusu çıkarsa işaretleyin.
0: Siklospora. C şıkkı. A'ya çeldirici koyarlar.
1: C şıkkı. Peki hocam az önce Trump'ın elini gösterdiniz bana dün.
0: Bak iyileşmiş bak Trump'a.
4: İyileşmiş.
0: Ama rengi gördün mü? Bak biraz var bak o renk değişikliği. Çünkü kan sızıyor ya. Kan bir süre sonra böyle tabii kahverengi bir renk oluşturur.
4: Şişler
0: böyle
4: gitmiş.
0: Evet böyle, bu şekilde elleri şu anda iyi.
1: Peki.
0: Evet.
4: Bu yani kravatının burası niye flulaştırılmış? Bir şey mi var? Marka mı
1: orada
4: var?
1: Belki bir bilmiyorum marka arkadaşlarım var. Bir şey görmüş olmalılar. Reklama gideceğim. Reklamlardan sonra da inanılmaz konularla karşınızda olacağız.
5: Geleceğe giden yolları ve huzurlu yuvaları inşa ediyoruz. Tuğra İnşaat.
6: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: Benim bankam İş Bankası.
8: İş Bankası Soner'le sunar. Soner. Soner.
9: Ben mi?
8: Evet.
9: Ne sunacaktım?
8: Sence?
9: İşçe paracım ve seyahatim. Seyahate çıkarken otel rezervasyonundan araç bakımına ihtiyacım olan her şey tek yerde.
8: Ve?
9: Ben isterim, iş cebim yapar.
8: Teşekkürler, iyi yolculuklar.
7: Bankam İş Bankası.
10: Dondurma gibi değil, dondurma.
11: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Hala etkisindeyim.
3: İnanılmaz bir goldü.
4: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
8: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
9: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
8: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
9: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
11: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit...

0: Enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
4: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam, Tombank, kartım hadi.
10: Türk televizyonlarının efsane futbol programı geri dönüyor. Eltem Şener.
11: Akşamlar Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Türkiye'nin en çok izlenen futbol programında sizlerle birlikteyiz.
12: Sinan Engin.
13: Bu futbolcu topluluğu ne oldu? Taraftarın yüzünde biraz altında gümüşten bronza doğru geldi.
10: Ahmet Çakar.
14: Ben neler yaşadım dünya futbolunda. Siz de yaşadınız ve neler gördünüz.
10: Evet. Abdülkerim Durmaz.
14: Dünya futbolunda yok. Mesela İngiltere'de, Almanya'da, Hollanda'da.
10: Ve asıl gizem 5. koltukta. En sert polemikler, en çarpıcı yorumlar, bitmeyen tartışmalar, kahkahalar, sürprizler, korkusuz yorumlar. Şampiyonluk yarışı sahada yaşanır. Gündem Beyaz Futbol masasında yazılır. Beyaz Futbol 15 Ağustos'tan itibaren Beyaz TV'de.
15: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
16: Abi ne yapıyoruz şu an?
17: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
18: Bu da hala peşimde.
19: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
20: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
21: Hepsi buradan yapacağın her Oral-B alışverişiyle spora sen de destek ol.
22: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
23: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
24: Şimdi Persil ile sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
25: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.

0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
1: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
2: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
1: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
3: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
4: Dondurma gibi değil, dondurma. Golf.
5: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Abi ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresi ile saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
6: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Vay, baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
8: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet. Erkek için en iyisi.
9: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
10: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
11: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
9: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
12: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
13: Mol pedden kız sözü.
14: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
15: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
16: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
17: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Abi ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
18: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak'ta.

0: mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Geleceğe giden yolları ve huzurlu yuvaları inşa ediyoruz. Tuğra İnşaat.
2: Efendim, gündemin izinde tüm hızıyla devam ediyor. Konuklarım Volde beni bekliyorlar. Murat Akan, Profesör Doktor Oytun Erbaş ve Haluk Özdil hocam bugün bu gece bizlerle. Valla konuştuğumuz konular çok çarpıcı. En son marulda kalmıştık. Değil mi hocam? Yeterince çarpıcı bir konu yani marul.
3: Şimdi tabii dünyada
2: bir marul insanları nasıl neler yok edebilir Allah korusun?
3: Tabii bir de şöyle bir şey de söyleyeyim. Dünyada çok büyük tehlikelerden bir tanesi de bu et yiyen bakteriler de var. Onlar da özellikle açık yağlardan bulaşıyor. Bazen denizlerde, göllerde olabiliyor. Bu sene pek böyle moda değildi ama o da aklımızın bir köşesinde dursun. Yani açık yaralarla denize girmeyin.
2: Önemli bir bilgi. Yani
3: birazcık dikkat etmek lazım. Şöyle bir şey var. Şimdi tabii küresel ısınmayla beraber birazcık da denizlerdeki özellikle mikrop şeyde bakteri ve diğer mikroplar da değişmiş durumda. Bir de denizlerde çok fazla atık var şu anda. Denizleri çok kötü kirlettik. Bu sefer canlıları da mutasyona uğrattık. O nedenle bu şekilde sıkıntılı haberler görmeye devam edeceksiniz.
2: Peki bize gelir mi Türkiye'ye bu marul salgını?
3: İki salgını küçümsemeyin. Bir, E. coli salgını. E. coli biliyorsunuz kolibasili. Ama kolibasilinin bir de aşırı kötü niyetli kolibasilleri var. Dışkıda bulunuyor. Onlar bir, ishal falan yaparlar. Patojenik E. coli. İki, salmonella yani tifo bakterisi. O geldi, var Türkiye'de. Çünkü biliyorsunuz tavukların bağırsağında zaten var. Şunu hiç unutmayın. Tavuğun etinde salmonella var. Yani evinizde şu anda var ya, var şu anda. Pişirirseniz ölüyor. 120 dereceye kadar. Yani fırına koymanız, haşlamanız lazım. Ama çıkarıp kalanını tekrar buzdolabına koydunuz mu tekrar ölüyor. O nedenle buradan şunu söyleyelim. Pişirilen tavuk aynı gün yenir, buzdolabına konmaz. Bunu lütfen
2: tekrar
3: unutmayın.
2: Isıtılır mı?
3: Isıtmayın.
2: Tamam.
3: Yani çünkü salmonella öldürür.
2: Evet.
3: Kana karışıyor. Dönerlerde aynı sorun var. Yani salmonella var. Şunu hiç unutmayın. Tavuk demek İçinde salmonella var demek, pişirip yiyorsunuz. Ben de seviyorum tavuğu. Pişirip yiyoruz. Bir daha şey yap, saklamak yok tavuğu.
2: Peki hocam, Beyaz Saray çarpıcı bir açıklama yapmıştı. Demişti ki Covid-19 doğal değil, laboratuvar üretimi bir virüs demişti. Bunu zaten yıllardır konuşuyoruz pandemiden beri. Şimdi
3: bir şey New York Post'ta bu konuda
2: aynı açıklamayı yaptı.
3: Hakkını teslim edin.
2: Evet.
3: Gerçekten şu lafları 2020 Nisan Mayıs aylarında valla gerçekten ikini söyledi.
2: Evet yani. Murat vallahi, hocam ve Haluk hocam
3: gerçekten Murat abi
2: yıllardır
3: Haluk
2: söylüyorlar.
3: Tebrik ediyorum. Siz gerçekten
4: şimdi,
3: tebrik ediyorum.
4: Tabii biz siz de çok çaba sarf ettiniz de.
5: Hep birlikte konuştuk tabii.
4: Şimdi bunu defalarca ilk çıktığında biliyorsunuz burada yine belgeleriyle açıkladık. Yani 2017 yılında Covid'in adının konduğunu, efendim işte Dünya Ticaret Örgütü'nün bunun pazarlamasını yaptığı, Dünya Bankası'nın bununla ilgili bazı düzenlemeler yaptığını 2017 yılında belgeleriyle ortaya koyduk. Ve bunun bir üretilmiş virüs olduğunu söyledik. Şimdi ABD istihbarat Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'ın istifa ettikten sonra söyledikleri belgeleri yayınladı. Açık net şekilde dedi ki ya bu laboratuvardan sızdırılmış, üretilmiş bir virüs. Ama bunu CIA, FBI sakladı. Bakın yani bu şöyle, söyleyen kişi 16 istihbaratın başındaki bir kişi söylüyor bunu. Yani bütün istihbarat kurumlarının bilgilerine ulaşabilen, onlardan haberdar olan bir kişi söylüyor. İstihbaratın başındaki kişi. Buna rağmen bizim doktorlar ne diyordu, ekranlara çıkıyor. Yok. Ben olur mu ya?
3: Şimdi
4: bu
3: ben size önce şunu atayım. Murat abi de şey yapsın. Bu Anthony Fauci denen adam.
5: Evet.
3: Bu adam NIH yani Amerika Sağlık Bakanlığı'nın başında bir adamdı. HIV çıktı, bu vardı. Ebola çıktı, bu vardı. Hanta çıktı, bu vardı. Covid çıktı, bu vardı. Ben size kısa bir şey anlatayım. Oradan şunu şey yapın. Anthony Fauci bugün dünyada en çok okutulan iç hastalıkları kitabının baş yazarıdır. Harrison'ın. Bugün dünyadaki bütün tıp öğrencileri onun kitabıyla yetişmiştir. Yazar Anthony Fauci. Harrison, Internal Medicine, iç hastalıkları. Şimdi bakın ne oluyor. 2019 yılında Amerikan istihbaratı diyor ki Çin'de bir laboratuvar Wuhan insana bulaşabilecek ve ölümcül olabilecek bir virüsü

0: hazırladı, üretti diyor. Hı hı. Ve Fauci'ye söylüyor. Sen ne diyorsun diyor. Fauci diyor ki hiçbir şey olmaz, kapatın konuyu diyor.
1: Hmm. Bak bizzat aynen söylediği bu. Finansörünü o yapıyor zaten.
0: Hayır, finansörünü yapıyor ama istihbarat bunu söyleyince kapatın bu konuyu diyor. Ve bu konunun kapanması için de para harcıyor.
1: Tabii.
0: Yani diyor ki
1: sahte makaleler diyor, yazdırıyor.
0: Sahte makale yazdırıyor. Aynen öyle. Yani Amerikan istihbaratı gelip söylüyor bunu esasında. Hı hı. Ama bu tabii bu işi kendi planladığı için ben yaptım diyecek hali yok. Ve bugün mahkemeye çıktı. Mahkeme çağırdı Fauci'yi.
1: Kongrede sorguya çekildi.
0: Ve Fauci susma hakkını kullandı.
1: 80 kez hatırlamıyorum, evet,
0: hatırlamıyorum
1: cümlesini
0: dedi. Hmm.
1: Hatırlamıyorum.
0: Bak bir şimdi de size bir şey söyleyeyim mi?
2: Buyurun.
0: Fauci'nin hakkında şu var. Joe Biden imzalı
1: affetme yetkisini kullandı.
0: Bu adam yargılanamaz şeklinde imza var.
1: Hı-hı. Ama şimdi onun önünü açıyorlar. Kongredeki sorgulama sonrasında yargılanabileceği konusunda görüşler ortaya atılıyor. Şimdi orada önemli olan şey şu. Biz o dönemde tartıştığımızda bazı işte kendisini bilim adamını gerçeklerini tenzih ederim. Bazı bilim insanlarının ekranlara çıkıp ya bu virüs üretilmedi, doğal şey, kafaları karıştırıyorsunuz, kaçmadı şöyle böyle diye. O zaman o dönemde hep böyle şeyler sunarlardı bize. Al işte hakemli bir şey, bilimsel veri. Kardeşim bakın bu doğal vesaire. Şimdi bunların her birisinin o hakemli doğal virüsün doğal olduğunu gösteren hakemli bilimsel çalışmaların tamamen ısmarlama yazıldığı ve Fauci tarafından bunlara baskı yapıldığı, eğer aksini yazarsanız meslekten men ettiririm sizi, mesleğini yapamazsınız diyerek tehdit ettiği kişilerin yazdığı, evet, makaleler. Şimdi istihbarat net olarak bunun bir üretilmiş virüs olduğunu ve laboratuvardan kaçtığını ve Anthony Fauci'nin bizzat bunu finanse ettiğini net olarak ortaya koydu.
2: Evet, Haluk Hocam siz nasıl tepkiyle karşılaşıyordunuz bunu iddia ettiğinizde o zamanlar?
3: Büyük resime bakalım.
0: Bir de bir tane slide var. Şunu getirir misin? Bir tane slide var. Bir tane başta slide vardı.
2: Tamam, onu getirirken Haluk şey Hocam slide'de sözüne devam
0: etsin. Maske işe yarıyor mu yaramıyor mu? Sen evet, de onu getirsinize.
3: Tamam. Şimdi bak Haluk bütün hocam, bu devam. Arkadaşlarımızın anlattıklarından ortaya çıkan şu. Büyük bir proje geliyor. Bu büyük projenin bir parçası. Yani Fauci şey değil. Kendi başına planlamadı. Hı-hı. Bakın bunun arkasında olan asıl büyük planı görmemiz lazım. Yeni dünya düzeninde maske, mesafe olayı kasıtlı yapıldı. İnsanları Tuba, birbirinden koparttılar.
0: Bu arada hocam şunu bir okur musunuz? Maskelerin yani hiçbir faydasının olmadığı ispatlandı.
3: Evet. Yani şimdi şöyle.
1: O yüzden benim kanal kapandı biliyorsunuz yani. Kapattılar.
3: Ya şimdi şöyle yazık, arkadaşlar. Yazık. İnsanı insandan koparmanın yolunu buldular.
2: Evet.
3: Olay şu. Aşırı bireyselleşmiş, ailesini, aile şeyini, faktörünü göz önüne almayan, ülke kavramını yitirmiş yeni bir tür üretiyorlar. Bunun için de bunlar gerekiyordu.
0: Size bir şey söyleyeyim bu mi? Amerika Beyaz Sarayı var ya, White House. White, evet, House Go var, government. Yani resmi sitesinin altında laboratory leak, yani laboratuvar sızıntısı diye sayfa açmışlar. Amerika'nın kendi devletinin sitesinde maskenin işe yaramadığı, Fauci'nin bunu kaçırdı. Açın bakın.
2: Evet evet.
0: Yani White House Go'a girin ve şeye, evet, bakın. Laboratuvar leak'e bakın.
1: Şimdi Anthony Fauci çok ilginç bir adam yalnız. Yani 50 yıl ABD'nin arkadaşlar sağlık kuruluşlarında çalışan, başında görev yapan, hiçbir başkanın görevden alamadığı bir kişi. 50 yıl memuriyet hayatında. Sonra işte Joe Biden'ın başlık bir danışman oldu. Korumayı aldı. Yargılanmaz maddesini, affı getirdiler. Ama şimdi Rand Paul denen bir senatör var. Hı hı. Peşini bırakmıyor. Enteresan şeyler söylüyor. Enteresan şeyler de oluyor. Birazdan o Covid döneminde Bill Gates'e nasıl gizli görev verildiğini bak defalarca söyledik. Ya bu adam, bazıları şöyle diyor. Ya her şeyi bunlara bağlamaya. Yok Bill Gates'te Elon Musk'ı falan. Başından beri aynı şeyi söyledik. Bunlar çantacı. Bu paralar bunlara ait değil. Tekrar söylüyorum. Küresel düzeni bilmeyen, hı hı, bu kamuoyu önünde, dünya kamuoyu önündeki bu paralı kişilerin, yani Jeff Bezos, Elon Musk, Mark Zuckerberg, işte bu Bill Gates, bu tür adamların çantacı olduğunu bilmeden, bunların nasıl çalıştığını, bunların kimler tarafından kamuoyuna sürüldüğünü bilmeden siz küresel düzen anlayamazsınız. Devletler, evet, ilişkiler.
0: Son peki bir şey söyleyip
2: buyurun
0: geçeyim.
2: Hocam.
0: Bizim Bill Gates Epstein Adası'na gidiyor. Ve oradan cinsel yolla bulaşan hastalık kapıyor. Bu adamın virüs, bakteri merakı bundan. Ve bu nedenle Melinda Gates'ten boşanmak zorunda kalıyor.
1: Tam 30 kez gittiği bizzat, evet, kendi bizzat. Bill Gates, Melinda Bill Gates vakfı tarafından tespit ediliyor. Hı hı. Ama diyor bunlar iş görüşmesiydi. Yahu bir kişiyle, yani kariyeri çok yüksek olmayan, Jeffrey Epstein'le Allah aşkına neyi, hangi iş görüşmesini yaptınız? Yani burada
2: evet, orası
1: işte söylediği mailler ortaya çıkmıştı. Dedi ya, yani bir virüs tezgahlayalım, bir salgın tezgahlayalım. Evet, evet. İşin içerisine bir de Dünya Sağlık Örgütü'nü sokalım ki inandırıcı olsun. Bu kadar basit ve net. Ama hala bunu görmeyen, çok özür dilerim ama doktor diye ortalığa çıkıp efendim ahkam kesenler hala devam ediyor. Evet. Hala virüsün üretilmediğini, hala virüsün laboratuvardan sızmadığını iddia eden ABD Beyaz Saray açıklıyor ve adam, yani Anthony Fauci yargılanıyor, bütün o süreci yöneten kişi, ama hala adam diyor ki hayır diyor, doğaldı ya. Böyle bir şey, yani kraldan çok kralcılık yapmak evet, diye şey buna deniyor.
2: Peki Haluk Hocam, hep konuştuğumuz konular var ya, böyle kapakları da yorumluyoruz. İşte evet, dünya karanlığa gömülecek diyoruz, filmlere konu oluyor. Küba 4. kez çok büyük bir elektrik kesintisine uğruyor. Ya yani hayat duruyor zaten, elektrik kesildi mi tamam bitti.
3: Tabii,
2: bunu
3: tabii
2: nasıl yorumluyorsunuz? Neden Küba?
3: Ya elektriğin olmadığı bir yerde ilkel bir hayat başlıyor. 100 yıl önce ben bunu söylesem insanlar kahkahayla gülerdi. Ama şu anda hayatımız elektriğe bağlı. Hacklenen bir ülke. Ne yazık ki çok da hani küçük bir ülke, güçsüz bir ülke. Amerika tarafından 50 yıldır adeta böyle çevrelenmiş, her şeyi kısıtlanmış bir ülke. Şimdi herkes onun yönetimine laf söylüyor ama adamların adım atacak hali yok. 10 milyonluk bir ülke. 10 milyon. İstanbul'un yarısı kadar. Yani öyle bir ülkeden söz ediyoruz. Ama ne yazık ki gücü yok ve halk perişanlık ve hastalığa mahkum edilmiş. Bakın, Küba'nın en büyük özelliği var. Belki Oytun bilir. Kanser tedavisinde çok etkiliydi bunlar eski zamanda. Ama artık onu da bitirdiler. Sağlık sektörünü çökerttiler Küba'nın. Ve dolayısıyla Küba'yı bitirmeye doğru giden bir Trump var. Trump çıkartma yaparak kendini kurtaracak. İran rezilliğini orada kapatmaya çalışıyor ama yani kargalar bile güler, gerçek anlamda söyleyeyim. Bir mahalle gücü, silahlı bir mahalle gücüyle ülkeyi ele geçirebilirsiniz. O kadar güçsüz. İkinci Dünya Savaşı'ndan kalmak kırık dök silahlarla kendini savunmaya çalışan bir ülke var. Dolayısıyla Küba'nın halkına gerçekten yazık oluyor. Yazık oluyor çünkü temel gıda maddelerine erişemiyorlar. Gerçek anlamda evet, çok ciddi bir hani gizli açlık, artık açık açlığa dönüşmek üzere. Afrika ülkelerinde gördüğümüz şeyler Küba'da geçerli. Oysa Küba sosyal haklar bakımından çok iyi bir ülkeydi. Yani siz oraya turist olarak gittiğinizde oranın vatandaşı gibi sadece bir sent karşılığında bütün hastanelerin kapıları açılıyordu. Hiçbir şekilde para ödemiyordunuz. Yani turistler için de. Orada kalbin rahatsız, dişin rahatsız hepsini yapıp gönderiyorlardı. Oradan bu tarafa getirdiler. Şu an Küba işler acısı durumda ve bunun sebebi Amerika Birleşik Devletleri. Yani yönetimin en ufak suçu yok.
2: Bu Kübra filmi mi arkadaşlar? Öyle hatırlıyorum ben sanki.
3: Evet.
2: Evet, o doğru hatırlıyormuşum. İsterseniz biraz izleyelim.
0: Bir cümle daha Kübra. Haluk abi ek yapayım ben. Ya Küba ne başardı biliyor musunuz? Akciğer kanserinin bir tipi var, squamous kanser diye. Normalde hani evre 4 olduğunda, metastaz yaptığında full kemoterapiyle yani 18 ila 20 aydır. 24 ay olsun hadi. Bir tek aşıyla, ki çok basit bir aşıyla, hiç bulantı kusmasız aynı yaşam ömrünü sağladı evre 4'te. Ve çok ilginç bir şey, aşı bedavaydı.
3: Evet, evet.
0: Yani
3: orada
0: çok ilginç bir ülke. Bu kadar imkansızlıklar içerisinde şunu gösterdi dünyaya. Basit bir teknolojiyle kanserde büyük bir gelişme gösterdiğini gösterdi ama kimse bunu şey yapmak istemedi, yukarı çıkarmadı. Herkes, yani kemoterapi camiası onu gömmüştür.
3: Evet. Gömmesi gerekiyor çünkü evet, büyük bir ranta engelliyordu.
0: Büyük bir ranta engelliyordu, evet.
2: Evet, bu elektrik kesintileri de dediğimiz gibi pek çok filme konu oldu. Bu da bir Türk yapımı, Kübra filmi. Orada da büyük elektrik kesintileri oluşuyor. Mesela sağlık sektörü nasıl Buyurun biraz sesini açalım arkadaşlar.
4: İstanbul'daki 16 milyondan fazla insan şu anda elektrik kesintisi saat 21.30 itibariyle tüm şehirde elektrikler kesildi.
5: Şehir tamamen durdu gibi.
4: Halk bu durum karşısında tedirgin.
2: Evet Oytun Hocam buyurun.
0: Eğer ellerinde varsa bizim editörler, keşke bugün açsaydım ben bakamadım. E-top diye bir şey var. Elektromanyetik top. Aha. Onun videosunu Boğuz'a göndersinler. Uçak havalanıyor. Yukarıdan ya bombayla ya da kendisi helikopterle yüklenebiliyor. Bütün bobinli yani transformatörler, yani şeyler, elektrik trafoları, çipleri, radyo ve televizyonları ve bu bizim elektrikli araba bobinlerini yakan bir sistem. Elektromanyetik top adı. Bu aynısı yapılabiliyor. Yani bir bölgede 4 ila 5 kilometre karelik bölgede bütün evlerin bütün elektrik sistemlerini yakıyorsunuz çalışmamak üzere.
1: Şimdi yeni dünya sisteminde, yeni küresel düzende yeni hibrit savaş yöntemlerinden bahsettik ya. Bunların en önemlileri ikisi, en önemli olanlarından ikisi, birisi elektrik kesintileri, ikincisi siber saldırılar. Şimdi geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında anlattım. Hoşen planı var. İsrail'in Hoşen planı. Şimdi nedir? Uzaydan dünyaya yapılacak kinetik saldırılar. Bu kinetik saldırılar içerisinde lazerle yapılacak ve elektrik santrallerinin hedef alınması, ülkelerin karanlığa gömülmesi ve oradan bütün dünyada istedikleri bir noktaya, herhangi bir noktaya siber saldırı, etkili siber saldırılar düzenleyerek siber saldırı pandemisi, siber pandemi dediğimiz pandemiler oluşturacaklar. Yani belki de hani bu gerçek virüslerin yerini artık siber virüsler alacak ve insan oldu yani. Mesela İspanya'da olmadı mı?
2: Evet.
1: 3 gün elektrikler kesildi Avrupa'nın göbeğinde. Portekiz'e sıçradı, Fransa'ya sıçradı. Sonra yangınlar. Mesela yangınlar da 3. savaş türü, yani hibrit savaş türü yöntemi. Bu 3 konu gelecekte devletleri çok zor durumda bırakacak. Çünkü kimden geldiği belli olmuyor. Kimin yaptığı belli değil. Fail belli değil.
2: Şu anda yani, da olduğu gibi
0: elektrik, onu söyleyeyim.
2: Dünya yanıyor.
1: Yapan saldırılar.
0: Elektromanyetik pulse weapon. Yani elektromanyetik pulse şeyi.
3: O senin silahı. Dediğini Vatikan'la Pakistan'a yaptılar.
0: Evet.
3: O ülkeler sabaha kadar 2 gün boyunca Vatikan'ı da mahvettiler. Evet. Ama İtalya, Roma'nın hiçbir yerinde bir şey yok. Vatikan tertemiz oldu. Gece
2: peki,
3: oldu.
2: Geçtiğimiz yıl. 12 Ağustos'ta 3 olay birden gerçekleşecek. Bunlar 3 büyük astronomik olay gerçekleşecek. Tam güneş tutulması, Perse meteor yağmurunun zirvesi, 6 gezegenin hizalanması. Şimdi bunlar böyle astrolojiyle kim ilgileniyor?
1: Astroloji, Haluk Hoca bakıyor.
3: Astrolojiyle ben ilgilenmesem de.
1: Ünlü astrolog.
2: Evet.
3: Şöyle gidelim bak, paganların en korktuğu olay bu.
2: Evet.
3: Yani eski dönemde insanlar gece gündüz inandıkları tanrılara dua ederlerdi affedilmek için. 6 gezegenin hizalanması başı başına bir tehditti. Ölüm tehdidi, kıyamet tehdidi ya da yok olmayla ilgili. Zaten meteor yağmuru hakikaten tehlikeli yani. Hani şimdiye kadar karalara çok düşmedi, denizlere düştü. Şehirlere düştüğünü ben düşünmek istemiyorum.
2: Ne
3: korkunç
2: olur?
3: Bir şey olur. Çok büyük can kaybı olur. Korkunç olur çünkü dehşet bir hızla sesin 4-5 katı büyük bir hızla geliyor. Kinetik enerji o kadar büyük patlıyor ki bombadan çok çok daha etkili. Yani şu an Amerika'nın kullandığı bombalar oyuncak gibi kalır. Diğer tarafta tabii güneş tutulması beni korkutur. Sebebini söyleyeyim. 99 depremi öncesi çok büyük güneş tutulması vardı. O günden beri ben güneş tutulmasına çok sıcak yani bakmıyorum.
2: Şey evet.
3: Her güneş tutulması sonrasında maalesef bir deprem yaşıyoruz ya da bir yanardağ patlaması. Her şeyin hayırlısı olsun. Allah hayırlısı versin.
2: Evet. 12 Ağustos'ta gerçekleşecek.
0: 12 Ağustos'a kötü bir şey olacak. İçimde bir his var diyenler.
2: Kimler?
0: Parmak kaldırsın. Siz
2: kim ya da kimler?
1: Ben bir şey olmayacak diyor.
0: Bir şey olmayacak diyor.
3: Hayır,
2: Murat
3: ben,
2: Hocam hep iyi tarafından bakar.
0: Oynamaya geçtik.
3: İyi tarafını anlattım ben.
0: Tamam, bir dakika. Murat Bey diyor ki
1: Bir şey olmayacak.
3: Dünyanın herhangi bir yerinde deprem ya da yanardağ patlaması olabilir.
0: Abi herhangi bir yer çok büyük. Bak şimdi böyle yanımızı sıkacak olay olacak mı?
2: Olacak mı, olmayacak mı? Ya bunu Allah'tan başka kimse bilmez.
3: Bilemez
2: de biz bunu
3: ama hani
2: teorik açıdan değerlendiriyoruz.
3: Stratejik açıdan bir analiz yaparsak bir yerlerde olabilir. Çünkü gel git dalgalarını etkiliyor.
1: Bir yerlerde olabilir dedim. Ya yani bir yerde bir şey olacak. Abi, ondan sonra ben dedim abi. Diyeceksin
2: yani. Yani.
3: Yok. O zaman Allah olmayacak korusun, diyelim
0: olmayacak
3: olmasın.
0: Diyoruz. Bak korkmayacak diyelim.
2: Hiçbir şey olmasın Allah korusun. Evet.
0: Olmasın değil. Olacak mı? İçinde ne
2: ben
0: var?
2: Ben bilemem. Allah bilir.
3: Olmayacak.
2: Allah öyle bilir.
0: Ya, bu, ya arkadaşlar içimizden bir his söylüyoruz yani.
2: Ya illaki bir takım bir şeyler gerçekleşiyor yerkürede. Bu tip abi, şeyler etki ediyor.
0: Şey olmuş.
2: politikçi olsun. Ne kadar sürem kaldı arkadaşlar?
1: Her şey o kadar normalleşti ki artık insanlar bir şey olduğunda hiçbir şey olmuyor ki. Ne oldu
2: yani? Evet. Ya buradan da tabii korkutmayalım insanları.

0: onları da.
1: Yani. Tabii.
2: Şimdi İran, İsrail, ABD savaşıyor. Ciddi tabii. anlamda. Tahribat var. Ama yemin ediyorum insanlar şöyle diyor. Ya diyor bunlar bakma gösteriş olarak birbirlerine ha, diyor.
3: Bir dakika.
2: Şey, bir şeyler
3: o kadar gezegen.
2: Artık inanmıyor kimse.
3: Güneş tutuluyor. Ya
0: İllaki bir şey olur mu?
1: Pek sağlıklı bir durum değil.
3: Pek yani. Sağlıklı bir durum değil gerçekten bu.
0: Evet, Allah
1: yuvarlak
0: korusun.
1: Konuşalım.
0: Allah tamam. korusun. Allah
3: şöyle
0: korusun.
3: Diyoruz. Son biz de içimizden bir şey olmayacak diyoruz. Tamam hadi.
0: Murat Hocam.
2: Temennimiz o.
3: Evet.
2: Yani dileriz yani bir
0: Allah
2: şey olmaz.
0: Allah korusun tabii ki yani bu tür doğa olayların sonuçlarında bir takım bir şeyler gerçekleşiyor. Ama hissediyoruz ama hissetmiyoruz.
2: Ama ben hani İnşallah hayatı büyük böyle terk edebilecek ya da hayatımızı gerçekten etkileyecek bir şey olacağını zannetmiyorum. Evet. Yani
3: bir oluyormuş bu kesip YouTube'da bütün hayat dönüyor.
0: Evet, ama
2: YouTube'da bak, bir şey tutturdum. Dün Allah mesela korusun. Bir video analiz yaptım. Dedim ki Suriye her an patlayabilir. Şimdi son dönemde o Irak sınırına yapılan yığınak vesaire filan. Bugün Suriye'de bir patlama oldu biliyorsunuz Şam'da. Ölü yaralılar var. Hmm. Yani bazen tutturabiliyoruz.
0: Evet,
2: ama
0: Allah
2: bununla ilgili çok bilgim yok.
0: Olsun.
2: Astrolojiyi çok bilmem yani. Ama Haluk Hoca
0: maşallah her masada var.
2: Uzayla ilgileniyor. Geliyorlar yani onu söyleyeyim.
0: Her masada var.
3: Şunu da bilmek lazım.
0: Evet, toparlayayım.
3: Şöyle bir şey var. Buyurun. Haluk abi de bilir. Bir gün uzaylı gelirse Haluk Hoca'nın yüzünden zamanında gelir. Onu da yazalım bir yere.
1: Olma ihtimali var.
3: Evet. Ya. Yani bir gün uzaylı gelirse o güneş tutulması zamanı olacak.
0: Olabilir.
3: Tamam.
0: Peki.
3: Tamam.
0: Çok çok teşekkür ediyorum. İyi teşekkür ki varsınız. Ederiz. Sizi çok seviyorum. Evet, programı noktalıyoruz. Evet, daha o kadar çok konumuz evet. vardı ki. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir sonraki programda konuşuruz. Efendim sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bu saate kadar bizleri yalnız bırakmadığınız için haftaya yeniden aynı saatte Beyaz TV ekranlarında sizleri bekliyor olacağız. Hoşça kalın.

0: geleceğe giden yolları ve huzurlu yuvaları inşa ediyoruz. Tuğra İnşaat.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Aa.
1: Evet, orta yaptı ve
0: sizi beceriksizler.
1: Gol. Nefis bir gol.
2: Hazırız patron. Adam geldi.
0: Hadi başlayalım.
1: Kafayı vurdu ve golü attı.
0: Hoş geldin dostum. İster misin?
3: Hayır, teşekkür ederim.
0: Peki ya içki? Kolombiya'nın en güzel koleksiyonlarından.
3: Ben asla iş başında içmem.
0: Tamam. O zaman işe dönelim. Geronimo, benim oğlum. Beni ikna etti. Yeni işte bu teknoloji.
4: Üretimi hızlı, dağıtımı kolay.
5: Bu cihaz internetteki her şeye erişebilir. Elektrik kesintileri, bankalar ve borsalar.
6: İşine benzemiyor.
5: Blockchain'ler, şifreli e-postalar. Sanal bir yıkım.
7: Asla izi bulunamaz bir ana anahtar. Güneye bakın.
0: Gel dostum. Buna bayılacaksın.
7: Şimdi saat 3 önüne bakın.
0: Tamam. Şuna bir bak.
7: Kargo uçağı.
0: Görüyor musun?
7: Brezilya'nın.

0: Üzgünüm.
1: Ve bütün Bogota'nın elektriğini kestim.
2: Tekrar başlıyor.
3: Sinyal yok.
4: Merkez iletişimimize ne oldu? Telsiz kontrol.
3: Acil sinyali alıyorum. Elektrik kesintisi var.
5: Harekete geçmeliyiz.
6: Hazırlanın.
7: Bu küçük oyuncak daha fazlasını yapabilir. Bu sadece tadımlık. Eskiden biçimlik vermemiz gibi.
8: Bir tane var diyorsun.
1: Aynen öyle. Bir tane daha yapmaya çalışırsan kendini siler. Bunu yapabilecek tek kişi.
7: Pekala. Anlaştık mı?
8: Evet. Evet, büyük ihtimalle anlaştık.
4: Hadi ilerleyin, ilerleyin hadi. Dur. Hadi.
9: Geronimo.
8: Sürücü, sürücüyü alın.
4: Hey, herkes silahlarını atsın.

0: CIA Merkezi, Langley, Virginia.
1: Gel.
2: Kolombiyalı casustan gelen bir mesaj var. O korkmuşa benziyor. Elinde bize satacağı NSA'daki arkadaşlarımızı şaşırtacak bir şey olduğunu söylüyor. Bunun için 3 milyon nakit istiyor.
1: Başka bürolarla iletişime geçmiş
2: pek mi? Sabırlı değil efendim.
3: Yani evet.
2: Kolombiyalılar da peşinde.
1: Şimdi nerede peki?
2: Paris'e gidiyor.
4: Güzel.
1: Yakın temas yok yani.
4: Yaklaşırlarsa ben zarar görürüm.
3: Evet, aynı randevuların gibi.
4: İstersen senin randevu geçmişinden de konuşalım.
1: Şimdi ha? Olmaz. Görevin var.

0: Paris, Fransa.
1: Görüş hattı burada. Trafik tek yönlü. Kuzeyden güneye. Dışarıda saklanacak yer yok. 360 dereceden görünüyor. Onu köşeye sıkıştıramayız.
2: Gerek de yok. Bizi o aradı. Çantaları değiştireceğiz. Herkes kendi yoluna gidecek.
1: Görevli bir ekibimiz neden yok?
2: Bu basit bir değiş tokuş. O şeyi kara borsada daha pahalıya satabilirdi ama o ortadan kaybolmak istiyor sadece.
1: Ne adam ama.
2: Hiç düşünür müsün?
1: Neye? Vatana ihaneti mi, aile kurmayı mı?
2: Sen seç.
1: Hayır. Düşünmedim.
2: Çünkü işini seviyorsun.
1: Birimiz sevmeli.
2: Pekala. Aile kurma fikrine uzaksan paravanımıza bayılacaksın.
1: Hayır.
2: Biz Joe ve Ethel Lewis'iz. Iowa'dan. Balayımızdayız.
1: Balayı mı?
2: Evet.
1: Yani bu paravanı sen uydurdun.
2: Daha çok çalışayım istiyordun. Hayatım. Yüzüğü taksana. Bakalım uyuyacak mı?
1: İdare eder.
2: Harika. Tamam, bu bizim randevu noktasına en iyi erişim rotamız. Önce olurum ben. Balayı çiftlerinin ne yaptığını biliyorsun değil mi? Hem de dünyanın en romantik şehrinde. Ethel.
1: Bana bir daha Ethel dersen seni mahvederim.
2: Bir şey denemek istiyorum.
1: Hayır Nick, burada başka açı yok.
2: İşten söz etmiyorum.

0: Ne yapıyorsun? Sen en iyi arkadaşımsın. Başka kimsem yok benim.
1: Biliyorum.
0: Bunu bozmak istemiyorum.
1: Hiç aklından geçmedi mi?

0: Gel buraya. Biraz klişe olmadı mı?
1: Ne?
0: Paris'te balayı.
1: Klişe olsa da hala çok romantik.
0: Bu romantizm anlayışına bağlı.
1: Ay, yüzük sana yakışmış.
0: Mekan burası. Sen masa tut, ben de içeri bakayım.
1: Affedersiniz, burası dolu mu?
2: Hayır.
1: Teşekkür ederim. Popüler bir bölge.
2: Nehrin sol kıyısı kadar kötü değil.
0: Merhaba.
3: Merhaba.
0: İki çikolatalı kruvasan ve kahve... Affedersiniz.
3: Sorun değil, anladım.
0: Merci.
1: Bu adam sol kıyıdan uzak durmamız gerektiğini söyledi.
0: Olmaz, oraya es geçemeyiz, balayımızdayız.
2: Yumurta alın. Ama tuz dökmeyin.
3: Affedersiniz.
0: Ah, işte geldi.
1: İyi misin?

Ay.

Sürücü nerede?

0: Sürücü sen değil mi?
1: Hayır.
0: Ne kadar da üzücü.

0: Oda servisi istemiyorum bugün.
1: Louis.
0: Hayır, yanlış oda.
1: Louis, ben Graciela Rivera. Aç kapıyı.
0: Doktor Rivera, bu ne sürpriz?
1: Girebilir miyim?
0: Tabii. Burada ne işiniz var? Mesai saatinde değiliz.
1: Evet, değiliz.
0: İçecek bir şey ister misin?
1: Hayır, böyle iyiyim. Sen iyi misin?
0: Evet, iyiyim.
1: Paket nerede?
0: Neden bahsettiğini bilmiyorum.
1: Beni bu kadar yolu terapi seansı için getirmediler, değil mi?
0: Sahada çalıştığını bilmiyordum.
1: Evet, hiç çıkmadım. Şimdiye kadar.
0: Sana güvendiğim için seni gönderdiler. Değil mi? Sırlarımı vereceğimi düşündüler.
1: Peki sırrın var mı?
0: Buraya terapi için gelmediğini sanıyordum.
1: Evet, doğru. Sana yardıma geldim. Bir oda seni tanıyan sadece ben varım çünkü. Gerçek seni.
2: Berlin, Almanya, BND merkezi.
3: Çantada olan parmak izlerini aldık. Kesinlikle CIA'ya çalışıyorlar. Yaklaşık 2 yıl geçmiş olan kimlik analizi yaptık.
4: Nasıl olur da onları fark etmedik?
3: Gözden uzak durmuşlar. Paris'e birkaç gün önce gelmişler.
4: O ajan hala görevde, tahminim o yönde.
3: Ekipleri harekete geçirdim.
4: Ne? Jonas, bu benim görevimdi.
3: Tamam.
4: Hedefimizi korkutmak mı istiyorsun sen?
3: Sürücü yanlış ellere geçerse...
4: Biliyorum. Ne yapabileceğinin farkındayım. Buradaki herkesten daha iyi biliyorum. Çünkü bu görev benim görevim, tamam mı?
3: Marie, her konuda iyisin, tamam. Ama emir almak hariç.
4: Bana emir mi veriyorsun?
3: Ha, söylesene, ne fark eder? Güvenmeyi öğrenmelisin. Bir takım oyuncusu ol ve bizlere güven. Birine güvenmek ne kadar zor olabilir ki?
4: Yine mi bu konuyu açıyoruz, şu baba sorunları olayına? Artık bir çocuk değilim ben.
3: Olgun davran o zaman.
4: Hatırlatmak isterim, bana ne olursa olsun görevlerimi sonuna kadar götürmeyi sen öğrettin. Jonas.
3: Tamam. İstediğini yap, sorun değil. Ama ölmemeye çalış. Sen benim için önemlisin çünkü.
5: Büronun 3 milyon dolarını kaybettin.
6: Dur. Bu bir soruşturma değil. Rapor için bütün gerçekleri biliyor muyuz? Onu öğrenmek için toplandık.
7: Paketi kaybettik, değil mi? Nick ne dedi? Ona ulaşılamıyor. Söyle.
6: Nick kurtulamadı. Takip sırasında vuruldu. Cesedin kimliğini de ben bizzat teşhis ettim.
7: Su içmeliyim, kendim alırım.

0: Beğendin mi? Yoksa çok mu abartılı?
1: Biraz abartılı.
0: Ben beğendim.
1: Ben de beğendim. Yani hala dışarıda.
2: Birkaç duyumumuz var.
1: Ben bulurum. Ben iyiyim.
3: Onu kaybeden
1: sen
3: sensin.
1: Sen kapı cüneni.
2: Biraz yavaş.
1: Bu benim meselem.
2: Lütfen sakinleşin biraz. Bizi yalnız bırakın. O şeyi de kapat.
1: Bu benim görevim. Başkasına...
2: Kırmızı ışığı söndür. Söndür şunu. Resmi olarak seni görevlendiremem. Bunun bir sorgu olmadığını söylemiştim ama bir araştırma yürütülüyor. Ve eğer dersen ki ben bizzat çalışmış olduğum takım arkadaşımın öcünü alacağım, o zaman bunu anlarım.
1: Yardıma ihtiyacım olacak.
4: Londra, İngiltere.
5: Vault 7 sızıntılarından ve Shadow Brokers'a kadar karanlık ağda her gün çıkan yeni zararlı yazılımlar, sanal güvenliğe yeni çözümler bulmayı gerekli kılıyor. İnternetin 43 erişim noktasından geçen sanal tehditleri uyarlanabilir bir veri tabanı oluşturmak için tahmin edip alıkoyan ve yasal bir şekilde onları görüntüleyip kataloglayan bir güvenlik sistemi, sanal saldırılar için Dewey ondalık sistemi gibi düşünün.
4: Yeni bildirim. 12. sıra orta.
5: Biliyorum, gündelik hayat için uzak bir gerçek gibi gelebilir ama hakikate yakından bakarsanız fark edeceksiniz.
1: Hey! Değiş!
5: Beni özlediğinden gelmedin sanırım.
1: Evet, doğru söyledin.
5: O zaman Sade'de gel.
1: Hala Paris'te olma ihtimali olan almamız gereken bir paket var.
5: Biz mi? Neden bahsettiğine dair en ufak bir fikrim bile yok.
1: MI6 biliyor ama bu resmi olmamalı. Kendim çalışıyorum.
5: Evet, kesinlikle. Artık sağ görevine çıkmıyorum. O hayat geride kaldı.
1: Herkes öyle der.
5: Ben doğru olduğu için söylüyorum.
1: O kim?
5: Onca yolu boşa geldiğin için
1: kim
5: üzgünüm.
1: Kim o?
5: Partnerim.
1: Ne anlamda?
5: Sen Amerika'dan arkadaşımsın.
1: Zaten Amerika'dan arkadaşınım. Merhaba.
6: Merhaba. Birkaç yatırımcıyla konuştum. Etkilendiler.
1: Ben de öyle.
5: Bu Amerikalı arkadaşım Mace.
1: Amerikalıyım.
5: Paris'e giderken uğramış.
6: Tanıştığıma sevindim.
1: Ben de öyle.
6: Khadija Hanım pek arkadaşıyla tanışmamıştı.
1: Öyle mi?
6: Kalmayacak olmanı üzüldüm.
1: Aslında...
5: Evet, kötü oldu maalesef.
1: Bir dahaki sefere. Seni tekrar gördüğüme sevindim. Seni özlemişim.
5: İyi yolculuklar.
1: Memnun oldum.
6: Ben de memnun oldum.
1: Görüşmek üzere. Kendim girdim. Umarım kızmazsın.
5: Odaya girmek, girmekle aynı anlamda değildir.
1: Sormadın. Sormadın çünkü cevabı öğrenmek istemiyorsun.
5: Doğru.
1: Paket...
5: İşte yine başladık.
1: Bir veri anahtarı, zararlı yazılım, solucan fidye yazılımı falan ne dersen de. Gezegende giremeyeceği bir sistem yok. Bu aygıtın hala izini bulabilmek için yardıma ihtiyacım var.
5: Hiç böyle bir şey... Bunu açmam gerek.
1: Nick'i öldürdüler.

0: Eski savaşlarda, soğuk savaş ve terörle mücadelede kiminle savaştığımızı bilirdik ama bu düşman görünmez. Bir makinedeki hayaletler gibi. Ellerine geçerse bütün şehir şebekelerinin nükleer tesisleri, borsaları, gökyüzündeki uçaktan cebindeki telefona kadar her şeyi kontrol edebilir ve etkisiz hale getirebilirler. Böyle bir şeyi kimlerin elde etmek isteyebileceğini sen biliyorsun ve bununla ne yapabilirler? Onu da sen biliyorsun. Klavyenin başında dünyanın her yerini kontrol altına alabilirler. O sahnede dediklerinin hepsi doğruydu, bir şey hariç. Tehdit ufukta görünmedi, tehdit geldi. Şimdi. Elde ederlerse büyük savaş çıkar.
1: Biz daha karşı koyamadan biter bu savaş.
0: Bunu sensiz yapamam değil. Yaptığın işte dünyada en iyi sensin. Güneybatı köşesi 10:35 civarı. İşte o. Evet, operasyonu mahveden oydu. Kim olduğunu bulabilir misin?
1: Marie Schmidt, BND'de ajan.
0: Ne?
1: Tahrip, itaatsizlik ve rütbe düşürmeler. Hep çift ajan olmasından endişe edilmiş.
0: Neden?
1: Babası 90'ların başında Ruslara bilgi satmış. O çok küçükken de yakalanmış.
0: Babasına çekmiş gibi. Bu adamla çalışıyordu. Ortağı ya da kontağı var mı?
1: Aa, bir saniye. Yok.
0: Nasıl yok?
1: Yok işte. Yani ortak koca, erkek arkadaş, kız arkadaş, çocuk, evcil hayvan yok. Gerçekten yok. Yalnız çalışıyor. Yalnız yaşıyor. Bir kişisel e-posta adresi bile yok.
0: Bunu takip et.
1: Sürücüyü o nasıl almış
0: Hı?
1: peki?
0: Kartel baskınından kapmış, elindekinden haberi bile yoktu onun. 3 milyon dolara satıyordu. Buraya başka bir açıdan bakabilir miyiz?
1: Kör bir nokta.
0: Peki uydu görüntüsüyle falan içeri görebiliyor muyuz?
1: Kör yani görünmüyor demek.
0: Onu orada vurdular.
1: Sen iyi misin?
0: Evet. Gözün onda olsun, sürücü onda.
1: Hala Paris'te.
0: Öyle mi?

0: Evet, Luis Gonzalez adıyla otel kalıyor. Bu program yüz hatlarını şehirdeki tüm kameralarda tarayacaktır. Nerede olduğunu ve nereye gittiğini buluruz.
1: Paris'te bir teknoloji konferansı var. Son dakikada biri konuşmacıları iptal etti.
2: Eşlik etmemi istemediğine emin misin?
0: Yarın akşam yemeğine dönmüş olurum.
2: Bunlara ihtiyacın olacak. Sahaya dönüyorsan.

0: O işler bitti sanıyordum.
1: Ben de öyle. Yarın akşam yemeği.
0: Kendine dikkat et.
1: Güneş doğuyor.
2: Biraz daha kalabilir miyiz?
1: Zaten bütün gece kaldık Louis. Zamanın kalmadı.
2: Bunu onlara verdiğimde gün doğumunu bir daha asla göremeyeceğim.
1: Parmaklıkların ardından görebilirsin. En azından doğru şeyi yaptığını bilerek ailenin gözlerinin içine rahatça bakabileceksin, öyle değil mi? Neden istihbaratta çalışıyorum biliyor musun?
2: Neden?
1: Çünkü siz ajanların ülkeniz için neler yaptıklarını gördüm. Kolombiya savaş içindeki bir ülkeden artık sokakta rahatça çocuklarımla yürüyebileceğim bir ülkeye dönüştü ve ben de bu nedenle ülkeme hizmet etmek istedim zaten. Siz ajanlara yardım etmek istedim. Aşağıda cevabını bekleyen 4 ajan var. Louis, bunun önemini anladığını gerçekten hiç sanmıyorum. Onu senden almak zorundayım.
2: O sürücünün içinde ne olduğunu asla tahmin edemezsin.
1: Louis, evet mi, hayır mı?

0: İşte orada. Saat 11 yönünde. Köşeyi dönüyor.
1: Uçağa benimle binecek misin?
2: Birlikte döneceğiz.
3: Korumaları ben hallederim. Senin gözün çantada olsun. Dağılıp güvenlik önlemi alıyorlar. Bize bir dikkat dağıtıcı lazım.
0: Bence bir tane geldi. Silahı var. Hedefe yaklaşıyor.
3: Onu ben hallederim. Sen çantayı hallet.
0: Emredersin.
1: Bir eksik. Sayım yap. Adamlarını say hemen.
4: Yapıyorum. Bir.
1: Hadi hadi. Yürü.

0: Adamlarını topla.
1: Louis!

0: Yardım edin! Lütfen yardım edin! Yardım edin!
1: Mace!
2: Neredesin?
3: Dışarıda, üçüncü iskelede.
0: Benimle kal Dayan! Lütfen! Yardım edin! Lütfen yardım edin!
4: Gracie.
0: Benimle kal Dayan! Lütfen! Lütfen Dayan! Benimle
4: dinle.
0: Kal!
4: Kimseye güvenme. Tamam mı?
1: Çok yakındayım. Köşeye sıkıştır, tamam mı?
3: Beni fark etti.

Bana bak, benimle kal. Dayan, dayan. Hadi. Yardım edin! Yardım edin!

0: hanımefendi. Silah sesi duydum. Yaralanmış biri vardı.
1: Sorun yok hanımefendi. Endişelenmeyin. Yetkililer geldi hanımefendi. İyi misiniz?
0: Teşekkür ederim.
1: Siz iyi misiniz? Bizler halledeceğiz, tamam mı?
0: Teşekkür ederim. Hey! DGAC amirliği. Onunla ben ilgileneceğim. Sorunun varsa Savunma Bakanlığı'nı arayabilirsin. Çık dışarı hadi. Çık dedim. Hadi çık dedim sana.
2: Burası DGAC amirliği değil.
0: Burası güvenli bir yer.
2: Hayır, kendimi güvende hissetmiyorum.
0: Temizlenmek ister misin? Temiz bir üst verebilirim. İçecek?
2: Hayır, benim evi aramam gerekiyor.
0: Hayır, dur. Ne kadar derine indiğini bilmiyoruz. Bürona ne kadar sızıldığını bilmiyoruz.
2: Hayır, hayır. Büromdan bahsetmiyorum. Ailemi kastediyorum ben.
3: Bogota, Kolombiya.
4: Alo, babamın telefonu.
2: Alo Thomas, tatlım benim, nasılsın?
4: Merhaba anne.
0: Hoparlörü aç.
5: Neredesin?
2: Demiştim ya, Meksiko City'de bir toplantıdayım tatlım. Abin nasıl?
5: Herkes iyi mi?
6: Çok iyi, şimdi uyuyor.
4: Anne, bana tuvalin getirir misin?
2: Elbette tatlım, eğer bulursam getiririm. Yanında olamadığım için gerçekten çok üzgünüm bir tanem.
4: Sesin üzgün geliyor.
2: Hayır, hayır tatlım. Oldu? Hayır tatlım, birazcık yorgunum o kadar.
0: Kapat.
2: Seni seviyorum. Sonra konuşuruz. Teşekkür ederim.
0: Sürücü hakkında ne biliyorsun?
2: Hiçbir şey.
0: Çocuklarından biriymişim gibi konuşma. Ben de bir ajanım.
2: Ben bir ajan değilim. Ben bir psikoloğum. Bir ajanımızı analiz etmem için gönderildim, o kadar.
0: Ya yanındaki adamlar? Onları da analiz ettin mi?
2: Ebiron bana ne dediyse ben onu yaptım, tamam mı? Hiç dönüp beni vuracakları aklıma gelir miydi sanıyorsun yani?
7: Eller havaya.
0: Silahını indirmek için 10 saniyen
7: Mace.
0: Var. Yeni bir ortam.
7: Öncekini
0: var.
7: Öldürdün.
0: Neden bahsediyorsun?
2: Kolombiyalı ile çalışmandan.
0: Amerikalılar sersemsiniz. 9.
2: Hayır, onunla çalışmıyordu, lütfen. Silahları indirin.
0: Asıl sen dinle.
2: Yerinde olsam onu dinlerdim.
0: 8. 7.
7: Hepimiz hayır, aynı şeyi istiyoruz.
2: Hayır, istemiyoruz.
0: 6.
2: Lütfen.
0: 5.
7: 4.
0: 3
7: 2
0: 1
8: Buyurun. Hadi. Tetikleri çekin. Birbirinizi vurun. Bakın, anlıyorum. Görevlerinizi katledip duruyorsunuz. Ben de sinirlenirdim. Bir şeyleri başarmamızın tek yolu güçlerimizi birleştirmek.
2: Kafayı mı yedin?
8: Düşmanımın düşmanı dostumdur. Ortak bir düşmanımız var. Bu işi çözüp yolumuza bakana kadar silahlarınızı indirmenizi tavsiye ediyorum.
0: Sen kimsin?
8: Khadija, MI6. Marie Mace'le tanıştın.
0: Adamı nereden biliyorsun?
2: O casus sersem.
8: Ben sanal istihbarattanım. Graciela, telaffuzu böyle değil mi? Orada başına gelenler berbattı. Sürücü hakkında ne biliyorsun? Bize her şeyi anlatır mısın?
0: Onun hakkında bir şey bilmiyorum.
2: Bu tamamen doğru değil aslında.
0: Ne?
2: Louis takip cihazı yerleştirdi. Telefonuna bağlı.
7: Hey, yavaş ol.
0: Sen bunu bana nasıl söylemezsin ha?
2: Sana güvenebilir miydim bilmiyordum.
0: Şimdi güveniyor musun?
2: Hayır, ama başka şansım yok ve bunu tek başıma başaramam, değil mi?
8: Şifrelenmiş.
2: Hayır, hayır, açılıyor.
8: Akıllıca parmak izini ayarlamış, bunu aşamam. Sürücü hareket halinde. Güneydoğu'dan Atlantik'e gidiyor.
2: Orta Doğu mu?
8: Güney'e. Afrika. Uçuş rotalarına bir bakayım. Fas.
2: Hayır, ben sizinle gelmiyorum. Eve dönüyorum.
7: Parmak izin olmadan bunu yapamayız.
2: Bu benim sorunum değil.
0: Parmağın vücudunda kalsın istiyorsan öyle.
2: Üzgünüm. Benim bir ailem var. Ben ajan değilim. Bir terapistim. Ve bunlar bana göre değil.
7: Bak Graciela, sana göre olmayan diğer şey ne biliyor musun? Çocuklarına kötü adamlar bizden önce cihazı kaptığı için dünyanın neden mahvolduğunu açıklamak. Bunu bir tek bizler durdururuz.
2: Çok üzgünüm.
7: Peki şuna ne dersin? Aynı adamlar şu an senin de peşindeler. Evine dönersen onları da beraberinde götürürsün. Graciela, yardımına ihtiyacımız var. Ama daha önemlisi senin bize var.
2: Pekala, bir telefon daha etmeliyim ve yeni giysi gerekiyor.
8: Kullan at telefonlar.
3: Bundan sonrası için. Hayır, yemeğe gelemeyeceğim. Biraz daha sürecek aşkım. Arayacak kimsen yok mu?
7: Olanı kafede operasyonu batırdığında öldürttüm.
3: Evet, ortaklar hep böyledir. Öldürülürler.
4: Ya da seni öldürürler.
7: Bu bir tehdit mi?
4: Evet. Evet, öyle.
3: Evet, güvendeyim. Kapatmalıyım. Sonra görüşürüz. Hoşça kal.
7: Onu korumak için mi yalan söylüyorsun? Çocuğun var mı?
3: Yok.
7: Yalan söylemeyi güçleştirir.
5: Marrakeş, Fas.
3: Her açıdan uydu ve kamera görüntüm var. Sürücü üzerinde.
9: Etrafı temiz.
3: Takip eden kimse yok.
7: Peşindeyim.
3: Silahlı olduğunu biliyoruz. Ortalığı karıştırmayı umursamıyor.
7: Bu kısımda ben burada olmamalıyım.
3: Sen telefonu tut, ben silahı tutarım.
7: Ben korkuyorum.
3: İyi, sadece bir sersem korkmaz. Paket kuzeyden meydana doğru ilerliyor.
9: İki taraftan sıkıştırdınız.
3: Tam karşı tarafındasınız.
9: Vakit geliyor, ilerleme vakti. Çantada bir şey uzandı. Diş.
7: Değiş tokuş mu oldu? Gördün mü?
3: Bir saniye bakayım.
7: Hedeflerimiz zıt yönde ilerliyor.
4: Onu kaybetmeyi göze almayacağım.
9: Ayrılmalıyız.
4: Tamam, kurye sende. Hadi.
7: Yeni oyuncu görüş alanında, peşindeyim. Değiş.
9: Durum nedir?
3: Değiş tokuş mu diye bakıyorum. Bütün açılardan görüşüm engelleniyor. Olumlu. Bir değiş tokuş.
9: Meis, adamın sürücüyü almış.
3: Dört adam hareket halinde.
4: Sürücünün peşindeyiz. Rakiplerimiz var. Al şunu.
7: Bak.
4: Al.
7: Silah işlerine karışmam demiştim.
4: İşler değişti, plan değişti. Al.
7: Diş
9: binanın görselini ilet.
3: Bir hamam.
9: Mükemmel, kalabalıktan uzakta indiririm onu.
3: Beyaz bir kadın oraya fark edilmeden nasıl girecek? Erkek hamamı orası. Geliyorum. Bu ne kadar?
10: 100 dirhem.
3: Teşekkür ederim.
7: Hey, oraya yalnız giremezsin.
3: Oraya
7: olmaz.
3: Sen hiç giremezsin ama.
7: En son göreve yalnız gittiğinde...
3: Sahada olduğum son görevdi. Evet, biliyorum. Başka bir kozumuz yok Meis. Nasıl görünüyorum? Allah kerim.
7: Bana göre pek öyle değil ama.
3: Selamun aleyküm.
1: Neye bakmıştınız?
3: Sabun getirmiştim.
1: O tarafa koy.
3: Sağ ol. Doğuya doğru gidiyor.
9: Çık oradan hemen. 3 kişi daha giriyor. Diş.
11: Nereye gidiyorsun? Bu tarafa kadınların girmesi yasak.
3: Ah şey, şükürler olsun, kaybolmuştum. Bizi pazarda fark etmiş olmalı. Bizden kurtulmak için burayı kullanacaktı.
9: Paketi hala takip ediyor musun?
4: Olumlu. Ama tek biz değiliz.
7: Biri tamam. Üç kişi kaldı. Ona ulaşmadan onları halletmeliyiz. Onları bulmamız gerekecek.
3: Bir dakika. O ikisi telefonlarına cevap vermiyor. Kapalı devrede olmalılar.
7: İkisi doğu yönünde ilerliyor.
9: Paket de o yönde ilerliyor.
7: Biri daha halloldu.
3: Biri çatıda vurmak
9: için pozisyon alıyor. Mace. Bir tane kaldı.
7: Çok açıkta. Belki de onlardan
3: orada daha da adam olabilir.
7: Belki de şuradan gidip
3: bize temiz açı lazım. Yani, çıkışları kontrol
7: bakar
3: ediyorum.
7: Bakar mısınız? Bir şey demeye çalışıyorum.
3: Şimdi olmaz.
7: Hayır, olur. Neden açıkta olacakmışsınız ki? Olmazsınız.
4: Affedersin.
10: Hayır! Hayır! Hayır!
12: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
13: Servis geldi. Çanta hazır mı?
14: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
15: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
16: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
17: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
18: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
16: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
17: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
16: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano.

0: temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
4: Hasret bitiyor.
5: Doğrunun bulunması tarafındayız.
4: Güllü davasını herkes konuştu. O kanıtları ortaya koydu.
6: Aracı binerken ya da inerken dedi, öldürürsen dedi.
7: Ama ben yaptım dedi. Çok pişman, keşke yapmasaydım.
8: Çok korkunç bir ifade bu.
9: Birinin oraya girip oynaması çok zor ihtimal demek.
10: Sultan'la Tuğyan gözaltına alındı.
4: Sağlık Doğaltay cinayetinde taşlar yerinden oynadı.
11: Kendi babası öldürdü.
12: Neyi kapatacağım ya?
13: Biz

0: süs vermeye çalışmamış.
1: Elimizde 3 ayrı DNA var.
2: Olayı saptıran kişiler bir kenara çekilecek.
0: Hızlıca bir fethi kabir işlemleri yapılacak.
3: Türkiye'nin en sevilen sunucusu psikolog Esra Ezbeci yeni sezonda da Beyaz TV'de sizlerle.

0: kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
2: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.

0: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
8: Hayır, olamaz, olamaz.
9: Bu sistem... Bu algoritmalar gördüğüm hiçbir şeye benzemiyor. İleri jenerasyon, zero day veri seti, paralel infinity bit şifreleme sistemleri.
10: Yani bu...
9: Şairane.
10: Bildiriyorum.
11: Sürücüyü neden senin büron alıyormuş?
10: Ne fark eder? Verdik mi işimiz bitecek. Buraya bir saatte birini getirtebilirim ama senin en yakın adamın nerede acaba?

0: gerekti ama güven bana.
1: Halledeceğini biliyordum.
0: Biraz yardım gerekiyor. Müşterek kuvvet burası.
1: Bürolarınıza bildiririm. Memleketlerinizde madalyalar sizi bekliyor olacak.
0: Üzerimdeki soruşturma ne olacak?
1: Resmi olarak kapatıldı. 2 saate kadar harekete geçiyoruz.
2: Bu ilk seferindi ve hayatta kaldın. Başarı budur işte. Şerefe.
0: İlk seferimi hatırlıyorum. Ordudan ayrılalı 1 yıl olmuştu. Pakistan'da görevlendirilmiştim. Pindi'de gözetleme tespit görevindeydim. Peşimde biri olduğunu anladım. Tanrım çok gergindim. O yollar nasıl olduğunu bilirsin. Tümüyle karanlıktı ve bir anda 50 kilometre hızla bir ineğe çarptım. Neredeyse ölüyordum.
2: İneğe ne oldu?
0: Tanrım ilk leşimdi.
3: Senin ilk seferin nasıldı?
2: Duymak istemezsiniz.
0: Hayır, kesinlikle
2: gerçekten.
0: Duymak isterim, lütfen anlat.
3: Anlat hadi.
2: Tamam. Telefondan istihbarat takibi yapıyordum ve lokasyonunu Afganistan'da bir tutuklu kampı olarak belirledim. Ama çok saçmaydı çünkü oralara telefon alınmaz. Ama bir beyefendi güvenli bir yerde saklamanın yolunu bulmuştu.
4: Oldu ama.
2: Sonuna kadar sokmuş, asla unutmam. Modelini bile hatırlıyorum, uzun ve inceydi. O çipe sinmiş kokuyu tahmin bile edemezsiniz kızlar. O zamandan beri dezenfektanımı yanımdan ayırmıyorum.
3: Fenaymış.
0: Hey ya sen? İlk ne zamandı? Hadi ama. Biz söyledik. Adı, yaşı, uyru.
4: Walter. Almandı. 15 yaşındaydım.
3: 15 mi dedin?
4: Odamdan aşağı inmiştim. Babamın Rusça konuştuğunu duydum. Rusça konuşabildiğini bilmiyordum. O adamların da KGB'den olduklarını ama kötü olduklarını anladım. Ellerindeki kanı temizliyorlardı ve yerde bir ceset vardı.
3: Sen babanı mı ele verdin?
4: Evet.
3: Terapiye gidiyor musun?
4: Gitmeliyim.
3: Evet, bence de gitmelisin.
2: Biliyorum bu bir teselli sayılmaz ama sen aramızdaki en alt üst olmuş insansın.
4: Evet, evet.
3: Doğru.
2: Buna içilir.
0: Olamaz. Bir tur daha lazım bize. Ya da 10 tane falan. Hepsi
2: teşekkür
0: senin
2: ederim.
0: İçin.
2: Bölgelerini güvence altına almak için çok çalıştılar.

0: Buraya senin için gelmedim.
1: 6 tane uçak düştü.
2: Sesini açar mısın?
3: Kulelerin birçok kurtarıcı jeneratörü var. Bu yüzden havacılık idaresi sorunun ne olduğunu araştırıyor. Lisbon'u bütünüyle etkileyen elektrik
2: kesintisinde
3: bu tip bir arızayı engellemek için birçok önlem vardı. Bütün uçaklar kaza yapmasına sebep olan servis kesintisini yaşadı. Yetkililer açıklama yapmak üzere. Birçokları bunun bir terör saldırısı olduğunu düşünüyor. Saptadığımız şimdilik 6 yolcu uçağı var. İkisi de hala kayıp.
1: Takip sinyali kayboldu.
3: Araştırmalar
4: takibi kapatılmış.
2: Lanet olsun. Aç şu telefonu Marx. Burada. Ay. Lanet olsun.
5: Hemen etrafı tarayın. Gracie, kapıyı kilitle.

0: Bir sorunumuz var.
1: Ne?
0: Birileri geliyor.
2: Geldiler bile. Grace'i geri çekil.
1: Hayır, hayır, hayır.
3: Mace?
2: Bunu biz yapmadık. Onu ölü bulduk.
3: Silahını indir yoksa ateş ederiz.
1: Hayır, lütfen.
4: Büyük bir hata yapıyorsun.
3: Yaptığımız tek hata şansımız varken seni hapse tıkmamaktı.
2: Bana bak Grady, saçma sapan konuşuyorsun.
3: Öyle mi?
2: Evet.
3: Marx buraya seni araştırmaya geldi. Ve şimdi öldü. Ve takım arkadaşını öldüren insanlarla birliktesin gibi görünüyor.
2: Amacın ne peki?
3: Bilmiyorum, umursamıyorum. Para, güç umurumda değil. Hemen silahlarınızı indirin. Sokakta 4 ajanım daha var.
0: Ben 6 tane saydım. Ama bilgi için sağ ol.
2: Hayır.
3: İnan bana, başın ne kadar belada bilmiyorsun.
2: Evet, biliyorum. Hadi Grace, gidelim.
1: Üzgünüm. Artık bunu yapamam. Benim 2 tane çocuğum var ve ben artık eve gidiyorum.
0: Harekete geçmezsen aileni bir daha göremeyeceksin ama.
1: Ben sıradan biriyim. Bunu yapamam, yapamam dedim. Bunun için eğitilmedim. Sana bunu söyledim.
2: Hey, beni dinle Grace. Şu an merdivenden 6 asker çıkıyor. Kapıyı patlattıklarında diğer tarafında olmak istemezsin, değil mi?

0: Tamam, üçü bende Ali. Cesetleri kontrol edin.
1: Hayattalar.
2: Burada değiller.
0: Mekan temiz.
3: Mark'ın cinayetiyle alakamız yok. Son yaptığımız şey sürücüyü CIA'ya vermekti. Tahliye etmeliyiz Jonas.
4: Onu neden Amerikalılara verdin?
5: Bize en yakın onlardı. Bölgedelerdi.
4: Bize mi?
6: Ne zamandır birine güveniyorsun? Marie?
3: Evet.
6: Bak neler olduğunu anlat ki sana
4: yardım edebileyim. Baştan başla.
6: Hadi çabuk ol.
3: Neredesin?
6: Neden?
4: Önemli olan nerede olduğun, oraya nasıl gittiğin ve seni nasıl kurtaracağımız.
3: 40 saniye. Konumu belirlemek için sadece 40 saniye.
5: Bunu sen öğrettin.
4: Evet, seni iyi eğittim. Ama yeterince iyi değil.
3: Sen benim gerçekten taraf değiştireceğimi düşündün mü? Benim.
4: Babanın da değiştireceğini düşünmemiştim.
3: Ben babam gibi değilim. Sen de değilsin. Hoşça kal Jonas.
7: Hey, gitmeye hazırız. Marie'yi harekete geçmeliyiz.
3: Hazırım.
7: Amirine ulaştın mı yani?
3: Herkesin yapacağını yaptı.
7: Kontrol altında mısın?
3: Ya sen?
7: Hayır.
3: Gidelim.
8: Şimdi ne yapacağız? Elimizde bilgi yok. Nasıl ilerleyeceğiz?
9: İlerlemeyeceğiz. Geri gideceğiz.
3: Otur.
10: Bırak beni! Bırak beni! Canınız cehenneme sizi pislikler. Bırakın beni.
9: Maalesef cevap vermeyi reddediyor.
10: Ben öyle demedim.
8: Aa, demek dilimizi konuşuyorsun. Güzel, bu kadar yeter. Eğer hala ölmediysen biri seni koruyor demektir. Bunu yapmamızın iki yolu var ama sadece bir sonucu olacak. İstediğimizi alacağız. Kolay yoldan yapabiliriz. Ya da zorundan. Sen karar ver. Derdinin dava değil para olduğunu biliyoruz. Ve yakalandığına göre arkadaşlarının seni hiç takmadığını da biliyoruz. Yani sadece biz. Şu an sana tek biz yardım edebiliriz.
10: Beni koruyan var.
9: Seni koruyan biri insanı öldürmekle ilgili ne der? Bir inananı kasten öldüren kimsenin cezası ebediyen atılacağı cehennemdir. Taşıdığım paket çok...

0: Çok tehlikeliydi, tamam mı? Bulmamıza yardım etmezsen birçok insan ölecek. İnananlar, masum insanlar. Ne biliyorsun anlat.
1: Bunu size söyleyemem.
0: Pekala, hikaye zamanı bitti.
2: Lanet kadın, beni vurdun! Ne yapıyorsun sen?
0: Bu uyluk atar damarın. 2 dakika içinde kanamadan öleceksin.
2: Hayır, hayır, hayır, hayır.
0: Bu turnikeyi yaparsak yaşarsın. Yapmazsak ölürsün.
2: Lütfen, lütfen, lütfen beni kurtarın. Lütfen.
0: Başın dönmeye başladı mı?
3: Kendini kurtar.
2: Ölürsem elinize bir şey geçmez.
0: Bu doğru. Ama hayatta kalırsan da geçmez. Yani o iki seçeneğe gelince...
3: Bunun için ölmek mi istiyorsun?
0: Gördüğün ışık. Bilincini yitirmek üzeresin.
2: Tamam, tamam. Sana söyleyeceğim. 2 gün sonra bir açık artırma var. Anladın mı?
4: Ellerin değilse neden hala açık artırma olsun?
2: Uçaklar, elektrik kesintisi... Hepsi...
0: Reklamdı.
2: Evet, ne yapabileceğini göstermek içindi. Şimdi herkes istiyor.
0: Açık artırma nerede?
2: Şangay. Lina Mezat'ı. Lütfen kanamamı durdurun. Lütfen.
4: Kolay yolu seçmeliydin.
5: Teslimatı garanti altına almak için bir grup adamımız var. Paketi başörtülü birine mi kaptırdın? Nikkay'dan Wall Street'e kadar bütün borsaları kapattım. O kadınları ölü istiyorum ve sürücüyü de elimde istiyorum. Aksi takdirde diğer teslimat kafana bir kurşun olur.
0: Uyuyamadın mı?
4: Meslek hastalığı.
0: Aile tatili gibi.
4: Bilemem.
0: Ben de. Biraz dinlen. İhtiyacın olacak.
1: Şangay, Çin.
4: Hayır aşkım, bu diğer işler gibi değil. Lütfen maçtan sonra dezenfektanını yanına almayı unutma, tamam mı? Ve onlara dondurma almamaya çalış lütfen. Bilmiyorum. Seni seviyorum. Hoşça kal.
3: Ona ne söyledin?
0: Biraz daha süreceğini.
3: O ne söyledi?
0: İyi uyuyamıyormuş. Bensizken.
3: Gerçek aşk bu herhalde.
0: Gerçek hayat bu Mays.
3: James Bond gerçek hayatta uğraşmıyordu.
0: James Bond hep yalnız kalıyordu. Teşekkür ederim.
3: Teşekkür ederim.
0: Kahve?
4: Teşekkür ederim.
0: Tamam, planımız şu. Açık artırma için hazırlanıyorlar. Her yerde güvenlik olacak. En iyi yol ön kapıdan girmek olur. İçeride sistem kapalı devre. Uzaktan bağlanmaya çalıştım ama bizzat bağlanmalıyım. İçeri girdiğimizde kameralara, elektriğe, güvenlik sistemlerine girip geri kalanında sizi yönlendirebilirim. Takılarınızda kamera, küpelerinizde telsiz var. Her zaman bağlantıda olacağız.
4: Ön kapıdan nasıl geçeceğiz?
0: Bizi listeye alabilirim.
6: Teşekkürler.
0: Anderson, evet. Evet, ZLR. Etkinlik, antik sanat eseri ve kalıntılar için düzenlenen meşru mezat. Ama aslında bu, telefonlarından bağlandıkları karanlık ağda dönen bir açık artırmanın paravanı. Sessiz ve davetiyeyle giriliyor ve sürücü için gerçek açık artırma orada yapılıyor. Sürücü satılan bir parçanın içinde saklı olacak.
4: Hangisinin?
0: Henüz bilmiyorum. Yani sosyal yeteneklerimize güveneceğiz. Parçayı tanımlamak için arkadaş edinmenizi isteyeceğim.
4: Liste CIA'nin en çok arananlar listesi gibi.
0: Açık artırmaya çıkınca da ben dikkat dağıtacağım, siz de alıp kaçacaksınız.

0: Tamam, pozisyonumu aldım. Beyaz saçlı iki heykelin arasında. İki sinyal yayıyor ve programda çok vakit geçiriyor.
1: Üzerine içkimi dökerim.
2: O hareketi nereden öğrendin?
3: Paris'te.
1: Düşman ajandan. En sevdiğim elbisemi de mahvetti.
2: En sevdiğin elbisen oysa sana iyilik yaptım demek.
4: Ah, hayır olamaz. Ah, çok çok özür dilerim.
5: Sorun değil.
4: Çok özür dilerim.
1: Aman Tanrım, bu çok rahatsız edici. Çok kaşınıyor. Yapamıyorum.
5: Sizin gibi bir kadın asla yalnız olmamalı.
0: Gracie, teşekkür et. Flört et.
1: Teşekkür ederim. Flörtte iyi değilimdir.
5: Neyse ki ben iyiyim.
3: Arkadaşın ismi Piotr Kasanov. Çeçen
0: milyarder. İlgili görün. Baştan çıkarma gibi düşünme. Çıkarım yapma gibi düşün.
3: Hastanın bir sorunu var, onu bul.
1: Sizi buraya ne getirdi, yoksa sanat koleksiyoneri misiniz?
5: Ben birçok şeyin koleksiyoneriyim.
1: Oh.
2: Teşekkür ederim. Gerçekten harika bir takım elbise.
4: Yeni gibi oldu.
5: Teşekkür ederim.
1: Önü kontrol ediyorum. Bir şeye bakacağım.
0: Üçüncü sayfada kalmış. O sayfada 5 parça var. Resim, ayna, hançer, ejderha başı, vazo.
1: Neyi beğenirsiniz? Resim çok sıkıcı. Şaşırtacak bir şey yok.
5: Şaşırmayı çok severim.
1: Antik silahlar mı? Hayır, daha çok gelecekle ilgileniyorsunuz. Ve yeterince silahınız var gibi hissediyorum nedense.
5: Adım ne demiştin, hatırlayamadım.
1: Sürprizleri sevdiğini sanmıştım. Yani antik bir ayna da senin için doğru olmaz. Çünkü onda ne göreceğini zaten biliyorsun, öyle değil mi?
0: Göz bebekleri büyüdü. Aynayla değil, daha çok seninle ilgileniyor.
5: Bu oyunu sevdim.
1: Oyunları seviyorsun değil mi? Evet, oyun daha bitmedi. Hala niçin burada olduğunu bilmiyorum. Ejderha başı. Gerçek gücün sembolü.
5: Muhtemelen.
1: Bol şans.
6: Dursana, nereye gidiyorsun? Oyun daha bitmedi.
1: Vazonun içinde.
0: Mace,
3: pozisyonunuzu alın, açık artırma başlıyor.
1: Sana dönüyorum.
7: Merhaba.
4: Hayattasın.
0: Tanrı aşkına.
8: Seni gördüğüme sevindim.
7: Gel şöyle.
4: Aman Tanrım. Anlayamıyorum.
7: Dinle Değiş. Biraz yalnız görünmek istiyorum.
1: Tamam ama nedir bu, görevin ne?
7: Mace.
1: Neden bana bir şey söylemediler?
7: Görev yok. İşler değişti.
9: Hoş geldiniz. Hepinize katılımınız için teşekkür ederiz.
3: Bu gecenin sunumunu...
0: Sunucudan sonuç bulamıyorum.
9: Lütfen yerlerinize oturun. Başlamak üzereyiz.
10: İyi akşamlar bayanlar baylar. Bu gecenin açık artırmasına 3. yıldan biçin resmiyle başlıyoruz. 8.000'den başlatıyoruz.
0: Pozisyonumuzu aldık.
10: 8.000 dolar var mı? Evet.
0: Mace nerede? Dolar. İz üstünde. Ağ erişimimi yitirdim. Açığa çıktım. Biri beni hackliyor. Yer değiştirmem gerek. Hemen.
3: Bana 15 saniye verin. Yerinizde kalın.
0: O şeyi getirdiklerinde harekete geçmeliyiz.
1: Hayır, burada durmamızı söyledi. Işıkları kapatamaz. Katillerle mi çalışıyorsun?

0: Peki ya sen? CIA kaç insanı katletti? Kaç devleti devirdi? Kaç savaş başlattı? Kendin çalışıyorsun değil mi? Şebekenin dışında kaçak. Nasıl hissettiriyor? Söyle. Özgür olmak nasıl bir his?
1: Diğer parçamız Chen Yuan hanedanlığından 13. yüzyıl vazosu.
2: O sürücüyü bir daha kaybetmeyeceğim.
1: Açık arttırmaya 100 bin dolardan başlıyoruz.
3: 100 bin, 110, 120, 130 bin, 130 bin, 140 bin, evet.
2: Katişa, bağlandın mı?
4: Kameralara bağlandım ama ışıklara bağlanamam. Ama gerçek açık arttırma başladı gibi.
0: Ama bunlar içinde en zoru seni bir daha göremeyeceğimi düşünmekti.
2: Vay canına. Bu bir dolaptı. Beni kandırmaya çalıştığına inanamıyorum.
0: Beni görmeni istemeseydim sana görünmezdim.
2: Ama Paris'te seni görmemi istemedin. Öldüğünü düşünmemi
0: evet,
2: istedim.
0: Evet, seni lekelememek için yaptım. Senin için.
2: Benim için mi? Bana nasıl hissettireceğini düşünmeksizin.
0: Nasıl hissettirdi? Yüzüğü hala takıyorsun.
5: Açık artırma 100 milyonu geçti.
0: Nasıl olacak Mays? Benimle gel.
2: Bunu almalıyım.
0: Hep sert takılmalısın. Pekala, onu burada tut, bize engel olmasın. Gözün üzerinde olsun. Çok güzeldir ama fenadır da.
3: Üç yüz bine çıktık. Telefondan gelen var mı?
0: 350 bin.
3: Teşekkür ederim efendim. 350'yi geçen var mı? Arttırmak isteyen var mı acaba?
2: O kim?
3: Arttıran var mı?
2: Bir hayalet.
3: Evet, son uyarı. Arttıran
6: 500 bin.
3: Yarım milyon dolar. Şu anda 500 bindeyiz. Evet, 500 bin. Arttıran var mı?
2: Kaybedeceğiz. Harekete geçmeyin. Sürücü o vazodaysa elektronik sinyalini saptayabiliriz. Ama yakalamamız gerek. İşaretleri takip ederiz ve ortam müsait olduğunda yeniden alırız.
3: Evet,
0: 1 milyon.
3: 1 milyon dolar. Beyefendiden 1 milyon dolar geldi.
4: Çevrim içi 300 milyon dolar teklif verdi.
2: Yaklaşmak için bir fikrim var.
3: Telefonlarda başka teklif var mı? Ya şimdi ya da hiç.
2: İstediğini alabildin mi?
3: Son teklif buysa...
7: Artık aldım.
3: 1 milyonu artıran var mı?
4: Şu an yarım milyara geldi.
3: Tokmak kalkıyor.
2: Fazla açıkta.
4: Yeterince yakın değilsin Grace'i.
3: Satıyorum.
2: Gidelim mi?
3: Satıyorum. Satıyorum. Ve sattım.
4: Hallettim.
3: En yüksek teklifi veren beyefendiye satıyorum.
2: Affedersiniz.
3: Teşekkürler hanımlar ve beyler.
2: Aslında o benimle birlikte, teşekkür ederim. Çok üzgünüm.
4: Paket arka tarafa doğru ilerliyor. Açık artırmanın güneydoğusunda balkondayım. Marie benimle orada buluş. Grace
8: bizi dışarıda bekle.
0: Evdekilere istediklerini gösterelim bakalım. 500 milyon dolar çok para. Temsil ettiğim adam için bile. Çalıştığından emin olmak istiyorum.
4: Paket iki koridor ötede bir ofiste.
2: Güvenlik?
4: Alıcının ekibi var. Satıcının da ordusu.
2: Bizim neyimiz var? Birbirimize yeteriz deme.
4: Aseton, hidrojen peroksit. Dosyanda tahribat yazıyordu. İşini görür mü?
6: Çıkmadan önce tam ücreti isteriz.
0: Tabii ki.
7: Görmen gerekiyor. Çok çılgıncaydı. İnanılmazdı. O da ne öyle? Nereden çıktı?

0: Ne oluyor?
1: Bütün güvenlikleri çağırın. Mekanı da kapatın.
2: Bir patlama bildirildi. Polisler yolda.
0: Hoşça kalın.
1: Aşağı, sola.
3: Kıpırdamayın.
4: Hareket etmeyin.
3: Sakın yaklaşmayın.
4: Geri gidin.
3: Hadi geri gidin. Yaklaşmayın. Hadi.
4: Kıpırdamayın.
3: Kıpırdamayın sakın.
4: Sakın hareket etmeyin.
3: Sakın hareket etmeyin. Geri çekilin.
4: Geri çekilin.
3: Size söylüyorum.
4: Yaklaşmayın sakın.
3: Sakın bir hamle yapmayın.
1: Ateş etmeyin.
4: Sakın bir hamle yapmayın.
1: Silahlarınızı indirin. İkiniz de. Silahlarınızı indirin. Gitmelerine izin verin. Gidin. Gidin. Nick!
5: Seninle geliyorum. Mace'i görüyorum.
6: Khadija.
5: Seninle bir tek cehennemde birlikte olurum.
0: Vur beni. Ben de ona kalabalığı ateş açtırayım. Vuramıyorsun değil mi?
6: Lanet olsun.
7: Mace!
6: Mace!
7: Ne yapıyorsun?
6: Mace, sana ne oldu? Gidelim buradan, hadi!
1: Binin hadi. Benimle gelin.
6: Hadi.
5: Hadi.
1: Gittiğimiz yerde yaralarınızı tedavi ederiz.
5: Nereye gidiyoruz şimdi? Kimsin sen?
1: Adım Lin Mi Sheng. Bakanlığa çalışıyorum. Sonunda tanıştığımıza sevindim.

0: Ben iyiyim.
1: Yavaş ol.
0: Oh. Tamam. Çay isteyen var mı? Burada büyük bir bitki çeşitliliği var.
1: Burada ne dönüyor?
0: CIA'in Paris'te sürücüyü güvenceye alacağını umuyorduk. Bu olmayınca yanlış ellere düşmeden almamız bizim için çok önemli bir şeydi. Baba? Babam patronlarımızı bunun daha iyi bir fırsat olabileceği konusunda ikna etti.
1: Nasıl bir fırsatmış bu peki?
0: Piotr Kasanoğlu'la tanıştın sanıyordum. Eğer Orta Doğu'daki petrol üretimini sekteye uğratırsa, cirosu tavan yapar. Raza Magadoş. Dubai'de serbest çalışıyor. Ödemeyi kabul eden her devlete tahribat sözü veriyor. İşte bu İranlıların paravanı. Bu adam uluslararası bir asker. Uzmanlığı Orta Afrika.

0: Bugün bir sürü gizli oyuncu vardı. Bu onlar hakkında bilgi toplama fırsatıydı.
1: Yani bu bir tür oltaya düşürme etkinliği miydi?
2: Daha kimler istiyor diye en çok verene ölümcül silah satmak mı?
0: Onlara hiçbir şey satmadık.
2: Ne?
0: Sürücü burada. Göster onlara.
3: Marks'ı bunun için öldürdün. Elektriği kesip uçakla

0: Marx yaptı. Nick için çalışıyordu.
1: Ama eğer takım arkadaşımın öcünü alacağım dersen, işte bunu anlarım. Halledeceğini biliyordum.
0: Dahasını yapmadan onu durdurdum. Bu adama çalışıyorlar. Elijah Clark, uluslararası terör gruplarının bankeri. Sürücü artık güvende. Dünya güvende. Yakında evinize döneceksiniz. Her şey bitti.
2: Sana alacağımı söylemiştim.
3: Evet, almışsın.
2: Payım nerede?
3: Tabii, payın.
2: Bir anlaşmamız vardı. Sürücüyü sana getirdim.
3: Hayır, getirmedin. Bana sahtesini getirdin. 5 milyonluk bir kağıt ağırlığı geldi.
2: Değiştirmiş olmalılar.
3: Değiştirmiş olmalılar.
4: Merhaba.
5: Merhaba benim. Daha önce aramadığım için çok özür dilerim. Elimden gelmedi, ne diyebilirim ki?
4: Anlıyorum. Ben sadece iyi misin bilmek istedim.
5: İyiyim.
6: Gerçekten kendimi idame ettirebilirim.
4: Yapamazsın demedim ki.
6: İlk uçakla dönüyorum.
5: Telefonu ne kadar çok kapatırsam
6: o kadar çabuk hazırlanıp uçağa binerim.
4: Seni tutmak istemedim işte.
6: Ben öyle demek istemedim.
4: Hayır, anlıyorum.
6: Özür dilerim. Özür dilerim.
5: Ben de eve dönmeyi iple çekiyorum.
4: Gerçekten mi?
6: Evet tatlım. Sonra görüşürüz.
4: Görüşürüz hayatım.
7: Merhaba anne.
0: Aman tanrım Thomas, anne, sen anne. Ne giydin öyle?
7: Anne anne. Anne. Merhaba.
0: Tahmin et bakalım
7: anne.
0: Ne oldu?
7: Merhaba anne.
0: Anne eve dönüyor.
8: Hepimiz seni bekliyoruz. Sana ihtiyacımız var.

0: Rüya görüyordun. Kötü bir rüya görüyordun. İşaretleri nasıl fark etmediğini görüyordun, değil mi? Hayatın yalanlarla dolu olunca neyin gerçek, neyin yalan olduğunu bilmek zor.
1: Biliyorum sanıyordum. Hayatım boyunca kontrol benim elimdeydi. Kendime baktım çünkü... Çünkü kimsem yoktu. Bu hayata alıştım. Bu beni bu hayatta gerçekten... Gerçekten iyi yaptı.
0: İhanete uğradığın için üzgünüm. Nasıl bir his bilirim. Belki de almalısın.
2: Ah.

0: Yardım edebilir miyim?
1: O çaydan istiyordum. Yüzümü tekrar hissetmeye başladım.
0: Çin bitkilerinin bir sürü özelliği vardır. Bu acına sonsuza kadar son verir. Sana daha hafif bir şey bulayım.
1: Onlara ne verdin? Sürücü, sen de bir şey vermiş olmalısın.

0: lazım. Ona yakın bir şey verdim.
1: Bu çok tehlikeli bir şeydi.
0: Bu bizim işimiz. Değil mi? Başkaları tehlikede olmasın diye kendimizi tehlikeye atarız. Hepimiz farklı görünüyoruz. Farklı diller konuşuyoruz. Ama aslında aynıyız.
1: Teşekkür ederim.
0: Böyle güzel bir şeyin bu kadar tehlikeli olması garip.
2: Bu konteynerların dizilişi bir garip. Onları koruyan falan yok çünkü.
3: Şunu alın. Eller havaya. Temiz.
4: Geç geç geç.
3: Hadi geç. Patron
4: hadi
3: temiz.
4: Geç,
3: her
4: geç,
3: yer burada. Temiz. Hadi.
5: Demek cehennem burası. At onu. Bir çıkış yolu aramayı bırak ve sana denileni yap.

0: Sürücü nerede?
1: Senin yüzünden patronumdan dayak yedim. Akan bir sonraki kan benim olmayacak, tamam mı?
0: Onları şuraya geçirin.
2: Hadi geç, yürü. Yürü.
0: Aç.
3: Hayır, hayır, hayır. Hayır, ailem olmaz. Bebeklerim, lütfen hayır. Hayır, hayır, lütfen.
0: Sizin için en önemli insanlar. Sen hariç Meis. Senin arkadaşların dışında kimsen yok.
4: Öfkeni anlayabiliyoruz Nick. Bunu konuşabiliriz.
0: Tekrar soruyorum. Sürücü nerede? Sürücü nerede?
5: Söylersen daha çok kişi ölür.
0: Vur onu.
4: Hayır.
0: Sürücü nerede?
4: Dur.
2: Sürücü nerede?
4: Onların bununla ilgisi yok.
0: Vur onu.
3: Dur, dur, dur.
0: Sürücü nerede?
3: Hayır, lütfen. Bebeklerim, hayır. Lütfen, bir şey yok.
0: Birbirimizi anladığımızdan emin olalım. Kötü sonuçları olan karşılıksız bir satış aracılık yaptım. Bu insanlar o sürücüyü elde etmek için tanıdığımız herkesi öldürebilir. Bu güzel kadın güzel ailesini kaybetmek üzere.
4: Dur Nick.
3: Sana vereceğiz, tamam mı?
4: Ben kalkabilir miyim?
0: Hayır, kalkamazsın. Nerede?

0: Teşekkür ederim. Şimdi kalkabilirsin. Benimle geliyorsun. Doğru olduğundan emin olacağım.
1: Şimdi ailesini bırak.
2: Lütfen. Bırak onları lütfen, lütfen.
0: Bırakın onları. Tamamdır.

0: Güvendeler tamam mı? Güvendeler.
1: Bebeklerim, bebeklerim.

0: Lütfen şunu kapatabilir misin?
1: Mace. Ben bir şey yapmadım.
0: Bir dakika. Gözlükleri.
1: Nereye gideceğimizi söylüyor.
0: Evet. Dij, ne yapıyorsun?
2: İşimi.
0: Hayır, bunun için iyi durumda değilsin. Eve gitmelisin lütfen.
2: Çekil önümden.
0: Dij, eve git.
2: Evim.
3: Çocuklar iyi mi? Beni dinle. Mümkünse bugün karakola gidip orada kalın, tamam mı? Gidip orada kalın dedim. Evet, onlarla konuşacağım. Merhaba Tomazino. Sana söz veriyorum. Çok yakında anneciğin eve dönecek canım, tamam mı? Sizi çok seviyorum. Hoşça kal bir tanem.

0: Nanjing Caddesi, 10 kilometre batımızda.
1: Bak, bir otel. İşte oda 3004.
0: Buna göre üst ve alttaki odalardan erişebiliriz.
1: Boş olduklarını nereden bileceğiz?
0: Boş olacaklar.
2: Bir şey buldum.
1: Güzel.

0: Rüya Şehri Otel Şangay.
1: Daha ne kadar sürecek bu?
2: Şifrelemenin birkaç güvenlik anahtarı var. Zaman alıyor.
1: Seninki azalıyor.
3: Burada olduğun için üzgünüm. Bu benim suçum. Hayatınıza bunları ben soktum.
4: Sen sokmadın. O soktu. Onun adına özür dilemen gerekmiyor. Hep böyle yapıyoruz, değil mi? Her şeyin bizim suçumuz olduğunu düşünüyoruz. Bunu hayatıma sen sokmadın. Yaptığın tek yanlış bir adama güvenmekti. Bu senin suçun değil.
3: Terapistler hep böyle söyler.
4: Bir terapist olarak konuşmuyorum.
5: Salonda 4 güvenlik var. 6 tane de sokakta. 5 dakikaya patlamaya hazır olacak.
6: Mace nasıl gidiyor?
3: Biraz daha zamana ihtiyacım var.
5: Şifre çözmeyi bitirmek üzere. %5 kaldı.
4: Bunu başaramayacağız Mace.
3: Tamam.
4: Ne yapıyorsun?
3: Asansöre biniyorum.
4: Asansör diğer tarafta. Mace, bunu yapma.

0: Fitil'e kabloyu götürmem lazım.
1: Fazla zamanımız yok.
0: Saniye.

0: Ben ineyim. Teşekkür ederim. Şarjörüm bitti.
1: Hadi hızlanın.
0: Ön kapıdan birkaç kişi daha geliyor.
1: Aç şunu hadi.

sıkıştı.

Ah!

aldım.

0: Niye atıştı? Teşekkür ederim Grace. Al. Al.
1: Sakın kıpırdamayın. Durun, bir hamle yapmayın. Sakın hareket etme.
0: O yaralı.
1: Kontrol et. Hadi. Tamam. Hadi toparlanın.
2: Arkayı kollayın.
1: Sakın yanlış bir şey yapma.
2: Sakın yanlış bir şey yapma.
1: Sana söylüyorum.
2: Hey! Sana söylüyoruz. Bir daha yavaş gidin.
1: Hadi toparlanın.
2: Ellerinde görebileceğim yere kadar.
1: Şunları teslim alın. Acele edin.
2: Tamam efendim.
1: Hadi. Kaldır elini. Sakın hareket edeyim deme.
2: Sakın hareket etmeyin.
1: Sakın hareket edeyim deme.
2: Sakın hareket etmeyin.
0: Telefon etmeme izin verin.
3: Nabza atıyor.

0: İki ay sonra.
1: Sabırlı olmalısın arkadaşım. Otoritelerin gözü üzerimizde. Üstümüze geliyorlar. Başımı çok ağrıtıyorlar. Ne yapabilirim yani?
2: Benim için vur emri vermişsin.
1: İnsan izlerini yok etmeli.
2: Evet, etmeli.
1: Dışarıda 10 adamım var.
2: 10 adamın vardı. Artık ikimiz varız.
1: Birkaç kız seni alt etti. Fırsatın varken öldürmeliydin.
2: Sırada onlar var. Şu an sıra sende. Yaşaman için bir sebep söyle bana.
1: Benim için çalışmaya devam edersen sana çok sebep veririm.
2: Almayayım.
0: Washington DC, Amerika Birleşik Devletleri.

0: Amirim, yeni görev dosyası. 3 saate kalkışa geçiyorum.
1: Maeve ve arkadaşları ne olacak peki?
0: Hala üstünde çalışıyoruz ama sonsuza kadar kaçamazlar. Yani eninde sonunda pes edeceklerdir.
1: Maeve'i tanımıyorsun.

0: Güzel mekanmış.
1: Sonunda geleceğini biliyordum.
0: Geleceğimi biliyorsan daha iyi bir güvenlik sistemine neden para harcamadığını merak ediyorum.
1: Girmeni istemediğimi mi sanıyorsun? Bir şey içer misin? Buz.
0: Buzla içmediğimi biliyorsun.
1: Hep sert olmak zorundasın.
0: Neden parmaklıklar ardında olmadığını sormalıyım. Ama asıl soru büroya kendini nasıl terfi ettirdiğin.
1: Pek gizemli sayılmaz.
0: Öyle mi? Çünkü son gördüğümde çok önemli bir bilgi aktarımına aracılık ediyordun.
1: Sadece ben ve Marx'ın iş çevirdiğini düşünüyorsan... kime çalıştığını bilmiyorsun derim.
0: Kaçanın neden ben olduğumu açıklar.
1: Çok kuralı çiğnedin Mays. Arkadaşlarınla. Yetkililer buna göz yummayacaktır.
0: Senin kadar işe yaramaz olmadığımız için mi? Hey Nick, eğitimde bize anlattıkları hikayeyi hatırlıyor musun? Washington'ın kadın casusu. Devrim zamanı adına Ajan 355 derlerdi.
1: Çünkü adını bilmiyorlardı.
0: Biri adını biliyordu. Sadece dünya...

0: kurabiyesini istemediler.
1: Ben maaşlı çalıştığım, sense kaçak olduğun için kızgınsın.
0: Bu yanlış değil mi?
1: Dünya yanlış Mays.
0: Dünya değişiyor. İyi misin?
1: Evet. Belki bir şeyler yesem iyi olacaktır.
0: Evet, insana bütün gün ihanet etmek insanı oldukça yoruyor.
1: Vay. Bu bir buluşmaymış. Seni vurduğum için üzgünüm.
0: Sorun değil. Hayatta kaldım. Sen kalır mısın bilmem.
1: Neydi bu?
2: Bu antik Çin zehri.
0: Efsaneye göre yılanları, akrepleri, çıyanları bir kavanoza kapatıp onları savaşmaya zorlayarak toplandığı söylenir. Dünyayı görüşün gibi Nick.
1: Zehir buzdaydı.
0: Evet. Bizi aradığını duyduk ve geldik. Tıpkı eskisi gibi senin yerine işi ben yapayım dedim. Öğrettiğin her şey için teşekkür ederim. Kızların ona her şeyi açıklaması için bir adama ihtiyacı var. Ama sonrasını ben hallederim.
1: Beni öldürmek hiçbir şeyi değiştirmeyecek.
0: Biliyorum. Seni öldürmeyeceğim Nick. Ama öldürmüş olmamı dileyeceksin. Hayatının geri kalanını geçireceğin hücrene seni götürmek için ekibim geliyor yolda. Bağlantıları olan bir tek sen değilsin. Ben de artık yalnız değilim.
1: Mays.
0: Görüşürüz Nick.
3: Haklıydım. Bürolarımız yozlaşmış. Her şey yozlaşmış.
2: Şunlara bakın. Nasıl da yürüyüşe çıkmışlar. Hayatlarını yaşıyorlar, güvende hissediyorlar. Hepsini kaybetmeye ne kadar yakın olduklarını bilmiyorlar.
4: Onları kurtaranları da. Biz silindik. Görünmez olduk.
2: Hoşça kalın.
3: İyi şanslar, bol şans.
0: Seni özleyeceğim Değiş.
4: Evet, özleyeceksin.
0: Bir dahaki buluşmaya kadar.
4: Bir dahakine.

0: Bir şeyler içmek ister misin?
1: Sanırım istemiyorum.
0: Ben de.
1: O zaman ben...
0: Evet, tabii.
1: Tamam.
0: Hey Mari. Görüşürüz.
1: Hiç sanmıyorum.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: soldan üçüncü.
1: Jean-Louis Schlesser muhteşem arabasıyla depara kalktı. 10 numara, 10, Zidane gibi.
0: 30 metre.

0: solda frene bas.
1: 98 ve 99 Dünya Rally Şampiyonu. Paris-Dakar yarışının galibi olan ekip.
0: Sola son hızla. Neyin var senin? Gaza bassana. Neredeyse bizi bitirecekler. Arkadaki canımızı okuyacak. Sana dikkat et dedim.
2: Neden selektör yapıyor? Şuna bak. Bu vatanen değil mi?
0: Hayır. Bir taksi.
3: Kenara çekil. Benim acil işim var. Bu yol olduğundan emin misiniz?
4: Korkmayın. Burası kestirme.
3: Kestirmeymiş.
0: Bir taksinin seni geçmesine izin mi verecek?
2: Şimdi görürsün.
3: Olamaz. Sizden özür dilerim. Bir turist yolu tıkamış.
4: Bence o bir yarış arabası ve çok güzel gidiyor.
3: Yok canım, tek derdi kızlara hava asmak. Ne olacak ki?
0: Arkamızda bir taksiyle gitmek bize yakışmıyor.
2: Merak etme, şimdi ondan kurtulurum. Lanet olasıca, ne yapıyorsun?
3: Atik davranmazsan bütün hafta burada kalırız. Neredeyse geldik bayan. Merak etmeyin.
4: Niye yol kenarında bunca insan var? Bunlar niye toplanmışlar?
3: Çünkü tatil zamanı bayım.
4: Tabii tatil zamanı, evet.
1: Numara 10 geliyor. Ama bu kesinlikle Schlesser değil. Bu bir taksi. Numarasını da alamadım. Yarışmada böyle bir araba yok.
3: Dakika 25 saniye. İnsanlar hep sonrasında kusar ama zamanla alışırlar. İyi misiniz bayan? Bir şeyiniz yok değil mi?
5: Kim için doktor lazım?
4: Onun için. Suyu geliyor.
5: İzninizle. Ama siz doğurmak üzeresiniz.
6: Ne yani? Yün ördüğümü mü sanmıştın?
5: Alet çantamı getirin, onu çıkaramayız. Doğumu burada yaptıracağız.
3: Ama benim işim var doktor. Ayrıca döşemeyi yeni değiştirdim. Dışarıda doğurtamaz mısınız?
5: Suyu geliyor.
3: Suyu geliyormuş.
5: İtin, itin, itin.
3: Evet, buyurun, ne istemiştiniz?
7: Ben ailemle yemek yiyeceğimizi unuttum. Yarım saat geciktin hayatım.
3: İşim biter bitmez oradayım.
7: Seni babamla tanıştırmak için tam 6 ay bekledim. Oysa sen geziyorsun, değil mi?
3: Gezmiyorum. Acil bir durum var. Çok acil.
7: Ya benim ailemle tanışmak acil durum değil mi?
3: Lütfen olay yaratma Lili.
7: Annemin bifteği pişti. Babam salonu arşınlıyor. Acele etme, kahve içmeye yetişirsin.
3: Daha erken gelemem. Burada takılıp kaldım işte.
7: Nasıl takıldın? O bağıran kim?
3: Bir kadın. Evet, başkası
7: anırsa
3: değil.
7: Anırsa bile bir kadının sesini tanırım ben. Ne yapıyorsun?
3: Hiç, sadece izliyorum. Bak, sandığı gibi değil, yanlış anlama. Sana anlatacağım.
7: Bağırdığını duyuyorum, doğru söyle. Yoksa tanıdığın biri mi? Ha? Söyle bana.
3: Hayır, değil. Ben de tanımıyorum. Onu ilk kez görüyorum, yemin ediyorum.
6: Evet. Hissediyorum.
7: Benimle alay mı ediyorsun sen? Ben seni beklerken sen... Gönül eğlendiriyorsun ha, öyle mi?
3: Suyu boşaldığı için bağırıyor. Hem kocası da yanında, merak etme. Hiçbir şey yok.
7: Kocası da mı var?
3: Hayır hayır, olamaz. Birinin durumu anlatması lazım. Ben başaramayacağım. Lütfen gelin siz anlatın. Bu işin sorumlusu sizsiniz. Lütfen.
4: Merhaba bayan, ben kocasıyım ve inanın bana çok muhteşem bir şey.
3: Dinle Lili. Dinliyor musun?
7: Bana şu adamın adını söyle, onu öldüreceğim çünkü.
3: Sen onu aldırma. Şu anda şok geçiriyor. Sana doktoru vereyim mi? Ne dersin?
7: Bir de doktor mu var?
3: Yemin ederim doğru söylüyorum. Şu anda doğum yaptırıyor. Bir bebek. Yemin ederim. Bir bebek doğuyor şu anda.
7: Bebek mi?
3: Evet. İşte başı göründü. İşte artık çıkıyor.
7: Bir de çocuğun mu oluyor?
3: Hayır, benim değil. Bana hiç benzemiyor. Her tarafı buruşuk. Çok ihtiyar birine benziyor. Muhteşem bir şey ama.
4: Bana benziyor.
7: Yalan söylüyorsun.
3: Lütfen beni dinle. Bir erkek, bir hamile kadın aldım. Şu anda doğurdu. Takside doğurdu ve arka koltuğumu berbat etti. Lütfen vurmayın zavallı bebeğe. Yazık değil mi ona? Sonra konuşuruz hayatım. Lütfen daha sonra ara beni.
4: Çok güzel.
7: Bundan sonra gideceğin tek doğum benimki olsun hayatım.

0: İstersen seni burada beklerim. Bu kliniği beğendim. Çok iyi çalışıyorlar.
1: 10 dakika sonra evde ol.
0: Umarım ikizi yoktur. İşiniz bitti mi? Benim acelem var da hadi artık gitmem gerek.
2: Ne oldu? Yoksa arkadaşının bir sorunu mu çıktı?
1: Önemli değil. Acil bir durum varmış hastanede. Zor bir doğum olmuştu.
2: Onlar daima hayat kurtarırlar. Saygı duymalıyız. Tamam mı canım?
3: Al. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Gerçekten bize çok yardımcı oldunuz. Sağ olun.
0: Biliyorum.
3: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
3: Sağ olun. Tüm kuralları içe saydınız. Umarım ehliyetinizi el koymazlar.
0: Hayır, koyamazlar çünkü ehliyetim yok.
3: Ciddi misin?
4: Size bu ehliyeti verirken büyük mutluluk duyduğumu söylemeliyim. Bravo. Bu zor sınavı geçmeyi başardınız.
5: Emin misiniz?
4: Gayet tabii.
5: Yani gerçekten içiniz rahat mı? Baskı yapmış olmayı
4: istemem. Hayır, kararımdan eminim. Kesinlikle ehliyeti aldınız.
5: 27. kez sınava girdiğim için ehliyet vermiyorsunuz, öyle değil mi?
4: 100 kere de girseniz bir şey değişmezdi. Artık hazırsınız. Hem de kesinlikle hazırsınız.
5: O zaman kabul ediyorum.
4: İşte bu çok güzel.
5: Tamam, şimdi buradan çıkacağım.
4: Hayır, hayır.
0: Hayır, hayır, hayır, lütfen.
4: Siz hiçbir
0: lütfen
4: şey dokunmayın. Ben hallederim. Tamam, bırakın. Sakın dokunmayın, kıpırdamayın.
0: Bayım, bayım, lütfen buraya gelin. Lütfen buraya gelin.
5: Tamam, tamam, oraya gideriz o zaman. Artık ehliyetim
4: evet,
5: var ama.
4: Evet, evet, tamam. Evet, evet, ama yine de sakin ol. Yavaşça, tamam? Ehliyetin elinde. Şimdi eve yürüyerek gideceksiniz. Tamam mı? Lütfen.
5: Tamam, anlıyorum. Daha sonra sizinle görüşmek istiyorum, sizi ararım.
4: Hayır, hayır, hayır. Hayır, önümüzdeki günlerde burada olmayacağım. Uzun bir yolculuğa çıkıyorum. Paris'e transfer oldum.
5: Bu ayrılık hediyesi yani, öyle mi?
4: Evet, sizi gerçekten çok seviyorum da.
5: Tamam. Anladım. Bir oto dergisi verir misiniz?
0: Hayır, hayır, hayır. Para istemem. Bu benden.
1: Anne geldi işte. Anne.
2: Ne? Kim geldi? Kim? Evet.
1: Nerede kaldın hayatım? Çok
0: özür dilerim. Bir daha olmayacak.
1: Yemekte dikkatli olmazsan bir daha hasta olmaz. Babam hata affetmez.
0: Böyle konuşma. Babanın çok tatlı biri olduğuna eminim. Yoksa senin gibi güzel, mavi gözlü bir kızı olmazdı.
1: Yakında aklın başına gelir.
0: Her şey iyi gidecek. Ben babanı şimdiden seviyorum. O da beni sevecek. Umarım polis değildir. Polis değil, değil mi?
1: Hayır.
0: O zaman sorun yok. Hiçbir şey bundan beter olamaz.
1: Baba, sana arkadaşımı tanıştırayım, Daniel.
6: Demek doktorsunuz.
1: İyi şanslar, hadi.
0: Tanıştığımıza memnun oldum. Kızını sizden çok söz etti. Hep iyi şeyler söyledi tabii.
6: Kulağınız mı sağır yoksa cevap vermeyi mi sevmiyorsunuz?
0: Doktor değilim efendim. Yani henüz stajımı yapıyorum.
6: Kaçıncı yılınız?
0: Birinci. Yani ilk yılım bitiyor. İkinci yıla geçiyorum.
6: Demek ikinci yılınız. Hı? Oysa pek genç değilsiniz.
2: Edmond.
6: Ne Edmond? Ne var? Birliğe yeni katılanlar daima sorgulanır. Devam edin.
0: Haklısınız, genç değilim ama ben hep çalışmak zorunda kaldım. Ailemi geçindirmek ve öğrenim masrafımı çıkarmak için. 12 yaşında çalışmaya başlayınca insan erken yaşlanıyor.
6: Ne tür işler yaptınız?
0: Şu sırada şoförlük yapıyorum. Ambulans şoförlüğü. Bu yüzden geç kaldım. Klinikte işim vardı. İşler çok yoğundu. Bir gözüm yolda, diğer gözüm hep hastanın üzerinde.
6: Aynı zamanda iki şeyi yapmak, ikisini de iyi yapmamak demektir.
0: Bence öyle değil. Buna en iyi örnek sizsiniz efendim.
6: Öyle mi? Nasıl yani?
0: Madalyalarınızı görüyorum. Mesleğinizde çok başarılısınız. Kızınızı gördüm. Güzel, zeki ve iyi eğitim almış. Bu da sizin çok iyi bir baba olduğunuzu gösteriyor. Mükemmel bir babasınız. Sizi kutluyorum efendim. Böyle bir kız yetiştirdiğiniz için.
6: Ben de Cezayir'de ambulans kullanıyordum. 59 yılında. Bir gözüm yolda, diğer gözüm makineli tüfekteydi. Yaralıya sonra bakardım. Sağ kaldıysa tabii.
2: Edmond, biftek yeterince pişti. Sofraya oturalım.